0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gastronomide son yıllarda öne çıkan yenilebilir çiçekler hem estetik görünümleri hem de farklı aromalarıyla mutfaklarda giderek daha fazla yer buluyor. Eskiden yalnızca profesyonel şeflerin tabaklarında görülen bu özel ürünler artık ev mutfaklarında da sıkça kullanılıyor. Yenilebilir çiçekler tat, aroma ve görselleştirerek gastronomiye yeni bir soluk getirdi. Uzmanlar yenilebilir çiçeklerin sadece görsel bir unsur olmadığını, aromalarıyla da yemeğe karakter kattığını söylüyor. Örneğin ekşi tadıyla öne çıkan yonca genellikle salatalarda tercih ediliyor. Deniz yaprağı ise daha çok balık tabaklarında kullanılıyor. Tatlı ve pastalarda erik çiçeği hem rengi hem meyvemsi aromasıyla dikkat çekiyor. Latin çiçeği ve yaprağı kimyonu andıran baharatımsı tadıyla şeflerin favorileri arasında. Menekşe, aslan ağzı ve karanfil gibi çiçeklerse daha çok görsel amaçla tercih ediliyor. Yenilebilir çiçeklerin kullanımı artık sadece restoranlarla sınırlı değil. Popüler kültür ve sosyal medyanın etkisiyle ev hanımları, öğrenciler, pastaneler ve butik işletmelerde bu ürünlere yöneliyor. Uzmanlar eskiden sadece şeflerin ilgilendiği bir alanken artık herkesin ulaşabildiği, mutfağı renklendiren bir malzeme haline geldi diyor. Son dönemde en çok ilgi çeken çeşitlerden biri de elektrik çiçeği olarak bilinen ürün. Bu çiçek tüketildiğinde dilde kısa süreli bir uyuşma yaratıyor ve sonrasında yenilen diğer yiyeceklerin aromalarını daha yoğun hissetmeyi sağlıyor. Uzmanlar bu özelliğin özellikle tat testlerinde ve deneysel tabaklarda ilginç sonuçlar verdiğini belirtiyor. Gastronomide son yıllarda öne çıkan yenilebilir çiçekler hem estetik görünümleri hem de farklı aromalarıyla mutfaklarda giderek daha fazla yer buluyor. Eskiden yalnızca profesyonel şeflerin tabaklarında görülen bu özel ürünler artık ev mutfaklarında da sıkça kullanılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilimsel araştırmalar bir ortamda yalnızca tek bir kişinin stresli olmasının bile diğer insanlar üzerinde doğrudan fizyolojik etkiler yaratabildiğini ortaya koyuyor. Özellikle kapalı alanlarda ya da uzun süre birlikte var eden ortamlarda stres duygusu hızla yayılabiliyor. Bu durum stres hormonu olarak bilinen kortizolün çevredeki kişilerde de yükselmesine neden oluyor. Bilimsel araştırmalar stresin bulaşıcı olduğunu ve bir ortamda tek bir kişinin stresli olmasının bile çevredekilerde fiziksel ve psikolojik gerginliğe yol açabildiğini gösteriyor. Empatik stres olarak da bilinen bu durum, kalp atışının hızlanması, kas gerginliği ve nefes ağırlığı gibi fizyolojik belirtileri tetikleyerek stres kaynağına yakın olanların vücudunda benzer tepkiler yaratabiliyor. Yapılan deneylerde dikkat çeken nokta, bireylerin stresli kişiye doğrudan maruz kalmalarının bile gerekmediği. Sadece stresli birini izleyen, onun ses tonunu, beden dilini ya da yüz ifadesini fark eden kişilerde dahi kalp atış hızının arttığı, kas gerginliğinin yükseldiği ve kortizol seviyesinde artış gözlemlendiği tespit edilmiş. Yani beyin, ortamdaki tehdidi ya da gerginliği algılayarak bedeni otomatik olarak alarm modu duruyor. Uzmanlar bu durumu duygusal bulaşma olarak tanımlıyor. İnsan beyni özellikle sosyal ortamlarda başkalarının duygularını hızlıca okuyup taklit etmeye eğilimli. Bu nedenle stres, kaygı ya da panik gibi duygular fark edilmeden çevreye yayılabiliyor. İş yerlerinde, aile içinde veya kalabalık ortamlarda bir kişinin gerginliği kısa sürede genel atmosferi etkileyebiliyor. Bu bulgular, stres yönetiminin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir konu olduğunu da gösteriyor. Uzmanlar özellikle ortak alanlarda sakin kalabilen, duygulanabilen bireylerin ortamın genel ruh halini olumlu yönde etkileyebileceğini vurguluyor. Çünkü stres nasıl yayılıyorsa sakinlik ve güven duygusu da aynı şekilde çevreye aktarılabiliyor. Stresli kişi ortamdaki herkesi etkiliyor. Yapılan bir araştırmada insanların stres yaşayan birini sadece izlediklerine bile kortizol seviyelerinin yükseldiği görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çinli bilim insanları araştırmacıların kentsel aydınlatma, turizm ve sürdürülebilir tasarımı dönüştürebileceğini söyledikleri bir buluşa imza attı. Karanlıkta parlayabilen genetiği değiştirilmiş bitkiler. Gen düzenleme teknolojisi kullanılarak geliştirilen biyolüminesan bitkiler, araştırmacıların ateş böcekleri ve ışık saçan mantarlardan aldıkları ışık üreten genleri bitki hücrelerine başarıyla aktarmasının ardından tasarlandı. Bu bitkiler yumuşak ve doğal bir ışıltı yayıyor. Şimdiye kadar aralarında orkideler, ayçiçekleri ve krizantemlerin de bulunduğu 20'den fazla tür geceleri parlayacak şekilde landı. Biyoteknoloji şirketi Magic Spin Bio'nun kurucusu ve Çin Tarım Üniversitesi'nden doktora mezunu ve Çin Tarım Üniversitesi'nden doktor Li Renhan, kırsal kesimde doğdum. O zamanlar ailemin hiç parası yoktu. Bu yüzden geceleri serinlemek için büyük babamın bambu kurusundaki hamakta yatmaktan başka bir şey yapamazdım. Ateş böcekleri sık sık kollarıma konardı, diyor. Yıllar sonra genetik düzenleme üzerine çalışırken Li, aynı biyolojik mekanizmaların bitkilere aktarılıp aktarılamayacağını araştırmaya başladı. Ateş böceklerindekine benzer genleri bitkilere aktarmak istedik. Böylece onlar da geceleri parlayabilecekti. Kendimizi bu tehlikeli kültür turizmine ve gece ekonomisine kazandırmaya adadık. Karanlıkta parlayan bitkilerle dolu bir vadi hayal edin. Bu avatar dünyasını gerçek dünyaya getirmek gibi bir şey olur, diye konuştu. Bitkiler kısa bir süre önce Zhongguancun Forumu'nda halka açık olarak sergilendi. Araştırmacılar burada deneysel örnekleri inceledi ve harici güç kaynakları olmadan görünür ışık yayan bitkileri gösterdi. Li'ye göre teknolojinin potansiyeli estetiğin çok ötesine geçiyor. Biyolüminesan bitkiler parklar ve kamusal alanlar için elektrik olmadan aydınlatma sağlayabilir ve üstelik işlevlerini yerine getirmek için yalnızca su ve besin maddelerine ihtiyaç duyar. Li, turizmin ötesinde bunları elektriğe ihtiyaç duymadan kentsel parklarda da kullanabiliriz diyerek sistemi yüksek verimli ve düşük karbonlu olarak tanımladı. Bu bitkilerin elektriğe ihtiyacı yok, sadece su ve gübreye ihtiyaç duyuyorlar. Enerji tasarrufu sağlıyorlar, emisyonları azaltıyorlar ve geceleri şehirleri aydınlatabiliyorlar, dedi. Araştırmacılar benzer tekniklerin şimdiden bilim insanlarının hastalıkların hücresel düzeyde nasıl geliştiğini gözlemlemelerine yardımcı olduğunu, ilaç keşfini hızlandırdığını ve daha önce zor olan koşullar için tedavileri iyileştirdiğini söylüyor. Araştırmacılar Avatar filminden esinlenerek ateş böcekleri ve mantarlardan alınan genleri veya fosfor parçacıklarını kullanarak gece karanlığında yeşilimsi ışık yayan bitkiler geliştirdi. Bu biyolüminesans teknik, sokak lambalarına ihtiyaç duymayan sürdürülebilir, düşük maliyetli doğal fenerler yaratmayı ve parklarla ev aydınlatmasında devrim yapmayı amaçlıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa ülkelerindeki hijyen alışkanlıklarına yönelik bir araştırma tuvalet sonrası el yıkama alışkanlıklarını ortaya koydu. Birçok Avrupa ülkesinde el yıkama oranları beklenenin altında çıkan listenin ilk sırasında Bosna Hersek yer aldı. Türkiye ise listenin ikinci sırasına yerleşti. Vingalup International tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre Bosna Hersek %96 ile listenin zirvesine yerleşirken Türkiye %94'te ikinci sırada konumlandı. Türkiye, Romanya, Kosova, Portekiz ve Sırbistan gibi ülkeler takip etti. Verilere göre bazı Avrupa ülkelerinde el yıkama alışkanlıklarının düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekildi. Özellikle Hollanda %50 ile listenin son sırasında yer aldı. Araştırmada ülkede yaşayanların yalnızca yarısının tuvalet sonrası ellerini sabun ve su ile yıkadığı belirtildi. İrlanda, İngiltere, Almanya ve İsveç gibi ülkelerde de oranların %70 ila 80 bandında kaldığı görüldü. Tuvalet sonrası el yıkama oranları şöyle. Bosna Hersek %96, Türkiye %94, Kosova %85, Portekiz %85, Romanya %84, Sırbistan %83, İsveç %78, %76, İngiltere %75, İrlanda %74. Avrupa'da tuvalet sonrası el yıkama araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye listede ikinci sırada yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günde 2-3 fincan kahve ruh sağlığına iyi geliyor. Yeni bir araştırmaya göre ölçülü kahve tüketimi ruh sağlığı bozukluklarına yakalanma riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor. Biyobank verileri kullanılarak yapılan araştırmada 461 binden fazla kişi ortalama 13 yılı aşkın süre boyunca takip edildi. Bu süreçte 18 binden fazla duygu durum bozukluğu ve benzer sayıda stres bozukluğu vakası kaydedildi. Sonuçlara göre hem az kahve tüketenlerde hem de fazla tüketenlerde risk daha yüksek olurken orta düzey tüketim yani günde 2-3 fincan en düşük riskle ilişkilendirildi. Araştırma ayrıca erkeklerde koruyucu etkinin kadınlara kıyasla daha belirgin olduğunu gösterdi. Buna karşılık kafein metabolizmasını etkileyen genetik farklılıkların bu ilişki üzerinde belirleyici bir rol oynamadığı tespit edildi. Bilim insanları kahve ve ruh sağlığı arasındaki ilişki kısmen iltihap belirteçleri üzerinden açıklanabileceğini değerlendiriyor. Çalışma kahvenin tamamen zararsız olduğu anlamına gelmediğini vurgularken ölçülü tüketimin ruh sağlığı açısından faydalı olabileceğine işaret ediyor. Yeni bir araştırma kahve tüketimiyle ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Buna göre ruh sağlığı konusunda en düşük riskin günde 2-3 fincan kahve içenlerde görüldüğü ortaya kondu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, kitap okumak, müzik dinlemek ve müze gezmek gibi sanat etkinliklerinin biyolojik yaşlanma hızını azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, düzenli sanat aktivitelerinin etkisinin egzersize benzer seviyede olduğunu belirtti. University College London araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, sanat ve kültürel etkinliklere düzenli katılımın DNA üzerindeki yaşlanmayla ilişkili değişimleri olumlu etkileyebileceği tespit edildi. Araştırmada kitap okuma, müzik dinleme, tiyatro, galeri ve müze ziyaretleri gibi etkinliklere daha sık katılan kişilerin biyolojik olarak daha genç göründüğü belirlendi. Haftada en az bir kez sanat etkinliğine katılan bireylerin bu etkinliklere nadiren katılanlara göre yaklaşık %4 daha yavaş yaşlandığı tespit edildi. Bilim insanları, sanat etkinliklerinin etkisinin düzenli egzersiz yapan kişilerde görülen biyolojik yaş farkıyla benzer seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmada özellikle 40 yaş ve üzeri bireylerde etkinin daha güçlü olduğu kaydedildi. Çalışmanın başyazarı Profesör Doktor Daisy Fancourt, sanatın sağlık üzerindeki etkisinin biyolojik düzeyde de görüldüğünü söyledi. Fancourt, sanat ve kültürel etkinliklerin egzersiz gibi sağlığı destekleyen bir davranış olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmada 3556 yetişkinin anket yanıtları ve kan testleri değerlendirildi. Bilim insanları, epigenetik saat adı verilen testlerle DNA'daki yaşlanma göstergelerini analiz etti. Sonuçlara göre, sanat etkinliklerine katılım arttıkça biyolojik yaşlanma hızının düştüğü görüldü. Araştırmada haftalık sanat etkinliklerine katılan kişilerin biyolojik yaşının nadiren katılanlara göre ortalama bir yıl daha genç olduğu belirlendi. Araştırmacılar, sanatın fiziksel, bilişsel ve duygusal açıdan farklı sağlık yararları sunduğunu vurguladı. Bilim insanları, sanat ve kültürel etkinliklerin yalnızca ruh sağlığına değil, biyolojik yaşlanma sürecine de olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırma, düzenli sanat aktivitelerinin sağlıklı yaşlanmayı destekleyen önemli alışkanlıklardan biri olabileceğini netetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Something I'm going to do, come. I'm bad. Like Jesse Jane.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmada sızma zeytinyağının bağırsaklar üzerinden beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği aktarıldı. Uzmanlar doğru türün seçilmesinin bilişsel sağlık için önemli olabileceğini söylüyor. Rovira'yı Virgil Üniversitesi bünyesindeki insan beslenmesi birimi öncülüğünde yürütülen çalışmada 55-75 yaş arada yüzlerce kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi. Sonuçlara göre düzenli olarak sızma zeytinyağı tüketenlerin bilişsel performansında artış gözlemlendi. Ayrıca bu kişilerde bağırsaklardaki yararlı bakteri çeşitliliğinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Uzmanlara göre bu çeşitlilik genel sağlık için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Araştırmacılardan Jia Gini, bu çalışma zeytinyağının bağırsak ve beyin arasındaki ilişki üzerindeki rolünü inceleyen ilk insan çalışması dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulguysa zeytinyağı türleri arasındaki fark oldu. Sızma zeytinyağı tüketenlerde olumlu etkiler görülürken rafine zeytinyağı kullananlarda bu etkinin zayıf olduğu aktarıldı. Bunun nedeni sızma zeytinyağında bulunan antioksidanlar, vitaminler ve doğal bileşenler olduğu ifade edildi. Araştırmayı yürüten ekipten Jordi Salas Salvado, tüketilen yağın kalitesi en az miktarı kadar önemli değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar özellikle yaşlanmayla birlikte artan hafıza sorunları ve bilişsel gerilemeye karşı beslenme kalitesinin kritik rol oynadığını vurguladı. Bilim insanları zeytinyağı tüketimiyle beyin sağlığı arasında dikkat çekici bir bağlantı buldu. Çalışmada özellikle sızma zeytinyağının bağırsak bakterilerini olumlu yönde değiştirerek beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Bu yeni gelen günde ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik ediyorum. Değerli dinleyiciler, saat 13.25'e kadar burada sizlerle birlikte olacağız. Bugün saat 12.30'dan sonra da canlı yayında konuğum sevgili Barbaros olacak. Değerli dinleyiciler, onunla bugünü tamamlayacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınız için numaramız da sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Resmi web sitemiz Sputnik Türkiye. Biraz al sesi. Ebu Hasan Arakani'den alıntı yap. Onların haricindekiler tutuklandı zaten. Dumandan etkileniyor. Bunun fotoğrafı var mı Özgür? Ne gülüyorsunuz ya çocuğa? Allah Allah. Beşiktaş Makabi Tel Aviv aktarılmadığını incelendi soruşturmada. Ben ne dedim? Tel Aviv. Bunun fotoğrafı var mı Özgür? Alo, bugün o kapıya ne oldu diye taklit ediyor beni. O mekanla o mekan

Rakamlar, o rakam da iyi bir rakam değil. Konumuz geldi mi Simge? Bu arada. Şimdi sahipli hayvanını şimdi şöyle bir durum var. Sahipli hayvanını bırakamayacağını beyan edenler, tamam, konuğumuz gelmek üzere, birazdan da biz, özür dilerim, sahipli hayvanına bakamayacağını beyan edenler, bunun fotoğrafı var mı Özgür? Tamam, konuğumuz gelmek üzere, birazdan da biz, artık bırakabilecekler. Helal ilmi dedim. Konuğumuz geldi mi Simge?

Hanımlar beyler, hepinize tekrar selamlar ve de sevgiler. Teknik masada sevgili Simge, editör masasında sevgili İknur'cum ve kenarda kıyıda köşede adını bilmediğimiz masada sevgili Kemal. Zorla oynattılar onu. Acayip bir ekip çalışması var bildiğiniz gibi. Suyumu bile düşünüyorlar ya. Valla canım benim, sevgili Simge ve İknur, iki varsınız. Bu suyumdan bir yudum sizin için alıyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi herkes su içsin, bol bol. Bir hüpürdeteyim o efekti. Niye böyle bir derdin var senin? Su içtiğim anlaşılıyor. Su içiyorum diyorum da var. Peki tamam sevgili dinleyiciler, al sesi, komple al sesi. Sevgili dinleyiciler, sevgili Simge'nin teknik masada sevgili Simge'nin isteğini gerçekleştirmek üzere bir bardak suyu hüpürdeterek içmemi istedi kendisi. Radyonuzun ayarlarıyla lütfen oynamayın, herhangi bir problem yoktur. Evet, tamamen orijinal. Böyle birini alacağım biliyor musunuz? Türkiye'de bu işi yapan birçok isim var da, Foley, yanlış bilmiyorsam Foley sanatçısı olması lazım değerli dinleyiciler. Öyle bir ismi alacağım buraya. Yani bugün televizyonlarda izlediğiniz sinema filmleri, diziler falan, oradaki ses efektlerini böyle değişik şekillerde, pırasadan mesela kemik kırılma sesi falan yapıyorlar, böyle çok enteresan. Öyle bir ismi alacağım yayına kısmetse. Şimdik değerli dinleyiciler, hemen şöyle gündemde neler var neler yok bir bakalım, ondan sonra Barbaros'la beraber yolumuza devam edeceğiz. Motorin ne oldu? 100 liranın üzerine çıkıverdi gali. 100 lira 20 kuruş oldu değerli dinleyiciler. Son 3 günde gelen toplam zam 11 lira 37. Benzin 80 liranın üzerine çıktı. Otogazda 34 liranın üzerine çıktı. 100 lira değerli dinleyiciler, motorinin litre fiyatı 100 liranın üzerine çıktı. Evet, bu kadar yeter. Şimdi ekonomiyle ilgili olarak acayip gelişmeler var. Yani çok fazla, bir kıyısından köşesinden hemen bir dolanalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Arkadaşlarım zaten bunlarla ilgili ekonomistleri alıyor. Onların bilgi birikimine işte ne yapıyorlar? Burada onlara sorular soruyorlar falan, onlarla konuşuyorlar. Şimdi şöyle... değerli dinleyiciler, ne oldu? Sınırlı sayıda portföy yönetim şirketinin bazı fonlarında kredi ve nakit sıkışıklığı yaşandı. Resmi açıklamaya göre hareketliliğin ana kaynağı burası. Dün değerli dinleyiciler, hisselerde çok sert bir düşüş oldu borsada. Tabii burada FED kararının da değerli dinleyiciler büyük etkisi var. BIST 100 endeksinde ciddi ciddi şeyler yaşanıyor. Devre kesici falan devreye girdi dün itibarıyla. Biliyorsunuz bu devre kesici devreye girdiği zaman devreyi kesiyor. Yani borsa durmuyor, adından da anlaşıldığı üzere. Borsa durmuyor ama düşüş hızlı olduğu için satışlar çok fazla oluyor. Çok fazla yüklenme oluyor ve o çok fazla yüklenmeyi durdurmak için de devre kesici uyguluyorlar. Bir süre sonra da ortam rahatlayınca ondan sonra ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Şimdi BIST 100 dün %5.54 değer kaybetti. Gün içinde düşüş %6 civarına ulaşınca devre kesici çalıştı ve işlemlere geçici bir ara verildi değerli dinleyiciler. Satışlarda hisseler düştü. Satışlar hisseleri düşürdü. Fiyatlar düşünce kaldıraçlı yatırımcılara ek teminat getir çağrıları arttı. 16 Eylül'de bu çağrılar 1.76 milyar TL'ye kadar ulaştı. Finansal İstikrar Komitesi değerli dinleyiciler toplandı. Borsanın genelinde yapısal bir problem yok dendi. Sorun belirli fonlarda geçici ve yönetilebilir açıklaması geldi. Yani baktığımız zaman birkaç fon nakit sıkıntısına girdi, hisse satmaya başladılar. Hisseler düşünce başkaları da satmak zorunda kaldı. Kar topu büyüdü, borsa sert düştü, devlet sorun, sistemin tamamında dedi. Merkez Bankası'na nakit musluğunu açarak zinciri kırmaya çalıştı değerli dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı Finansal İstikrar Komitesi. Piyasalardaki hareketliliğin Borsa İstanbul için yapısal bir risk taşımadığını, sorunun sınırlı sayıda portföy yönetim şirketinin fonlarındaki geçici likidite sıkışıklığından kaynaklandığını belirtti. Acil önlem paketini devreye soktu. Yani devlet diyor ki borsanın tamamında bir problem yok. Birkaç fon sıkıştı ve onların problemi piyasaya
yayıldı. Bu komite, yani Finansal İstikrar Komitesi, hareketlinin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin bazı fonlarında yaşanan kredi ve nakit sıkıntısından kaynaklandığını söylüyor değerli dinleyiciler. Tek bir cümleyle bu olaya nasıl bakarız? Şöyle bakarız. Binanın temeli sağlam. Birkaç dairede yangın çıktı. Şimdi yangının diğer dairelere sıçramaması için mücadele ediyoruz şeklinde düşünülebilir değerli dinleyiciler. Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası likidite imkanlarını gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede de haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı, likidite koşulları göz önüne bulundurularak artırılacaktır açıklaması geldi Merkez Bankası'ndan hanımlar beyler. Ama ne var? Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, satın aldığımız, kullandığımız, aldığımız hava, çok affedersiniz, tuvalet ücretlerinde bir değişiklik var mı bilemiyorum değerli dinleyiciler. 20 lira mı? 20, belli yerlerde 20 lira. Onun da, o da yerine göre değişiyordur. Onun da fiyatı yerine göre değişiyordur. Öyle mi yani? Tabii yani, şimdi baktığınız zaman bizde böyle mesela. Gidin Avrupa'ya bir yere gidin. Çok lüks bir restoranda yemek yiyin. Orada verdiğiniz, içeceğe verdiğiniz parayla dışarıda herhangi bir yerde büfede aldığınız para arasında, fiyat arasında çok bir fark yok. Burada öyle mi? Abicim değil. Ben sana şimdi buradan isim vermeyeyim. Bir restoran ismi vereyim. Oradan bir fiyata bak, bir de aynı atıyorum meyve suyunun fiyatına bir başka yerden bir bak mesela. Neticede yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, kullandığımız her şeye zam, zam, zam. Motorinin 100 lirayı geçtiğini söyledim mi ben şimdi? Söyledim mi? Ha tamam, söylemişim. Motorin 100 lirayı geçti değerli dinleyiciler. Hatta 100 lira 20 kuruş. Tam mı 20 kuruş? Evet, tam da 20 kuruş yani. Öyle dedim. Peki tamam. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Barbaros birazdan canlı yayında konuğum olacak, müzisyen. Gerçekten çok iyi bir isim değerli dinleyiciler. 11 dilde şarkı söylemek ne demek ya? 11 dilde şarkı söylemek ya. Vallahi helal olsun yani. 11 dilde şarkı söylüyor Barbaros, biliyor musun? Burada şey böyle minik alırız belki. Hanımlar beyler, sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı biliyorsunuz. Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı geldi. 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında halka kin ve düşmanlığa, tahrik ve aşağılama suçundan açılan bir dava vardı. Değerli dinleyiciler, ve kendisine 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Tahliyesi geldi. İstanbul'da bir devlet lisesinin aile birliği öğrencilerden turnike ücreti talep etmiş. Şimdi biliyorsunuz bu güvenlik konuları falan gündeme geldi ya, okullara turnike koyulacak, güvenlik koyulacak falan filan. Hatta bu durum ilk geldiği zaman dedik ki Allah Allah, olacak da bu para nereden bulacak? Nereden bu para bulunacak falan diye. Aha da işte bak, okul aile birlikleri, okul müdürleri, yani idari kadrolar falan bir şekilde çalışmak durumundalar. Peki ne kadar? 9. sınıflar 3000 TL, 10 ve 11. sınıflar 2000 TL, 12. sınıflar 1000 TL. Neden? Soruyorum sana, neden? Sınıfa göre neden değişiyor? Hızlı cevap ver. Aferin. İşte bu sevgili Simge, doğru cevap. Niye? Çünkü öğrenci onu sadece bir yıl kullanacak, ona göre bir miktar ödüyor. Değerli dinleyiciler, okulda yaklaşık 1200 öğrenci var. Toplanması beklenen toplam ücret 2 milyon 400 bin TL. Hanımlar, beyler, nedir? Şey için, İstanbul'daki bu okulda turnike ücreti için kıymetli dinleyiciler. Hadi, sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar vardı. Mekke'ye saldırı girişimini lanetledi. Tüm Müslümanlara saygısızlık dedi değerli dinleyiciler. Suudi Arabistan Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen bir İHA'nın Mekke'nin güneyine düşürüldüğünü duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Mekke'yi hedef alan İHA girişimini lanetledi ve bunun tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına geldiğini
söyledi değerli dinleyiciler sosyal medya hesabından gelen açıklama. Suudi Arabistan öncülüğünde bir koalisyonun açıklamasına göre Husilerin fırlattığı İHA 15 Eylül akşamı saat 18.50 sıralarında Mekke'nin güneyinde imha ediliyor. Koalisyon sözcüsü Mekke ve Mescid-i Haram'ın güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu söylüyor ve Husilerin siyasi büro üyesi Hizam el Esad değerli dinleyiciler Mekke'nin hedef alındığı iddiasını yalanlıyor. Suudi Arabistan'ın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını savunuyor kıymetli dinleyiciler. Zonguldak'a gidelim mi? Zonguldak'ta kızlarını zincire bağlayıp darp eden bir anne ve baba tutuklandı. Baba ne dedi biliyor musunuz? Kızını dövmeyen dizini döver dedi değerli dinleyiciler. Dört çocuk koruma altına alındı. Hanımlar beyler bir çocuğun bileğine zincir vurulduğunda aslında toplumun vicdanı sınanmış olur. Koyalım bunu kenara. Zonguldak'ta 17 yaşında bir çocuk zincirleniyor. Elleri kelepçeleniyor ve bu halde bulunuyor hanımlar beyler. Anne ve baba tutuklanıyor. Dört çocuk devlet alınıyor ve bütün bunların ortasında şöyle bir cümle duyuyoruz. Kızını dövmeyen dizini döver. Hadi oradan. Hadi oradan. Halt yemişsiniz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kabul etmiyorum ya. Kızını dövmeyen dizini döver ne demek ya? Böyle bir sorumsuzluk, böyle bir düşüncesizlik. Ya bırakın Allah'ı seversen. Kızını sevmeyen başını döver. Dizini döver sevmeyen. Kabul etmiyorum. Çocuğunu dövmek terbiye değildir değerli dinleyiciler. Korkutmak disiplin değildir. Zincirlemek ebeveynlik değildir. Şiddet atasözünün arkasına saklanınca gelenek olmaz. Olmamalı. Saçma sapan bazen böyle şeyler var yani. Ne demek kızını dövmeyen dizini döver ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi Allah'ını seversen ya? İğrenç bir durum yani. Halt yemiş bunu her kim söylediyse ve bunu uygulayan değişik organizmalar. Sevgili dinleyiciler, üzerine durulması gereken konulardan bir tanesi aslına bakarsanız çocuğa şiddeti hala aile içinde olur böyle şeyler diyerek ne yapmak? Geçiştirmek. Biz de dayak yedik. Çocuğun iyiliği içindir falan filan söylemlerinin söylenmesi. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Bir çocuk anne babanın malı değildir. Üzerinde güç denenebilecek, öfke boşaltılabilecek bir insan hele hele hiç değildir hanımlar beyler. Kabul etmiyorum ben böyle bir şeyi. Bu olay yalnızca Zonguldak'ta bir evin işte kapısının arkasında yaşananlar ondan sonra orada bir haber olarak kalmaması gerekiyor. Biz yaşadığımız şeylerden bir şeyleri çıkartmak, anlamak ve onun üzerine gitmek gerekiyor. Bunu anlamak gerekiyor. Ben geçmişten günümüze gelen ve yanlış söylenen birçok şey olduğunu biliyorum. Bu onların en başında gelebilir. Dövmeyen dizini döver. Hadi oradan be. Böyle bir saçmalık olabilir mi Allah'ını seversen? Bazı zincirleri kırmak gerekiyor. Bu zincirleri kırmak gerekiyor. Bu zincirleri takanlara yani bu zincirleri kendi çocuklarına, çevresindeki insanlara, takanlara, o beyni zincirlenmiş olanlara gerçekten de o zincirleri takmak gerekiyor. Gün yüzünü onlara değerli dinleyiciler hayalinden bile kaldırmak gerekiyor baktığınız zaman. Hepsini kırmak lazım. Bu hepimizin yetişkinlerin sorunu. Çocuğa şiddetin bahanesi yoktur. Adı bellidir. Bunun adı şiddettir hanımlar, beyler. Dolayısıyla bu olayı gerçekleştiren anneyi, bu olayı gerçekleştiren babayı lanetliyorum. Sosyal medya hesaplarına yönelik müstehcenlik soruşturması 413 hesaba erişim engeli geldiğini bir kez daha size duyuralım. Değerli dinleyiciler, Kurtlar Vadisi Pusu FETÖ incelemesi geldi. Kazım Kaşifoğlu karakteri ve FG plakalı araçlar dosyada yer alıyor değerli dinleyiciler. Şöyle Kozinoğlu'nun ölümünü kapatan eski savcılar bu arada onlar ne? Duyamıyorum. Ha tamam. Kozinoğlu'nun ölümünü kapatan eski savcılar değerli dinleyiciler koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur aranıyor. Oğuzhan Uğur'un babası biliyorsunuz değil mi? Evet. Yine MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli
İşte ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma, değerli dinleyiciler. Eski başsavcı ve koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Kıbrıs'ta olduğu belirlenen koğuş arkadaşı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da hakkında da yakalama kararı çıktı. Adalet Bakanı, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Aynı zamanda terörist başı Öcalan'ın da yakalandığı zaman onun nedir? Onun ifadesini alan ya da getiren isimlerden bir tanesiydi. Sevgili dinleyiciler, gel gelelim şu habere. Bir şey söyleyeyim mi? Ölünce bile aynı değiliz, biliyor musunuz? Ölünce bile aynı değiliz. Neden? Ki şöyle. Vefat edenlerin yakınlarına ödenen para, Kemal. Milletvekili 179.608 TL, emekli vekil 89.804 TL, SGK ve Bağkur 6.398 TL. Ne diyoruz? Ölünce bile aynı değiliz, eşit değiliz. Sevgili dinleyiciler, rakamlar burada. Dediğim gibi milletvekiline 179.000'in üzerinde, emekli milletvekiline 89 bin liranın üzerinde yaklaşık 90 bin lira, SGK Bağkur emeklisine de, yani oradan emekli olan biri hayatını kaybettiğinde onun yakınına ödenen para da 6.398 TL, özür dilerim. Aynı ölüm, aynı cenaze, aynı toprağa konuluyor, değişen bir şey yok. Ha, bu arada mezar fiyatları ile olarak haber de yaptık. Geçenlerde bana biri dedi, kimin dediğini söylemeyeceğim, tanıyorsunuz çünkü. Mezarla ilgili bir şey söyledi, 650 bin lira dedi. 650 bin TL mezar parası, 650 bin TL paraya bak. Sevgili dinleyiciler, aynı ölüm, aynı cenaze, aynı toprağa konulan insan ama geride kalanlara uzanan devlet eli ünvana göre değişiyor. Milletvekillerine yapılan ödeme, vatandaşa yapılan ödemenin tamı tamamına 28 katı. Yani insan ister istemez soruyor. Madem sandıkta herkesin oyu bir, tabutta neden herkesin değeri değil, aynı değil? Ölümün bile sınıf farkını silemediği yerde, değerli dinleyiciler, cenaze yardımı değil, adaletin terazisinin kimi tartarken ağır, kimi tartarken hafif gelmesi. Ve baktığımız zaman bu tablo, hayat pahalılığına alışmıştık. Meğer ölümde bile, değerli dinleyiciler, ölümün de tarifesi varmış diyoruz. Ancak bu cümleyle bitirebiliriz bunu kıymetli dinleyiciler. Bir başka haber, Mazhar Alansu'nun eşi Biricik Sude'n, biliyor musunuz? Açıklamayı biliyor musun? Ya böyle ne diyorsunuz? Vıyaklayan çocuk açıklaması. Çok haklı mı diyorsun sen? Haklı diyor sen? İlknur başka türlü ifade edebilir kendisini. Şimdi neresine geldiyse diye bir cümleyi kabul etmiyorum. Simgecim, bunu kabul etmiyorum. Vıyaklayan çocuk denmesi doğru bir ifade değil, olamaz. İknur'un söylediği gibi daralabilirsiniz. Annelerin işi gerçekten çok zordur. Annelik gerçekten çok zor bir şey. Hamilelik sürecinde zor. Hamilelikten sonra, doğumdan sonra zor. İnanılmaz bir mücadelenin içerisine giriyor anneler. Bak, gerçekten çok büyük bir mücadelenin içerisine. Uyku yok, yemek yok. Ondan sonra düzensiz, her şeyi düzensiz. Ve ciddi bir stres, çocuğu için stres, yemek yiyor mu yemiyor mu, tuvaletini yapıyor mu yapmıyor mu, şu var mı bu var mı, hasta mı değil mi, annenin, bir de o annenin ev telaşı var, evi düşünüyor bir de o anne. Değerli dinleyiciler, şimdi bakın, evet bazen zor durumda olabiliriz ama çocuk ağlar, viyaklamaz. Çocuk ağlar, çocuk bu ağlayacak, uyumak varken, uyumak normal bir şey, ağlaması da gayet normal bir şey, korkar, yorulur, acıkır. Ondan sonra bütün bu duyguları yaşar, kendini ifade edemez. Çünkü bebek, çünkü çocuk. Ne yapar? Ağlar. Viyaklamaz. Buradan neydi hanımefendinin adı? Sude'n miydi? Sude'ne, Sude'n Hanım'a değerli dinleyiciler göndermiş olalım. Türkçedeki karşılığı, bu çocuğun Türkçedeki karşılığı baktığımız zaman viyaklamak değil, çocuk olmaktır. Çocuktur ve ağlar. Çocuk ağlar, çocuk yorulur, çocuk sıkıntı çeker ve ağlar, vıyaklamaz. Fakat
Bu üslup, İknur'un dediği gibi bu üslup doğru bir üslup değil. Hele hele toplum önünde olan, kamuoyunda olan, kamuoyu önünde olan insanların ne dediğine baktığı, takipçisi olan, bilmiyorum bu hanımefendinin ne kadar takipçisi vardır, ne kadar dinleyeni vardır, ne kadar izleyeni vardır bilmiyorum ama söylediğiniz kelimelere dikkat edeceksiniz. Bazen insanın çocuklara bakışını anlamak için uzun uzun konuşmasına gerek yoktur. Seçtiği bir kelime yeterlidir değerli dinleyiciler. Dolayısıyla ben bu hanımefendinin çocuklara bakış açısını buradan görüyorum, işin gerçeği. Ha belki de anlatmak istediği şeyi isteyerek mi böyle söyledi, bile isteye mi, farkında olarak mı böyle söyledi bilemiyorum ama yanlış söylemiş bence. Şimdi ben sizden bir müsaade rica edeceğim. Ondan sonra konuğumuzu buraya davet edeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten beslenmemize dikkat ediyoruz ki. Bu konuyla ilgili endişe etmemize gerek yok. Çünkü bununla ilgili olarak sağ olsun yetkililer bize gerekli desteği veriyorlar.
1: Adam ya, adam ya. Geldi adam.
0: Yiyemiyoruz ki. Niye yiyemiyoruz? Alamıyoruz ki.
2: Gerekirse kuru et soğanı yeriz.
0: Seyrediyoruz, görüyoruz, uzaktan bakıyoruz.
3: Sıkıntı kardeşim ya.
0: Unutmamak için uzaktan bakıyoruz. Mesela markete girdiğin zaman bu neydi lan bu? Bu turuncu, turuncu bir şey. Ya bunu böyle sıkınca bir suyu buyu falan bir şey koyuyordu bunun hani.
4: Allah Allah.
0: Ya düşün yakınını arıyorsun falan. Tamam da.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hasret desen tam sopalık.
2: Vallahi haklı ama Murat yazdı sözleri.
1: Murat Güneş ya.
2: Söz müzik. En sevdiğim kısımlarından bir tanesi o parçanın. Hasret desen tam sopalık.
1: Sopalık.
2: Öyle vallahi öyle.
1: Sevgili Barbaros hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyi, sizler iyisiniz.
1: Abi teşekkür ederim. Bu ses nasıl bir ses ya bak.
2: Ay sağ ol.
1: Müzikte ayrı da yani hani konuşurken de çok karizma bir ses.
2: Çok teşekkür ederim. Çok incesi,
1: ama şimdi yani Barbaros'a bakınca ses, karizma, şekil desen öyle.
2: Yok hiç öyle iddia. Yok hiç öyle iddialarım yok vallahi yok.
1: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda?
2: İyiyim, gayet iyiyim, yolunda. Bir koşturmayla
1: yoğun
2: geçiyor.
1: Mu?
2: Evet, yaz da yoğundu. Bu aralar da çok fazla yoğun. Hiç şikayetçi değilim. Daha da yoğun olabilir, daha mutlu olurum.
1: Sevdiğim şeyi yapıyorum diyorsun,
2: evet,
1: neticede.
2: Evet, sevdiğim bir şey yapıyorum.
1: Yok mu? Bir var mı dedin. Sonra bir yok mu? Murat Güneş imzası taşıyor
2: vallahi,
1: tabii.
2: Yani bunun konu olacağını, felsefi sorulara kadar gideceğini
1: beklemiyor
2: ben
1: muydun?
2: Hayır, bazen şey dedi, bekliyordum tabii ki. Yani bazen de şey diyorlar, var mı yok mu bir karar ver artık. Ben de diyorum ki hani bundan sonra var ve yok diye iki parça daha çıkartacağım. Yani işin şakası aslında, var mıdan sonra bir tane bir cover yaptım. Ne günler diye. Ondan sonrasında ciddi uzun bir zaman ara verdim. Ciddi zaman dediğim böyle bir 7-8 ay aslına bakarsanız bu zaman için çok uzun bir ara.
1: Senin için uzun bir ara. Yani evet. 10-15 sene ara verenler var be.
2: Ama dijital ortamda 7-8 ay çok ciddi bir ara. Yoğun sahne yapan bir adamım ben. Öyle de gidiyor. Hep bugüne kadar öyle geldi. Bundan sonra da öyle gidecek gibi gözüküyor. Şükür tabii ki, ama hani ben bir şeyler yazdım ettim bu süre içerisinde. Çok beğenmedim ama hani tekrar yazıyorum. Bundan sonra muhtemelen yazdığım çizdiğim şeyleri çıkartacağım. Fakat yazdığım çizdiğim şeyleri çok beğenmeyince daha önceden çalışmış olduğum besteci arkadaşlarımla sohbet ederken, ki en yakınlarımdan bir tanesi Murat'tır, Murat Güneş. Ne yapalım, ne edelim derken lafımı kesti. Dedi ki, ben dedi ne yapacağımı biliyorum. Nasıl yani dedim, daha hani konuşmadık. Ben dedi sana yok mu yapacağım? Ya Murat, Allah aşkına dalga geçilecek zaman değil, ciddi konuşuyoruz yani şurada. Var mı yok mu, şaka mı yapıyoruz? Yok yok, görürsün dedi. Ve konuşturmadı. Gerçekten karşıma yok muyla geldi. Yani o sopalık sözlere rağmen her şeyi beğendim üstüme. Hani bir parça benim dışımda bir stil ama hani benim çok hoşuma gitti açıkçası parça.
1: Abi inceleyip sık dokuyan biri misindir? Yani
2: evet, evet.
1: Bu yani kendi yaptığını beğenmedin ama başkasında da böyle şeyler oluyor mu?
2: Oluyor. Ben bu sözü söylemem deyip hani eğer besteci sözü müziği...
1: Hadi ya.
2: Tabii ki. Yani size ait olmayacak, üstünüze oturmayacak bir sözü parça içerisinde yalandan geçiremezsiniz ki. O parçayı bence benim için öyle söylemeyin daha iyi bence.
1: Ben böyle bir yorumu hayatımda ilk defa duyuyorum, biliyor musun? Yani şu söylediğin şeyi güzel de geldi bana yani.
2: Yani günlük hayatınızda siz o değilseniz mış gibi de yapamazsınız ki mikrofon karşısına geçtiğinizde. Yaparsınız, anlar onu seyirci. Bu oyun oynuyor, bizi kandırıyor derler. Ya ben öyle görüyorum daha doğrusu.
1: Sen samimiyetten yanasın yani. Doğallıktan yanasın yani. Öyle misin?
2: Evet, diğerleri öyle değil mi zaten?
1: Öyle olmayan çok var yani, biliyoruz hani, olmayan var.
2: Umarım herkes samimi olur o zaman, öyle söyleyeyim. Yani samimi değilse de hani karşı taraf dediğim dinleyen, yapan, aran, aranjör, o stüdyoda ya da burada, o anlaşılır zaten. Yani yalan söylüyor bu adam ya derler, geçerler bence. Bence öyle olur.
1: Şimdi kendi şarkılarım dedim, beğenmedim dedin de o sende beğenmediğin şey ne? Yani ya da beğendiğin nasıl oluyor? Nasıl anlıyoruz onu yani? Tamam, bu oldu, bu çok güzel oturdu falan.
2: Hiçbir zaman oldu, tam oldu, oturdu diyebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü bu zannedersem asıl olan şey o yol. Yol üzerinde, yani varma noktası değil, o yol. Varma noktasına gidilen yol. O yolda ne kadar çaba sarf edip olabileceğinizin en iyi versiyonu olabiliyorsanız bence asıl olan şey benim için o. Nasıl anlıyoruz? Hani çıkarttıysam yeterince çaba sarf etmişim. Elimden gelenin maksimumu bu. Demek ki gibi bir hisle çıkartırım o şarkıyı. Bugüne kadar yaptıklarımda arkadaşlarıma, besteci arkadaşlarıma, müzisyenleri dinlettiğimde bu çok güzel olmuş falan dediklerinde bir şey bana eksik geliyor gibi olduğunda onu çıkartmıyorum ama bu sefer artık...
1: Ha, çıkartmıyor musun?
2: Hayır. Bu sefer çıkartacağım. Yazdığım çizdiğim şeyleri çıkartacağım evet. Bu sefer artık yapacağım onu.
1: Yani böyle diyorlar mı? Abi Barbaros'a da dinleteceğiz ama şimdi yine bir kulp bulacak, bir şey bulacak falan, öyle bir şey var mıdır? Yani?
2: Öyle diyen de var. Ya parça ilk geldiğinde bir gelgit oluyor besteciyle, söz müzik yazarıyla aramda. Ya burasını böyle yapsak mı? Yapabilir miyiz? Değiştirip ben bunu, bu laf bana iriti geliyor. Söylemek istemiyorum. Dediğim şeyler oluyor. Ya besteci beni ikna ediyor, oturup sohbet ediyoruz, ya da ben besteciyi ikna ediyorum, ya da bir orta yolda buluşuyoruz. Ama hep bir şekilde üstüme tam oturmadıysa söylemiyorum o şarkıyı.
1: Abi yani bu şey gibi, bir fabrika gibi düşünsene. Yani bir bantta bir giriyor, şarkı oradan bir başlıyor, takır takır takır takır takır, en sonunda bantın diğer ucundan çıkıyor. Bayağı bir yolculuğu var yani, hani baktığın zaman.
2: Çok yolculuğu var ve hani şarkıyı söyleyen kişi aslında görünen yüz, görünen
1: ama arka
2: taraf.
1: Planı.
2: Evet. Ama arka planında gerçekten gerçek anlamıyla bir ordu çalışıyor. Yani sözü müziği yapan kişi ayrıysa, düzenlemeyi yapan aranjör ayrı, çalışan içeride çalan müzisyenler, Tom Meister, yani ses mühendisleri,
1: klibine varana kadar,
2: klip ekibe
1: varana
2: kadar, klip içerisinde nasıl bir ordu çalışıyor anlatamam size, set.
1: Bunun bu arada klip
2: Gökhan Özdemir nasıl çekti klibi?
1: Yani,
2: evet tamamen Gökhan'ın fikri. Yani bir ev içerisinde evde kimse yok mu diyor ya. O evde kimse yok mu sorunun cevabını aslında o evde yaşananları biz göstermeye çalıştık. O evde neler yaşanmış, kimler yaşamış, ne gibi yaşanmışlıklar var. Şarkının içerisinde geçen bir duyguyla birleşmeye çalıştırdık. Ama yani güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum.
1: Bence de çok güzel.
2: Anlaşılıyor mu bilmiyorum ama hani o aslına bakarsanız bir stüdyo. Stüdyoda sadece ben ve stüdyo varız. Kalan her şey yapay zeka.
1: Allah Allah, çok evet, güzel olmuş.
2: Diğer insanlar yani. Yapay zeka.
1: Hemen oradan yürüyelim. Yapay zekaya nasıl bakıyorsun abi sen? Yani müzik sektöründe yapay zekanın kullanılmasına nereye kadar tamamdır diyorsun, ya da yok abicim hiç olmamalı falan mı diyorsun? Ne diyorsun?
2: Hiç
1: çünkü
2: olmamalı.
1: Burada çok fazla fikir ayrılığı vardı, o yüzden soruyorum.
2: Hiç olmamalı demek hata, ama şu var. Bir takım diyelim ki yapay zekayı aldınız, nasıl bir şarkı istediğinizi tarif ettiniz.
1: Tamam.
2: Ve o size şarkı sözlerini yazdı.
1: Tamam.
2: Nasıl yazıyor şarkı sözlerini? Daha önce sanatçıların yazmış olduğu sözlerden alıp bir birleşim ortaya
1: bir
2: çıkartıyor.
1: Bir kolaj yapıyor yani. Kolaj oradan yapıyor. Bir tane, oradan
2: size
1: bir tane.
2: Size de onu sunuyor, atıyorum. Bana Sezen Aksu gibi bir şarkı yaz diyorsunuz. O da Sezen Aksu'nun yazmış olduğu her şeyi tarayıp, Sezen Aksu muhtemelen böyle yazardı deyip, onun fikirlerini alıp, daha doğrusu çalıp size bir kolaj sunuyor. Siz o yazdığınız sözleri, atıyorum bakkalsanız, yapay zekaya bu sözleri yazdırdınız. Arkasından da gittiniz tekrar başka bir yapay zekaya. Bana işte atıyorum Şehrazat gibi, Sezen Aksu gibi, ya da Selami Şahin gibi bir parça bet üzerine diyorsunuz. Vay. O bir dakika sonrasında size parçayı çıkartıyor zaten. Peki bu parça gerçekten sizin mi? Hayır, değil. Yapay zekaya bir takım şeyler yaptırdınız. Yapay zekada bu saymış olduğum isimler, artık kimi istiyorsa o isimlerden toparlama bir kolaj ortaya çıkartıyor size. Melodiyi siz mi yazdınız? Sözleri siz mi yazdınız? Aranjmanı siz mi yaptınız? Ritmi, armoniyi siz mi buldunuz? Hayır. Hiçbirisi sizin değil.
1: Hatta söylemiyorsunuz bile.
2: Hayır, söylemiyorsanız bile. Yani dolayısıyla bu parçayı çıkartıp söz müzik ben yazıyorsanız, kim yapıyorsa, siz hırsızsınız. Bu kadar basit, ben böyle görüyorum. Ama yapay zekadan faydalanabilir miyiz olumlu anlamda? Evet, faydalanabiliriz. Yani bu işin bir dengesi olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, müzikal bir takım şeyleri sorup, oradan müzikal fikirleri alıp, bu güzel bir fikir olabilir ama acaba şöyle mi yapsak deyip onu değiştirip, siz oraya emeğinizi de yansıtıyorsanız, evet, verimli bir çalışma yapıyorsunuz demektir. Ama her şeyi olduğu gibi komple yapay zekadan alıp bize sunuyorsanız,
1: kaldı
2: gerçek
1: ki,
2: bir şey değil.
1: Kaldı ki bunu söyleyen Barbaros'un klibinde de böyle bir canlı örnek var. Yani az önce kendisi söyledi. Evet, biz şarkıyı yaptık. Şarkının sözü, müziği, her şeyi insanlar tarafından yapıldı. Bir ekip tarafından yapıldı. Klipte de böyle bir durum oldu ama çok da güzel olmuş. Bu arada orada da işi iyi yapmak önemli.
2: Evet. Yani, yamuk yumuk
1: anlaşılmıyor.
2: Yaparsanız,
1: anlaşılmıyor. Evet, yani
2: yamuk yumuk yaparsanız sırıtıyor zaten.
1: Çok yani bunu kullanan, yanlış anlamasınlar beni, bazı müzisyenler var. Bilinen de isimler var.
2: Evet.
1: Onların mesela ekranda çok garip durduklarını, Allah Allah bu gerçekten o mu falan dediğimiz oluyor yani baktığımızda.
2: Evet.
1: Doğru kullanmak önemli. Abi çok güzel. Peki şunu soracağım. Sahne dedik. Sahne nasıl? Çok eğlencelidir ya. Çok güzel. Ne kadar sürüyor bu arada?
2: Sahneye göre değişiyor. Sahne çok tabii ki elbette ki eğlenceli. Zaman zaman acı dolu. Zaman zaman çok mutlu.
1: Okan yani bildiğin gibi değil. Bazen yerlere seriyoruz bazen.
2: Söylediğiniz parçayla çok doğru orantılı bir şey. Parçanın içine ne kadar girdiğiniz de doğru orantılı bir şey. Seyirciyle de çok doğru orantılı bir şey. Bu karşılıklı bir paylaşım. O yüzden ben sahneye daha çok sevip daha çok tercih etmişimdir canlıyı. Stüdyoya da çok zor bir şey bence playback yapmak. Playback'e yani canlıyı her zaman ben tercih etmişimdir. Müthiş bir şey sahne. Yani direkt her şeyin karşılığını alıyorsunuz. O anda gerçekten yaşıyorsunuz. Ve beraber bir emek paylaşıyorsunuz. Sahnedeki sahne arkadaşınız kim varsa. Gittikçe büyüyen bir şey. Hiçbir zaman başımızdan eksik olmasın.
1: Hep soruyorum bu soruyu, sana da soracağım. İlk sahneyi hatırlıyor musun?
2: Hatırlıyorum tabii.
1: Ne zaman, nerede?
2: İlk sahnem lisemdeydi. Lisede okulun solistiydim. Orada sahneye çıkmıştım.
1: Of ne havalıdır
2: çok
1: be.
2: Da... ya ben öyle bir çocuk değildim lisede. Yani böyle çok havalı şey yapayım. Hayır yani son derece çalışkan. Aşırı sakin. Böyle çıkıp şarkı söylüyorum evet ama hani derste çok iyi çalışıyorum falan. Öyle sakin bir çocuktum ben. Hiç öyle hava atan, kasılıp gezinen şöyle falan havalarda olan bir çocuk değildim ben. Ama ilk sahnem de orasıydı, hiç unutamam. Onun için benim lisemin, Sen Bina'nın bende emeği ve yeri çok ayrıdır.
1: Çok güzel. Evet. Müzik hayatında sana ne zaman, seninle ne zaman birleşti? Yani... Tamam dedin, ben müzik artık bu yol beraber yürüyeceğiz yani benim hayatım bir parçası dediğin an.
2: Şu aslında bakarsak yani bu klasik ben çocukken şarkı söyletiyorlardı bana, evet söylüyordum, o vardı, evet vardı, yapıyordum onu çocukken. Daha sonra işte büyüdüm, liseye geldim, lisede gitarla bize şarkı söyledim. Okul orkestrasına girdim.
1: Lisede mi başladın abi gitar çalmaya, yoksa daha önce var mıydı yani?
2: Lise civarları. İşte gitar çalayım, şarkı söyleyeyim, mutlu olayım, eğleneyim. Daha sonra okul orkestrası, evet. Sonra konservatuar sınavları, evet. Konservatuar sınavlarını kazandım, bitirdim. İşte konservatuarla başka bir okul daha okudum. İşletme okudum, İstanbul İşletme. Sonra yükseğimi yaptım, master iletişim üzerine. Ama yani hala o dönemde de ben sadece müzik yapacağım demiyordum. Hep işte bir özel dersler veriyorum, dil dersleri veriyordum. Ders vereyim bir yandan müzik yapayım. Başka bir şey yapayım bir yandan müzik yapayım. Hep böyle bir ikili hayat yaşadım. 3-4 sene.
1: Müzik mi hep ikinci plandaydı peki?
2: Ondan çok emin değilim.
1: Yani senin ruhunda müzik bir numarada da gerçekte evet, herhalde ikinci evet, planda falan da anladığım kadarıyla.
2: İki şekilde de hayatımı sürdürmeye çalışıyordum ama hep böyle bir gündüz başka bir şey, gece başka bir şey vardı. 3-4 senede ben bir şirkette de çalıştım. Ama gecede
1: kurumsal hayat oldu yani.
2: Kurumsal hayat oldu. Fakat gece şarkı söylüyordum. Hatta şeyle beraber de o dönemde Ferhat Göçer'le beraber sahne yapıyorduk. Çok olağanüstü, çok müthiş sahneler yapıyorduk.
1: O da ne zaman buradaydı? Pazartesi günü buradaydı.
2: Çok
1: pazartesi. Yani... Bak haftayı Ferhat Göçer'le başlattık. Seninle kapatıyoruz.
2: Ne kadar güzel. Çok,
1: çok
2: büyük
1: güzel.
2: Mutluluk.
1: Denk gelmiş.
2: Çok şey öğrendiğim çok özel bir abim için. Hala da böyle telefon açtığım zaman abim nasılsın, iyi misin? Hep öyle konuşuruz. Çok severim yani. Şimdi ne zaman karar verdim? O dönemde...
1: Bir Barış Manço konser hikayesi var mı? Öyle bir şey var,
2: var
1: mı?
2: Var. O dönemde sadece söyleyeceğim. O dönemde bir askere gittim. Askerde herkesin her Türk genci gibi çok düşünecek zamanı oluyor. Döndüm ve gündüzki işlerimi her şeyimi bırakıp sadece müzik yapmaya
1: askerde
2: başladım.
1: Askerde mi karar verdin?
2: Tek başına müzik yapmaya evet. Ama evet gittiğim ilk konser 5-6 yaşında Barış Manço konseri. Şoke olmuştum. Yani olağanüstü bir şeydi benim için. O gün de Barış abiyle tanışma şansı da elde ettim. Var Instagram'ımda o fotoğrafta,
1: ne güzel
2: o güne
1: ya.
2: Ait.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin. Yani o zaman evet ya ben mutlaka bir şekilde müzik yapacağım dediğim gündür evet.
1: Bu herhalde aldığın karar pişman olduğun bir karar değil değil mi?
2: Hiç değil.
1: Hiçbir zaman.
2: Çok mutluyum.
1: Hayır. Yani hiç günün birinde böyle dönüp lan keşke kurumsalda devam etseydik falan filan öyle bir şey yok herhalde. Hep...
2: Hayır, hiç devam etseydim falan demedim açıkçası. Yani müzik yapıyorum, iyi ki de müzik yapıyorum, iyi ki de mutluyum. Ben böyle bir şey seçtim.
1: Çok güzel ya vallahi. Sahneler devam ediyor mu bu arada?
2: Ediyor. Büyük bir hızla devam ediyor. Yani üst üste devam ediyor.
1: Hep aynı yer mi? Farklı yerler?
2: Farklı yerler.
1: Nasıl yetişiyorsun? Zor olmuyor mu ya?
2: Oluyor bazen. Bazen hani bir gün işte bir Antalya'da bir oteldesiniz. Bir gün başka bir özel gecedesiniz. Bir gün başka bir yere konuk gidiyorsunuz. Şimdi işte farklı biletli konserler farklı yerlerde olacak. En son pazar
1: konserler
2: günü.
1: Konserler başlıyor mu bu arada?
2: Başlıyor. Yavaş yavaş. Pazar günü en son çok güzel bir gruba konuk oldum. Pink Martini vardır. Pink
1: çok seviyorsun. Bravo.
2: Pazar günü Pink Martini'ye konuk oldum.
1: Sevgili Demet Sağroğlu'yla beraber.
2: Evet, beraber.
1: Onu da buradan sevgiler, onu da konuk almıştık sağ olsun.
2: Onun da birazdan adını geçireceğim. Bir Fransızca bir tane İtalyanca söyledim. Çok hoştu, çok güzeldi. Unutulmaz bir deneyimdi. Grupla çok iyi arkadaş olduk. İleride belki... Belli mi olur? Daha devam eder bir şeyler yaparız. Belli.
1: Vay arkadaş şey yani buraya kadar söyleyeyim Okan, daha fazla ileri gidemeyeceğim. Evet,
2: çünkü hiç hayat bu.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bak bu tarz Simge, biz bunları öğrendik artık. Buraya kadar geliyorlar. Bir şeyler belirlenmiş, bir şeyler yapılmış, konuşulmuş, hazırlıklar yapılmış, planlar yapılmış. Onlar hayata geçecek. Ama ben bu kadarını buradan söyleyeyim hocam.
2: Ya tedbirli olmak gerekiyor yani, hayat bu, gerçekten her şey değişebiliyor bir
1: şey
2: anda.
1: Misin abi yani bir şey olmadan ben söylemem diyen insanlardan falan mısın?
2: Evet.
1: Önce olacak yani.
2: Evet, olması gerekiyor ya. Yani hani kesinleşmeden bir şeyi söylemenin bir anlamı yok, belki olmaz.
1: Nazar inanır mısın böyle şeylere, var mıdır öyle bir nazar değer? Şu olur bu olur, göz olur möz olur falan gibi, ondan
2: ya
1: mı?
2: Bir enerji varsa onu en azından insan hissediyor, ama bu başınıza kötü bir şeylerin gelmesinden sorumlu mu, ona çok emin değilim açıkçası. Yani hani kötü enerjiyi alıyorsunuz insandan ama o insan mı yapıyor onu, bilmiyorum. Büyük bir atıf olur.
1: Şey, Demet Sağroğlu dedin, onunla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı?
2: Şimdi Demet'le beraber her şeyden önce çok iyi bir arkadaşlığımız var. Çok sevdiğim, çok tatlı.
1: Aynen
2: bir insan.
1: Çok
2: olağanüstü.
1: Bambaşka bir insan.
2: Çok dobra, çok dik, çok müziğe çok sahip çıkan, çok güzel bir insan Demet. Ve
1: çok esprili.
2: Evet,
1: çok
2: komik öyle, çok insan. Komik. tabii ki Türk pop müziğinin en özel, en önemli isimlerinden bir tanesi. Onunla beraber sahnelerimiz olacak açıkçası. Daha önce yaptık.
1: Çok güzel.
2: Şimdi anons edebilir miyim buradan?
1: Tabii ki, tabii ki. Ne demek, zevkle.
2: 17 Ekim'de yani böyle Türkiye'nin farklı illerine gidecek gibi gözüküyoruz. 17 Ekim'de Ankara'da CSO'da olacak.
1: Oo, güzel.
2: Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın çok hoş böyle bir 360 derece bir salonu var. Bütün Ankaralıları bekliyoruz açıkçası.
1: 17 oraya. Ekim.
2: Evet.
1: 17 Ekim'de. Çok güzel. Biz de mi gidelim? Gidelim.
2: Siz eğer isterseniz 23 Ekim'de Zorlu'ya gelebilirsiniz. 23 Ekim'de
1: İstanbul'da
2: de Zorlu'dayız.
1: Var. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi bizim Ankara'da İrem'imiz var. Ankara'da da böyle güzel bir stüdyomuz var.
2: Harika.
1: Ankara'da İrem'imiz var.
2: Tamam.
1: Onu bu konsere gönderelim.
2: Olur, o zaman zevkle tabii ki bekleriz.
1: Süpersin canım abim benim, harikasın. Biz de burada Zorlu'daki konsere geliriz.
2: 23 Ekim'de. 23 Ekim'de Zorlu'dayız. Herkesi Zorlu'ya 23 Ekim'de bekliyoruz.
1: 23 Ekim'de Zorlu'da efendim Simgeciğim. Tamam, yaz tamam. Bir
2: yazın,
1: konsere
2: yazın.
1: Gönderiyoruz seni.
2: Kasım'da
1: dedik.
2: Da
1: sevgili Barbaros'un davetlisi olarak sevgili İrem'i nişanlısıyla beraber o konsere, ya canımsın, süpersin. 23'ünde
2: evet,
1: İstanbul'da 23 Zorlu'da.
2: Kasım'daki tarihini unuttum şu anda. Kasım'da da İzmir'de olacağız.
1: İzmir'de.
2: Adnan Saygun'da. Sonra bakalım tık tık neler
1: çok
2: olacak.
1: Güzel, evet. Çok güzel. Bu arada şimdi programa başlarken bir şey söyledin, çok doğru. Biz bunu gelen konuklarla abi sürekli konuşuyoruz. Hep algoritma falan filan diyoruz. Daha çok sık şarkı çıkartmak evet. gerektiği. Sen bunu dikkate alanlardansın anladığım kadarıyla. Ne diyorsun?
2: Evet.
1: Dolayısıyla bu yeni şarkılar gelecek. Sırada
2: gelecek,
1: bekleyen var diyor
2: musun? Evet, gelmek zorunda. Gerçekten de yani müzik hayatınızı anlamlı bir şekilde sürdürebilmek, devam ettirebilmek istiyorsanız, bir sistemin içerisindeyiz çünkü. Yani bu sistemin dışına çıkabilen ben henüz insan görmedim açıkçası. Ama evet, algoritma açısından da Bir belirli bir düzenle şarkı çıkartmak gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama sırf algoritmaya uyacağım diye hani 15 günde bir, ayda bir parça çıkartmak çok da doğru gelmiyor bana. Biraz özensizlik, biraz bir vurdum duymazlık, bir yani kendini bırakmışlık gibi geliyor açıkçası. Parçanızı mümkün olan en mantıklı sürede hazırlayıp çıkart. Doğrusu evet.
1: Abi ben çok da kasmıyorum, rahatım mı diyorsun yani, sen kendi açından senin için soruyorum.
2: Gayet kasıyorum.
1: Öyle mi?
2: Gayet kasıyorum. Gayet çünkü belirli süre içerisinde çıkartmak demek, evet,
1: sıkıştırıyor
2: seni. Hayır, düzenli bir şekilde çalışmanız demek. Aa. Ama özensiz değil. Yani özensizlik bence nedir? Hani 15 günde bir parça çıkartıyorsunuz. İşte düzenleme yarım yamalak. Sözler hani saçma sapan. Öyle parça çıkartmayın. Çıkartmamak gerekiyor. Sırf algoritmada sık sık gözükeceğim, sık çıkartacağım diye. Elinizden gelen en mantıklı süre hangisiyse o süre içerisinde çıkartmak gerekiyor mu?
1: Muhteşem ya.
2: Evet, gerekiyor.
1: Ben var ya, bugün çok şey öğreniyorum. Bakış açısını değiştirmek dediğimiz bir olay var ya, onu burada sevgili Barbaros sayesinde görüyorum yani. Vallahi müthiş ya.
2: Hayır, estağfurullah, hiç öyle iddiam yok ama ya kendi düşündüklerimi söylüyorum.
1: Çok
2: sadece.
1: Güzel, çok. Şimdi sevgili dinleyiciler, canlı yayında konuğumuz sevgili Barbaros. Çok da güzel bir sohbet oluyor. Minik bir ara vereceğiz. Saat başına gidip saat başı jingle'ımıza gireceğiz. Ondan sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz. 0500 51-66 konserler de var sevgili Demet Sağaroğlu ile beraber. Ankara, İstanbul konseri, bir de
2: İzmir
1: konseri. Değerli dinleyiciler, onları biz ilerleyen günlerde duyururuz, zaten radyomuzda da duyururuz kıymetli dinleyiciler. Tekrar burada sizlerle birlikteyiz, canlı yayında bekliyoruz.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yeni saatte sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz sevgili Barbaros. Abi farklı dillerde şarkı olayı 11 dil diye okudum ben ama yanılıyor muyum?
2: Hiç sayısını saymadım. Gerçekten ben de kaç tane olduğunu...
1: Sende yabancı dil kaç tane var?
2: Hakim olduğum... Yunanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca...
1: Vay arkadaş ya.
2: Evet, hakim olduğum Yunanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca. Bunlara hakimim. Hani İspanyolca derdimi anlatabilirim, anlarım ama hani hakim oldum onlar.
1: Bir de dil eğitimi verdim dediğin İngilizce üzerine mi?
2: Özel ders verdim üniversite zamanında, Fransızca dersi verdim.
1: Bunların içerisinde en çok hakim olduğun Fransızca mı, hangisi?
2: Bilmiyorum.
1: Vay
2: açıkçası bilmiyorum en çok hangisine hakimim. Yani bildiğim şey şu, benim için bir hobi dil öğrenmek. Hani hala öğrenmeyi istediğim
1: çok
2: diller
1: var. Çok kolaydır
2: da
1: senin için artık. Yani bir şey.
2: Bir tanesine, birkaç tanesine hakim olunca diğerlerine daha rahat hakim olabiliyorsunuz.
1: Vay arkadaş.
2: Farklı tabii, çok enteresan, daha farklı diller var. Yani yazımı, konuşması daha farklı. Kiril alfabesiyle yazılanlar daha farklı. Ama hani Latin tarafına biraz daha hakimim, evet.
1: Peki şarkıyı söylemek hoşuna gidiyor mu?
2: Gidiyor tabii ki.
1: En çok İtalyanca mı? Ne diyorsun?
2: Çok melodik bir dil. İtalyanca çok güzel bir dil. Yunanca da öyle ama. O da çok güzel
1: bir
2: dil.
1: Küçük bir şey söyler misin abi?
2: Vallahi ne yapalım şimdi?
1: Vallahi billahi ne kadar güzel olur
2: ne
1: ya.
2: Ne yapacağız?
1: Ne istiyorsan yani, bu spontane oldu. Böyle mini minnacık bir duysak ne? Hatta bildiğin dillerden böyle bir aranjman alsak ne kadar güzel olur.
2: Ben bir tanesini söyleyeyim.

0: Öyle minik yaptık böyle ara.
1: Vallahi bravo ya. Hakikaten izleyen de var ya, Türk zannetmez söyleyeyim yani. Böyle şey
0: yok, bildiğiniz Türk'üm. Öyle bir şey yok.
1: Abi şu arkadaşlardan bir tane çekebilir miyiz sana zahmet? Çok çek, teşekkür çek. Ediyorum.
0: İyi mi?
1: Yoksa o sende, içinde bu sorumuz ben, var.
0: Aa,
1: ona bir bakarsan.
0: Kendi elimle kaderimi hazırladım.
1: Nokta nokta nokta deyince ben de bütün ciddiyet gider.
0: Hı.
1: Var mıdır öyle bir
0: şey? Cem Yılmaz.
1: Çok iyi, doğru. O hepimiz için geçerli. Evet. Başka. Benimle tatile çıkan biri nokta nokta konusunda hazırlıklı olmalı.

0: Fırsat buldukça evet. Fırsat buldukça evet. Ama zaten hani sahne için mutlaka bir yerlere gidiyorsunuz. Hani eğer zamanım da oluyorsa gittiğim yerde böyle bir gün daha fazla veya iki gün daha fazla kalmayı seviyorum.
1: Çok güzel ya. Bayağı ya gezmişsindir o zaman diye düşünüyorum.
0: Gezdim. Biraz gezdim evet. Şükür.
1: Ne diyor abi soruda?
0: Soru ne diyor bakalım. Evet. Geçmişe gidip hayatındaki sadece tek bir anı ya da kararı değiştirme hakkın olsa hangi anı seçerdin ve neden?
1: Var mı öyle bir şey?
0: Tek bir an. Yani daha erken müzik yapayım, daha erken başlayayım her şeye diyebilirdim ama yani şimdi tartıya koyup tarttığınız zaman hani düşündüğünüz zaman ilk birini beslemiş olabilir. Olması gereken en doğru zamanda olmuş olabilir her şey ama evet hani şimdi diyorum ki ya keşke daha erken başlasaydım. Daha erken tek başıma müzik yapmaya karar verseydim. Bir tek o olabilir ama hani onun harici bilmem hepimizin keşkeleri vardır. Şu anda ilk aklıma gelen bu.
1: Var mı gerçekleştirmediğin bir hayalin, olmasını istediğin bir hayalin?
0: Dolu, hep de olacak. Öyle mi? Hiçbir zaman biteceğini zannetmiyorum. Yani işte
1: yani birini
0: yabancı
1: gerçekleştirmişsen evet, yerini geri verir.
0: Yabancı şarkıcılarla tabii ki düetler yapmak isterim, kayıtlar yapmak isterim. Atıyorum Lara Fabian, Dolce Pontes. Yani hani güzel, önemli, özel şarkıcılarla beraber kayıtlar, konserler yapmayı isterim tabii
1: vallahi
0: ki.
1: Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi yayına başladığımızdan beri bunu espri falan olsun diye söylüyorum ama bu esprinin altında bir ciddiyet olduğunu açık ve net bir şekilde de ifade edeyim. Gerçekten böyle yurt dışına ciddi ciddi büyük bir şekilde açılmak, başka iyi isimlerle falan düet yapmak çok yakışır sana.
0: Gerçekten çok yakışır. Umarım.
1: Biz beceremeyiz onu çünkü yani hazır dil de var. Bir kere oradan çok rahat yırtıyoruz. Karizma desem var.
0: Yok hiç öyle iddialarım yok vallahi ama yani önemli olan her kim olursa olsun müzikal olarak ortak bir şey seçip onu gerçekleştirebilmek.
1: Hırslı bir insan değilsin anladığım kadarıyla, öyle mi? Ne diyorsun? Çok mütevazi gördüm ben seni abi ya.
0: Hırslarım tabii ki her insanda olduğu kadar var ama elimdeki yani içimde hissettiğim şey hırs mı bilmiyorum. Açıkçası hani azim diyebiliriz. Çalışma güdüsü, çalışma isteği ama hırs biraz hassizlik de içeriyor mu bilmiyorum. Hırsın negatif tarafının bende olduğunu düşünmüyorum. Yani kimseyi başkasını ezmek için ya da ekarte etmek için herhangi ters bir şey bugüne kadar hiç kimseye hiçbir şey yaptığımı düşünmüyorum. Evet.
1: Ekip çalışmasının içerisinde gayet iyisin yani. İnsanlar seninle çalıştıkları zaman herhalde mutlular mı o zaman?
0: Bugüne kadar hiç öyle negatif bir yorum almadım çalıştığım insanlardan. Bana oynamıyorlarsa eğer ki sanmıyorum ama hani evet bugüne kadar hep ekip çalışmasını güzel gerçekleştirdim.
1: Sahne kaç kişi sahne? Yani ekip kaç kişi?
0: Sahne üzerinde 9-10 kişiyiz açıkçası. Aynen, yani bazen değişiyor ama yani dediğim gibi bunun sahne arkası da var. İşte ton master'ı var, menajerlik tarafı var, PR tarafı var. Yani parçayı tanıtmak için farklı bir PR ekibi var. Radyo PR'ımız var.
1: Sevgili Refik burada.
0: Refik burada değil mi? Evet.
1: Bir tanemiz.
0: Evet, bir tanemiz Refik. Yani dediğim gibi bir ordu çalışıyor ama hani bazen öyle bir an oluyor ki senfoniyle bir şey yapıyorsunuz. O zaman sahnedeki insan sayısı
1: bir anda artıyor.
0: Biraz artıyor.
1: Çok da evet. Güzel oluyor ama
0: evet,
1: ya.
0: Güzel oluyor. Çok güzel.
1: Vallahi çok güzel oluyor.
0: Çok mutlu oldum.
1: Var mı böyle enteresan yaşadığın, unutmadığın bir şey? Sorarlar onu yani sahnede falan ya da sahne arkasında bir telaş melaş bir şey. O aksilik.
0: Yani sürekli oluyor öyle şeyler açıkçası hani. Senfoni konserindesiniz. Olmuş bir şey bu. Hani bir anda böyle enteresan anlar olur ya. Herkes susar ve bir tek sizin sesiniz çıkar. Böyle oturuyoruz. Oturuyoruz diyorum. Sahnedeyiz. Herkes duruyor. Tabii ki bir senfoni var. Seyircilerden bir tanesi bağırdı. Ama hangi parça hatırlamıyorum. Bir tane istek parça. Şimdi 40-45 kişiyiz sahnede. Konser repertuarı içerisinde o şarkı yok. Yani hani peçeteyle yollayın dedim. Herkes güldü. Yani çünkü o anda o parçayı nasıl yapalım? Yani provası yok. Hani 45 kişi aynı anda nasıl çalalım onu? Ya da hani öyle bir şey oluyor ki sahnedesiniz, adım atıyorsunuz. Ayağınız sahnenin içerisinde diye giriyor. Sahne çöküyor. Ya yani o oldu.
1: Böyle yaşadın hani, mı bunu sen?
0: Tabii yaşadım. Yarım bir adam merhaba kurtarın falan diye ayağımı çekmeye çalışıyorum. Hem canım acıyor hem gülüyorum. Herkes gülüyor ama şarkıyı da söylüyorum. Yapacak bir şey yok. Neyse çıktı sonra. Hep böyle şeyler oluyor yani bir şekilde.

0: komik bir şey oluyor.
1: Allah Allah, çok güzel ya gerçekten. Bir günün nasıl geçiyor, spor mu spor falan?
0: Yapıyorum.
1: Ne yapıyorsun? Yürüyüş falan mı?
0: Yani evde mutlaka bir kardiyo aletlerim var, onunla bir şeyler yapıyorum. Hı. Yürüyorum, evet. Hani bu aralar işte bir ara vermiştim, şey, bu aralar tekrar bir hocayla çalışmaya başlayacağım. Spor mutlaka sabah
1: hep yapıyorum. Var mıydı bu arada?
0: Vardı. Mutlaka sabah yapıyorum. Hı hı. Ondan sonra bir kahvaltı.
1: Şey, yemeklerle aran nasıl bu arada?
0: Çok seviyorum.
1: Bildiğin yani, mi?
0: Evet, çok seviyorum.
1: Kilolu yemeği falan değilsin ama ya.
0: Ya yani, değilim, tutuyorum. Tutmaya çalışıyorum boğazımı.
1: Ben herkese soruyorum abi, sana da soracağım. Kilolu oldun mu hiç?
0: Tabii oldum.
1: Kaç
0: oldum.
1: Kiloydun? Kaç şu anda, ama iyisin yani gayet.
0: Şu an ya bir 5-6 kilo daha vermek istiyorum açıkçası. Ya bu kas aronunu değiştirmek, ama bir göbeğim yok şükür. Hı. Hani ondan dolayı mutluyum. Kaç kilo oldum valla bilmiyorum, ama çok kilolu olduğum, evet yani kilolu olduğum dönem oldu. Diyet yaptım.
1: Senin için şey bu kadar yaptım. Kolay mı abi bir şeyleri yapmak? Kilom var da veririm, problem değil yani, hallederiz, sıkıntı yok gibi.
0: Bir sağlık problemi yoksa evet, herkes için öyledir aslına bakarsanız.
1: Yok, hiç öyle değil, biz yemekten vazgeçemiyoruz bir türlü.
0: Ya kilo vermek için bir tek şey gerekiyor, karar almak, o kadar, başka bir şey
1: gerekiyor. İşte orada. Yani sorun burada da onu çözemiyoruz.
0: Yani bir sağlık problemi yoksa verilir kilo ya.
1: İnşallah. Yani...
0: İnsanlar nelerle boğuşuyor değil mi?
1: Yemek yapıyor musun bu arada?
0: Arada evet yapıyorum. Hani güzel soslu şeyler, işte etler, makarnalar.
1: İtalyan yemekleri falan böyle.
0: Yapıyorum evet. Hani çok sık mı? Hayır. Hı. Ama evet yapıyorum arada. Seviyorsam evet.
1: Vallahi çok güzelmiş ya. Alışveriş falan sever misin?
0: Severim.
1: Kılık kıyafet mi, ney?
0: Kılık kıyafet, yemek alışverişi... Herkes sever herhalde.
1: Yemek alışverişi derken hani yemeklik bir şeyler anlamında falan.
0: Evet tabii, seviyorum. Kim sevmez ki?
1: Abi sevmeyen var.
0: Ben severim şahsen. Yani seviyorum.
1: Peki alışverişe çıktığın zaman, alışveriş dedin ya böyle, ya buna çok gereksiz para verdim dediğin bir şey oldu mu hiç?
0: Çok fazla oldu. Yani mi aldım, hani bir açgözlülük ettim, işte bir atıyorum bir ceket beğeniyorsunuz, farklı renklerini de alıyorsunuz. Ya ne gerek vardı şimdi, niye hani farklı renge bulaşıyorsun, al bir tanesini otur işte. Tabii ki demişimdir ama yani ama çok öyle har vurup parman savurayım bir adam olduğumu düşünmüyorum yani, ama zaman zaman evet.
1: Bir de ayrıca sahne kıyafetleri falan var değil mi yani?
0: Evet.
1: Onlar da alınıyor, ediyor falan.
0: Alınıyor, zaman zaman diktiriliyor. İşte yurt dışına bir yere gidiyorsunuz, oradan bir şeyler bakıyorsunuz. Hı hı. Evet yani ona, o da bir ayrı yatırım yapmak zorundasınız. Başka şansınız yok.
1: Şimdi bir sabah uyandığımda hesabımda sınırsız para olsa ilk nokta alırdım. Tam da yerine denk geldi ha.
0: Falan ne alırdığımı bilmiyorum. Hı. Ama kızım için mutlaka bir şeyler yapardım. 12 yaşında bir kızım
1: maşallah
0: var.
1: Maşallah.
0: Onun için mutlaka bir şeyler yapardım. Yani şu an hemen aklıma gelen ilk bir şey yok. Hı. Ama o da müziği çok seviyor. Çok, hı hı, iyi dans ediyor.
1: Çok güzel.
0: Onun o şekilde ilgisini o tarafa yöneltebileceği bir şeyler yapabilirdim. Ama hani...
1: Bol vakit geçirebiliyor musun bu arada?
0: Geçiriyorum.
1: Ha güzel.
0: Geçiriyorum. Birbirimizi çok
1: bu
0: seviyoruz.
1: Bu yoğunluğun arasında yani.
0: Tabii yani, ama baba her şeyin en üstünde bir şey bence.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Babalık.
1: Abi şey diyeceğim. Sesini korumak falan. Çünkü yayının başında falan, çünkü bir klima muhabbetimiz oldu bizim. Bunun için sesini korumak, dalanmamak falan hakikaten önemli senin için bunlar.
0: Önemli. Bir şarkıcı için çok önemli. Yani hasta çıktığınız zaman... Elbette ki size de eziyet oluyor. Seyirci anlamasa da siz biliyorsunuz ki hastasınız. Düzgün söyleyecek miyim? İyi kontrol edebilecek miyim? Streslere giriyor devreye. Hı hı. Evet, sesimi korumak için gerekli olan her şeyi yapmaya çalışıyorum. Su içiyorum. İşte yayında hani, hı hı, klima var, onun için istedim bunu. Boğaz çok kuru kalmasın diye, hı hı, sık su içiyorum. İyi uyumaya çalışıyorum. Hı hı. Midemi bozacak bir şey yapmamaya özen gösteriyorum.
1: Beslenme konusunda dikkatli misin yani?
0: Dikkatliyim.
1: Yemeği seviyorsun ama dikkatli mi besleniyorsun?
0: Evet, dikkatliyim. Yani dikkat etmek gerekiyor çünkü başka, hı hı, şans yok. Onun harici ses çalışmaları yapıyorum. Hatta buradan çıktıktan sonra hocama gideceğim, ses çalışacağız.
1: Üşeniyor musun?
0: Yok, üşenmiyorum.
1: Biraz sanki öyle bir şey sezdim de yani.
0: Yok, hiç üşenmiyorum. Hiçbir zaman ona üşenmem.
1: Üşendiğin bir şey var mı?
0: Ya bazen sabah kalkıyorsunuz canım hiçbir şekilde spor yapmak istemiyor diyorsunuz. Yapmıyorum tabii ki bazen yani ya da gece az uyuduysam.
1: Böyle sahneye çıkmıyor ya bugün hiç sahneye çıkmak istemiyorum falan dediğin an oluyor mu hiç peki?
0: Tabii ki oluyor.
1: Ciddi misin sen
0: evet.
1: ya?
0: Sabah kalkıyorsunuz o gün ne konuşasınız var ne de yani bir sohbet etmek bırakın şarkı söylemeyi oturup bir şey okumak ya da böyle boş televizyona bakmak istiyorsunuz. Ama çok enteresan bir şey. Hazırlık oluyor. Sahneye hazırlanıyorsunuz. Hı-hı. Egzersiz yapıyorsunuz. Sahne egzersiz bittikten sonra sahneye hazırsınız. Yani hani o his tamamıyla geçiyor.
1: Çıktığın anda olay bitiyor değil mi?
0: Evet. Hiç yani çıkmadan önce bitiyor iş. Hazırsınız.
1: Hiç böyle hissedip çıkmadığın oldu mu peki?
0: Yok.
1: Hiçbir zaman olmadı.
0: Hayır. Hayır. Yani böyle çok çok korkunç bir hastalık yoksa hayır hiç olmadı öyle bir şey. Hiç. Yani hiç önceden ben çıkmıyorum ya bugün öyle bir şey yok tabii ki. Yani.
1: Abi insanın ruhuna en iyi gelen şeyi en sevdiği şeyi yapmaması ki o düşük enerjiyi yükseltecek yer orası yani.
0: Evet. Ve saygısızlık aynı zamanda.
1: Duyduğumuz bir yer yani.
0: Dinleyene de saygısızlık. Çıkmıyorsunuz yani insanlar gelmiş. Ayıp.
1: Çok güzel ya valla. Efendim tamam. Peki şeylere bakıyorum bir taraftan şunu soracağım. Beni gerçekten tanımak isteyen biri mutlaka nokta nokta halimi görmeli.
0: Hmm. Ya gerçekten tanımak isteyen biri yani farklı haller. Hmm. Tek başına bir hal olabileceğini çok düşünmüyorum. Ama hani tatildeki halimi görmeli derseniz orada gerçekten beni çok iyi tanıyabilir yani. Son derece böyle relax, eğlenceli, hiç sorun yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Var ya güzel cevap geldi ki ben bu soru geldi ya ben bir daraldım. Yani ben ulan dedim bu bana sorulsa ne diyeceğim diye düşündüm.
0: Ya tatildeki halimi görmesi yeterli. Gerçekten orada ne güzelmiş ya falan derdi. Buraya gidelim mi? Bunu yapalım. Olur. Oturalım. Olur.
1: Abi müzikte yani müziğin içerisinde çalıştığın insanlar, yolunun kesiştiği insanlar gerçekten Türkiye'de, ülkemizde hakikaten çok önemli isimlerle hala da devam ediyorsun, evet, çıkıyorsun. Bunun ne gibi katkılar oluyor? Yani sana neler katıyor? Ne dersin?
0: Beraber bir şey yaptığınız her insandan farklı bir şey kapıp farklı bir şey öğreniyorsunuz. Yani işte Ajda Pekkan'la böyle mini bir turne yapmıştık. Konuk solist olarak yer almıştım ki o zaman hani herhangi bir şekilde herhangi bir şarkım bir şey çıkartmışlığım da yoktu açıkçası. Ama hani ondan bir profesyonellik, sahne duruşu, çok fazla şey gördüm ondan, çok büyük bir disiplin. Keza Ferhat Göçer, yani onun da çok ayrı bir disiplini var. Bir çalışma prensibi, sahnede ne yapılıp ne yapılmaması gerektiği bu. Çünkü bu beraber bir şeyler yaptığım insanların hepsi benden çok daha tecrübeli, daha büyük insanlardı. Onun için onlardan hem sahne partneri hem beraber yol aldığınız insan olarak bakıyorsunuz. Hem de deneyimli bir şarkıcı nasıl yol alıyor da görüyorsunuz. Ben ondan değil mi en iyi uyabilecek şeyleri almaya çalıştım hep. Teknik olarak, ruh olarak, sahne hazırlığı olarak, sahne öncesi veya sonrası olarak. Şükür hep düzgün, hep iyi isimlerle çalışma şansı elde ettim.
1: Yani gözlemleme şansın oluyor ve evet. Kendin içinde kendine dahil ettiğin şeyler oluyor yani.
0: Evet,
1: orada, değil mi?
0: Evet. Yani hepsinden bir parça alıp bir şeyler alıp kendime adapte ettiğim çok şey olmuştur.
1: Sosyal medya ile aran nasıl bu arada? Çünkü sosyal medya artık günümüzde her şey orada. Yani müziği yapan insanların da kendisini duyurması, yeni bir şarkı çıkıyor, o şarkı şu gün şu saatte dijital platformlarda falan diye. Ama diğer taraftan sosyal medyada görünür olmak da önemli. Ne diyorsun sen bu konuda?
0: Sosyal medyada da çok görünür olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Evet, duyurularımı yapıyorum. Tabii ki sosyal medyayı kullanmayı biliyorum ama hani her dijital platform için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Her dijital platformu çok büyük ustalıkla kullanıyorum diye bir şey sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Bunu gerçekten çok çok büyük beceriyle, çok iyi yayılımla yapabilen var ama ben onlardan bir tanesi değilim zannedersem. Yani hani deyim yerindeyse böyle çok eski kafalı birisi değilim. Hmm. Ama sosyal medyanın her gerekliliğini, her çabukluğunu yerine getirebildiğimi düşünmüyorum. O benim eksik bir yanım. Hı hı. Ama hani sosyal medyada çok moda diye de her akıma da kapılmıyorum. Bu da sevdiğim bir şey kendimde. Hı hı. Ama sosyal medya evet günümüzün en büyük, en önemli gerçeği.
1: Açıp alıp telefonu böyle bir videoları kaydırma, izleme falan filan.
0: Zaman zaman yapıyorum evet. Hı hı. Zaman zaman yapıyorum. Bir süre sonra da kapatıyorum, yoruluyorum çünkü yani insanı çok yoran da bir şey aynı zamanda.
1: Ya benim eşim WhatsApp'tan bir şey yazacağım diye alıyor telefonu eline. O esnada kazara atıyorum Instagram'a giriyorsa patır patır bir yarım saat 45 dakika falan öyle geçirip ondan sonra bana soruyor. Ben ne yapacaktım, bunu niye almış aldım elime falan diye.
0: Evet, günlük yaşamı baltalıyor zaman zaman.
1: Orada biraz daha dengeli kalmak lazım herhalde.
0: Evet. Biraz daha dengeli kalmak gerekiyor, doğru.
1: Evet. Ne kadar vaktimiz var? Simge, az, tamam, az kalmış süremiz. Şimdi kelimeler bölümümüz var. Şu kelimeler bölümüne bir bakacağız. Aklına ilk gelen şeyi soracağım ama bir tane daha şu arkadaşlardan abi, alabilir miyiz sana zahmet? Çok teşekkür ederim.
0: Buradaki arkadaşlar inşallah kolay bir şey sorun.
1: Yok abi, kolay ya, ne olacak ya.
0: Alaaddin'in sihirli lambası sende olsa cinden isteyeceğin. Hadi. Üç dilek. Para, para, para. Ne isterim?
1: Bu kadar ne?
0: Ne isterim? Yani çok klişe, çok klasik bir şey. Gerçekten ve gerçekten samimi söylüyorum, kalbimden sağlık isterim.
1: Çok önemli bu ya.
0: Evet, sağlık isterim. Yani sağlığımın bozulmamasını ve sevdiklerimin sağlığının bozulmamasını çok isterim. Hı
1: hı. Bu konuda ben biraz seni hassas gördüm. Sanki.
0: Evet, yani hepimizin akrabalarında, hepimizin yakınlarında
1: görünce
0: problemler.
1: Görünce sen şey mi oluyorsun, biraz böyle fazla mı duygusallaşıyorsun?
0: Kim etkilenmez ki? Hı-hı. Yani sevdiğiniz birisinin, annenizin, babanızın başına böyle bir sağlık problemi gelirse, evet etkileniyorsunuz. Hı-hı. Ve bir süre sonra da dilediğiniz ilk şey sağlık
1: oluyor.
0: İnşallah kimse sağlığıyla ilgili bir problemle uğraşmak zorunda kalmasın.
1: İki dilek hakkımız daha var.
0: Yani tabii ki çok mutlu ve huzurlu bir hayat isterim.
1: Hı hı. Öyle misin bu arada şu anda?
0: Tabii ki mutlu ve huzurluyum. Ancak elbette hepimizin olduğu gibi benim de sayısız problemim var ama genel olarak mutluyum diyebilirim. Bu ilk iki dileğim tabii ki kızımla da ilgiliydi ama hani üçüncü dileğim de o da kızımla ilgili olsun.
1: Bence de.
0: İstediği şeyi yapabilme lüksüne sahip olmasını isterim.
1: Ah, çok güzel. Evet. En çok ne yapmak istiyor? Yani konuşuyor musunuz?
0: Yani tutturdu bir ben şarkıcı olacağım diye.
1: Kendi mi? Evet. Kendi mi tutturdu?
0: Kendi tutturdu. Hiç oraya sesi, yöneltmedim.
1: Sesi falan nasıl?
0: Güzel sesi. Güzel piyano çalıyor. Çok iyi dans ediyor. Çok iyi bir dansçı. Şu anda böyle ama tabii daha 12 yaşında.
1: İleride evet. Bir şey değişir mi değişmez bilemeyiz ama Evet. Bence olur gibi Evet. Geliyor. Ne bileyim, öyle bir şey geldi his. Aşk. Kelime aklına ilk gelen şey. Aşk.
0: Mutluluk.
1: Mutluluk, güzel. Sahne.
0: Yaşam.
1: Çocukluk.
0: Özlüyorum.
1: Özlüyor musun?
0: Evet. Hmm.
1: İstanbul.
0: Zor.
1: Zor. Dostluk.
0: En büyük ihtiyaç. Hmm.
1: Para.
0: Gerekli.
1: Cesaret.
0: Şükür.
1: Şükür. Radyo Sputnik.
0: İyi ki varsınız.
1: Sen de öyle. Çok teşekkürler. Yolculuk.
0: Çok seviyorum.
1: Gece.
0: Gündüz.
1: Müzik.
0: Şükür.
1: Evlat.
0: Şükür. Evet.
1: Çok güzel ya, vallahi çok güzel. Sevgili Barbaros, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür
1: katıldığın
0: ederim.
1: Katıldığın için.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Vallahi Valla günümüzü güzelleştirdin.
0: Siz de benim, sağ olun.
1: Harika bir sohbetti, çok güzel bir sohbetti.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Konserler bir kez daha tekrarlayalım. Ankara'da bir konser gerçekleşecek.
0: 17 Ekim CSO.
1: 17 Ekim'de İstanbul konseri.
0: 23 Ekim Zorlu.
1: 23 Ekim'de Zorlu. Bir de İzmir konseri ama tarihini hatırlayamadık.
0: Evet, Kasım 19 olması lazım. Kasım 19 bir Perşembe'ye geliyorsa. Evet.
1: Sosyal medya hesabı.
0: Evet, zaten sosyal medyadan onu anons edeceğiz.
1: Bir de İzmir'de olacak. Çok güzel konserler olacak. İnşallah yeni şarkıları bekliyoruz.
0: İnşallah evet.
1: Güzel projeleri bekliyoruz. İnşallah. Senden. Çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Hanımlar beyler, süremizin, vaktimizin sonuna geldik. Sevgili Barbaros canlı yayında konuğumdu. Bir kez daha kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ayağlık dediğimiz gibi yeni şarkıları bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Changya, Chuan'ın Nendom Game. Nendom.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin, deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen biri bir laf eder, sanki olacakları önceden sezmiştir. Henüz gökyüzü masmavidir ama o der ki bu havadan yağmur çıkar. Sonra gerçekten gök gürler, bardaktan boşanırcasına yağmur yağar. İşte tam böyle zamanlarda biri çıkar ve şöyle der: aptala malum olur. Peki kimdir bu aptal ve nasıl olur da ona malum olur? İşte bugün bu sözün izini süreceğiz. Evvel zaman içinde Anadolu'nun köy köy, diyar diyar dolaşan dervişleri vardı. Onlara aptal denirdi. Gönlü tok, gözü açık, dünyaya değil, hakikate kulak veren insanlardı. Aptallar bazen bir bağlamayla türkü söyler, bazen bir tekkeye varır, bazen bir köyünde halkı toplar, sohbet eder, öğüt verirlerdi. Ama hepsinin ortak özelliği vardı. Sezgileri kuvvetli, kalpleri geniş, akılları açık. Bu yüzden halk arasında onlara büyük bir saygı duyulur, hatta bazıları "onlarda bir başka göz var" derdi. İşte tam da bu yüzden sezgisi kuvvetli birinin öngörüsü gerçekleşince biz hala şöyle deriz: aptala malum olur. Yani bazı insanlar vardır, olacakları hisseder. Sebebini izah edemezsin ama söyledikleri çıkar. Şurada kavga çıkacak der, çıkar. Bu iş hayırla bitmeyecek der, bitmez. Ya da sadece göğe bakıp bu hava döner der ve döner. Bu atasözünde aptalların kullanılması boşuna değil. Çünkü halk bilgeliği sadece kitaptan değil, hayattan öğrenene de kıymet verir. Ve bilir ki tecrübe de bir ilimdir. Aptala malum olur demek sadece bir kehanet meselesi değil. Aynı zamanda sezgiye, tecrübeye ve kalp gözüne duyulan bir saygıdır. Ve işte bazı sözler vardır, geçmişin bilgeliğini günün diline taşır. Bugün aptala malum olur sözünün manasını kavradık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'nin farklı dönemlerde gündeme gelen seri cinayet vakaları, kurban seçimleri, işleniş yöntemleri ve soruşturma süreçleriyle suç tarihinin en dikkat çeken dosyaları arasında yer alıyor. Adnan Çolak'tan Hamdi Kayapınar'a, Yavuz Yapıcıoğlu'ndan Atalay Filz'e kadar birçok ismin yer aldığı bu vakalar, yıllar içinde gelişen adli inceleme yöntemleri ve soruşturmalarla yeniden değerlendirildi.
2: Türkiye'de yıllara yayılan ve birbirinden bağımsız kurbanların öldürüldüğü bazı cinayet dosyaları, faillerinin yakalanmasının ardından seri cinayet vakaları olarak kayıtlara geçti. Bazıları kurbanlarını rastgele seçerken, bazıları benzer yöntemlerle ve belirli bir kurban profiline yönelerek cinayet işledi. Kamuoyunda Artvin canavarı, avcı, tornavidalı katil ve mobilyacı katili gibi lakaplarla tanınan faillerin dosyaları, Türkiye'nin yakın dönem suç tarihinin en dikkat çekici olayları arasında yer aldı. Eski gazete arşivlerinde 2006 itibariyle 11 seri katilin toplam 46 cinayet işlediğine ilişkin derlemeler bulunurken, sonraki yıllarda yeni vakalar da gündeme geldi.
1: Türkiye'nin seri katilleri denildiğinde öne çıkan isimlerden biri Adnan Çolak oldu. Kamuoyunda Artvin canavarı olarak anılan Çolak'ın 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen 11 kişiyi öldürdüğü kayıtlara geçti.
2: Çolak'ın kurbanlarını özellikle ileri yaştaki kişiler arasından seçtiği belirlendi. Yakın ardından başlayan yargılama yaklaşık 5 yıl sürdü. Mahkeme tarafından ağır cezalara çarptırılan Çolak, daha sonra kamuoyunda Raşan Affı olarak bilinen şartlı salıverme düzenlemesi kapsamında 2005 yılında tahliye edildi.
1: Türkiye'nin en dikkat çekici seri cinayet dosyalarından biri de Hamdi Kayapınar vakası oldu. Kayapınar'ın suç geçmişi henüz 14 yaşındayken kardeşini öldürmesiyle başladı. Daha sonra 1998-2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi öldürdü ve başka kişileri de yaraladı.
2: Cinayetlerdeki ortak noktalar polisi Kayapınar'a götürdü. Soruşturmada cinayetlerin işlendiği dönemde yaklaşık 18 aylık bir kesinti bulunduğu, bu sürenin dönemin askerlik süresiyle örtüştüğü tespit edildi. Bölgede askerlik yapan kişiler araştırıldı ve Kayapınar'a ulaşıldı. Evinde bulunan delillerin ardından gözaltına alınan Kayapınar cinayetleri itiraf etti.
1: Kayapınar yıllarca ceza aldıktan sonra 2017'de tahliye edildi. Ancak yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'de bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ın öldürülmesiyle eski dosya yeniden gündeme geldi.
2: Polis 2018'deki cinayetin ardından yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelinin olay yeri içerisinde kırmızı bisiklet kullandığı belirlendi. Cinayetin yöntemi ve işlendiği bölgenin Kayapınar'ın geçmiş suçlarıyla benzerliği üzerine soruşturma bu yönde yoğunlaştırıldı.
1: Operasyonda cinayette kullanılan av tüfeği, çok sayıda fişek ve öldürülen güvenlik görevlisinden alınan tabanca ile geçirildi. Kayapınar bu cinayet nedeniyle 2019 yılında ağırlaştırılmış ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Kamuoyunda tornavidalı katil ve avcılar sapı olarak tanınan Yavuz Yapıcıoğlu hakkında da farklı dönemlerde çok sayıda cinayet iddiası ortaya atıldı.
1: Dönemin basınında yer alan polis kayıtlarına dayalı haberlerde Yapıcıoğlu'nun 18 kişiyi öldürdüğü ancak daha fazla cinayetle bağlantısının araştırıldığı aktarıldı. Bu nedenle toplam kurban sayısına ilişkin iddialarla kesinleşmiş vakaların birbirinden ayrılması gerektiği belirtiliyor.
2: Mobilyacı katil olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ise 1998 yılında İstanbul'da işlenen bir dizi cinayetle gündeme geldi.
1: Demirci'nin Esenler ve Bağcılar'da 3 mobilyacıyı iş yerlerinin bodrum katlarında ateşli silahla öldürdüğü belirlendi. Dönemin haberlerine göre kurbanlarını önceden tanımayan Demirci'nin özellikle mobilyacıları hedef alması dosyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu.
2: Türkiye'nin yakın tarihindeki en sıra dışı vakalardan biri de kamuoyunda otoban katilleri olarak bilinen Mehmet Kara ve Yiğit Bekçe dosyasıydı.
1: İkili Ekim 2006'da yaklaşık 52 saat içerisinde 7 kişiyi öldürdü. Cinayetler Bursa-Yalova karayolu çevresinden başlayarak İzmit, Sakarya, Mersin ve Ankara'ya uzanan farklı noktalarda işlendi.
2: Kara Hasan ve Bekçe ilk cinayetten yaklaşık 52 saat sonra Kızılcahamam'da yakalandı. Farklı şehirlerde işlenen cinayetler nedeniyle açılan davalarda ikili birden fazla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Kamuoyunda çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş da 1990'lı yıllarda Denizli'nin Çivri ilçesinde işlediği cinayetlerle tanındı.
2: Aktaş'ın hedef aldığı yaşlı kurbanlarının kafasına inşaat çivisi çakarak cinayet işlediği belirtildi. Yakalanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlı, akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporlar sonrasında yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi.
1: Cinayetlerin ardındaki psikotik gerekçeler, tıp literatüründe geniş yer bulurken, saldırganın kurbanlarını tamamen savunmasız kişilerden seçmesi dikkat çekti. Bu vaka, Türkiye'de adli tıp raporlamalarının ve kriminolojik profil analizlerinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.
2: Yakın dönemde kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri de Atalay Filiz oldu. Filiz'in adı Ankara ve İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen cinayetlerle ilişkilendirildi.
1: Cinayetlerin ardından başlayan ve günlerce süren geniş çaplı arama çalışmaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Görüntülerinin yayımlanmasının ardından Türkiye genelinde aranan Filiz daha sonra yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.
2: Alanya ve çevresinde işlediklerle tanınan, kamuoyunda bebek yüzü katil olarak anılan Ali Kaya da birden fazla kişiyi bıçaklayarak öldürmesiyle biliniyor.
1: Seri cinayetlerin yanı sıra kaldığı cezaevlerinden firar etmesiyle de gündeme gelen Kaya, uzun takip operasyonlarının ardından yeniden yakalanarak yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına nakledildi.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Daire Başkanlığı'yla olay yeri inceleme ekipleri, faili meçhul kalan dosyaları yeniden inceleyerek geçmişe dönük cinayet zincirlerini tek tek aydınlatıyor.
1: Kriminalistik yöntemlerin, balistik eşleştirmelerin ve şüpheli davranış analizlerinin gelişmesiyle birlikte yıllar sonra dahi çözülememiş seri vaka kalmaması hedefleniyor.
2: Türkiye'deki seri katil vakaları incelendiğinde bütün dosyaları açıklayabilecek tek bir suç modeli bulunmadığı görülüyor. Kurban seçimi, cinayet nedeni, kullanılan yöntem ve suçlar arasındaki süre her failde farklılık gösteriyor.
1: Buna karşılık bazı dosyalarda benzer öldürme yöntemleri, belirli kurban profilleri, suç mahalleri arasındaki bağlantılar ve tekrarlanan davranış kalıpları birbirinden bağımsız görünen cinayetlerin aynı faille ilişkilendirilmesini sağladı.
2: Özellikle Hamdi Kayapınar dosyasında cinayetler arasındaki benzerliklerin ve geçmiş suç kayıtlarının karşılaştırılması, yıllar sonra işlenen yeni bir cinayetin çözülmesinde kritik rol oynadı. Polis ekiplerinin kamera görüntülerinden hareketle yaptığı çalışmada failin yeniden yakalanmasını sağladı.
1: Türkiye'nin suç tarihine geçen bu vakalar kimi zaman yıllarca çözülemeyen cinayetlerin adli deliller, arşiv taraması, davranış örüntüleri ve yeni teknolojiler sayesinde birbirleriyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkarılabileceğini gösteren çarpıcı örnekler olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
2: Türkiye'nin suç tarihine damga vuran seri cinayet dosyaları Adnan Çolak, Hamdi Kayapınar, Yavuz Yapıcıoğlu, Seyit Ahmet Demirci, Mehmet Karahasan, Yiğit Bekçe, Süleyman Aktaş, Atalay Filiz ve Ali Kaya gibi isimlerin işlediği cinayetlerle yılların soruşturma süreçlerini kapsıyor.
1: Dosyalar, gelişen adli tıp, kriminal inceleme ve teknoloji sayesinde yıllar sonra bile yeni delillerle aydınlatılabilen vakalar arasında gösteriliyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kuantum iletişim teknolojileri üzerinde çalışan insanları aynı anda çok sayıda kuantum bilgisinin aktarabildiği bir deney gerçekleştirdi. East China Normal Üniversitesi'nden araştırmacılar 100 ayrı bölüme ayrılan görüntünün her bir parçasındaki kuantum bilgisini eş zamanlı olarak başka bir noktaya iletti. Aktarılan bilgiler daha sonra yeniden birleştirilerek başlangıçtaki görüntü oluşturuldu. Deneyde kullanılan görüntü Q harfinden oluşuyordu. Görüntüdeki 100 küçük bölümün her biri ayrı bir piksel gibi değerlendirilirken bu bölümlere ait kuantum bilgilerinin tek tek değil aynı anda aktarılması çalışmanın öne çıkan yönü oldu. Deneyde kullanılan kuantum ışınlama yöntemi bir nesnenin veya görüntünün fiziksel olarak bir noktadan diğerine gönderilmesi anlamına gelmiyor. Bu yöntemde bir sistemin kuantum durumu, kuantum dolaşıklık ve klasik iletişim kullanılarak başka bir sisteme aktarılıyor. Dolayısıyla deney sırasında görüntünün kendisi bir yerden başka bir yere taşınmış olmadı. Araştırmacılar daha önce kuantum bilgilerinin farklı mesafeler arasında aktarılmasını

0: Araştırmacılar ayrıca aktarımın doğruluğunu da test etti. Deney sonuçlarının kuantum dolaşıklık kullanılmadan ulaşılabilecek klasik sınırın üzerinde olduğu görüldü. Bilim insanları daha güçlülerin kullanılması durumunda geliştirilen yöntemle aynı anda yüzden fazla parçanın kuantum bilgisinin aktarılabileceğini ifade etti. Çin'deki araştırmacılar bir görüntüyü 100 parçaya ayırarak her bir noktadaki kuantum bilgisini aynı anda başka bir noktaya aktarmayı başardı. Deney, yüksek kapasiteli kuantum iletişim ağlarının geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Zelandia dünyanın 8. kıtası olabilir. Bazı bilim insanları Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında Yeni Zelanda ve Yeni Kaldonya adalarını da kapsayan bölgede günümüzde %94'ü suyun altında olan Zelandia isimli bir kıtanın bulunduğunu düşünüyor. Geçmişte Gondwana süper kıtasının bir parçası olan Zelandia, Gondwana'nın parçalanması sonucu 85 milyon yıl önce oluştu. Zelandia günümüzde resmi olarak kıta değil, mikro kıta olarak kabul ediliyor. Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bugün bin onun çadırını başına yıktı dediğimizde ne anlıyoruz? Genellikle hayatını alt üst etti, her şeyini elinden aldı gibi mecaz anlamlar çıkarırız. Ama bu deyimin göbeğinde gerçek bir Osmanlı geleneği yatıyor. Ve öyle mecazla da sınırlı değil. Osmanlı hükümdarları seferdeyken vezirlerinin davranışlarından memnun kalmazlarsa onları görevden almak için çok sembolik ama bir o kadar da sarsıcı bir yol izlerlerdi. Çadırlarını başlarına yıktırırlardı. Evet, yanlış duymadınız. Çadırın direkleri sökülür, kumaşları yırtılır, çadır yere indirilir, vezirin başına geçirilirdi. Bu hareket sadece görevden alınmayı değil, aynı zamanda hükümdarın açık hoşnutsuzluğunu, devlet nezdindeki itibarı yerle bir edilmiş simgelerdi. Ve bu gelenek öyle rastgele değil, Orta Asya Türk kültüründen almıştı. Çadır yani otağı hükümetti, güçtü, mevkiydi, devletti. O çadır yıkıldığında aslında o kişinin iktidarı da çökmüş olurdu. Tarihte örnekleri çok. Fatih Sultan Mehmet Karaman Seferi sırasında Mahmut Paşa'nın Yavuz Sultan Selim ise Çaldıran dönüşünde Hersekzade Ahmet Paşa ile Dukaginoğlu Ahmet Paşa'nın çadırını bizzat başına yıktırmıştı. Bir deyim bazen sadece bir söz değildir. Koca bir tarihin, koca bir geleneğin gölgesidir. Bugün çadırını başına yıkmak deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş, meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararını açıkladı. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, soruşturmanın detaylarını Radyo Sputnik canlı yayınına şu sözlerle anlattı.
2: Bu operasyonu şaşırdınız mı?
3: Şaşırmadım açıkçası. 2010 yılında biz bir hal yasasını çıkardık. Dedik ki, yani hükümet dedi ki, bu hal yasası çıktığında yaş, sebze ve meyve fiyatı en az %25 ucuzlayacak dedi. Yasa 2012'de yürürlüğe girdi. O %25'lik indirimi biz bir türlü göremedik. 2014 yılına geldik. Gıda fiyatları yine çok gündemde. Bir gıda komitesi kuruldu ki bu komiteyle fiyatları düşüreceğiz denildi. O da olmadı. Yine biliyorsunuz Tanzim satış çadırları bir ara kuruldu daha ucuza satılsın diye. Tarım kredi kooperatiflerinin market sayısı arttırıldı ama hiçbirinin bu istenen fiyat düşüşünü sağlayamadığını görüyoruz. Dolayısıyla operasyon yapmakla, depo basmakla, yani bu tür şeylerle bu fiyatın düşmediği çok net görüyor. Çünkü sorun orada değil. Yani biz etikete bakarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Etiketi bir sonuç. Yani sizin uyguladığınız tarım politikasının, dış ticaret politikasının, destekleme politikasının hepsinin sonucu bir etiket olarak karşımıza çıkıyor.
2: Mandalinayı 12 liraya almış, 31 lira göstermiş ama bu 31 lira demek marketlerde 60 lira, 70 lira, 50 lira, 80 lira gibi daha fahiş bir fiyata geliyor. Ama burada çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyattan baktığımızda aradaki uçurum çok net bir şekilde görülüyor ama bu şekilde sistemin nasıl işlediğine ilişkin bir denetim şu ana kadar ben görmemiştim.
3: Yani çiftçi zaten ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diye söylüyor. Tüketici de ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler olduğu zaten kesin. Yani çiftçinin o maliyet problemini bizim çözmemiz lazım. O zaman çiftçi para kazanacak, kaça satacak, kayıt sistemi var burada. Ya çiftçi kayıt sisteminde çiftçi hangi tarlaya, hangi bahçeye ne ekeceğini zaten bildiriyor. Ama bu sadece operasyonla, sadece depo basmakla, sadece ihracatı yasaklamakla bu işlerin olmayacağını, bütüncül bir politikaya ihtiyaç olduğunu, üreticiden başlayarak son tüketiciye kadar olan zincirin doğru yönetilmesi, halkın yararına kullanılması önemli burada.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, yaş, meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren dağıtıcı firmalara yapılan operasyonun detaylarını anlattı. Operasyon yapmakla, depo basmakla bu fiyatın düşmediği çok net görüldü diyen Yıldırım, çünkü sorun orada değil, biz etikete bakarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Etiket sadece bir sonuç ifadesini kullandı. Operasyona şaşırmadım diyen Ali Ekber Yıldırım, çiftçi ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diyor. Tüketici ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler olduğu kesin diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün hizmete alınacak. 39 ilin emniyet müdürü değişti, 25 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşı olan emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak. 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki beton pist havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Böylece havalimanındaki pist sayısı 6'ya yükselecek, iç ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış süreleri azalacak. 39 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. 39 ilin emniyet müdürü değişti. Görev yeri değişen iller arasında Zonguldak, Çorum, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Rize, Aydın, Sinop, Balıkesir, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Kayseri ve Gaziantep'te yer aldı. 25 ilin emniyet müdürü de merkeze çekildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcıları arasında görev değişiklikleri yapılırken bazı polis müfettişleri il emniyet müdürlüğü görevlerine atandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla iki eski savcının ardından o dönem Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Kıbrıs'tan dönen Uğur saat uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından pasaport kontrolünde gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Başsavcılığın kararıyla önceki günde FETÖ'den ihraç edilen savcılar Ali İşgören ve Necip Doğan'la Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman gözaltına alınmıştı. Başsavcılık Kıbrıs'ta bulunan Hasan Atilla Uğur hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı. Borsa soruşturması büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler devam ediyor. Bu kapsamda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasının ardından Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova da gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ve sosyal medyada da spekülatif paylaşımlar için harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada maya araçları ile ilgili spekülatif paylaşım yapan 246 hesap kapatıldı. Bir operasyon haberi daha geldi. 8 ilde 9 organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda da 76 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ağrı, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sivas ve Van'da 9 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. MASAK tarafından yapılan incelemede şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 230 milyon liralık hesap hareketliliği bulundu. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Böylece tedbir kararıyla göreve gelen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi. CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek vatandaşların noterlik hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaç olan bölgelerde 199 yeni noterlik kurulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Gürlek bu adımla hizmet ağının daha da güçlendiğini kaydetti. Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk etti. Temsilcimiz Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede adeta gol oldu yağdı ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasının plasmanda Alman ekibi Hoffenheim'le karşı karşıya gelecek. İspanya Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek. İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın oynayacağı statlarda belli oldu. Buna göre 2 Şubat'taki yarı final maçı Çobani Stadı'nda, 3 Şubat'taki yarı final karşılaşması Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Rams Park'ta 6 Şubat'ta oynanacak final müsabakasına ev sahipliği yapacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı çok bulutlu 25 derece, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu, İzmir 30, Antalya 32 derece, Trabzon aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor, sıcaklık 25 derece, Gaziantep ve Van'da da parçalı ve çok bulutlu bir hava var, Gaziantep'te sıcaklık 30, Van'da 26 derece. Diyarbakır'da ise parçalı, zamanla çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 32 derece.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulluları bu dakikalarda %31 yoğunluk bekliyor. Hemen ilk olarak köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin akıcı olduğunu görüyoruz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda bazı arterlerde yoğun trafiğin şu dakikalardan itibaren başladığını görüyoruz. Bu arada 20 Eylül Pazar günü ile ilgili bir duyurumuz olacak. 20 Eylül Pazar günü saat 07 itibariyle sahil yolu Balat'ta Ayvansaray Caddesi ve Atatürk Köprüsü etkinlikler nedeniyle araç trafiğine kapatılacaktır. Buradan bu uyarımızı da yapalım. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız var. İndirimli satış reklamlarında yeni kurallar yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle indirim öncesindeki fiyatın belirlenmesinden şartlı kampanyalara kadar birçok konuda yeni kurallar getirildi. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü'nün yeni düzenlemenin tüketici etkilerini, fiyat manipülasyonu risklerini ve yanıltıcı indirimlere karşı başvuru yollarını aktardığı özel haber bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İndirimli satış reklamlarında yeni kurallar yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle indirim öncesindeki fiyatın belirlenmesinden şartlı kampanyalara kadar birçok konuda yeni kurallar getirildi. Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise indirimlerde esas alınan referans fiyat süresinin 30 günden 10 güne düşürülmesi oldu. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü, yeni düzenlemenin tüketiciye etkilerini, fiyat manipülasyonu risklerini ve yanıltıcı indirimlere karşı başvuru yollarını Radyo Sputnik'e anlattı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girdi. Düzenleme yalnızca indirimli satışlarla sınırlı kalmadı. Yapay zekalı oluşturulan reklamlar, sosyal medya tanıtımları, hedefli reklamcılık ve tüketici değerlendirmeleri için de yeni kurallar getirildi. İndirimli satışlarda ise işletmeler artık üzeri çizilen eski fiyatı istedikleri gibi belirleyemeyecek. Kampanya başlamadan önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat indirim öncesi fiyat olarak gösterilecek. Belirli bir alışveriş tutarına veya koşula bağlı kampanyalarda indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerle hizmetlerde ise indirimli fiyattan hemen önceki fiyat dikkate alınacak. Ticaret Bakanlığı düzenlemeyle fiyatı önce yükseltip ardından büyük indirim yapılmış izlenimi veren uygulamaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Ancak referans fiyat süresinin 30 günden 10 güne düşürülmesi tüketicinin korunması açısından soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü yeni düzenlemeyi ve indirim dönemlerinde dikkat edilmesi gerekenleri Radyo Sputnik editörü İrem Başko'ya anlattı.
3: Sahte reklamlar ya da sahte indirimler tüketicinin en çok mağdur olduğu konulardan birisi. Bu konuda yasal mevzuatımız 1 Ağustos 2026 tarihindeki yeni düzenleme ile indirim başlangıcından önceki son 10 gün içindeki en düşük fiyat esas alınması gerekiyor. Bundan önceki yani bu tarihten önceki 2022 yılında yapılan düzenlemede bu süre 30 gündü. 1 Ağustos itibariyle 30 günlük süre 10 güne düşürüldü. Yani bir ürünün gerçekten indirimli olup olmadığını anlayabilmek açısından son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat mı esas alınıyor? Bunun araştırılması gerekiyor. Burada tabii ki şöyle de bir durum söz konusu. Her indirim acaba gerçekten indirim mi veya söylendiği kadar bir indirim var mı? Şimdi tüketicilerimiz bakıyorlar işte %30 indirim deniyor. İşte fiyatın üzeri çizilmiş eski fiyat yazılıyor ve onun üzerinden indirim yapılıyor. Şimdi tabii ki tüketici şu mantıkla hareket etmemeli. Yani burada işte %30, %40 indirim var, o zaman bu fırsatı kaçırmayın. Hayır, şimdi burada şunu dikkate alması lazım tüketicimiz. Ürünün ilerini almalı, tamam, bunu bir yere not etmeli. Ancak aynı ürünün başka mağazalarda, başka firmalardaki satış fiyatının da ne olduğunu tespit etmesinde, araştırmasında fayda var. Biz buna piyasa araştırması diyebiliriz. Çünkü her ne kadar firma ben üründe indirim yaptım dese de aynı ürünü başka bir işletmede çok daha uygun rakamlarla bulma imkanına sahibiz. Dolayısıyla tüketicimiz evet indirim var mı buna bakmalı ama piyasa araştırmasını da mutlaka yapmalı.
1: Yeni düzenleme ile birlikte geçmişte uygulanan düşük fiyatların referans süresinin dışında kalması ihtimali de gündeme geldi. Güllü, 30 günlük sürenin tüketici açısından daha avantajlı olduğunu belirterek fiyatların kayıt altına alınabileceği bir sistem kurulması gerektiğini söyledi.
3: Burada tüketicilerimizin lehine mi aleyhine mi olduğu konusunda şöyle bir mantık yürütebiliriz. Süre daraltıldı. Yani Ticaret Bakanlığımız açıklamalarında her ne kadar işte güncel rakamların esas alınması açısından sürenin daraltıldığını yani kısaltıldığını söylese de burada 30 günlük süre aslında tüketici için çok daha avantajlı. Çünkü 30 günlük sürede yapılan en düşük fiyatla son 10 günde yapılan en düşük fiyat farklı olabilir. Kaldı ki burada firma indirime gidecek olduğu zaman manipüle hareketle önce fiyatlarını yükseltebilir. Örneğin 15 gün önceki fiyatı arttırıp son 10 gün içerisindeki fiyatı düşürebilir. Dolayısıyla yani o 15-10 günden önceki belki çok daha düşük rakamlı fiyattan yüksek bir rakam üzerinden indirim yapma durumu söz konusu olabilir. O yüzden sürenin daraltılması genel anlamda baktığımızda tüketicinin lehine gibi gözükmüyor. Aleyhine gibi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ancak şunu da unutmamak lazım. Bu indirimi tüketicinin tespit etme ihtimali var mı? Yani 10 gün önceki en düşük fiyatın ya da işte bir bir önceki mevzuata göre 30 günlük en düşük fiyatın nasıl olduğunu nereden anlayacağız tüketici? Bunun için de bu indirimlerde mutlaka indirimlerin kayıt altına alınması, yani veri dediğimiz veri kayıtlarının yapılması, tabiri caizse kare kod uygulamasının yapılması lazım. Yani bir ihtilaf olduğunda veya bir şikayetinde gerçekten indirim yapılıp yapılmadığını tüketicinin görme bilme şansı yok. Ama böyle bir zorunluluk getirilirse ve ihbar ve şikayet üzerine yetkililer denetim yaptığında, o verilere baktığında gerçekten indirim var mı, kurallara uyulmuş mu, mevzuata uygun işlem yapılmış mı, bunları anlayabilir. Dolayısıyla biz burada bu indirim olayının ve bilgilerinin işletmenin insafına değil ya da inisiyatifine değil, tamamen kayıt altına alınabilecek bir sistemin mutlaka getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
1: Ticaret Bakanlığı yanıltıcı indirim reklamlarına yönelik denetimlerini mağazaların yanı sıra dijital platformlarda da sürdürüyor. İndirim oranının gerçeği yansıtmaması, kampanya tarihlerinin belirtilmemesi veya stok bilgilerinin doğru sunulmaması gibi uyarı yaptırıma konu olabiliyor. İbrahim Güllü, şikayet sürecinde reklamların ekran görüntülerinin, fiyat bilgilerinin ve alışveriş belgelerinin saklanmasının önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sonlandırdı.
3: Gerçekten indirim olup olmadığını anlamak açısından reklamın ekran görüntülerini alalım, indirim öncesi ve sonrası fiyatları kaydedelim, kampanya tarihi ve şartlarını tespit edelim ve mutlaka almış olduğumuz ürünün faturasını, fişini, belgesini, bunları kaydedelim. Sonra eğer burada bir aldatıcı reklam veya indirim durumu söz konusuysa, o zaman Ticaret Bakanlığımızın bünyesindeki reklam kuruluna e-devlet uygulaması üzerinden ihbar ve şikayette bulunabiliriz. Burada şu hakkımız da var. Bakın, size firma, işletme der ki ben bu üründe %30 indirim yaptım. Örnekleme yaparak gidersek akılda kalması açısından daha sağlıklı olur. Örneğin bir ürün indirim öncesi 1000 liraydı, en düşük fiyat 1000 lira. Ben buna %30 indirim yaparak 700 liraya satıyorum diyorsa, %30 indirim yapıyorum diyorsa, ama indirimden önceki en düşük fiyat örneğin 1000 lira değil de 800 lira olduğunu düşünelim ve bu 800 lira esas alındığında %30 indirimden 240 lira indirim yapılması gerekir. Dolayısıyla da burada satış fiyatının 560 lira olması gerekir. Yanlış hesaplamadıysam. Dolayısıyla biz 700 lira aldığımız ürüne aslında 560 lira ödememiz gerekiyor. Aradaki 140 lirayı biz tüketici hakem heyetine başvurarak ben burada kandırıldım diyerek o fazla ödediğimiz miktarı da tüketici hakem heyetinin geri talep edebiliriz ticari faiziyle birlikte.
1: Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle indirim reklamlarında son 10 günün en düşük fiyatı esas alınırken şartlı kampanyalarda denetim kapsamına alındı. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü, yeni düzenlemenin tüketiciye etkilerini, fiyat manipülasyonu risklerini ve sahte indirimlerle karşılaşan tüketicilerin başvuru yollarını Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Dinleyeceğiniz tanıtım yapay zeka desteğiyle hazırlanmıştır.
4: Yapay zeka günlüğünden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Haftanın taşı besinde sizlerle birlikteyiz efendim. Bayağı uzun uzun konuştuk, böyle tartıştık. Bir anlamda dertleştik yapay zekayla. Yapay zekadan en iyi verimi almak nasıldır? 3,5-4 satırlık bir küfür yazdı. Benim haznem de fena değildir. Ne yaptı biliyor musunuz? 154 saniye sustu. Sindirmeye çalıştı küfürü. Ben yerlere yattım. Gerçekten yerlere yattım. Gerçekten yerlere yattım. Acayip güldüm ya. Ya inanılmaz güldüm de evdeki herkese güldük buna. Ve sonra ne biliyor musunuz? Keşke bunları söylemeseydim dedi.
5: Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Bunu biliyor muydunuz? Kar beyaz görünse de aslında yarı saydamdır. Soğuk havayla karşılaşan su buharı birden soğuyarak çok ince buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller de kümelenerek kar tanelerini oluşturur. Güneş ışığı kar tanelerindeki kristallere ulaştığında pek çok kez kırılır ve yansır. Bu da karın tüm renkleri eşit şekilde yansıtmasına neden olur. İşte ışığın bu şekilde dağılması nedeniyle kar beyaz görünür. Bunu biliyor muydunuz?
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yeni parti adının mevcut Yenilik Partisi ile seçmen açısından karışıklık oluşturacak kadar benzer olup olmadığı tartışması sürüyor. Yargıtay Başsavcılığı yeni partinin isim değişikliği yapmasını isterken yeni parti ise mevcut ismini koruyacağını belirtiyor. Uyuşmazlığın çözülememesi halinde konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz şunları söyledi.
2: Ya bu yeni parti kurulurken sizle hiç bir temas kuruldu mu?
3: Adı sanı duyulmayan diyenler tek kelimeyle ayıp ediyorlar. Benim herkes adımı da biliyor, sanımı da biliyor, partimi de biliyor. O kadar kötüler ki, o kadar iğrenç ruhlular ki, o kadar karar ruhlular ki.
2: Kimler?
3: Yani bunu söyleyenler kimse, bu troller. Bunlar bence gazetecilik, şeycilik yapmıyorlar, tetikçilik yapıyorlar ve ben bunları kınıyorum. Ben tanınan bir insanım, partim de tanınıyor, yeterli olan bir parti. Ancak körce cahiller ve aptallar bilmeyebilir. Yoksa normal insanlar bilir. Ama bunu aşağılamak için, aşağı çekmek için kullanıyorlar. Ben de onları kınıyorum. Parti kurulduğunda da ben arkadaşlarımıza bir uyarıda bulundum. Yapmayın dedim. Bu iş, bu bizim ismimiz. Ya biz zaten projelerimiz alınıyor. Bari ismimizi şey yapmayın diye böyle bir yumuşak sistemde bulundum. Ama arkadaşlarımız o dönemde sanıyorum dikkat etmek istemediler.
2: Yani sizin şikayetiniz üzerine bu oldu deniyor.
3: İşte siz... O da yalan. O da o kadar yalancılar ki yani inanılmaz yalancı. Var. Yani böyle.
2: Bu resen olmuş bir şey mi?
3: Ya bu şöyle yani bunu affedersiniz ilkokul mezunu bir adam anlar. 2024 yılında yine birisi bir hanımefendi yeni parti kurmak istiyor. Adı yeni. İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Partiyi tescil ettiriyor. Evraklar Yargıtay'a gidince Yargıtay diyor ki ya Yenilik Partisi var. İsim çağrıştırıyor. Yeni parti ismine biz izin veremeyiz diyor. Reddediyor. Benim haberim bile yok bundan. Herhangi bir dilekçe de göndermemişim.
2: Şimdi daha önce reddedilmiş bir yeni parti mi var?
3: Hemen sen görüşme kestirat falan bilmem niçin şey yapıyorsun. Bu arkadaşlar ben onları da kırmadan ya bu bizim kendi işimiz diyorum. Onları da kırmadan gönderiyorum.
2: Var olan durumda şu anda iki siyasi parti yani yeni parti ve Yenilik Partisi bir müzakere yürütüyor. Önümüzdeki döneme ilişkin. Anladın mı?
3: Görüşme.

0: hepimiz daha fazla kar ederek çıkalım dedim. Yeterlilik konusunu 15 günde çözelim. Toplumsal muhalefeti birleştirelim ve öyle bir güç çıkaralım ki toplum desin ki ya işte bak bu adamlar bizim için uğraşıyor ya. Bizim için evet bir ışık doğdu ya. Ya bunlar ne kadar kötüler. İsimi tartışıyorlar. Yok yeterliliği tartışıyorlar. Erdoğan almış, at almış, Üsküdar'ı geçiyor. Şunların haline bak ya, neler tartışıyorlar demesinler bize.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışmasını, iki parti arasındaki görüşmeleri ve toplumsal muhalefetin birleştirilmesine ilişkin çağrısını değerlendirdi. Adı sanı duyulmayan bir parti diyenler tek kelimeyle ayıp ediyorlar diyen Yılmaz, benim herkes adımı da biliyor, sanımı da biliyor, partimi de biliyor ifadesini kullandı. İki partinin görüşmesinin sürdüğünü söyleyen Öztürk Yılmaz, şu anda Yeni Parti ve Yenilik Partisi bir müzakere, bir görüşme ve temas halinde diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından yerden devam edecek.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Tarihte bugün.
2: Soğuk Savaş yılında uzay yalnızca bilimsel keşiflerin değil, ülkeler arasındaki rekabetin ve işbirliğinin de sahnesiydi. Sovyetler Birliği 1960'ların sonlarından itibaren yürüttüğü Interkosmos programıyla uzay çalışmalarını farklı ülkelerden bilim insanları ve kozmonotlarla buluşturdu. Bu programın en dikkat çekici görevlerinden biri ise 1980 yılının Eylül ayında gerçekleşti. Takvimler 18 Eylül 1980'i gösterdiğinde Sovyet kozmonot Yuri Romanenko ile Kübalı kozmonot Arnaldo Tamoyo Mendez'i taşıyan Soyuz 38 Baykonur uzay üssünden Salyut 6 uzay istasyonuna doğru yola çıktı. 8 güne yakın sürecek bu yolculuk Sovyetler Birliği ile Küba arasındaki işbirliğini uzaya taşırken uzay tarihine de yeni ilkler ekleyecekti. Soyuz 38'in hikayesini anlamak için 13 yıl geriye gitmek gerekiyor. Sovyetler Birliği 1967 yılında Interkosmos adı verilen uluslararası bir uzay programı başlattı. Amaç Sovyetler Birliği ile programa katılan ülkeler arasında uzayın araştırılması ve barışçıl amaçlarla kullanılması konusunda işbirliği yapmaktı. Programın ilk döneminde insansız çalışmalar gerçekleştirildi. 1978'den itibaren ise farklı ülkelerden kozmonotlar Sovyet kozmonotlarla birlikte uzaya gönderilmeye başlandı. Bu uçuşlarda kullanılan araçlardan biri Soyuz'du. İlk insanlı uçuşunu 1967'de gerçekleştiren Soyuz, yıllar içinde Sovyet insanlı uzay programının temel araçlarından biri haline geldi. Görevleri arasında kozmonotları yörüngedeki uzay istasyonuna götürmek ve yeniden dünyaya getirmek vardı. Soyuz 38'in hedefi de Salyut 6 idi. Salyut 6 1977'de yörüngeye yerleştirilmişti. İstasyonun en önemli özelliklerinden biri iki kenetlenme noktasına sahip olmasıydı. Böylece uzun süreli görev yapan bir ekip istasyonda bulunurken başka Soyuz araçları ve ziyaretçi ekipler de istasyona ulaşabiliyordu. Bu özellik Salyut 6'yı Sovyetler Birliği'nin uluslararası insanlı uzay görevlerinin önemli merkezlerinden birine dönüştürdü. Interkosmos kapsamında farklı ülkelerden kozmonotlar burada Sovyet ekiplerle bir araya geldi. 1980 yılına gelindiğinde bu kez Sovyetler Birliği ile Küba'nın ortak görevi için hazırlıklar tamamlanmıştı. Soyuz 38'in komutanlığına deneyimli Sovyet kozmonot Yuri Romanenko getirildi. Romanenko daha önce Soyuz 26 göreviyle uzaya çıkmış ve Salyut 6'da uzun süreli bir görev gerçekleştirmişti. Yanındaki kozmonot araştırmacı ise Kübalı pilot Arnaldo Tamayo Mendez'di. İki kozmonot görev öncesinde Sovyetler Birliği'nde uzun bir eğitim sürecinden geçti ve 8 Eylül 1980'de beklenen an geldi. Soyuz 38 Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatıldı. Uzay aracı dünya yörüngesine yerleştikten sonra Salyut 6'ya doğru ilerlemeye başladı. Bir gün sonra Soyuz 38 yörüngedeki uzay istasyonuna ulaştı. Kenetlenmenin ardından Romanenko ve Tamoyo Mendez istasyonda bulunan Leonid Popov ve Valeri Ryumin'e katıldı. Böylece Salyut 6'da iki farklı görev ekibinden 4 kozmonot bir araya geldi. Soyuz 38'in görevi yalnızca iki ülkenin bayraklarını uzaya taşımaktan ibaret değildi. Ekip, Salyut 6'da bulunduğu süre boyunca farklı bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. Deneylerde ağırlıksız ortamın insan vücudu üzerindeki etkileri incelendi, biyoloji ve malzeme bilimi alanında çalışmalar yürütüldü. Deneylerin bir bölümü Kübalı bilim insanlarının katılımıyla hazırlanmıştı. Böylece Sovyet-Küba işbirliği yalnızca kozmonotların ortak uçuşunda değil, bilimsel araştırmalarda da kendisini gösterdi. Salyut 6'daki çalışmalar tamamlandıktan sonra dönüş hazırlıkları başladı. 26 Eylül 1980'de Romanenko ve Tamoyo Mendez uzay istasyonundan ayrıldı. Soyuz 38'in dönüş kapsülü aynı gün Kazakistan topraklarına indi. İki kozmonot uzayda toplam 7 gün 20 saat ve 43 dakika geçirmişti. 18 Eylül'de Baykonur'da başlayan görev böylece başarıyla tamamlandı. Soyuz 1938 Interkozmos programının insanlı uçuşlarından yalnızca biriydi. Ancak görev, Sovyet uzay programının uluslararası boyutunu gösteren önemli örneklerden biri olarak tarihe geçti. Interkozmos kapsamında Çekoslovakya'dan Polonya'ya, Doğu Almanya'dan Vietnam'a kadar farklı ülkelerden kozmonotlar Sovyet ekiplerle birlikte uzaya çıktı. Soyuz 38 ise bu zincire Küba'yı ekledi. Uzay, Soğuk Savaş'ın en sert rekabet alanlarından biriyken aynı zamanda farklı ülkelerin aynı uzay aracına binip aynı bilimsel çalışmalar üzerinde çalışabildiği bir haline geliyordu. 18 Eylül 1980'de Baykonur'dan yükselen Soyuz 38, 8 güne yakın süren görevin ardından dünyaya döndü. Sovyet kozmonot Yuri Romanenko ve Kübalı Arnaldo Tamoya Mendez'i Salyut 6'ya taşıyan görev, bilimsel deneylerin yanı sıra Sovyetler Birliği'nin Interkozmos programı ile kurduğu Uluslararası Uzay İşbirliği'nde önemli halkalarından biri oldu. Soyuz 38 ile birlikte Küba ilk kez insanlı bir uzay görevinde temsil edilirken, Tamoya Mendez uzaya çıkan ilk Kübalı ve ilk Latin Amerika kökenli insan olarak tarihe geçti. 18 Eylül 1980'de başlayan o yolculuk, uzay araştırmalarının yalnızca ülkeler arasındaki yarışın değil, sınırları aşan bilimsel işbirliklerinin de sahnesi olabileceğini gösteren görevlerden biri olarak hafızalara kazındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün.

0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24'e, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD'de yapılan klinik araştırmada ketojenik diyetin obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan kişilerde karaciğer yağını ortalama %67 azalttığı belirlendi. Araştırmada ketojenik diyet uygulayanların yaklaşık yarısında prediyabet bulgularının da ortadan kalktığı görüldü. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları ketojenik, Akdeniz ve düşük yağlı, bitki ağırlıklı beslenmelerinin metabolik sağlık üzerindeki etkilerini karşılaştırdı. Cell Metabolizm dergisine yayınlanan araştırmaya göre obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan 42 kişi katıldı. Katılımcılar rastgele 3 gruba ayrılarak ketojenik diyet, Akdeniz diyeti veya düşük yağlı, bitki ağırlıklı diyet uyguladı. Araştırma süresince tüm yiyecekler katılımcılara araştırmacılar tarafından sağlanırken beslenme süreci diyetisyenler tarafından takip edildi. Araştırmacılar 3 gruptaki katılımcıların da yaklaşık %10 oranında kilo vermesini sağladı. Böylece farklı sonuçların yalnızca bir grubun daha fazla kilo vermesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı değerlendirildi. Yaklaşık 4-5 aylık süreç sonunda 3 grupta da vücut yağında azalma ve insülin duyarlılığında iyileşme görüldü. Ancak karaciğer yağındaki en belirgin düşüş ketojenik diyet uygulayanlarda ortaya çıktı. Karbonhidrat tüketiminin ciddi şekilde sınırlandırıldığı, yağ ve protein ağırlıklı ketojenik diyeti uygulayanlarda karaciğer yağı ortalama %67 azalırken, Akdeniz'e düşük yağlı, bitki ağırlıklı diyet gruplarında bu oran %45 oldu. Ketojenik diyet grubunda karaciğerde depolanan yağın azalmasına yardımcı olan glukagon hormonundaki artış en yüksek seviyeye ulaştı. Kandaki insülin seviyesine en büyük düşüş de yine bu grupta görüldü. Araştırmanın ilk yazarı Max Petersen, ketojenik diyet grubunun en fazla yağ tüketmesine rağmen kan yağları ve kolesterol seviyelerinde artış görülmemesinin araştırmanın en şaşırtıcı bulgularından biri olduğunu belirtti. Araştırmanın sonunda ketojenik diyet uygulayan katılımcıların yaklaşık %50'sinin artık prediyabet kriterlerini karşılamadığı tespit edildi. Bu oran Akdeniz diyeti grubunda %29, düşük yağlı ve bitki ağırlıklı diyet grubunda ise %7 olarak kaydedildi. Araştırmanın sorumlu yazarı Samuel Klein, sonuçların özellikle karaciğer yağlanması ve prediyabeti bulunan kişilerde karbonhidrat tüketiminin azaltılmasının yalnızca kilo kaybının ötesine metabolik faydalar sağlayabileceğini işaret ettiğini söyledi. Obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan kişilerle yapılan araştırmada ketojenik diyetin karaciğer yağı ortalama %67 azalttığı görüldü. Ketojenik diyet uygulayanların yaklaşık yarısında prediyabet bulguları da ortadan kalktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşecek. Yargıya müdahale soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı. Buna göre Tera Portföy'de Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Yatırımcıların mutabakatı yapılan hesaplarına fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar payları oranlarında aktarılacak. SPK kararına göre ilgili fonların mal varlığının tasfiyesi tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek. En fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurulun uygun görmesi halinde ise bu süre uzatılabilecek. SPK'nın güncellediği listede toplamda 131 yatırım fonu yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşecek. Haberi düzeltiyorum sevgili dinleyiciler. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında New York'ta görüşeceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda liderlerin hitap edeceği yüksek düzeyli genel görüşmeler 22 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilk gün 4. sırada söz alması öngörülüyor. Zirvede ise küresel güvenlik, ekonomi ve bölgesel krizler öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Pakistan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Asım İktifar Ahmad, Türkiye ile Pakistan arasındaki işbirliğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Ahmad, Birleşmiş Milletler'deki tüm konularda birlikte çalışıyoruz, çok yakın işbirliği içindeyiz derken, iki ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurumu reformu içinde birlikte hareket ettiğini söyledi. Sevgili dinleyiciler, bir son dakika gelişmesini yine aktaralım. Ünlülere yeni bir uyuşturucu operasyonu söz konusu. Evet, ünlü isimlerin olduğunu görüyoruz. Aras Bulut İynemli oyuncu, şarkıcı Sefo, oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın operasyonda gözaltına alındığı haberler, evet şu anda düşüyor bu haberler, çok sıcak bir şekilde sizlere iletiyoruz. Geçtiğimiz aylarda da ünlülere uyuşturucu operasyonu fazlasıyla yapılmıştı, birçok gözaltı olmuştu. Son olarak da oyuncu Aras Bulut İynemli, yine oyuncu Nilperi Şahinkaya ve şarkıcı Sefo'nun gözaltına alındığı haberlerini paylaşalım. Gelişmeler ilerleyen bültenlerimizde sizlerle olacak. Ve bir başka operasyon haberiyle devam edelim. Yargıya müdahale soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Musa Şeyh'in elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Mevcut deliller doğrultusunda ikisi avukat, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı Musa Ş ve avukat BNT'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aydın merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda ise 31 kişi gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayan şüphelilere yönelik soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 kişi yakalandı. Adreslerinde bulunmayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İlk belirlemelere göre başkalarından kiralanan banka hesaplarını kullanarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerine 11 milyar lira aktarıldığı ortaya çıktı. Kadın girişimcilerin sayısı artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimci oranının 2002'de %13,1'den 2025'te %18'e yükseldiğini açıkladı. Göktaş, girişimci kadın sayısının 1 milyon

0: 230 bine ulaştığını belirterek kadınların bilgi ve yeteneklerini ekonomik değere dönüştürdüğünü söyledi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurların etkisi altında. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Ankara 23, İstanbul 26 derece. İzmir ve Antalya parçalı bulutlu. İzmir 30, Antalya 32 derece. Trabzon aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 25 derece. Gaziantep ve Van parçalı çok bulutlu. Gaziantep 30, Van 26 derece. Ve Diyarbakır parçalı, zamanla çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %51'e ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. D100'de Ambarlı yan yol parseller yönünde şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Gün içerisinde bu bölgede oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Dudullu Necip Fazıl Bulvarı ve Çekmeköy yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bu kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız var. Radyomuzda yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan hukukçu Nusret Senem, Kaşif Kozinoğlu'yla Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümlerinin FETÖ, CIA ve NATO bağlantıları çerçevesinde yeniden araştırılmasını istedi. Hukukçu Nusret Senem'in Türkiye'deki faili meşayetlerle Gladio ve FETÖ yapılanmalar arasındaki bağlantı iddialarını değerlendirdiği özel röportajımızı bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Radyo Sputnik özel röportaj.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan hukukçu Nusret Senem, Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerle Gladio ve FETÖ yapılanmaları arasındaki bağlantı iddialarını değerlendirdi. Senem, Kaşif Kozinoğlu'yla Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümlerinin FETÖ, CIA ve NATO bağlantıları çerçevesinde yeniden araştırılmasını istedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ'ye yönelik çalışmaları nedeniyle hedef alındığını dile getiren Senem, ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevine girmeden önce CIA görevlisi bir tanıdığı tarafından uyarıldığını ve CIA'in Kozinoğlu'nun öldürüleceğini bildiğini söyledi.
3: Evet, faili meçhul cinayetler dosyası tek tek açılmaya başlandı. İşte Muhsin Yazıcıoğlu, Uğur Mumcu, Hablemitoğlu
4: yargılaması.
3: Evet. Ve Kaşif Kozinoğlu. Genel anlamda nasıl buluyorsunuz bu olayı? Gerçekten bir işin üzerine gidiliyor mu sizce? Yoksa bu bir yerde tıkanır mı?
4: Şimdi bu olay NATO'nun Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapmış olduğu liderler zirvesi sırasında gündeme geldi yoğun olarak. Ona denk gelmesi çok dikkat çekiciydi. Aslında sözünü ettiğimiz cinayetlerin tamamı Gladio diye bildiğimiz, Türkiye'den kontrgerilla diye önceden tanınan örgütün yaptığı eylemler. Daha sonra bu Fethullahçılar diye bilindi, kamuoyuna geldi bu kumpas davaları sırasında. Dolayısıyla NATO'nun cinayetlerine karşı bir yandan Ankara'da zirve yapıyorsunuz, bir yandan NATO cinayetlerinin üzerine yürüyorsunuz. Bu devlette iki eğilimin ortaya çıktığını gösteren bir gelişme. Bir yandan NATO'culuk, MİT'in ve hükümetin Cumhurbaşkanlığı kararlarının NATO güzellemeleri sürerken bir yandan da NATO cinayetlerine gidilmeye çalışan bir devlet refleksi iradesi ortaya çıkıyor. Bu bakımdan son derece önemli bir gelişme Türkiye bakımından.
3: Şöyle mi diyelim, şöyle bir görüş vardı. Türkiye'de normalde cinayetlerin failleri bir şekilde bulunur. Ama Gladio'nun işlediği
4: hiçbir cinayetin
3: faili bulunmamıştır.
4: Şeyler bulunur yani, böyle tetikçiler falan bazen yakalanır ama esas olarak Gladio'nun üzerine gidildiği görülmemiştir. Gladio'nun üzerine gidilmeye ne zaman başlandı? 2014'ten sonra. Yani 2014'ten itibaren FETÖ örgütünün FETÖ PD'ye diye Milli Güvenlik Kurulu'nca belirlenmesiyle birlikte Gladio'nun üzerine adım adım gidilmeye başlandı. Bir devlet iradesi ortaya çıktı.
3: Yani Silivri duvarının yıkılmasından sonra.
4: Bence tamamen öyle. Silivri duvarları yıkılmasıyla, milletin milyonlar olarak sokaklara inmesiyle birlikte 4 defa Silivri duvarlarının önüne yüz binleri yığdık biz, biliyorsunuz, evet, yargılandığımız sırada. O süreç Gladio'nun üzerine gidilmesi gerektiği gibi bir zorunluluğu gündeme getirdi ve dolayısıyla o örgütle ittifak içinde olan iktidarda bir parçalanma oldu. Aralarında büyük bir kapışma başladı Fethullahçılarla AK Parti iktidarı arasında. Netice olarak milletin iradesinin yansımasıydı bu, iktidara yansıması. O mücadele adım adım adım yükseldi. 15-16 Temmuz FETÖ darbe girişimi 2016'da zirveydi. FETÖ'cüler bir hamle daha yaptılar kurtulmak için. Fakat evet, o hamlenin altında kaldılar. Gladio'nun bütün silahlı unsurları, operasyon ekibi ezildi benim gördüğümüz kadarıyla. Evet. Ezildi. Generalleri bir kısmı öldürüldü, bir kısmı hapislere tıkıldı. Hükümler aldılar. Ordudan tasfiye edildiler. Polisten tasfiye edildiler. Şimdi oradan tasfiye edilenler 24 bin kişi.
5: Evet.
4: Subay asubay, general. Polisten 30 bin kişi. Yargı mensupları, hakim, savcı ve yargı personeli olmak üzere 14 bin kişi. Bütün şey olarak bakarsanız bürokrasiden yaklaşık 130-140 bin kişi tasfiye edilmiş oldu Gladio. Şimdi böyle bir tasfiye dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ya daha doğrusu NATO'ya bağlı ülkelerin hiçbirinde böyle bir tasfiye yok.
5: Evet.
4: Hani devletin bütün kılcal damarlarına girdik diye övünürdü Fethullah. O kılcal damarlardan sökülüp atıldılar yani. Onun için çok önemli bir başarıdır o. Bu başarının bir neticesi olarak onun yapmış olduğu cinayetler adım adım ortaya çıkmaya başladı, yakalanmaya başladı. Önemli adamları hapse atıldı. Mesela Enver Altaylı aslında Fethullah'tan daha önemliydi Gladio için. Çünkü bir anlamda CIA'nin yetiştirdiği Türkiye'de Gladio'nun sorumlularından önemli kişilerden biriydi. Mehmet Eymür, o Firam Abbas isimler yani.
5: Evet.
4: En şeyleri baba adamlarıydı Gladio'nun. Bunlardan Enver Altaylı. Nereye kaşıyorsanız oradan çıkıyorsunuz.
3: Bütün yani faali meçhul cinayetlerde bir yerden adı geçiyor.
4: Enver Altaylı'nın adı geçiyor. Enver Altaylı siyasi ve askeri casusluktan ve Fethullah üyeliğinden 23 yıl hapis cezası aldı ve Yargıtay'da onandı cezası biliyorsunuz.
5: Evet.
4: Evet.
3: Peki şimdi tek tek gidecek olursak ana hatlarla. Yani isterseniz şey devam ediyor. Hablemitoğlu cinayeti devam ediyor. Uğur Mumcu
4: dava sürüyor.
3: Uğur Mumcu olay
4: davasında
3: daha...
4: da bir sanıkla ilgili devam ediyor. Diğerlerinin hükmü onandı, evet, kesinleşti. İnfazları oluyor onların.
3: Yani o dosyada aslında çok açık. Şimdi Uğur Mumcu'da işte en son Erdoğan Karakuş emekli kor general, hava kor generalinin yaptığı tanık sıfatıyla bir ifade verdi. Mossad'dır Uğur Mumcu'nun katili. Mersin'den girdiler. Cinayeti işlediler. Esenboğa Havaalanı'nda bilgisayar sistemini bozdular. Kayda girmeden çıkıp gittiler.
4: Bence diye. Doğru değil. Ben o kanada değilim. Ben o davada birkaç celse Ceyhan Mumcu abimizin şeyi olarak.
3: Uğur Mumcu'nun abisi.
4: Evet, abisinin müdafiği olarak bulundum. Yakalanan ve yargılanan sanıklar aslında olayın failleri. İşin gerçeği budur. Tabii ki Mossad'la falan da ilişkileri mümkündür, vardır. Ama çıktı gittiler şeyi doğru değil. Sanıklar hatta itirafta bulunacakları gün bu eski Tabipler Odası Başkanı Bayan adını şimdi şey yapmadım.
3: Evet, evet.
4: Onun bir işkence şeyiyle uzaktan böyle bir şeyiyle.
3: Görmeden işkence kararı verdi.
4: Fincancı. Evet, fincancı. Ondan vazgeçtiler itiraftan ama olayın gerçek failleridir ve hükümlerini...
3: Hayır, Mossad şey şöyle olabilir yani Mossad gidip de illa şeyi yapan adam olmayabilir. Ekip o işi organize etmiş olabilir.
4: Mossad'ın olduğu şuradan da belli. Bunları önce İran'a gönderiyor. Bunlar böyle şeriatçı falan havalarında.
3: Tabii tabii.
4: Önce İran'a gönderiyor. İran'da bir ilişkiler falan oradan dönüyor geliyorlar. Cinayet işliyorlar. İşi İran'ın üzerine yıkmak için.
3: Evet, o günlerin hatırlar meşhur olayı. Hepsi bir ağaca da İran'a girip çıkmışlar.
4: Mollalar İran'a. Diye.
3: Bütün slogan buydu ya.
4: Bütün slogan buydu.
3: Cenazede vardık biz milyonlarca insan Türkiye'nin her yerinde.
4: En az 1 milyon insan yürüdü o zaman.
3: Sadece Ankara'da 1 milyon yürüdü. Bir de Türkiye'nin her tarafını düşün.
4: Korkunç bir olaydı. Yani İran'ın üzerine bir yandan cinayeti işliyorsunuz, bir yandan İran'ın üzerine
3: bir taşta birkaç kuş.
4: Tabii yani İran düşmanlığı o zaman zirve yapmıştı biliyorsunuz Türkiye'de. Evet, evet. Tam o olaya denk geliyor.
3: İran'a çok az kişi Türkiye İran değil bunun arkasında diye. Bunu da söyleyenlerden birisi Uğur Mumcu'nun abisi de aynı şeyi söylüyor.
4: Abisi de söylüyor. Biz söylüyoruz. Halbuki İran'ın hiçbir o olayda bir şeysi yok.
3: Hiçbir yok.
4: Hiçbir evet, dahili evet. yok ve hiçbir menfaati yok. Yani Türkiye İran düşmanlarına İran'a ne faydası olacak? Tam tersine İran'a karşı emperyalist batının bir unsuru evet, olarak evet. Türkiye İran'ın üzerine sürülmek evet, isteniyordu. Evet. Türkiye o tertibi bozdu. Bir ara bir Çiller'in Cumhurbaşkanı Demirel'e rağmen İran'a uçakları kaldırıp evet. saldırma falan gibi şeydi.
3: Onun da öyküsü çok şeydir.
4: Olmuştu. Onu da Demirel önledi biliyorsunuz. Çok önemli bir olaydı.
3: Onun öyküsü şöyle oldu. Rahmetli Erdal İnönü'yle dönemin Sanayi Ticaret Bakanı Tahir Köse, beraber Fişeksan'da lokalinde yemek yiyorduk.
4: Evet.
3: Tahir Bey dedi ki Erdal Bey'e, dedi ki efendim dedi, Erdal Bey Dışişleri Bakanı olmuştu o arada.
4: Doğru.
3: Dedi ki ya iyi olmadı Dışişleri Bakanınız dedi. Tenzil rütbe gibi Başbakan'ın yardımcılığından
4: Dışişleri Bakanı
3: oraya geçince, yok yok Tahir dedi, Dışişleri Bakanı'ndan çok memnunum dedi. Türkiye İran Savaşı'nı önledim dedi. İnönü konuşmazdı.
4: Ya.
3: Şimdi böyle kaldı. Hiçbir şey soramadı. Sorsan da cevap vermezdi. Tarzını da biliyoruz. Ben de dedim ya, o zaman basından yapıyorum. Dedim ya bu olay çok önemli bir olay. Ben bunu dedim araştırayım. Gazetecilik dönünce bu olayı patlatırım. Ondan sonra ben hemen onu araştırmaya giriştim. Sonra kabaca çözdük olayı. Yani helikopterler kalkıyor.
4: Evet,
3: yolda
4: evet.
3: Durduruluyor. Erdal Bey öğreniyor durumu ve Demirel'i arıyor falan. Sonra Sedat Tempo dergisinde Sedat Ergin imzasız bir yazı yazarak bunu Hikmet Çetin'in yaptığını söyledi.
4: Yok değil.
3: evet. Sonra da Tempo'daki yazıyı kaynak gösterip Hürriyet'te manşet yaptılardı bu olayı. İşin aslı böyle bir şeydi. Ben birebir şahidim.
4: Erdal'in onu biliyorsun.
3: Evet. Evet, şimdi evet. Biraz hızlanalım isterseniz. Şeye geçelim. Muhsin Yazıcıoğlu. Yanılmıyorsam bir de kitap hazırlıyorsunuz bu cinayetle ilgili.
4: Yani hak bitti. Kitabı bitti. Gönderdim mi yani şeye?
3: Evet.
4: Evine.
3: Nedir bu olay? Şöyle bir bize bir özetler misiniz?
4: Evet. Şimdi bu 25 Mart 2009... O dönem çok önemli yani. 2009'u iyi hatırlayalım. Fethullahçıların Ergenekon kumpasını yoğun şekilde yürüttükleri, işte Ergenekon dalgaları, her yerden bombalar çıkıyor, eşiyorlar falan. Ondan evet. Sonra kemikler çıkıyor.
3: Hatta bombaları gazeteler yeni, günümüzün gazetesi günümüz. Ama o çok komikti yani, ya Gölbaşı yolunda. Yani,
4: değil mi?
3: Yani o kadar acele yapmışlar evet. Ki. Ben o günlerde CNN'in kameramanı vardı, gazeteleri de tabi olunca almış, onları bile almamışlar, almış getirmişti. Ya üzerinde
4: bir de Ayaş yolunda böyle bir bombalar evet, şey evet. Olmuştu falan.
3: Sonra Ergenekon'dan çıkan komutanla beraber Ayaş yoluna gittik. Orada da o nereye sakladınız diye göstermeye çalıştık.
4: Yani saklıyor, ondan sonra gidip buldu falan şey yapıyorlar.
3: Klasik FETÖ yöntemi.
4: Klasik FETÖ yöntemi. Evet. Televizyonlar, canlı yayınlar falan. Kıyamet
3: İşte
4: kokuyor.
3: Burada bulundu falan diye.
4: Şimdi tam o günlere denk geliyor. Biliyorsunuz Hrant Dink olayı 2007, bu 2009. Hemen ardından biliyorsunuz Balyoz şeyi başladı. O tam o döneme denk geliyor. Tabii şimdi Hrant Dink olayı olmuş, Rahip Santoro olayı olmuş. Ondan sonra Malatya Zirve Yayınevi olayı olmuş, Danıştay olayı olmuş.
3: Danıştay da evet, hakimlerin
4: öldürülmesi. Şimdi bütün bunlar o kampanyanın, Ergenekon kampanyasının önemli cinayetleri, o olayı oraya bağlamaya çalışıyorlar. Evet. Ve diyorlar ki Türkiye'de milliyetçiler, işte vatanseverler, askerler daha çok, ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri bu cinayetleri işliyor. Dolayısıyla örgütün hükümete karşı bir darbe girişiminin parçaları olarak bunu yapıyorlar. Bu örgütü şey yapalım, tasfiye edelim, etkisiz hale getirelim. Silahlı kuvvetler de bir şey var efendim, nasıl derler, o silahlı kuvvetleri etkisiz hale getirmek için bir çaba yürütmek lazım. Bir vesayet var, askeri vesayet, o vesayeti çözmek lazım. Kurguyu da bunun üzerine yapmışlar.
3: Evet.
4: Ve orduyu etkisizleştirmek istiyorlar diye ordu Amerika'nın Kuzey Irak'ta kurmak istediği kukla Kürdistan'a karşı tavır almaya başladı.
3: Evet.
4: Hizadan çıktı diyorlar. NATO'nun hizasından.
3: Türk generalleri kontrolden
4: çıktı. Hizadan çıktı. Türk generallerini hizaya alacağız. Buna karşı yürütülen bir kampanya. İşte bu cinayetler bu kampanyanın unsurları.
3: Evet.
4: Bu doğrudan CIA ve FETÖ eylemi.
3: Evet.
4: Hatırlayın, Avrupa Birliği'nin parlamentosundan karar çıktı bunların üzerine yürüyün diye.
3: Evet, evet.
4: Aynı zamanda Türk ordusunun da üzerine yürünmesi şeklinde bir kampanyaydı. Bunu denenmiş bir örnek bu. Endonezya modeli deniyor buna.
3: Evet.
4: Endonezya modeli. Endonezya'da daha önce
5: Orduyla
3: yapılan pis işler açığa çıkarılıp
5: onlar tasfiye ediliyor orada işte bir adalar grubu var, onun Endonezya'dan ayrılmasını sağladılar öyle. Türkiye'de benzer bir etkiyle bunu yapmak istediler. İşte Yazıcıoğlu cinayeti bu faaliyetin bir unsuru. Bunu Fethullahçıların planladığı dava dosyasından, soruşturmalardan falan çok sayıda belgeyle ortaya çıkmış vaziyette. Ben onu tespit ettim.
3: Dosyaları peki bir sonuca okurum. Varılır mı şimdi sizin bir sonuca gidebilecekler mi sizce?
5: Ben gidebilecekleri kanısındayım. Çünkü bu olayı gerçekleştiren helikopterin düşmesine neden olan pilot tutuklandı.
3: Evet. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın almaya giden de Marmaris'te almaya giden de pilot değil mi o?
5: O değil. Onlar da düşen helikopterde uyduya sinyal gönderen parçaları
3: söken adamlar.
5: Söken kişiler. Evet. İşte Davut Uçum ismi onun. Bir evet. de bir assubay var Aydın Özsıcak diye. Onlar 2016'da Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'teki otelden almaya giden
3: kurtarma ekibi aynı zamanda. Bir yandan da olayı karartan ekip.
5: Yazıcıoğlu olayında da onlar işte o malzemeleri, uyduya sinyal gönderen parçaları ve en kritik olayın aydınlanmasına hizmet edecek parçaları söküp kaybeden ekibin içinde olan adamlar, özel kuvvetler mensupları bunlar. Dolayısıyla bu olay her tarafından FETÖ'cülerin çıktığı bir olay olarak gözüküyor. Tam o günlerde 2011-12 döneminde de olayı Ergenekon yaptı. Ergenekon'a bağlamak için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Dosya Malatya.
3: Yine bir taşla birkaç kuş.
5: Tabii Malatya savcılığına devredilince Büyük Birlik Partisi'nin bazı üst yöneticileriyle birlikte tanıklar üretiyorlar, yalancı tanıklar vesaire. Bu işi Ergenekon yaptı, subaylar yaptı. Hatta o dönemki Hava Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert hedef gösteriliyor.
3: O da çok ilginç.
5: Faruk Cömert'in hedef gösterilmesinin önemli sebeplerinden birisi de şu. Diyorlar ki Faruk Cömert'in kardeşi Bedrettin Cömert işte Muhsin Yazıcıoğlu tarafından emir verilerek öldürülmüş bir kişi. Dolayısıyla Faruk Cömert şimdi intikamını alıyor hesabı.
3: Evet, senaryoda
5: öyle senaryolar var. İnanamazsınız. Tabii bu şekilde yürüyen bir dava. Davada sonradan 17 yıl sonra işte şimdi Ankara'daki soruşturmaya geldik ama 17 yıl bütün bir iddialar örtbas ediliyor. FETÖ ile ilgili olanlar, o Özsıcakların gizlemeleri, şunlar bunlar. Onlar hep ferit eylemler gibi.
3: Dosyada her şey var
5: her
3: mı?
5: Her şey var bence. Her şey var. Şimdi bakın radar şeyleri yapmışlar. İncelemesi yapılmış Malatya Savcılığı'nın atadığı bir kişi tarafından. Hava Kuvvetleri'nin harekat merkezinde, efendim işte bu Ahlatlıbel'deki radar merkezinde, Erzurum radar merkezinde vesaire birçok yerde inceleme yapılmış. Bir olayın olduğu saatte, olduğu dakikada hatta, olay kaçta oluyor? 15.03'te helikopter düşüyor. 15.07 arasında bir 4 dakikalık Doğu bölgesindeki bütün şeyler, radarlar bozuktur diye Genelkurmay'dan yazı giriyor.
3: Allah Allah.
5: O 4 dakikada ne olmuş biliyor musunuz? Malatya'dan kalkan şimdi tutuklu FETÖ'cü pilotun F4 uçağı tam o bölgeden geçiyor. 21 bin fitte radardan çıkıyor. Sonra 13 bin fitte radardan tekrar radarda görünüyor.
3: Sayın dinleyiciler, radardan çıkma şu anlama geliyor. Eğer alçak uçuş yaparsanız radardan çıkarsınız. Alçak uçuş zaten yukarıya çıktığınız zaman tekrar radara girersiniz.
5: Bu olayda şöyle oluyor. FETÖ kuvvetleri imamları işte Malatya'ya geliyorlar, görüşmeler yapıyorlar, İstanbul'a dönüyorlar. Ondan sonra bu pilot olan şahıs o zaman Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı İstanbul'da. Hava Harp Okulu'nda. O da bir saat doldurmak için, uçuş saati doldurmak için Malatya'ya geliyor. Tam helikopterin havalandığında, Çağlayan Cerit'ten havalandığında o da Malatya'dan havalanıyor. Geliyor. O saatte de tam uçağın düştüğü saatte, helikopterin düştüğü saatte de o 21 fitten kaybolup 13 bin fitten çıkması olayı oluyor. 4 dakika. O 4 dakika Genelkurmay diyor ki o 4 dakikada doğudaki radarlar bozuktu. Halbuki bozuk olmadığı sonradan anlaşılıyor. Radarlarda bir inceleme yapılmış. Fakat Genelkurmay yazısında ilginç bir şey var. Diyor ki bu radar personelinin olduğu yerler yeniden incelenebilir diyor. Yeniden incelenmesinde fayda var diyor.
3: Ha, aslında tabii FETÖ'nün de askeri TSK içerisine sızıp çok kritik merkezleri ele geçirdiği tabii bir dönem bu.
5: İncelemesinde fayda var diyor ve onun üzerine bir inceleme yapılıyor. Erzurum'da o 4 dakikanın
3: kayıtları bulunuyor.
5: Görüntüleri evet. Bulunuyor. Ama dosyaya biraz belgesi iyi girmiş.
3: Ya da onu yazan, raporu yazan kişi yazan kendini de garantiye almak istemiş de olabilir. Evet. Böyledir bürokraside çünkü tabii, bir yerde kendini garantiye alırsın tabii, yani.
5: O bilir
3: ya kişiler, ileride açığa çıkarsa diye.
5: O bilir kişilerle ilgili çok soru işaretleri var ve incelenmesi lazım. Yeniden bir inceleme yapmak lazım. Evet. Yani Erzurum'da ve diğer yerlerde mutlaka o Genelkurmay'ın gönderdiği belgeleri de dikkate alan yeni bir inceleme gerekiyor. Ankara Savcılığı umarım yapar bunu. Çünkü yapması lazım. Başka bir formülü yok yani bunu.
3: Başka burada ilginç noktalar var mı bu cinayetle ilgili?
5: Şimdi bakın bu cinayette ilginç noktalardan birisi şudur. O uçak düşüyor. Helikopter düştükten kısa bir süre sonra Maraş Polis İstihbaratı bir not geçiyor 81 ilin emniyet müdürlüklerine. O notta denen şu: helikopter düştü, Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşı sağ, kendilerine ulaşıldı, Yazıcı bacağı kırık, Göksun Devlet Hastanesi'ne naklediliyorlar.
3: Şimdi o zaman aramayı durduruyorsun yani.
5: Bu notu geçince Kayseri valisi bir açıklama yapıyor ve Kayseri'ye gelme ihtimali de var deniyor. Kayseri valisi oturuyor, bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte durum böyle. Göksun'a götürülüyorlar. Hazırlık yapılıyor hastanelerde, şu bu falan. Aradan yaklaşık 2,5-3 saate yakın süre geçiyor. Şimdi Mart ayını düşünün. Mart ayında saat 3, saat 6, 7'ye falan yaklaştığı zaman hava kararıyor ve hava soğuyor tabii. Dağ başında düşmüş bir helikopter. Oraya ulaşmak mümkün değil. Orada olanlar da hava şartları nedeniyle donarlar yani. Evet. Ölmeleri beklenmiş görebildiğim kadarıyla. Tabii bu Maraş'taki bir istihbarat dairesindeki bir polise atfediliyor. O enteresan, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgürek'in özel kalem müdürüyken Maraş'a atanmış.
3: O da ilginç. Ramazan Akgürek, sayın dinleyiciler, FETÖ'nün en kritik isimlerinden birisi.
5: Hrant Dink cinayetini planlayan adam.
3: Planlayan, şu anda da hapiste.
5: Fethullahçı olduğuna dair İstanbul Valisi'nin, Erol Çakır'ın sicil raporu var.
3: Zaten yani, mahkum oldu değil mi?
5: Tabii mahkum oldu.
3: Evet.
5: Fethullah sicilli yani.
3: Evet.
5: Şimdi onun özel kalem müdürü. Arama kurtarmada da tam bir kaos var. Tam bir beceriksizlik var. Ama bu bilinçli bir beceriksizlik. Evet. Bilinçsiz bir beceriksizlik değil. Başında
3: zaman kazanıyorlar canım.
5: Tabii. Kriz merkezinin başında o zamanki İçişleri Bakanı Beşir Atalay var. Tabii siyasi sorumlusu esas olarak odur. Bütün birimler, orada çalışan birimler ona bağlı birimler, evet, halinde. Ama onun böyle vurdum duymaz hali, hatta ona bilgiler geç verildi falan gibi değerlendirmeler var ama ben onların da biraz bakanı korumak amacıyla, siyasi sorumluluğu biraz bertaraf etmek amacıyla

0: O dönemde hakikaten Keşif Kozinoğlu olayını, o da TV meselesiyle ilgili almışlardı. Çok dikkat çekiyordu. Fakat kısa bir süre sonra Aydınlık gazetesinde genel başkana gönderdiği mektuplar yayınlanmaya başladı, biliyorsunuz.
1: Bu öldükten sonra mı yayınlanmaya başlandı, ölmeden mi?
0: Öldükten sonra.
1: Öldükten sonra, evet.
0: Öldükten sonra, öldürüldükten sonra. Öldürülmesi de ne zaman oluyor sanıyorum? Duruşmaya bir 10 gün kala. Duruşmaya 10 gün kala.
1: Çünkü savunma yapacak, evet. Ve hatta savunması için de MİT'ten izin falan da istiyor galiba. Çünkü MİT mensupları her şeyi açıklayamazlar.
0: Tabii,
1: onların tabii, yasalarında yani. Var.
0: Tabii.
1: Ve bazı konuları açıklamak için izin istiyor.
0: Tabii. Yani o çok doğaldır. Yasal bir gerekliliktir o. Onu yapmış. Tabii kendisini savunacak ister istemez.
1: Evet.
0: Fakat yazdığı mektupları falan incelediğiniz zaman 93 yılında benim tespit edebildiğim kadar Mehmet Eymür MİT'e geri dönünce Çiller tarafından bitiriliyor. Kontu terör merkezi diye bir merkez kuruyorlar. Başbakanlık İstihbarat Dairesi da gerçek ismi o.
1: Evet.
0: Ama MİT kontu terör merkezi diye şey yapıyorlar. Şimdi MİT kontu terör merkezinin yasal olmadığını ve yasa dışı işler yaptığını MİT 2008 yılında 26 Kasım 2008 yılında sitesine koydu, resmi sitesine.
1: Evet.
0: Çok enteresan bir şeydir. Resmi siteye koydu. Diyor ki orada Sabah gazetesinin 26 Kasım 2008 tarihli kod adı İpek başlığı altında Tuncay Güney ile ilgili manşet haberde yer alan, teşkilatımıza ait yer alan şey belge teşkilatımıza aittir diyor.
1: Evet.
0: Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan kontur terör merkezi sorumlularıyla birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır. Bakın şimdi,
1: yani yasa dışıdır diyor.
0: Bak, ne diyor? Kuruluşu ve işleyişi tartışmalı olan, yasal değil diyor yani. Yasa dışı tartışmalı, evet. Ne demek? Yasa dışı demek yani. Tamam mı? Olan kontur terör merkezi. Başında kim var? Mehmet Eymür var.
1: Evet.
0: 93 yılında Kozinoğlu'nu MİT'e alan Mehmet Eymür.
1: Evet.
0: 95 yılında Mehmet Eymür'le Kozinoğlu arasında büyük bir sorun yaşanıyor. Mehmet Eymür Keşif Kozinoğlu'na kınama cezası veriyor.
1: El yazısıyla savunmaları var orada.
0: Bu el yazısı savunma.
1: Bu nereden çıktı?
0: Siz... Bu belge şeyde, Ankara Bir Nolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin faili meçhul cinayetler davası var.
1: Evet.
0: O dava dosyasının içerisinde bu şey bulunuyor.
1: Çok ilginç yani, evet. Bu belgenin olması. Evet.
0: Bu belge orada bulunuyor ve yani netice olarak Türkiye'nin çok bir döneminde MİT'in belgeleri bir ağır ceza mahkemesi dosyasına
1: giriyor.
0: Giriyor. Bütün belgeleri orada, işte Kozinoğlu ile ilgili olan şeyler de var, belgeler de var, el yazısı belgeler de var. MİT'in bütün soruşturmaları var. Eymür'le ilgili ve Kozinoğlu ile ilgili. Kozinoğlu ile Eymür arasında 95 yılında büyük bir kavga oluyor.
1: Evet.
0: Olay belli. O kavgada Altaylı da var. Enver Altaylı da var, enteresan.
1: O da orada gene çıkıyor.
0: Enver Altaylı orada da çıkıyor. Yani Enver Altaylı her yerde çıkıyor. Sefettullah'a yazdığı bir şey var. Mektubu var. Enver Altaylı'nın bilgisayarından çıkan. Fethullah yazdığı bir mektup, yargılandığı dava dosyasında iddianamede var. Orada diyor ki bu Kozinoğlu şeyle cemaatle ilgili burada çok önemli işler yapıyor. Bunun MİT müsteşarı olma ihtimali var.
1: Ya da yardımcısı diyor.
0: Bunun engellenmesi lazım diyor.
1: Ya da hareket başkanı falan diyor.
0: Ne olursa olsun bunun engellenmesi lazım diyor. Şimdi cezaevine girince tabii bu işlem yürürlüğe konuyor. Ve engelleniyor, öldürülerek engelleniyor.
1: Evet. Yani burada çok bariz bir şey o mektup.
0: Çok net bir durum. O mektup yaptı. Kozinoğlu'nun susurluk döneminde Eymür'ün yapmış olduğu faaliyetlere karşı tavır aldığı da anlaşılıyor. 1995'teki Kozinoğlu ile ilgili soruşturma açması ve kınama cezası vermesi o dönemki faaliyetlerle ilgili. 1995 yani 93-95 96'ya kadarki dönem faili meçhul cinayetlerin zirve yaptığı, çatlıların vesairenin, yeşilin eylemlerinin yoğun olduğu olaylar. Ben bunları Fethullah ve Susurluk kitabında bütün ayrıntılarıyla, devlet belgeleriyle ortaya koymuştum. Evet. Hatta Başbakanlık müsteşarı Kutlu

0: Kutlu Savaş'ın raporu var. Onu da dizilen derin devlet raporu diye raporlaştırdım. Orada da bunun bütün ayrıntıları var. MİT'in belgeleriyle hem de. Yani MİT'in arşivinden çıkan belgelerle. Dosyaya girmiş hepsi. Onları ortaya koyduk. Orada Mehmet Eymür, işte bu derler Azerbaycan darbesinde Enver Altaylı, Çatlı, işte bunlar şey alıyor. Burada Kocanoğlu farklı tutum alıyor. Farklı evet. tutum aldığı için Kocanoğlu'yu hedefe koyuyor Eymür.
1: Bir de başka bir şey var.
0: Onun galiba. Belgesi yani bu.
1: Evet, evet. Bir de mesela Kocanoğlu bu ifadeye çok ilginç bir şey daha var. Kocanoğlu bir siyah elemanını Afganistan'da cinayetten kurtarıyor, ölümden kurtarıyor. Daha sonra aralarında bir dostluk da gelişiyor, evet, bir evet. vefa oluyor. Ve Kocanoğlu ifade için Türkiye'ye geleceği
0: gitme
1: zaman...
0: Gitme diyor, gitme seni.
1: Gitme
0: seni
1: diyor, tutuklayacaklar, başına kötü şeyler gelecek
0: evet,
1: diyor.
0: Gitme diyor, evet.
1: Doğru, ve CIA'nin, CIA elemanının dedikleri doğru çıkıyor.
0: Doğru çıkıyor.
1: Yani CIA Kocanoğlu'nu öldüreceğini biliyor o zaman.
0: Tabii yani. Bir anlamda biliyor. Fakat bir önemli şeyi daha var. Belirlediği bir gerçek daha var. Diyor ki Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde Fethullah'ın okullarındaki bütün İngilizce öğretmenleri CIA ajanıdır diyor.
1: Evet.
0: O bir de böyle bir müthiş bir
1: oradaki
0: şey.
1: Faaliyetlerini, evet, evet. Oradaki karanlık işleri de deşifre ediyor.
0: Onun için Enver Altaylı.
1: Karşı çıkıyor, engelliyor.
0: Enver Altaylı onun için onunla ilgili mektubu Fethullah'a yazıyor. Bunun faaliyetleri çok etkili, çok önemli. Bunu bir şekilde tasfiye etmek lazım diyor.
1: Evet. Bu. Peki Kocanoğlu soruşturması nereye gider? Ceset bozulmamış.
0: Çok enteresan yani bunun...
1: Bunlar şöyle bir şey söylüyor. Siyanürle yapılan zehir, daha doğrusu bazı zehir türleriyle yapılan gerçekleşse ölümde cesetin geç...
0: Kaç yıl geçmiş? 15 yıl geçmiş aradan. 15 yılda bir cesetin bozulmaması normal değil tabii.
1: Evet.
0: Normal değil. Ya bir özel tıbbi müdahale yaparsınız, şey yaparsınız ya da dediğiniz gibi bir kimyasalla eğer ölmüş olursa buradan kaynaklı olabilir. Bazı uzmanlar öyle söylüyor. Ben de bazı adli tıp uzmanlarını dinledim. Öyle ifade edenler var ama tabii bunun gerçeğini bilmiyoruz. Adli tıp
1: 15 kurumu, gün içinde şey çıkacakmış. Başkanla görüşmüştü bir gazeteci arkadaş bir yayında katıldığımızda. Ya bir ay içerisinde rapor net olarak
0: belli olur.
1: Belli olur belli diye olur. Söylediler.
0: Evet. Yani Kocanoğlu olayı da çok büyük bir olaydır. Aydınlanmasında büyük bir şey vardır, yarar vardır. Savcılığın üzerine gitmesi, Adalet Bakanlığı faili meçhul cinayetler daire başkanlığının kurulmasından sonra diğerleri de bunun da üzerine gitmesi son derece değerli. İşte bunlar NATO cinayetleri.
1: Evet.
0: Ergenekon, Balyoz döneminin Fethullah ve NATO kampanyası için gerçekleştirdiği cinayetler. Evet. Bunlar aydınlanırsa NATO'ya karşı mücadelede büyük bir hamle yapmış oluruz diye düşünüyorum.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerle Gladio ve FETÖ yapılanmalar arasındaki bağlantı iddialarını değerlendiren hukukçu Nusret Senem, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki radar kayıtlarının ve bilirkişi raporlarının yeniden incelenmesi çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
5: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Emeklinin cebinden, çalışanın bordrosundan, işsizin GSS borcundan, maaş nereye gidiyor, hak nerede duruyor? Bu soruları masaya bir yatıralım diyorum gene. Hayatınızda bol neşe ve kahkaha olsun. Emeklilik hayali kuranlara, maaş bordrosuna bakanlara metanet diliyorum. Görüşmek üzere. Eksiksiz primler için takipte kalın.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Bunu biliyor muydunuz? Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitlemenin yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar. Bunu biliyor muydunuz?
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Et ve et ürünlerinde yeni dönem başladı. Kasaplarda hazır kıyma satışına son verilirken dönerden sucuğa birçok ürüne yeni standartlar getirildi. Etiketlerde ise artık %100 ifadesi kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. 16 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte hazır kıyma satışına son verildi. Kıyma tüketicinin talebi üzerine hazırlanacak. Kanatlı kıyma ve bu kıymayla hazırlanan et karışımları ise yalnızca dondurulmuş olarak piyasaya sunulabilecek. Köfte ve burger gibi ürünlerde de yeni standart belirlendi. Bu ürünlerde et proteini en az %10 olacak. Yağ oranı %25'i, tuz oranı ise %2'yi geçemeyecek. Protein tozu, nişasta ve soya gibi dolgu maddeleri kullanılamayacak. Yeni düzenlemeyle döner de 3 gruba ayrıldı. Yaprak döner yalnızca yaprak etten üretilecek. Kıyma dönerde en fazla %90 kıyma, en az %10 yaprak et bulunacak. Yaprak kıyma dönerde ise yaprak et oranı en az %60, kıyma oranı en fazla %40 olacak. Dönerde yağ oranı %25'i, tuz oranı %2'yi geçemeyecek. Fıstık ve peynir gibi malzemeler döner üretiminde kullanılamayacak. Perakende satış noktalarında çiğ dönerin raf ömrü pişirme işleminin başladığı andan itibaren en fazla 12 saat olacak. Sucuk ve pastırmada da dolgu maddelerine yasak getirildi. Protein tozu, nişasta ve soya gibi maddeler bu ürünlerin üretiminde kullanılamayacak. Sucukta et proteini en az %15, ısıl işlem görmüş sucuktaysa en az %13 olacak. Et aroması veren aroma vericilerin de tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılması yasaklandı. Yeni düzenleme ürün etiketlerini de kapsıyor. Artık etiketlerde marka dahil olmak üzere %100, %100 dana eti veya %100 göğüs eti gibi ifadeler kullanılamayacak. Dönerin yaprak, kıyma veya yaprak kıyma olduğu da etiketlerde açıkça belirtilecek. Kanatlı eti ürünlerinin etiketlerinde pişirme sırasında merkezi sıcaklığın en az 72 dereceye ulaşması gerektiği yazacak. Dondurulmuş ürünlerde ise çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmaz uyarısı bulunacak. Etiketlere ilişkin kurallar market katalogları ve reklamlarda da uygulanacak. Yeni tebliğle 2019 yılında yayımlanan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Mevcut işletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Bu tarihten önce piyasaya sunulan ürün raf ömürlerinin sonuna kadar satışta kalabilecek. Et ve et ürünleri tebliği yenilendi. Hazır kıyma satışından dönerin içeriğine, sucuktaki dolgu maddelerinden ürün etiketlerine kadar birçok kural değişti. Etiketlerde ise %100 ifadesi yasaklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. Proje 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da uygulanacak kiralama modeli olarak hayata geçiriliyor. Projenin ilk etabında 1071 konut bulunuyor. Konutlar şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıllığına kiralanıyor. 3 yıllık sürenin sonunda yeni hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Kiralık sosyal konutlarda 1 artı 1 dairelerin kirası 10 bin lira, 2 artı 1 dairelerin kirası 12 bin lira, 3 artı 1 dairelerin kirası 15 bin lira, 4 artı 1 dairelerin kirası ise 18 bin liradan başlayacak. Projenin temel amacı özellikle dar gelirli vatandaşların İstanbul'daki yüksek kira maliyetleri karşısında daha uygun fiyatlı konutlara erişimini sağlamak ve kira piyasasındaki baskıyı azaltmak olarak açıklandı. Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve E-Devlet üzerinden yapılacak. Projeden yararlanmak isteyenler de 18 yaşını doldurmuş olma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, evli olma, en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme ve aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması gibi şartlar aranıyor. Ayrıca başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor. İlk etapta kiralık sosyal konutların İstanbul'un farklı ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Konutların bulunduğu bölgeler arasında Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy yer alıyor. Kiralık konutlardan 360'ı Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak. İstanbul'daki uygulamanın ilk etapla sınırlı kalmaması, projenin ilerleyen dönemde toplam 15 bin kiralık sosyal konuta ulaşması hedefleniyor. Sözleşme imzalanmadığı takdirde ise cayma bedeli bulunmuyor. Yani konutun çıktığı bölge vatandaşlara uygun değilse vazgeçmek mümkün. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut tahsis edilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Peki 10 bin liralık sosyal konutu hak sahibi 20 bin liraya başkasına kiralarsa ne olacak? Suistimal edilmesi ihtimalinin önüne nasıl geçilecek? Tahsis sahibi veya eşinin tahsis şartlarından herhangi birini kaybettiğinin veya sözleşme hükümlerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde tahsis hakkı sona erecek ve konutun tahliye süreci başlatılacak. Kullanım hakkının amacı dışında kullanılması, konut mülkiyet durumunun değişmesi, maddi yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, medeni durum değişikliği gibi durumlar tahsis hakkının sona ermesine neden olacak. Açıklanan şartlara göre konut yalnızca hak sahibi ve birinci derece yakınları tarafından ikamet amacıyla kullanılabilecek. Konut boş bırakılamayacak, üçüncü kişilere kiralanamayacak ve hakkı devredilemeyecek. Ayrıca ofis, ticarethane veya herhangi bir ticari faaliyet amacıyla kullanılamayacak. Tahsis süresi boyunca tahsis sahibi veya eşi adına bağımsız konut niteliğinde taşınmaz edinilmesi halinde tahsis hakkı sona erecek ve konutun tahliye süreci başlatılacak. Tahsis süresi boyunca hak sahiplerinin tahsis şartlarını taşımaya devam edip etmediği yıllık olarak kontrol edilecek. Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle kira arttırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında TÜFE oranında artış yapılacak. Ayrıca 3 yılla sınırlı olan tahsis süresi 3 yılın sonunda uzatılamayacak. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut 3 yıl süreyle aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kirayı verilecek. Peki projenin detayları ne? Suistimal edilmesinin önüne nasıl geçilecek? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 ünlü isim gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla hizmete alınacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda isme yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Hasan Şaş, Melis İşiten ve Hazal Filiz Küçükkösen'in de olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı olduğu bildirildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı. Buna göre TFF fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Yatırımcıların mutabakatı yapılan hesaplarına fon varlıklarının nakde dönüşüyle elde edilen tutarlar payları oranında aktarılacak. SPK'nın güncellediği listede toplamda 131 yatırım fonu yer alıyor. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamındaki adli işlemler de devam ediyor. Bu kapsamda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasının ardından Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Tuğ aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla hizmete alınacak. 2800 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki beton pist havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Böylece pist sayısı 6'ya yükselecek, iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış süreleri azalacak. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 39 ilin emniyet müdürü değişti, 25 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcıları arasında görev değişiklikleri yapılırken bazı polis müfettişleri il emniyet müdürlüğü görevlerine atandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla iki eski savcının ardından o dönem Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltında. Başsavcılığın kararıyla önceki günde FETÖ'den ihraç edilen savcılar Ali İşgören ve Necip Doğan'la Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman gözaltına alınmıştı. Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk etti. Temsilcimiz Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede adeta gol oldu yağdı ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'le karşı karşıya gelecek. Futbolun devleri Türkiye'de sahne alacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği İspanya Süper Kupası İstanbul'da düzenlenecek. İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı statlarda açıklandı. Buna göre 2 Şubat'taki yarı final maçı Çobani Stadı'nda, 3 Şubat'taki yarı final karşılaşması Tüpraş Stadı'nda oynanacak, 6 Şubat'ta oynanacak final müsabakasına ise Rams Park ev sahipliği yapacak. Ve Süper Lig diyelim. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası bu akşam oynanacak. Kasımpaşa Tümosan Konyaspor maçıyla açılış yapacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: İBB Meclisi'nde belediye tarafından işletilecek İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı için belirlenen yeni ücret tarifesi kabul edildi. Buna göre otomobil için 220 lira, motosiklet içinse 100 lira ücret alınacak. İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki ürünlere zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediyenin işlettiği düğün ve davet salonlarındaki ürünlerin fiyatlarına %2 ile %31 arasında değişen oranlarda zam yapılmasına karar verildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,90 değer kazanarak 13.509 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 60 kuruş, euro 55 lira 99 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacağız. Gram altın 6871 lira, çeyrek altın 11210 lira. Tam altına bakıyoruz. Tam altın 44678 lira, ata altını da 45456 lira.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %49'u gösteriyor. D100'de Çoban Çeşme yan yol Şirin Evgünü'nde sağ şerit araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Bağlantı yolu Akom Nurtepe yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine göre önemli bir uyarımız olacak. O2 otoyolunun Çamlıca gişeleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü bağlantı yolunda 21 Eylül tarihine kadar gece yarısından 06 saatlerine kadar şerit daraltması yapılacak. Bağlantı yolu 20 Eylül'de trafiğe kapatılacak. Sürücüler İstanbul Finans Merkezi önündeki kavşaktan dönüş yaparak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine gidecek. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Yine bir özel röportajımız sizlerle olacak. Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamalar bu eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Ancak telefonların öğrencilerin günlük hayatının önemli bir parçası haline gelmesi, uygulamanın ne kadar sürdürülebilir olduğu ve çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin soruları da beraberinde getiriyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e telefon kısıtlamasını ve okullarda çözüm bekleyen diğer sorunları değerlendirdi. Bu özel röportajımızı bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamalar bu eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulamanın sürdürülmesini istiyor. Ancak telefonların öğrencilerin günlük hayatının önemli bir parçası haline gelmesi, uygulamanın ne kadar sürdürülebilir olduğu ve çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin soruları beraberinde getiriyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e konuşarak telefon kısıtlamasını ve okullarda çözüm bekleyen diğer sorunları değerlendirdi. Bakanlığın 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde öğrencilerin sınıfta telefon bulundurmamasının yanı sıra öğretmenlerin de ders sırasında telefon kullanmaması öngörülüyor. Öğrencilerin dijital bağımlılığa karşı bilinçlendirilmesi ve dijital araçlardan doğru şekilde yararlanması için rehberlik çalışmalarının artırılması da isteniyor. Peki telefonların sınıftan çıkarılması eğitimdeki sorunların çözümü için yeterli mi? Radyo Sputnik editörü İrem Başko'ya konuşan Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, uygulamanın hayata geçirilebileceğini ancak eğitimdeki sorunların yalnızca cep telefonu üzerinden çözülemeyeceğini söyledi.
3: Bu uygulama açıkçası okullardaki sorunların önemli en başarılı olanı mı diye de değerlendirmekte fayda var. Tabii ki bu konuda yapılacak pedagojik çalışmalar, eğitimcilerin tabii ki söyleyeceği sözler çok da önemli. Biz veliler bu konuda çeşitli görüşlere sahip ama veliler olarak çok farklı görüşler bir bütünlüğü oluşturduğumuz bir talebimiz de var. Bunun okullarda uygulanabilirliği var ama biz meseleyi yalnızca bir telefon üzerinden çözümlenecek bir mesele olduğunu düşünmüyoruz. Ama yine dediğim gibi okullarda telefon kullanımının kısıtlanmasına yönelik tabii ki önlemler alınabilir ve uygulanabilir diyebilirim.
2: Cep telefonu kısıtlaması öğrencilerin ders sırasındaki dikkat dağınıklığını önlemeye yönelik bir adım olarak gündemde. Ancak öğrencilerin eğitim hayatını etkileyen tek unsur telefon kullanımı değil. Okul fiziki koşulları, temizlik ve hijyen eksiklikleri, öğrencilerin beslenme sorunları ve sınav odaklı eğitim sistemi de tartışılması gereken konular arasında. Yılmaz, eğitimin niteliğinin yalnızca telefon kullanımına indirgenemeyeceğine dikkat çekti.
3: Eğitimin kalitesini Yalnızca telefon ve telefon kullanımı üzerinden değerlendirirsek bu eksik kalır. Hani şunu ifade etmek istiyorum. Hani kamusal eğitimde nitelik her gün düşüyor. Okullarda işte birçok eksiklik var. İşte hijyeninden tutun. Okulların yapısal sorunları var. Fiziksel koşulları çok uygun değil. Okullar öğrenciler kendi ideallerini ve isteklerini karşılayamayan, buna karşılık gelmeyen okul alanları var. Akademik anlamda başarıyı sadece sınavlarla özdeşleştiren bir sistem var. Değerlendirme sistemi var. Yani tüm bunlar dururken hani telefonu, tableti ve onun yansımalarını, hani sonuçlarını konuştuğumuz, hani tek bunu suçlu olarak ifade ettiğimiz bir anlayış var şu anda. Bu da hani çok anlamlı olmuyor tabii ki. Bütün bu sorunlar dururken özellikle şunu da ifade etmek isterim. Hani okullarda yeteri kadar beslenemeyen çocukların okula gittiği şu süreçte hani bunun yalnızca telefonun yasaklanması ve işte bunun yasaklanması halinde eğitimin niteliğini artıracağına yönelik sonuçlar üretmesi de çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Hani birçok konuda değerlendirme yapmak lazım. Eğitimin niteliğinin düşmesine yönelik birçok konu var, birçok mesele var. Yani belki onlardan hani böyle alt alta sıraladığımızda sonlarda gelebilir bu sorun diye düşünebiliriz.
2: Uygulamanın bir diğer boyutuysa telefonların öğrencilerden alınmasının çocuklar üzerindeki etkileri. Cep telefonunu günlük hayatının bir parçası haline getiren çocuklarda cihazın kullanımının sınırlandırılmasının kaygıya neden olabileceği söyleniyor. Telefonların ders öncesinde toplanması ve okul çıkışında geri verilmesi gibi yöntemlerin nasıl uygulanacağı da önemli. Telefonun çocuğun elinden alınmasının yaratabileceği kaygılara ve velilerin acil durumlarda çocuklarına ulaşma ihtiyacına dikkat çeken Yılmaz, öğrencilerin özel durumlarının gözetilmesi ve okul idaresi üzerinden alternatif iletişim yolları oluşturulması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü.
3: Açıkçası çocuğun elinden telefonun alınması belli bir kaygıyla beraber de getirebilir. Çünkü demin de söyledim, hani telefonun ve işte özellikle çocuklar işte sosyal medyanın üzerinden çok fazla telefon olduğu için bir bağımlılığı da beraberinde getiriyor. Haliyle bu telefonun elinden alınması bu soru beraberinde getirmiş oluyor. Ama burada önemli olan şu, hani birçok veli, hani konuştuğumuz, görüştüğümüz veli, hani evde, bu yalnızca okul boyutunda değil, evde de çocuğun telefonla bağımlılığına yönelik bazı ifadeler de bulunuyorlar. Bu dolayısıyla bunun yansıması okulda da oluyor haliyle. Şimdi bu bağımlılığı önlemek için okullar pedagojik anlamda çalışmalar yaparak, hani eğitim bilimcilerinin görüşleri alarak bir sınırlama getirilebilir. Hani bu çocuğun elinden alınması, işte korunaklı bir yerde saklanması, ders çıkışında veya okul çıkışında çocuğa geri verilmesi şeklinde, hani bu pedagojik değerlendirmeler sonucu bu yapılabilir. Hani bu kaygıyı da berabere getireceği en önemli şeyler, hani vakalar şunlar olabilir. Şimdi biliyorsunuz bazı çocukların özel sebepleri olabiliyor, özel durumları olabiliyor. Mesela işte rahatsızlığı olan çocuklar oluyor. Hani örnek vermek gerekirse şeker hastalığı vesaire. Buna benzer çocukların mutlaka hani okul idareleri tarafından, hani ifademi de şeydi, pedagojik o anlamda değerlendirilmesi gerekiyor bu meseleleri. Bazı çocukların işte çok açık söylemek gerekirse koruma kararı olan çocuklar oluyor. İşte vesaire. Yani bunlar çok detaylı bir şekilde değerlendirilip ona göre çocukların telefonlarının alınması, sonrasında sınırlandırılması tabii ki belli bir niteliği de üretecektir. Ama bizim hep baştan beri istediğimiz şey, hani eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik, sanki bugün eğitim çok nitelikli de, eğitim niteliği çok başat kararlar alınmış da, hani sıra çocukların elinden telefonu alarak daha nitelikli bir eğitime yönleneceğiz gibi, yani oraya yönleneceğiz gibi bir durum, bir algı yaratılmasında çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Acil durumda tabii ki okulla iletişim kuracaktır. Velilerin çocuğa ulaşması, hani direkt kendiyle muhatap olması tabii bayağı bir başka bir handikapı da yaratabilir. Mesela çocuğun elinde telefon olduğu zaman derste aranması hem çocuğun konsantrasyonu hem de dersin konsantrasyonunu da bozabilir. Hani böyle sorunlar yaşanabilir. Ama burada demin de dediğim gibi, hani burada öncelikli olan velinin acil olarak çocuğa ulaşması ya sağlık sebebiyle olabilir ya bir işte dediğim gibi bir sorun vardır, bir sıkıntı var. Çocuğa ulaşma olanağı sağlamak için bu tür çocukların mutlaka öncesinde okul idaresiyle görüşülüp ona göre bir düzenleme yapılabilir. Yani bunun dışındaki o çocuğa acil olarak ulaşma imkanı okul vesilesiyle olabilir. Mail vesilesiyle olabilir. Mail atılabilir. Bu şekilde çeşitli çözüm yöntemleri oluşturulabilir açıkçası.
2: Cep telefonlarının sınıfta bulundurulmamasına yönelik uygulama sürerken eğitimin niteliğinin artırılması gereken diğer adımlar da gündemdeki yerini koruyor. Okulların fiziki altyapısının geliştirilmesi, temizlik ve güvenlik önlemlerinin artırılması, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim programlarının niteliği bu başlıklar arasında bulunuyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve ücretsiz okul yemeği talebine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı.
3: Yine ifade etmek istiyorum, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik gerçekten hani kamusal anlamda çözümler ortada dururken, hani geçen de ifade edildi, sanki öğretmenlerin tek sorunu önlükmüş gibi, hani önlük, hatta o önlüğün işte nasıl giyileceğini, nasıl olacağını tarifler yapılarak sanki birçok şeyin üzeri örtüldü. Burada da çocuklarımızın eğitim hakkına yönelik, o niteliğinin, okuldaki eğitim niteliğinin artırılmasına yönelik birçok önlem alınması gerekirken, eksik kalan birçok şey varken, hani yalnızca telefonun sınırlandırılması veya işte çocukların elinden telefon aldırılması gibi konularla birçok konuyu da gözlüyoruz. Demin de ifade ettiğim gibi okulların fiziksel yapılarının, donatılarının geliştirilmesi, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması, ondan sonra eğitimin teline göre müfredatın evrensel, bilimsel, layık, kamusal anlamda olması. Yani birçok şey sayılabilir. İşte okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği talebi mesela, bunlar ortada dururken yani bu şekilde eğitimde bir nitelik arayışı çok da doğru çözüm olmayacağını düşünüyorum.
2: Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulama devam ediyor. Telefon kısıtlamasının öğrencilerin dikkatini artırıp artırmayacağı, çocuklar üzerindeki olası etkileri ve velilerin acil durumlarda nasıl iletişim kuracağı tartışılıyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e konuşarak uygulamanın yaratacağı sorunlara ve okullarda çözüm bekleyen diğer konulara dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
4: Ukrayna'nın devlet başkanı olarak bilinen Zelenski aslında seçilmeden şu an yönetiyor bir ülkeyi. Gerekçeleri işte ülkenin şu anki durumu, ancak de facto bir durum yaratıp seçimsiz bir şekilde ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Tekrar bir seçim olsa 2019'daki tablo çıkar mı? Açık söyleyeyim, tabii ki çıkmaz yani. Ülkesini savaşa sokan, Batı desteğiyle, Batı'ya da peşkeş çekerek bütün ülkesinin gelirlerini bir şekilde sokan bir devlet lideri. Biraz da popülizmin dünyada nelere mal olduğunu göstergesi. Çünkü devlet başkanı olmadan önce, yani seçimle 2019'da gelmeden önce Zelenski'nin nasıl Ukrayna devlet başkanı seçildiğini, işte bir diziyle, daha önceki sitcom şovlarıyla bir algı yaratılarak nasıl geldiğini daha önce anlattık. Ama buradan çıkan en önemli sonuç şu: popülizmden sadece tek bir insanın değil, koca bir ülkenin maalesef kaderini değiştirebiliyor. O yüzden uzak durmakta yarar var.
5: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Bunu biliyor muydunuz? Çoğu hayvan türünde kan, oksijen taşıyıcı pigment olarak hemoglobin içerdiğinden kırmızıdır. Ancak bazı omurgasızlarda farklı pigmentlerin varlığı kanın mavi, yeşil veya mor renkte olmasına yol açar. Örneğin örümcekler, mürekkep balıkları, kalamarlar ve ahtapotların kanları mavidir. Bu canlıların kanlarında bulunan hemosiyanin pigmenti demir yerine bakır içerir. Bakır atomları ise oksijenle birleştiğinde kanın mavi renk almasına neden olur. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapatırken Fenerbahçe ve Trabzonspor puan kaybı yaşadı. Süper Lig'in

2026-2027 sezonun 5. haftası geride kalırken Galatasaray 1., Beşiktaş 2., Ahmet Sportif Faaliyetler 3., Kasımpaşa ise 4. sırada yer aldı. 4 büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş ilk 2 sıradayken Muhammed Salah'lı Trabzonspor 9., lige yeni yönetim, yeni ekip ve yeni kadroyla iddialı başlayan Fenerbahçe ise 11. sırada bulunuyor. Ligin ilk 5 haftasında sporsever ve otoritelerin beklentileri doğrultusunda başlayan Galatasaray ve Beşiktaş'ın aksine Trabzonspor ve Fenerbahçe en kötü ilk 5 hafta başlangıçlarından birine imza attı. Radyo Sputnik editörleri son 5 yılda oynanan karşılaşmalarda ligin ilk 5 haftasında oluşan puan durumlarını derledi. İşte en kötü başlangıçlar, en az gol atanlar, en fazla puan toplayanlar. 2020-2023 sezonundayız. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın üst üste 4 sene sürecek şampiyonluğunun ilk senesi. Sezonu lider kapatacak Galatasaray ilk 5 hafta sonunda ligin 7. sırasında yer aldı. 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip 2022-2023 sezonunun ilk 5 haftasında 10 puan toplayabildi. Beşiktaş ise 2022-2023 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sezona Valerian İsmail ile başlayan siyah beyazlı ekip ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraber alarak 13 puan topladı ve 1. sıraya yerleşti. Bu sezon 5. hafta sonucunda 7 puanla 11. sırada yer alan Fenerbahçe 2022-2023 sezonunun ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. 2022-2023 sezonunun 5. haftasında puan tablosu şöyle oluşmuştu. Beşiktaş 1., Konyaspor 2., Fenerbahçe 3., Başakşehir 4., Gaziantep Futbol Kulübü 5., Adana Demirspor 6., Galatasaray 7., Trabzon 8. Galatasaray'ın şampiyon bitirdiği bir diğer sezonsa 2023-2024 sezonu. İlk 5 haftada oluşan puan tablosunda Fenerbahçe lider görünüyor. Lige 5'te 5 ile başlayan sarı lacivertli ekip 12 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü. Sezonu şampiyon tamamlayacak Galatasaray ise 5. haftada Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada yer aldı. Adana Demirspor 2023-2024 sezonunun 5. haftasında 3. sırada, Çaykur Rizespor ise 4. sırada yer aldı. Trabzonspor 5. sıradayken Beşiktaş ise 5 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10. sırada yer aldı. Galatasaray 3. kez üst üste şampiyon olacağı 2024-2025 sezonuna fırtına gibi başladı. 5 haftada 5 galibiyet alan sarı kırmızılı ekip 17 gol atıp kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe ise 4 galibiyet beraberlikle Galatasaray'ı tam arkasından takip etmeyi sürdürdü. 2024-25 sezonunda Beşiktaş ilk 5 hafta sonucunda kendisine 3. sırada yer bulurken Başakşehir 4, Trabzonspor ise 5 beraberlikle 12. sırada yer aldı. 2025-2026 sezonunun 5. haftasında da Galatasaray fark yarattı. Yine 5'te 5 yapan Galatasaray 15 gol atıp kalesinde 1 gol gördü. Beşiktaş Galatasaray'ı takibi sürdürdü. 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan siyah beyazlı ekip 2. sıradayken Fenerbahçe 3., Trabzonspor ise 4. sırada yer aldı. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapattı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise puan kaybetti. Galatasaray 13 puanla liderliğini sürdürürken Beşiktaş 12 puanla 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe 7 puanla 11., Trabzonspor ise 7 puanla 9. sırada kaldı. Son 5 sezonun ilk 5 haftaları karşılaştırıldığında ise özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bu sezonki başlangıçları dikkat çekti. Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ilk 5 haftada zirve yarışında yer alan kırmızılı ekip 2025-2026 sezonunda da 5'te 5 yaparak sezona güçlü başlamıştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya

0: Devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bilim insanları dünyanın derinliklerinde Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Afrika kıtasıyla Pasifik Okyanusu hizasındaki sınır hatlarında bulunan yapıların yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. Himalayaların zirvesinde 8849 metrelik irtifasıyla yükselen Everest Dağı, yeryüzünün en yüksek dağı olarak biliniyor. Zirvesine ulaşması 42 gün süren ve bugüne kadar 340'tan fazla dağcının hayatına mal olan Everest'in ünvanı, dünyanın derinliklerinde tespit edilen bu yapılarla yeniden tartışmaya açıldı. Gözde görülmeyen devasa kütleler dünya yüzeyinin tamamen altında bulunuyor. Oluşumların gezegenin en kalın katmanı olan manto tabakasıyla erimiş metal çekirdek arasında yaklaşık 1200 mil derinlikte yer aldığı belirtiliyor. Bu yapıların magnezyum zengini kayalardan meydana geldiği ifade ediliyor. Jeofizikçiler manto tabakasını okyanus tabanlarının eski parçaları için devasa bir jeolojik mezarlık olarak nitelendiriyor. Hawaii gibi izole volkanik zincirlerin kökeninin de bu katmanla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Derin yeraltı yapıları ilk olarak 1996 yılında Pasifik Okyanusu altındaki çekirdek manto sınırı incelenirken bilim dünyasının dikkatini çekti. Sismik deprem dalgalarının belirli noktalarda aniden yavaşlaması bu yapıların varlığına ilişkin ilk işaretlerden biri oldu. Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren jeofizik ekibi, bu jeolojik kütlelerin en az 500 milyon yaşında olduğunu hesaplıyor. Araştırmacılar, yapıların geçmişinin dünyanın ilk oluşum evresine kadar uzanabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüzeydeki hiçbir dağcının ulaşamayacağı bu dev kütle yapısı henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Arven Deus da yapıların ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini belirtti. Deus, bunların geçici bir sismik olgu mu yoksa milyarlarca yıldır aynı yerde duran yapılar mı olduğunun henüz netleşmediğini ifade etti. Keşfin, dünyanın iç yapısı ve jeolojik geçmişine ilişkin yeni araştırmalara kapı aralaması bekleniyor. Bilim insanları dünyanın yüzeyinin altında yaklaşık 1200 mil derinlikte ve Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaşan ve en az 500 milyon yaşında olduğu hesaplanan yapıların kökeni ve yapısı henüz tam olarak bilinmiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola virüsüne karşı geliştirilen yeni Rus aşı mevcut canlı virüs suçlarıyla yapılan ön testleri başarıyla tamamladığını açıkladı. Rus basında konuşan Logunov, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı 48. Merkezi Araştırma Enstitüsü ile yürütülen çalışmalar kapsamında aşının birinci faz klinik araştırmalarına ilişkin bilgi verdi. Aşının koruyuculuğunun kesin olarak doğrulanabilmesi için güncel virüs suçlarıyla test yapılması gerektiğini belirten Logunov, bu örneklerin Dünya Sağlık Örgütü üzerinden temin edilmesine ilişkin sürecin şu anda durduğunu ifade etti. Aşının başlangıçta Sudan ve Bundibugyo dahil olmak üzere Ebola virüsünün çeşitli türlerine karşı koruma sağlaması amacıyla geliştirildiği belirtildi. Çok önemli bir aşının üretiminin daha pahalı ve karmaşık olması nedeniyle formülün sadeleştirildiği aktarıldı. Aşıdaki tüm bileşenlerin güvenirliliğinin daha önce kanıtlandığı ve klinik testlerden geçtiği belirtilirken, geliştiricilerin içeriği yalnızca Bundibugyo suşuna karşı etkili olacak şekilde tek bir bileşene düşürmeye karar verdiği kaydedildi. Bu değişiklikle birlikte güncel patojen üzerindeki testlerin daha basitleştirilmiş bir prosedürle tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Gamaleya Merkezi Direktörü Denis Logunov, Ebola'ya karşı geliştirilen yeni Rus aşısının mevcut canlı virüs suçlarıyla yapılan ön testleri başarıyla geçtiğini açıkladı. Logunov, aşının koruyuculuğunun kesin olarak doğrulanması için güncel virüs suçlarına ihtiyaç duyulduğunu ancak Dünya Sağlık Örgütü üzerinden örneklerin temin edilmesine ilişkin sürecin şu anda durduğunu belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarının kredit işlemleri yönelik soruşturmalar hakkında açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalarda gelinen son durumu açıkladı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Togo bayraklı petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik soruşturmalar hakkında açıklama yaptı. Gürlek, Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Aras Bulut İğnemli, Sefo, Hasan Şaş ve Melis Sezen dahil 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalarda gelinen son durumu açıkladı. Çiftçi, Türkiye genelinde sokak hayvanlarının %99,22'sinin toplandığını, 78 ilde sürecin tamamlandığını belirtti. Çalışmaların İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da sürdüğünü söyleyen çiftçi, Ekim ayı sonu itibariyle sürecin Türkiye genelinde tamamlanacağını ifade etti. Kırıkkale Başlılı'da bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Kazayı karışan iki sürücü de gözaltına alındı. Kaşif Kozunoğlu soruşturmasına Hatile Uğur gözaltına alındı. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozunoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli jandarma albay Hasan Atile Uğur Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Dış gündemle devam edelim. ABD'de bir F-16 savaş uçağının rutin eğitim sırasında Michigan eyaletinin kırsal kesiminde düştüğü bildirildi. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak güvenli bir şekilde uçaktan ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. TikTok kurucusu Asya'nın en zengini oldu. TikTok'un ana şirketi ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming, 105,5 milyar dolarlık servetiyle Asya'nın en zengin kişisi unvanını ele geçirdi. Çinli girişimci, Bloomberg verilerine göre 104,8 milyar dolarlık serveti bulunan Hindistanlı iş insanı Gautam Adani'yi geride bıraktı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Togo bayraklı petrol tankerini vurduğunu duyurdu. İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri durdurmuş ve izinsiz geçmek isteyen gemileri hedef almaya başlamıştı.
2: Ekonomi.
1: İstanbul'da Ağustos'ta ihracat rekoru kırıldı. İstanbul'lu şirketler Ağustos'ta 8,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirirken kentin dış satımı yıllık bazda %11,6 arttı. İstanbul, Türkiye'nin 23,5 milyar dolarlık Ağustos ihracatının %37,5'ini karşıladı. SPK 131 yatırım fonunda tasfiye sürecini başlattı. Sermaye Piyasası Kurulu aralarında Tera, A1 Kapital ve Atlas'ın da bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. İstanbul Havalimanı'nın pist sayısı 6'ya çıkıyor. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla bugün hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.510 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.877, çeyrek altın 11.221, tam altın 44.723, ata altını ise 45.487 liradan işlem görüyor. Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marseille'yi konuk etti. Temsilcimiz Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede adeta oldu yağdı ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'le karşı karşıya gelecek. Futbolun değerleri Türkiye'de sahne alacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği İspanya Süper Kupası İstanbul'da düzenlenecek. İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacak 2027 İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı statlar açıklandı. Buna göre 2 Şubat'taki yarı final maçı Çobanhisar'ında, 3 Şubat'taki yarı final karşılaşması Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. 6 Şubat'ta oynanacak final müsabakasına ise Ramspark ev sahipliği yapacak. Trendyol Süper Ligi'nin 6. haftası bu akşam oynanacak. Kasımpaşa Tümosan Konya Spor maçıyla açılış yapacak. Karşılaşma saat başlayacak.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurların etkisi altında. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara ve İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Ankara 23, İstanbul 26 derece. İzmir ve Antalya parçalı bulutlu. İzmir 30, Antalya 32 derece. Trabzon aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Gaziantep ve Van parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep 30, Van 26. Diyarbakır parçalı, zamanla çok bulutlu 32 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Demet Sağıroğlu ile yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, bulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Demet Sağıroğlu bu kez şarkılarının ötesindeki hikayeleriyle konuğumuz oluyor. Sanat hayatındaki dönüm noktalarını, müzik yolculuğunun nasıl başladığını, soyadının ilginç hikayesini, yıllar içinde değişen müzik sektörüne ve günümüz sanat anlayışına dair görüşlerini içtenlikle paylaşan Demet Sağıroğlu, sahnede yaşadığı unutamadığı anıları, kariyerine yön veren kararları ve hayata bakışını da dinleyicilerle paylaşıyor. Müziğe adanmış yılların birikimi, gülümseten anılar, samimi itiraflar ve sanat dolu bir sohbetten öne çıkan en özel anlarla.
5: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve canlı yayında konuğum sevgili Demet Sağıroğlu. Ne güzel bir şey benim için ya. Meslek hayatımın gerçekten en güzel günlerinden bir tanesi.
6: Ay, çok
5: bugün.
6: Çok teşekkür ederim. Ne kadar kibarsınız.
5: Hakikaten öyle.
6: Ay, çok mersi.
5: Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ben mesleğe ilk başladığım yıllarda, yani kısa bir süre sonra benim radyodan başka bir radyodan, başka bir yayıncıdan ilk istediğim, belki de hani meslek hayatım boyunca da bir başka arkadaştan en fazla herhalde iki şarkı daha istemişimdir. Radyoda istek istediğim şarkı Arnavut kaldı.
6: Ay ne güzel.
5: Vallahi evde dün gibi hatırlıyorum, annemle beraber dinlemiştik. Harikaydı ya gerçekten.
6: Ben onu yazarken de şey demiştim, şimdilik yazıyorum onu. Hani böyle şimdilik bakalım hani gidecek mi sesime şarkının sözlerini. Hani değiştireceğim, öyle kaldırım maldırım olmaz demiştim. Sonra dediler ki Şehrazat falan, dediler çok güzel oldu. Yok hani o sıra öyle hikayeler çok yoktu aslında bu kadar. Güzel oldu, güzel de oldu öyle.
5: Hiç
6: bıraktık.
5: Değişmedi yani. O hiç değişmedi. Yazıldığı halde kaldı
6: tabii
5: yani.
6: Tabii.
5: Genelde çünkü, genelde peki şey midir? Demet Sağroğlu böyle çok ince eleyip sık dokuyan,
6: evet.
5: Uzun süre çalışan bir isim mi?
6: Evet.
5: Zor mu yani?
6: Yani zor değil ama böyle titizimdir hani. Mesela benim şeylerim de vardır, mesela tablolarım, seramiklerim vesaire işte. Herkes der ki neden sergi açmıyorsun? Diyorum eksik o. Sana göre eksik, hani bize göre çok güzel diyorlar. Bence bana göre eksik çıkarmıyorum mesela. Ya da işte bestelerim, sözlerim. Cem Adrian'la bir şarkı
5: biliyorum,
6: çıkardım.
5: Biliyorum,
6: bir gün gideceğim buradan. O mesela 15-20 senedir duruyor bende. Yazdığım bir şarkıydı. Çıkmamıştı. Hani sepetimde duran
5: 15-20
6: bir şarkıydı.
5: 15-20 sene. Şu anda da hala hazırda duran var mı sepette?
6: Çok var.
5: Hadi ya.
6: Evet.
5: Neyi
6: onu orası, bunun şurası. Orayı şöyle düzelteyim. Yok olmadı, burayı böyle düzelt. Böyle böyle kaldılar elimde.
5: Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl oluyor? Yani bir yerde başlayıp bir yere buna sonra devam ederim falan mı oluyor ya?
6: Hayır, böyle
5: şey
6: yani yapıyorum içime sinmiyor. Öyle kenarda kalıyor. Onu unutuyorum. Onu başka besteye geçiyorum o sırada. Başka bir şeye geçiyorum.
5: Ondan sonra da şey oluyor yani. ben bunu ne zaman yazmışım?
6: Evet evet, öyle şeyler çıkıyor arada. Böyle bir bestem varmış benim diye.
5: Ya bir şey söyleyeceğim sevgili Demet Sağroğlu. Ama gerçekten samimi. Yani hepsi benim çocuklarım klasik cevabı var. Onu bir kenara koyuyorum ama.
6: Ama öyle.
5: Tuttuğum bir tane vardır ya kendi şarkılarında.
6: Vallahi yani. En son bir gün gideceğim buradan yani benim için. Hani son çocuk diye belki. Yani her seferinde üstüne bir şey katmak istiyorum ben tabii. Şimdi o şarkıyı da niye çıkarmadım ben 20 senedir, 15-20 senedir? Şarkı 5 dakika 3 saniye mi ne? Hele ki şimdi bu devirde biliyorsunuz radio friendly döneminde şarkılar 2,5 dakika olunca bile fazla geliyor yani. Ben de şarkımın kırpılıp biçilmesine karşıydım her zaman. Bir de yapımcılar da şey diyordu, ay çok mıy mıy şarkı hani bu ne kadar, diyorum siz anlamazsınız. Yani öyle kavga edeydi, bu günlere geldim neyse.
5: Ya ben dinleyeyim.
6: Cem de bu şarkıyı biliyordu. Sonra beni aradı işte, bir gün aradılar Fazıl'la. Ne yapıyorsun falan, hadi yemek yiyelim. Yemek yerken dediler senin bir şarkı vardı hani, çok Fazıl da çok beğeniyordu, Fazıl Say bu şarkıyı. Ben işte dedim çıkmadı. Ben çıkarayım dedi Fazıl. Dedi Cem ben de çıkarabilirim falan filan derken Cem...
5: Ya da kapışmaya başladılar
6: atağa geçip...
5: Birbirlerine giriyorlarmış.
6: yok. Cem atağa geçip yaptı, okumuş şarkıyı. Çok da güzel oldu. Çünkü Stamatis'in bestesi. Yayın izin haklarını da almamız gerekiyor. Telifini ödememiz gerekiyor. Onları da halletmiş. Bana çok büyük sürpriz oldu. Cem de okumuş arasında.
5: Fazıl Say aradı mı iş? Ya deme.
6: Bazıları mı?
5: Keşke bana vereydin. Ya da sen onu aradın mı? Fazıl sen aslında daha iyi yapardın da. Çocuğu kıramadı gibi.
6: Yok öyle şeyler yok.
5: Bir şey söyleyeceğim ya. Demet Sağroğlu böyle hani dedik. Para önemli değil. Projeyi kaldırıp iptal eden bir insan, bir de öyle bir tarafı var.
6: Var öyle.
5: $1,000 ya bir... sürü $1,000.
6: Evet, bir klibimi atmışlığım var yani. Arnavut Kaldırım ile aynı bütçeye çekildi.
5: Niye? O niye?
6: Çünkü Arnavut Kaldırım'a Kınalı Bebek vardı. Ondan sonra gelecek olan klibin böyle bu kadar vasatlıkta olmaması gerekiyordu.
5: Ya bu muhteşem bir şey. Sevgili Demet Sağroğlu katılır mısın bilmiyorum ama özellikle sanatçıların şu o yakıştırma hak edene gitmesi lazım. Ben Demet Sağroğlu bir sanatçıdır.
6: Teşekkür ederim.
5: Benim gözümde. Çünkü o hal ve hareket şirketleriyle konuşmasıyla, yaptığı müzikle, yaşayışıyla, seviliyor olmasıyla.
6: Teşekkür bunu fazlasıyla ederim.
5: Gerçekten öyle. Yalnız işin zor. Yani hep bir sonrakinde daha iyisi olmak gibi bir şey var.
6: İşte ağır o yüzden büyük. De bir sonraki naraları çok açılıyor. Hani çok da böyle şey yapamıyorum kendime. Eyvah diyorum, olmadı mı, oldu mu, olmadı mı derken bir bakıyorsun 2 sene geçmiş, 3 sene geçmiş. Ama şimdi öyle yapmıyoruz. Allah'tan bir idealimiz var. Sony Müzik Türkiye'de tekrar ben ilk sanatçısıyım. Onlarla şimdi benim o ilk şarkılarımı işte Kınalı Bebekler, Savruldumlar, Şikayetim Var, Hazan Mevsimi vesaire işte Bir Vurgun Bu Sevda falan. Onları yeni aranjelerle
5: farklı isimlerle
6: bugüne taşımak istiyoruz. Yani bugünün sounduyla.
5: Şimdi Melis Fis'le olan var. Harika olmuş.
6: Çok teşekkür ederim.
5: Gerçekten harika olmuş. Klip desen ayrı bir güzel. İkiniz o kadar çok yakışmışsınız ki.
6: Çok teşekkür ederim.
5: Şarkı zaten efsane. Ama sevgili Melis'e buradan selamlar. O da çok güzel.
6: Melis'ciğim inanılmaz çalışkan. Çok bu dönemin en sıcak bulduğum isimlerinden bir tanesi. Takdir ettiğim isimlerinden bir tanesi. Çok çalışkan, çok düzgün. Kendi özel hayatında da insanlara davranış biçimi de benim için çok önemlidir. Bir insanı hani gözlemlerken bir tek bana davranışı değil, Melis'i çok gözlemledim. Çok birlikte olduk. Bir insan yani hani klipten sonra o giyim odasını düzenler mi? Bütün oradaki şeyleri.
5: Allah Allah.
6: Onları böyle giderken onları böyle şişeler mi şeyler.
5: Ya,
6: onları
5: Japon taraftar gibi yani.
6: İnanın aynen. Aynen öyle bir
5: müthiş
6: ahlakı var. O yüzden çok seviyorum Melis.
5: Sevgili Demet'ten azar işitmemek için demek ki.
6: Hiç azarlamam ben ya. Ben azarlamam.
5: Çok ben şaka yapıyorum.
6: Çeker giderim yani en kötü ismi. Hani çok şey olmam yani. Hani bir lafımı belki böyle ince bir şey söylerim giderim yani. Hiç ben kavga etmem.
5: Böyle bir isimden bu cümleleri duyuyor olmak da başka bir şey yani. Öyle değil mi? Şeyi merak ediyorum. Yeni bir şarkı ya yeni bir iş olduğunda senin ilk dinlettiğin, gönderip dinlettiğin bir isim ya şunu bir dinle dedim.
6: Herkese gönderiyorum ben.
5: Ciddi mi?
6: Evet. Bütün aileme gönderiyorum.
5: Bu fena bir şey değil mi ya?
6: Hep öyle derler
5: aile
6: ama.
5: Aile derken kim?
6: Yani teyzelerim, kuzenlerim. her yaşta.
5: Buradan onlara da sevgilerimi gönderiyorum.
6: Arkadaşlarım, komşular vesaire. Herkesi dinletirim ben yani.
5: Şey geliyor mu peki hiç böyle olumsuz yaşı olmamış hiç kimse bir şey demiyordur Allah bilir. Ama
6: yani olan
5: oldu
6: işte şurası şöyle biraz ses aşağıda geliyor işte şöyle falan. Onların hepsini beynimin bir köşesine atarım ama yine benim dediğim olur. Anne derdi mesela giderdim küçükken böyle işte annem şunu mu giyeyim bunu mu giyeyim şunu mu giyeyim ya nasılsa bana sana soracaksın bunu giy diyeceğim sen gelip bildiğini giyeceksin yani. Çocukluktan da böyleydim ben.
5: Ya bir de şöyle bir şey var. Allah aşkına Demet Sağroğlu sana şarkı gönderecek ve o şarkıyla ilgili şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş bana diyeceksin.
6: Yok çok açım o konu.
5: Samimiyet tabii, önemli tabii. Bir şey yani.
6: Yani ben taksi şoförüne dinletirim. Yani herkesin fikri önemli çünkü onlar dinleyecekler yani. Ya beğenmedim hani bu şarkı çok içime sinmedi diyebilirsiniz. Söylüyorum yani hani herkese.
5: Senin hiç oldu mu peki? Yani hani bugüne kadar yaptığın şarkıları içerisinde. Oldu mu gerçekten?
6: Oldu. Yani bana hani böyle daha doğrusu benim hani içime sinmeyen şarkıları bazen yapımcılar söyletiyorlar. Hani. İçime sinmedi yani. Hiç mesela hiç sahnede söylemem. Radyo programında çaldırmam falan öyle şarkılarım çok var yani. Çok demeyeyim de böyle bir.
5: Yok biz bütün
6: şarkılarımız. Yani şarkılarımız bu 70-80 şarkının içinde hani bir 3-5 tane vardır.
5: Yok bence yok yanılıyorsun. O konuda kesinlikle yanılıyorsun. Hepsi çok güzel şarkılar yani öyle bir şey yok.
6: Şarkılar güzel olabilir. Benim yorumum ve kattığım şey güzel olmayabilir. Ben öyle
5: ya
6: görüyorum.
5: Allah aşkına gerçekten inanılmaz bir birikim yani inanılmaz bir eğitim var.
6: Teşekkür ederim.
5: Bunun altında ve yıllar adanmış bir isim bulunmuş artık. Bir de olaya böyle bakmak lazım herhalde.
6: Yani tabii birikimlerim var hani herkesin hocalarımdan şeylerden büyüklerimden gördüm hani Sezen'den Kayağan'da Şehrazat'tı. Ne bileyim Melih Kibar'dı falan hani işte Atilla Özdemiroğlu hepsinden çok şey gördük öğrendik. Onları da katınca Bilkent Şan Opera Şan okudum. Türk müziği
5: şey
6: Şan okudum.
5: Şeyi merak ediyorum. İlk nasıl başladı yani müzik çocukluktan gelme bir şey ama bir dönüm noktası vardır diye düşünüyorum.
6: Yani dönüm noktası benim...
5: Hep kafada o mu vardı? Ya bir şey soracağım senin bir itfaiyeci değil mi?
7: Bir de paraşütçü
6: olmak istiyorum, evet.
7: Öyle bir şey mi vardı?
6: Evet çocukken onları olmak istiyordum.
7: Ya doktor, öğretmen, klasik bunlar vardı.
6: Onlar ailede var, nasıl ben de böyle olayım ya.
7: Değişik bir şey olsun.
6: Değişik bir şey olsun. Yani böyle çok ağır ağır dururum ama.
7: Bir şey diyeyim ya, paraşütten atlayabilir miyiz mesela?
6: Bungee jumping yaptım yani.
7: Arkadaş müthiş, hayatta yapamam yani.
6: Yaptım. Amerika'dayken yaparım. Apartmanların penceresi en üstten öbür tarafa geçmişliğim vardır arkadaşım.
7: Ciddi misin
6: ama böyle
7: ya?
6: Hani çok saçma sapan şeyler, hani Allah beni korumuş.
7: Apartmanın yani, penceresinden
6: Tarabya Oteli'nin en üst katında yan odaya geçmişliğim vardır. Arkadaşlarımı korkutayım falan. Yani orada elim kaysa, düşsem ne oldu? Hani nereye? Ne yoluna gitti yani? Hani
7: İnanamıyorum şu an. Biz var ya, direkten dönmüşüz yani.
6: Hani çok saçma sapan şeylerim var tabii böyle hani.
7: Vardı.
6: Diyelim evet. Yani artık o kadar değildir inşallah diye düşünüyorum.
7: Peki yani bu düşünceler var ama bir taraftan şarkı, küçüklükte şarkı da söylüyorsunuz.
6: Evet evet.
7: Bir dönüm noktası dediğim gibi var mı öyle bir şey?
6: Yani işte çocukluktan itibaren ben konservatuar sınavına girmek istedim. Babam dedi ki hayır dedi, olmaz öyle bir şey. Sonra lise sonunda girmek istedim. Babam hayır dedi. Ben gizli gizli girdim. Ankara'nın Hacettepe Devlet Konservatuarı sınavına. Orada yedeğe kaldım. Dediler ki gidip ailenden al. İzin hani. Dedim vallahi 18 olacağım 3 ay sonra işte.
7: Biraz sabredin.
6: Biraz sabredin. Yok, izin vermediler. Babamdan gizli girmiştim çünkü. Sonra ertesi sene yine Bilkent'in sınavları. Annem benim güzel sanatlar mezunu. Hep azmetmiştim. Grafik okuyacağım ya da iç mimari okuyacağım ben diye. Ya da endüstri ürünleri tasarımı. Her yerde işte böyle resmi kazandım. Hacettepe'de resmi kazandım. Marmara Üniversitesi resim istemiyorum ama ben. Grafiği Bilkent'te kazandım. Babam da dedi ki, memur çocuğu olarak sen hani bunu ne demek yani?
7: O daha garantici yaklaşıyor herhalde. Ya sigortalı bir iş olsun, doğrusun bir iş olsun falan, öyle mi bakıyor?
6: Hayır, para verecek çünkü Bilkent paralı. Dedi sen memur çocuğu olarak ne yapıyorsun dedi yani. Hani biz bunu ilk babamı kandırdık, biz ilk takside aldık, ben başladım grafik bölümüne. Orada ben de girmiştim, konservatuar sınavına da girmiştim. Sonra derslerdeyken geldiler işte Ahmet Kanyeci de bölüm başkanımız. Sen birinci oldun. Ne güzel dedim, işte burs kazandın. Ama dedim ben para yatırdım. Tam burs kazandın dedi. Paramı çekebiliyor muyum dedim. Evet dedi, hemen çekip.
7: Bir şey söyleyeyim, babana söyledin mi?
6: Tabii babama götürüp parayı verdim. Tabii.
7: Şeyi söyledin mi peki, kazandığını söyledin mi?
6: O zaman söylememiştim yani. Önemli değildi. Babam çünkü istiyordu, ya hukuk ya biz bir şey yani. Ya mimarlık Erol Evgin'e örnek veriyordu bana. Hani bak diyordu, hani önce bir diploman at, ondan sonra hani. Bari bir filoloji oku falan diyordu.
7: Tamamen de hayır demiyordu yani.
6: Bari bir filoloji oku falan diyordu ya bari. benim aklım hep dedim, müzik ya da resimde. Sonra da
7: Oradan
6: 2 sene orada okudum operada. Sonra 2 senede İTÜ'de Türk Sanat Müziği. Kayahan abiyle zaten pop'a gelip opera, Türk sanat müziği, pop şeklinde devam ediyor. Yani biraz maymun iştahlılık var yani ben de. Amerika'da rock yaptık, Demirkan'la. Her müziği seviyorum, sanatın her konusunu seviyorum.
7: Zor bir yolculuk muydu bu hayat yolculuğu?
6: Yok, değildi.
7: Değil miydi?
6: Yani biraz şansım da yaver gittim bence diye düşünüyorum.
7: En çok şanslı olduğun nokta
6: yani
7: neydi?
6: Mesela
7: Kayahan mı mesela?
6: Tabii Kayahan'la yani o tanışıklığımız, Kayahan'ın bana o teklif etmesi, Eurovision şarkısını gel birlikte okuyalım dediğini. Onda da reddettim gene onu. Dedim ben arkadaşlarımla katılıyorum, Grup Piramit. Ve onlar dediler ki biz dediler öylesine hani şimdi kazanacak mıyız kazanmayacak mıyız, ilk elemeye geçecek miyiz belli. Kayahan abiye sipariş verilmiş, o kesin Eurovision'da. Sen boş ver bizi dediler. O da benim için bir şanstı tabii ki yani, ilk defa tek kanaldı o zaman TRT. Ve ben hemen ünlü oldum yani 22 yaşında Kayahan abiyle. Eurovision'da ikinci olduk ilk sene ve Melankoli. Ertesi sene de birinci olduk. Devamlı biz vardık televizyonda, konserler vesaire.
7: İlk sahneyi hatırlıyor musun? İlk çıktığın sahne. İlk böyle insanların karşısına çıktığın şarkı.
6: İlk çıktığım sahne Kayahan abi, ben çok titriyordum sahnede. canlı yayın Eurovision'da dedi, şey olacaksın, böyle olmaz dedi. Bir gün böyle az müşteri gelmişti bizim çalıştığımız yerde. Az masalar vardı. Sen dedi söyleyeceksin. Neyi söyleyeceğim dedim. Hı. Hepsini söyleyeceksin. Bütün programı sen yapacaksın. Yapamam Kayahan abi, yapacaksın dedi. Biz İskender falan böyle işte. Hı. Sonra Kayahan abi böyle bir kağıt kalem istedi. Dedim aa, Eurovision şarkısının herhalde ilham geldi. Kayahan abi onları yazıyor. Hı. Ben böyle söylüyorum işte söylüyorum bütün şarkıları, repertuarı. Kayahan abi benim yanlışlarımı yazıyormuş. Arka sayfaya da geçti
7: Allah
6: yani.
7: Allah aşkına.
6: Ben yeni sözler, şeyler, sözüm. Kendi sözlerimi unuturum ben. Kendi yazdığım sözleri de unuturum.
7: Yani. Sahnede de unuttun
6: tabii,
7: olur.
6: Tabii çok. Onda da Ajda Pekkan taktiği uyguluyorum. Böyle unuttuğu zaman Ajda hemen böyle mikrofonu şöyle bakalım biliyor musun?
7: Yalnız bunu söylediğin hiç iyi olmadı.
6: Orada ya. Yakalayıp. Kişi daha yakalayıp devam.
7: Şu Harbiye'de 8 bin kişinin sustuğunu düşünmek istemiyorum yani.
6: Susmadan.
7: Hadi evet. Hadi Demet hadi.
6: Yok yapmazlar yani. Eyvah.
7: Kesin eşlik ederiz canım.
6: Ben
7: Allah
6: bir gün Kınalı Bebeğin sözünü unuttum yani.
7: Şaka yaptım. Tabii, ya tabii. Kınalı Bebeğin de sözünü unuttum.
6: Yani arada
7: Allah
6: bir kal geliyor arada. Çünkü sahnede başka şeyler düşünüyorsun. Böyle şey oluyorsun.
7: Ciddi misin sen?
6: Böyle ya vokaliste sahne... baktım. O da bana yok ki orada çünkü vokali böyle yapıyor da bana şirinlik. Ben böyle hemen Ajda Pekkan taktiği. Sonra da gülüyorum çünkü. Dedim ya unuttum kusura bakmayın falan.
7: Ya sahnedeyken böyle aklına acayip acayip şeyler geliyor mu?
6: Geliyor ulan, geliyor.
7: Ocakta unuttuk mu?
6: Tabii tabii açıkta. İşte onlar, o yüzden gidiyor o şey zaten.
7: Kafa orada gidiyor yani.
6: Ay ben şunu arayacaktım aradım mı falan mesela o sırada.
7: Sahnede. Gidiyor.
6: Tabii tabii o sırada öyle şeyler olabilir. Seyircinin üstüne düşerim. Çok tatlı ya. Sahnede düşerim.
7: Düşmüşlüğüm var. O çok. Nasıl oldu? Çok.
6: Çok evet. Bir kere merdivenlerde inip bir düğüne katıldım. Düğünde böyle şarkı söyleyeceğim. Böyle şeyine damadın indiği şeyden ben de onlar inmiş. Ben de oradan iniyorum böyle şarkı söyledim. Gümbür patır böyle merdivenlerden yuvarlanarak açılışı yaptım. Sonra yine büyük böyle güzel şık bir restoranda, Serelerin restoranı. Hı. Adını şimdi söylemeyeyim. Orada seyircinin üstüne düştüm. Eteğime bastım. Eteğime basıp böyle mikrofonla dolaşıyordum. Güm diye adamın üstüne düştüm. Yine aynı yerde monitörler var ya. Hı,
7: şimdi, tamam.
6: Monitöre böyle şöyle arkamı döndüm. Şöyle giderken yere düştüm. Monitör ayaklarım havaya kalktı. Orada da şey var, klarnetçi oldu böyle ayağımdan bastırmaya çalışıyor. Diyorum ki emme basma tulum mu? Oradan basınca buradan kalk. Hani rezillikler.
7: Ay Allah'ım ya.
6: Güney abi de derdi ki seni huysuz virjini almayacağım. Seni sen yetiyorsun derdi.
7: Allah'ım gerçekten. Ya düşünsene Demet Sağroğlu gelmeden evvel hazırlık yapıyorlar.
6: Bir de çok
7: sahneye
6: ağırım.
7: Yakın seyirci koymayalım. baya bir boşluk bırakalım falan.
6: Bir kere
7: falan.
6: Yine başka bir yerde şeyde Galatasaray'da bir yerde yine öyle sahne böyle bir çıktım yüksek geldi böyle şeye düştüm. onlar beni iteledi rakçılar gibi böyle geri.
7: Ya bir şey söyleyeceğim. Peki o an nasıl toparlıyorsun?
6: Yani ben böyle...
7: çaktırmadan ha, devam.
6: Ay gülmem tutuyor. Hani söyleyeyim ay falan pardon çocuklar falan. Hani yani şey çünkü ciddi durup
7: ay.
6: Hani bir şeyim evet sakarım yani.
7: Ay Allah'ım çok tatlı ya gerçekten. Sevgili dinleyiciler Demet Sağroğlu canlı yayında konum. Şu sarı arkadaşlardan bir tanesini şu toplardan bir tanesini çekebilir mi?
6: Sarı arkadaşlar deyince.
7: Evet yani onların içerisinde böyle sorularımız var. Ben de bir taraftan mesajlarımıza da bir bakayım. Soru ne?
6: Hayatında sadece senin bildiğin ve haklı olduğun bir konuda sırf huzur kaçmasın diye suçlu rolünü üstlenip sustun mu? Sonrasında bu durum sana ne hissettirdi? Yok.
7: Olmadı mı?
6: Ama yani hani çok üstüne gitmediğim ya da zor durumda bırakmak istemediğim durumlar vardır hani bilirim. Hı hı. O insana bıdı bıdı bıdı yaparım ama dışarıya söylemem yani. Hani öyle bir şey olabilir belki. Öyle susarım yani.
8: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
7: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Konuğum sevgili Demet Sağroğlu. Bir şey soracağım. Ünlü olmanın avantajı, dezavantajı diye ne dersin? Yani
6: avantajları çok.
7: Ney mesela? Hani bir yere gittiğinde yemek yemek, hesap ödememek falan mı böyle? Böyle şeyler oluyor mu?
6: Hayır sevgi. Yani daha tanınıyorsun. Hani o şey böyle samimiyet.
7: Aslında bir de ünlü...
6: Tabii onlar da var, o ikramlar falan, ama o ikramlar ya değil yani. Ne, benim için
7: önemli. Şöyle diyen oluyor, ama bu çok ünlü, bunda para da çoktur. Buna biz
6: o da var, o da var. O da var. Ama o, onlar çok az yani. Hani çok sıcak yaklaşıyor buna insanlar. Ben de sıcak bir insanım. Yani karşımdan ne görürsem onu şey yapıyor. Hani şey gibi, bu ayna gibi bir şey yani. Hani ne alırsan onu verirsin. Onlar da benden onu aldığı için bence öyle yaklaşıyorlar.
7: Bir şey mi soracaksın?
6: Çok güzel bence.
7: Ne soracaksın? Sor bakayım. Ciddi misin? Şeyi anlatıyor. Parfümünüz çok güzel mi? Evet. Sen de çıkarıp sıkmışsın da onu söylüyor.
6: Evet, bütün kızlara sıktım. Hepsi sıra sıra geldiler.
7: Vay arkadaş.
6: Hepsine
7: ya.
6: Hepsine sıktım.
7: Böyle bonkör müsündür bu arada?
6: Bonkörüm.
7: Hadi ya.
6: Evet.
7: Hiç birikim yaptın mı?
6: Yok.
7: Yani para yapamadın.
6: Hayır.
7: Niye?
6: Bonkörüm çünkü.
7: Bu bir pişmanlık
6: yani, bir de
7: mı
6: şey,
7: peki?
6: Bir de şey, yani orada çıkmam, burada çıkmam kurallarım vardır işte, şunun şeyinde.
7: Nerede
6: çıkmam.
7: Nerede çıkmazsın?
6: Yani bana ters gelen, ideolojime aykırı yerlerde çıkmam. Hiçbir zaman şakşakçılık yapmadım. Ne bileyim.
7: Helal olsun.
6: Hiçbir zaman aç kalırım yapmam yani.
7: Bunu hiçbir zaman çiğnemedin yani.
6: Çiğnemedim, hiç bir kere bile çiğnemedim bunca senedir. İşte ne bileyim, hani çıktığım yerler de önemli. Hani kim sahibi oldu vesaire. Hani
7: para ne olursa olsun önemli değil.
6: Hayır,
7: yani,
6: hayır,
7: değil
6: hiç
7: mi?
6: Önemli değil.
7: Senin için öncelikli olan hep müzik, hep sanat.
6: Müzik, sanat
7: yani.
6: Ve duruş.
7: Duruş.
6: Yani evet. Yani,
7: çok güzel.
6: Tabii yani hani iyi insan olmaları lazım herkesin. Yani benim için, benim için iyi insan. Kötü insansa hani bir kere görüştüm, tamam, bir daha görüşmem yani.
7: Çok güzel bir tadı yok mu? Yani bugüne kadar yapılmış olan şarkıların, yapmış olduğun şarkıların, söylemiş olduğun şarkıların dillerden dillere söyleniyor olması, herkesin, her ne kadar sen unutsan da, herkesin onu ve ezbere bildiği.
6: Yok, mesela bazen böyle hani şeyde, mesela meydan konserlerini eskiden verebiliyorduk onları, meydan konserlerinde böyle bakıyorsun işte 20.000 kişi, 25.000 kişi, hani böyle mesela İzmir'in Kurtuluşu atıyorum, 9 Eylül. Birazdan söyleniyor. Diyorum ki ben bunu ben yazdım yani, ne kadar güzel. Hani öylesine bir anda yazdım, değiştireceğim sözler vesaire hani olacak. Hani benim duyduğum hissi onlar da hissediyor, ne kadar güzel diye çok çok mutlu oluyordum. Hani ağlıyordum ben, ağlarım bir de öyle olunca. Hani gözlerim,
7: duygusal bir insan.
6: Duygusalım.
7: Hemen ağlar mısın?
6: Hemen değildi, gözlerim dolar yani. Evet. Ağlarım da, ama biraz üstüne de gelirse.
7: Yok, ağlatmayayım şimdi.
6: Ağlatma,
7: ya.
6: Yok,
7: vallahi
6: yok.
7: Billahi. Ki ağlar yani Refik.
6: Ya.
7: Ağlatırım. Ve bana mı söyledin?

0: Çok iyi.
1: Bir şeyi merak ediyorum. Bu konser başlamadan evvel arkada bir curcuna değil mi? Bir hareketlilik, böyle bir şey falan. Gerçi benim hayal ettiğim Demet öyle değil. Yani arkada bir curcuna varsa bile Demet gayet sakin.
2: Ben sakinim.
1: Etrafı seyreden, ne oluyor falan
2: sakinim
1: yani.
2: Sakinim ama içimde fırtınalar kopuyor.
1: Öyle mi?
2: Allah'ım işte sesim çıkacak mı? Allah'ım şöyle olun. Allah'ım düşmeyecek. İnşallah düşmem. Allah'ım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Sen ondan düşüyorsun zaten.
2: Ya benim içimde bir panik yani. Öyle şeylerim oluyor hani. Mesela daha dün konuşuyorduk işte bir büyük bir yerde. Tam sahneye çıktım. İkinci şarkıda fermuarım patladı.
1: Hayda.
2: Yandan böyle komple aşağı kadar.
1: Ne zaman bu?
2: Bu 15 sene önce falan. Patladı. Dedim gitmeyeyim dedim yani şimdi hani ikinci şarkıda arkaya git elbise değiş falan. Çengel ben böyle elimde tutuyorum burada tutarak şarkı söylüyorum. Çengelliğine getirdiler oradan 3-4 taneyle çengelledik. İkinci yarıda ben elbise değişimi yaptım mesela.
1: Ama orada zaten tepkiler çok iyi olmuştur ya.
2: Ya evet biraz.
1: Biz fark böyle. İzleyenler fark ediyoruz söyleyeyim.
2: Şeydi yani.
1: Ama oradaki yaklaşım böyle a canım yaklaşımı yani. Hiç öyle. Bak elbise yırtıldı falan olayı yok.
2: Yok evet, evet. Ama fermuar patladı. Yani oradan bir şey oldu fermuarım.
1: Şey yapmışlar, elbiseyi dar yapmışlar yani.
2: Yani. Ya da ben dar elbisenin içine girmeye çalışmışım olabilir mi acaba?
1: Yemeklerle aran nasıl demek?
2: Çok güzel gördüğün şey.
1: Çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi bak. Refik, Demet'le yaşlanmazsın. Vallahi yaşlanmazsın. Öyle değil mi Simge? İnanılmaz güzel bir enerji ya. Vallahi billahi ya.
2: Ay ben sizi...
1: Kalbim. Demet yemek daran nasıl derken?
2: Çok güzel yemek yaparım.
1: Yapıyor. Hangi yemeği yapıyorsun?
2: Valla dün dilerse gün yaprak sarma yaptım yine. Her şeyi yaparım.
1: Vay. Böyle konsere gitmeden akşam konser var. Gündüz evde ne yapıyorsun? İş yapıyor musun? Yemek yapıyor musun?
2: Onda yemek yapmıyorum. Yapmıyorum tabii.
1: Tamamen boş bırakıyorsun onu.
2: Yani boş değil. Onda kendi konser hazırlığı. Ses açma vesaire.
1: Hazırlığın var onun öyle?
2: Evet. Ses açayım. Şeylerim de var işte. Eşyalarımı toplayayım. Biraz stresli oluyorum sahne öncesi.
1: Öyle mi?
2: Evet o gün.
1: Ha, i̇şte yani sana yaklaşmamak
2: yani. Çok yaklaşmasa
1: bak bu yani öğrendik en azından.
2: Yani çok böyle hani içli dışlı olmuyor.
1: Bak bugün. Buna Demet'in yanisi demek bence.
2: Yani.
1: Sosyal medya falan ne yapıyor? Kullanıyoruz.
2: Hiç yani kullanıyorum da öyle.
1: Eskisi mi daha güzel, ne diyorsun? Eski sistem mi daha güzel? Eski müzik
2: sistem yaptın. Tabii şeydi ama ben eski sistemde de mesela bana çuvallarla mektuplar gelirdi. Bana derlerdi ki hani şimdi bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani sanatçılar genelde başkalarına imzalatır işte oradan şeye gidip. Ben hepsini kendim okuyup parmaklarım böyle şey oldu. Burada iz kalıyordu parmak.
1: Alkışlasanıza. Vallahi billahi helal. Oradan bir çift el daha çıktı. Ben onu görmemiştim. Özgürmüş. Ciddi misin ya? Onları tek tek okur imzalar mıydı?
2: Evet okuyup hani böyle bazıları mesela 1.57 benim boyum 1.57. 1.57 boyunda mesela mektup yazıyorlardı.
1: Allah Allah.
2: Böyle küçük karınca duası eyvah falan böyle hani.
1: Hiç böyle aklında yer etmiş unutmadığın bir hayranın var mı?
2: Çok var.
1: Mesela ne yapıyordu da?
2: Çok var. Mesela bir tanesi pastane açtı.
1: Pastane açtı.
2: Demet pastanesi.
1: Demet seni sevdiği için.
2: Şikayetim var çöreği, kınalı bebek böreği.
1: Sen de mi bilmiyordun? Azamet. Ciddi misin bundan?
2: Evet İzmir'de.
1: Yedin mi onları peki?
2: Yedim, getirdi bana İstanbul'a.
1: Allah Allah ya.
2: Her sene ağaç dikiyordu. Mesela tanıştığı günden beri her sene ağaç diken arkadaşım var yine aynı insan.
1: Kınalı börek,
2: bebek.
1: Kınalı bebek, çöreği, böreği.
2: Böyle işte ne artık keke falan hani kurabiyeleri. Markaların isimlerinden.
1: Tatlılarla aran nasıl bu arada? Böyle yemekten de gidiyoruz
2: tatlı
1: ama.
2: Tatlı çok işte. Değil yani.
1: Güzel yapıyor musun kekmek falan?
2: Yaparım.
1: İnşallah bir gün yemeğe gideriz.
2: İnşallah buyurun tabii ki.
1: Valla genelde öyle söylüyorlar da ondan
2: ama
1: sonra.
2: Ama siz ben öyle çağırmam. Ben bir kere dedim mi? Dedim gelin buyurun dedim. Siz beni arayacaksınız diyeceksiniz. Biz geliyoruz. Şöyle açıp peşine düşmem. Geliyor musun? Geldin mi? Gelin dedim mi? Dedim. Normal herkese de demem gelin yani.
1: Valla süper ya gerçekten. Şu arkadaşlardan bir tane de çekebilir miyiz?
2: Ben o deminkinin içine atmıştım.
1: İnşallah o denk gelmez.
2: Hadi bakalım.
1: Bir dakika ne diyorsun Özgür? Duymadım ben söyle.

0: ne zaman gidiyoruz? Sen niye nereye gidiyorsun? Allah Allah. Sayı ben sınırı vardır belki.
1: Ben bu aralar birkaç ay yokum.
0: Ne diyor?
1: Eve giriyorsun, her yer çiçek dolu. İlk aklına gelen kişi kim olur?
0: Aha, hadi bakalım.
1: Yani herhalde fan grubum olur. Ya da plak şirketim.
0: Yalnız evde girdiğinde çiçeklerle karşılaşıyor olmak da biraz tedirgin ediyor insan. Nasıl girdiler içeri falan diyor. Ben ha, direkt oluyorum.
1: O da var, doğru diyorsun. Başka?
0: Bir tane daha alabiliriz. Ben burada mesajlara bir taraftan bakayım istiyorum. Günüm çok güzelleşiyor. İyi ki varsınız. Neşeniz daim olsun demiş
1: çok dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. İsmi neymiş dinleyicimizin?
0: İsmini hemen söyleyeyim. Bir saniye. İrfan Bakır göndermiş.
1: Çok selamlar, sevgiler.
0: Erkan Gökçe. Demet Hanım'a şunu istiyorum. Benim annem öğretmen emeklisidir. Demet Hanım'ın annesine tanıdığını söylemektedir.
1: Evet,
0: Kars
1: doğru.
0: İli ile ilgili bir bilgisi var mı demiş.
1: Evet evet.
0: Annesinin.
1: Mezun olduğunda öğretmenlik yapmak istemiş. Annem aslında Adnan Turhani'nin asistanıydı. Annem Almanya gönderecekti hatta ihtisas için. Gitmemiş. Annem demiş ki ben öğretmen olmak istiyorum. Kars'ın Cilevus yanılmıyorsam köyüne, kasabasına, ilçesine gitmiş. Orada ilk 24 yaşındayken ilk orada öğretmenliğe atılmış. Sonra bir sene falan kalıp galiba sonra Erzurum'a geçmiş.
0: Merhabalar,
1: çok
0: kolay
1: sevgiler,
0: gelsin.
1: Sevgiler, hürmetler.
0: Sevgiler gönderelim. Sevgiler, saygılar demiş İrfan Bey, selamlarını göndermiş. Merhabalar, kolay gelsin. Soyadı nereden? Ben de sağırım. Bir taraftan iyi oluyor. Çirkinlikleri duymuyorsun demiş. Bursa'dan İsmail Bey göndermiş.
1: Soyadımız bizim eski denen Sağırzadeler'den geliyor. Sağıroğlu olmuş sonra. Atatürk'ün silah arkadaşları. Zaten Erzincanlı Kemahlı, Sağırzadeler, sonradan Sağıroğulları olmuş.
0: Demet Hanım muhteşemdir demiş. Yalnız sonu 96 ile biten numara dinleyicimizin ismini bilmiyorum. İstanbul Riva'dan göndermiş. Sevgiler gönderelim kendisine. Demet Hanım hoş geldiniz. 90'ların o naif aceleye getirilmemiş ruhunu sesinizde yaşamaya devam ediyorsunuz. Hey. Sizi radyoda duymak güne harika bir başlangıç oldu. İyi yayınlar demiş. Hakan Öztürk İstanbul. Nabut Kaldırımı klibini her izlediğimde çocukluğuma dönüyorum. Murat Yılmaz Eskişehir, o dönem kırmızı bisiklet alabilmek için aileme ne diller dökmüştüm. Bize sadece müzik değil, bize güzel hatıralar bıraktınız. Başarılarınız daim olsun demiş.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu çok güzel bir şey ya. İnsanların hayatlarına dokunuyor olmak
1: çok
0: değil mi?
1: Çok güzel. Çok işte onunla gurur duyuyorum. Zaten bir sanatçıyı en mutlu eden şey bu. Hani yüreklerde bir şey bırakabilmek, bir iz, bir anı bırakabilmek. Benim de
0: başardım
1: be
0: Demet diyor musun?
1: Yani başardım Demet demiyorum da her zaman daha iyisini yapabilirim
0: çok
1: diye
0: güzel
1: düşünüyorum. Daha hiç yani ben oldum piştim demiyorum yani. Ama bir şeyler ne güzel ki iz bırakabilmişim, hala hani ismim anılıyor.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
0: Bir şey soracağım. Günümüzü nasıl değerlendiriyorsun? Yani o kadar çok
1: hızlı tüketiliyor her şey.
0: Çok hızlı değil mi yani?
1: Yani o yüzden de itina, özen çok az oluyor. Bu yapay zeka, AI falan onlar da zaten bir yaratıcılığı yok etmeye başladı.
0: Çok doğru bir tespit.
1: Ondan yana endişelerim var.
0: Hiç mi kullanmamak lazım ya da kısmen mi kullanmak?
1: Kısmen kullanabilirsin yani, tabii ki günümüze uygun. Ben kullanıyorum mesela, yaptığım besteyi, sözü AI'ya yükliyorsun. Tamam. Sana bir promptları veriyorsun. İşte şöyle mi olsun, flamenco yok işte bilmem ne, biraz bir çeşitli yani tarzlar söylüyorsun, içinde şu olsun, bası ağır olsun, bilmem ne şöyle olsun. Abi bakıyorsun işte sana bir dakika içerisinde bir aranje veriyor. Yok onu beğenmedim, şöyle olsun. Onu da veriyor. Şimdi eskiden bunun böyle bir lüksümüz yoktu. İşte şeyini, ritmini düşür, şöyle yap falan filan. Yok şöyle olsun, bachat olsun, yok bilmem ne olsun. Vazgeçtim, tango olsun. Hepsini bir anda yapabiliyorsun. Önceden şeyleri, bunu aranjörleri göndereceksin de işte aranjör yapacak da falan filan da. Ama tabii ki bunu bu şekilde alıp da koymak değil. Bunu tekrar birebir canlı enstrümantistleri çaldırıp bir aranjesini oradan fikir alıp evet bu tarz oluyor, tamam güzel, bunun üstüne yürüyelim gibi olması lazım.
0: Demet, takıntılarım var mı? Bazı inançlarım var mı?
1: Yok.
0: Yok mu? Takıntılarım var mı? Ne bileyim işte Temizlikle ilgili bir takıntın, hijyenle ilgili bir takıntın.
1: Hayır.
0: Ne bileyim, böyle bir restorana girdin, yemek yiyeceksin, bütün masalar boş, hangisine geçeyim'e karar vermek gibi bir şey.
1: Yok ama kararsızlığım vardır. Var yani mı? Onu mu giyeyim bunu işte şu an. Yok onu giyemedim.
0: Zorla mı? Buluyoruz abi ya. Zorla buluyoruz ya.
1: Ya.
0: Hayır, buradan gittikten sonra yolda sana anlatacak. Aa şey vardı, onu deseydim keşke.
1: Kesin kesin.
0: Çocuk
1: şey.
0: Sor ya.
1: Şey yani çok da yoktur yani, her şey uyumluyumdur aslında hani. İstediğim şeyler olabilir, olmuyorsa da uyarım yani.
0: Alışveriş yapıyor musun çok?
1: Evet.
0: Ne, evet. Ney?
1: Ay internetten çok alışveriş. Çok gereksiz şeyler alıyorum. Alıp bir de arkadaşlarıma da alıyorum. Yastık kılıf alıyorum mesela, ona da. Ya niye alıyorsun diyorlar yastık. Bana niye aldın? İşte sana da aldım hani, ne bileyim. Sana da işte şunu aldım. Bunu da bunu aldım.
0: En son gereksiz ne aldın? Yastık kılıfı hariç.
1: Yani şey aldım ya, ona dedim ki niye bunu aldım ben şimdi, koltukların içine böyle örtü koyuyorsun, koltuğun içine böyle bir sünger sıkıştırıyorsun ki o örtü yani bunu ne dedim, ne duruyor onu
0: kaldı. Abi ben
1: çok saçma bir şey aldım yani, hani bunu niye aldım ben diye.
0: Ay Allah'ım, çok tatlı.
1: Öyle bir koltuğum da yok ama olsun dedim.
0: Ha bir de koltuk da yok.
1: Evet, öyle bir şey yok yani. Onu niye aldım?
0: Ya bunu nasıl gördün de aldık?
1: Bilmiyorum, aradım
0: fiziksel
1: karnım.
0: Olarak yapıyor musun?
1: Hayır internetten.
0: Ciddi misin?
1: Evet fiziksel olarak, fizikselle çok şey yapamıyorum.
0: Niye?
1: Çok bir an önce olsun bitsin, öyle dolaş git oraya, oradan oraya git.
0: Ama insan ne bileyim üzerine giyer dolaşır.
1: Onları şeyde, onları zaten sahne şeylerini öyle yapıyoruz. Bunlar gündelik şeyler. Yani.
0: Onları zaten internetten.
1: Eve işte öyle bir, ne bileyim, terlik merlik.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Siparişi görüyorlar. Bir yere aradığın zaman falan enteresan, ne bileyim, evde internetle ilgili sıkıntı var, arıyorsun Demet Sağaroğlu. Soran oluyor mu? Aa, Demet Sağaroğlu.
1: Bazen söylüyorlar hani böyle çok ciddi kurum. Ay Demet Hanım, biz sizi çok seviyoruz. Siz Demet, gerçek Demet. Evet diyorum.
0: Seviyorsunuz ama internet yok.
1: Yok, çok yardımcı oluyorlar insanlar. Çok sağ olsunlar.
0: Çok güzel ya.
1: Kayhan abi dedi ki sahurdan müzisyen olmaz. Sen Demet olarak çık diyordu. Ben dedim ne demek canım, ben dedim Demet Sağroğlu soyadımı kullanacağım. Kullanıyorum. Hiç dinleme, Kayhan abi de dinlemedim. İlk albümde Demet diye çıktı. Sonra ben hemen döndüm Demet Sağroğlu.
0: Adı da Demet, soyadı da Sağroğlu. Hiç değişiklik falan yok.
1: Yok, hayır. Ha,
0: oluyor ya böyle değişiklikler, şunlar bunlar böyle.
1: O zaman şey. Duyaroğlu falan yapardım mi? Yani.
0: Duyaroğlu. Bir şey söyleyeyim, hiç olmazdı.
1: Evet.
0: Ve Demet Duyaroğlu, kanalı bebek.
1: Demet söyler oğlu.
0: Söyler onu. Onu değil, oğlu.
1: Oğlu.
0: Peki. Ne kadar? 3 dakikamız mı var? Hay Allah ya.
1: Ne çabuk geçti zaman.
0: Vallahi çok,
1: çok
0: çabuk
1: güzeldi.
0: Geçti ya. İyi yayınlar. Canlı Arnavut kaldırımı. Bir kuple ya. Dinleyicimiz ismi ne? Hakikaten bir kuple küçük. Ne olur.
1: Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi, ey kader.
0: Bravo!
1: Böyle mi olmalı, sormalı sevgililer.
0: Allah'ım yarabbim, bu nasıl bir güzellik. Gül Hanım, biz size teşekkür ederiz. Biz söyleyemiyorduk, çekiniyorduk. Sizin mesajınızla söyleyemiyorduk.
1: Neyi? Ha, Gül'e mi gitti bu şarkı?
0: Evet, Gül Hanım istedi bu şarkıyı. Pekala.
1: Burada diyor ki imkanın olsa hangi huyunu sildirirsin?
0: Hadi bakalım.
1: Sabırsızlığımı.
0: Çok mu sabırsızsın?
1: Sabırsız olup ama bu arada ondan sonra da gördüğünüz şekilde hiçbir şey çıkarmıyorum bir de. Yani onu hem bir an olacaksa olsun, olmayacaksa da benimle sonsuza kadar.
0: Vallahi çok tatlı ya, gerçekten. Şöyle bir o mu bu mu yapıyoruz, bitiriyoruz.
1: O ne?
0: Yalnızlık mı, kalabalık mı?
1: Yerine göre.
0: Ay, yerine göre ama değil. Yerine yalnızlık mı, kalabalık mı?
1: Kalabalık.
0: Tamam. Geçmiş mi, gelecek mi?
1: Gelecek.
0: Konfor mu, adrenalin mi?
1: Adrenalin.
0: Mantık mı, duygu mu?
1: Duygu.
0: Gurur mu, teslimiyet mi?
1: Gurur.
0: Gurur. Ha, hiç yani. Gerçek, nezaket.
1: Efendim?
0: Gerçek mi, nezaket mi?
1: Yani.
0: Demet gerçek. Demet yanisi.
1: Yani. Gerçek. Nezaketli ama önemli, çok önemli.
0: Kemal, bak bu yani'den bir jingle çıkartırsın, ben sana söyleyeyim. Bir Demet yanisi jingle'ı çıkartırsın. O iş sende. Peki, hangi rengi seviyorsun? En çok
1: sarı.
0: Sarı renk. Hı-hı. Öyle mi?
1: Evet.
0: Uğurlu sayım var mı?
1: Yok.
0: Yok. Hı. Niye sarı renk bu arada?
1: Sarı, güneş güzel böyle.
0: Ha, güzel, mikrofon da sarı.
1: Evet, Sputnik de sarı.
0: Sputnik'i beğendim bu arada. Ortamı
1: beğendim. Çok beğendim ben. Çok bayıldım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum.
0: Vallahi.
1: Diyordum işte, söyleyeyim mi o deminki
0: söyle.
1: Esprimi?
0: Heh, söyle.
1: Amerika'ya gidince bana dediler ki sen CIA ajanı oldun dediler. Şimdi dedim ben Sputnik'e gidiyorum, KGB ajanı mı? Yani biraz yersiz bir şey olmuş olabilir ama. Öyle dediler.
0: İyi ki geldin vallahi billahi.
1: İyi ki geldim.
0: Ama biz bunun tekrarını bekliyoruz.
1: Tamam
0: yani,
1: tabii ki.
0: Yani gerçekten biz doymadık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu sözü senden alalım lütfen.
1: Söz veriyorum. Yani biz, birkaç şarkı sonra tekrar
0: harika.
1: Gelirim.
0: Yani biz seni zaten çok seviyoruz
1: çok
0: ama şimdi
1: ederim.
0: Kat be kat sevdik.
1: Çok sağ olun.
0: İyi ki varsın sevgili Demet Sağroğlu.
1: Çok
0: birbirinden güzel şarkılarını bekliyoruz.
1: Çok mersi.
0: Allah sana uzun ve huzurlu güzel bir ömür versin.
1: Çok mersi. Allah ilerle karşılaştırsın
0: amin.
1: Herkesi.
0: Amin. Hanımlar beyler, muhteşem bir sohbetti. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Yeni şarkılarda tekrar burada buluşacağız sevgili Demet Sağroğlu.
1: Hepinizi kucaklıyorum sevgili dinleyiciler. Hepinizi öpüyorum. Dikkat edin yoldakiler. İyi tatiller herkese. İyi çalışmalar. Bay bay.
0: Harika. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhatap sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Maduro daha sonra Türkiye'ye geldi. Biz gittik, görüşmeler yaptık, iletişim kurduk, diplomatik, ekonomik ilişkiler geliştirmeye başladık. Tabii ki okyanusun ötesinde bir ülke kolay değil. Sınırımızın hemen ötesindeki ülkeyle ilişkiler gibi çok kolay, hızlıca gelişen ilişkiler olmaz. Ama Venezuela deyim yerindeyse Maduro yönetimi, açık söyleyeyim, her türlü tezvirata karşı, manipülasyona, dezenformasyona karşı halkın desteğini alıyor. Ha diyeceksiniz ki ya işte meşruiyeti, açık söyleyeyim, Amerikan kaynaklı yayınları okursanız, oradan takip ederseniz gelişmeleri, Türkiye'de 12 Eylül darbesini destekleyen, besleyen işbirlikçi sermayenin benzeri Venezuela'da var. Ve o işbirlikçi sermaye Venezuela'nın bağımsız adım atmasını istemiyordu. Chavez'den de, Maduro'dan da bu yüzden nefret ediyorlardı ve her türlü çevirdiler. Her türlü dezenformasyonu yaptılar. Sandıklara insanları götürmemeye çalıştılar. Çünkü niye? Meşruiyet sorgulasın. %50'ye yakın katılım var son seçimde.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çocuklarda konuşma gecikmesinde kritik işaretler. Çocuklarda dil ve konuşma gelişiminin farklı hızlarda ilerleyebildiği, ancak bazı gecikmelerin altta yatan farklı durumların göstergesi olabileceği belirtildi. Çocuk nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Dilara Füsun İçağısıoğlu, çocukların konuşma gelişiminin yalnızca kullandıkları kelime sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal iletişim ve beden dilinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çocuğun gelişiminde kullandığı kelimelerin yanı sıra çevresiyle kurduğu iletişimin de önemli olduğunu belirten İçağısıoğlu, bazı belirtilerin daha yakından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Profesör Doktor İçağısıoğlu, göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaret ederek anlatma ve iletişim kurma isteğinin zayıf olmasının dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunduğunu belirtti. Çocuğun sosyalleşme isteğinin yanı sıra jest ve mimikleri, motor becerileri ve yetişkinlerle kurduğu ilişkinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktaran İçağısıoğlu, bu tür belirtiler görüldüğünde ailelerin çocuk nörolojisi uzmanına başvurmasının önem taşıdığını söyledi. Profesör Doktor İçağısıoğlu, dil ve konuşma gelişiminin çocuğun ilk aylarından itibaren takip edilebileceğini belirterek, yaş dönemlerine göre beklenen bazı becerileri şöyle sıraladı. İlk aylarda anlamlı gülümseme ve göz teması gibi temel iletişim becerilerinin başlaması bekleniyor. İlerleyen aylarda heceleme ve çevreye yönelik anlamlı ses çıkarımları görülüyor. Bir yaş civarında en az 1-2 anlamlı kelimenin kullanılması bekleniyor. 2 yaş civarında ise kelime haznesinin genişlemesi ve 2 kelimelik basit cümlelerin kurulması öngörülüyor. Ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi ve kitap okuması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor İçağısıoğlu, ekran kullanımının da kesinlikle sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar çocukların dil ve konuşma gelişiminin kelime haznesiyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Göz teması, seslere tepki ve sosyal iletişimdeki farklılıkların gelişimsel gecikmeler açısından önemli ipuçları taşıdığı belirtilirken, erken değerlendirme ve ekran süresinin sınırlandırılması öneriliyor. Yeni konu başlıklarıyla olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Sokaklar Güvenli Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı. 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşler Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerdeki aramalarda 8 kilo 789 gram uyuşturucu, 21 kilogram kimyasal katkı maddesi, 3 kilo 648 gram sıvı sentetik uyuşturucu, 2 kilo 500 gram kristal sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Muğla'da sokaklar güvenli operasyonu kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ü tutuklandı. MTŞ, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas'ta düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah, tüfek, 415 fişek, uyuşturucu madde, çek ve dekontlar ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken 21 şüpheli adli kontrol şartıyla 7 şüpheli ise serbest bırakıldı. Konya merkezi 24 ildeki nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler şüphelerin yakalanması için Konya merkezi 24 ilde Paravan 1 adı verilen eş zamanlı son başlattı. Dış gündemle devam edelim. ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a yaklaşık 24,3 milyar dolar değerinde 48 adet F-35 savaş uçağı ve ilgili ekipmanın olası satışını onayladı. Riyad, kararı Suudi-ABD Savunma İşbirliği'nin ilerlemesinin göstergesi olarak değerlendirdi. Endonezya tarihindeki ilk uçak gemisine kavuştu. Ülke, İtalya tarafından hediye edilen 41 yaşındaki İz Giuseppe Garibaldi isimli uçak gemisini törenle karşıladı. Endonezya böylece Tayland'ın ardından Güneydoğu Asya'da uçak gemisine sahip ikinci ülke oldu. Kamerun'un başkenti Yaounde'de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerince enkazdan çıkarılan cenazeler morga götürüldü. Bakan Bolat yarın Roma'ya gidecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yapacağı görüşmede Made in EU yaklaşımıyla Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başlıkları ele alınacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin net UYF'si Temmuz itibariyle -398,7 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Temmuz itibariyle bir önceki aya göre %4,2 artışla 419,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise %1 artışla 818 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezerv varlıklar 17 milyar dolar artarak 164,4 milyar dolar olurken varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde doğrudan yatırımlar %0,8 artarak 81,8 milyar dolar oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.341 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.885, çeyrek altın 11.235, tam altın 44.763, atı altın ise 45.504 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurların etkisi altında. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara ve İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Ankara 23, İstanbul 26 derece. İzmir ve Antalya parçalı bulutlu. İzmir 30, Antalya 32 derece. Trabzon aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Gaziantep ve Van parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep 30, Van 7 derece. Diyarbakır parçalı, zamanla çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Apple ile Google yapay zeka asistanlarının geleceği konusunda endişeliler. Neden? Avrupa Birliği yüzünden. Klasik. Google ve Apple'da en az herkes kadar kötü. Hiç kıvırmayalım. Hepsi bunların birbirinden kötücül. Yer bulurlarsa hepsi bizi dövecek, bilgilerimizi kucaktan kucağa zıplatacak yer arıyorlar. Ya mesela üçüncü taraf bir yapay zeka ajanı Uber çağırsın, mesaj gönderebilsin veya uygun işlem yapabilirse doğrudan Google veya Apple hizmetleriyle temas kurmadan telefonu yönetebilir teknik olarak. Ama bunlar her zaman kötü olacak demek değil. İşte siz bunu regülasyonlara bağlarsanız ve denetlemelerini doğru yaparsanız bir şekilde her şeyleri yerine getirebilirsiniz efendim.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya'da Devlet Duması seçimlerinde oy verme işlemi başladı. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Togo bayraklı petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Güney Kore, Hürmüz Boğazı'na asker gönderilmeyeceğini açıkladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya'da Devlet Duması seçimlerinde oy verme işlemi başladı. Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinin belirleneceği seçimler için ilk oy verme işlemi Kamçatma bölgesinde başladı. Rusya'da 3 gün sürecek oylama süreci 20 Eylül'de sona erecek. Ülke genelinde farklı düzeylerde 2200'den fazla seçimin gerçekleştirileceği süreçte toplamda 20.700 milletvekiliyle çeşitli kademelerdeki seçilmiş makam belirlenecek. Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanlara ve Ukrayna ordusu çıkarına kullanılan lojistik merkezlere İHA saldırıları düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Odessa bölgesindeki Chernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri amaçla kargo taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu. Ayrıca Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gelen askeri kargoların depolanması ve dağıtımı için kullanılan Odessa'nın 6 kilometre kuzeybatısında bulunan Novapoşta Lojistik Merkezi'ne de saldırı düzenlendi. ABD Kongresi'nin yeni yaptırım paketine Rusya'dan tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yasa tasarısını dostça olmayan bir adım olarak nitelendirdi. Peskov, bu belgenin seyrini yakından takip ediyoruz. Bir takım ek yaptırımların devreye alınması Ukrayna'da barışçıl bir çözüm bulma çabalarını şüphesiz güçleştirecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşta büyük çaplı saldırıları yeniden başlatıp başlatmama konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu söyledi. Trump, Axios'a yaptığı açıklamada, "Önümde önemli bir karar var. İçeri girip İran rejimini yok etmek mi istiyorum yoksa istemiyor muyum? Bu büyük bir karar. Benim açımdan her şey olabilir." dedi. Trump daha önce de benzer tehditlerde bulunmuştu. Ancak son açıklamaları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta 6 Körfez ülkesi lideriyle salı günü gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin hemen öncesinde geldi. Söz konusu ülkelerse Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman. Axios'un haberine göre bu görüşme savaşın bir sonraki aşamasını şekillendirebilir. Görüşmede diplomasi için yeni bir girişimde bulunup bulunulmayacağı veya askeri operasyonların yoğunlaştırılmayacağı ele alınabilir. Öte yandan Trump son günlerde savaşın yakında sona ereceğini birkaç kez ifade etti. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Togo bayraklı petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada Togo bayrağı taşıyan Trent adlı petrol tankerinin dün ABD ordusunun kışkırtması ve aldatmasıyla Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışırken hedef alındığı belirtildi. Geminin vurularak durdurulduğu ve gemide yangın çıktığı aktarılırken boğazdan yasa dışı geçmeye çalışan herhangi bir geminin imha edileceği kaydedildi. Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyeceğiz açıklaması geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Hürmüz Boğazı'nda ülkesi ve vatandaşlarının çıkarlarını koruyacağını ancak deniz aşırı bir çatışmaya yol açmamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı. Lee düzenlediği basın toplantısında Hürmüz Boğazı konusunda bir çatışmaya karışmaya yol açacak hiçbir asker sevkiyatı yapılmayacaktır, savaşa girilmeyecek veya savaşa karışılmayacaktır ifadelerini kullandı. İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Dittmann bakanlığa çağrıldı. Açıklamaya göre Büyükelçi'ye Alman yetkililerinin İran karşıtı açıklamaları nedeniyle İran'ın güçlü protestosunun iletildiği belirtildi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz 15 Eylül'de yaptığı açıklamada İran'a askeri nükleer programını durdurması ve bölgedeki vekil güçlere desteğini sona erdirmesi çağrısında bulunarak Husilerin Kızıldeniz taşımacılığını tehdit etmesine izin verilmemesi gerektiğini söylemişti. Avrupa Birliği Kanada'ya ortak üyelik teklif etti. ABD Başkanı Trump gülünç buldu. Avrupa Birliği'nin Kanada'ya ortak üye olma önerisi Kanada Başbakanı Carney tarafından destek bulurken ABD Başkanı Trump'tansa tepki geldi. Trump öneriyi gülünç olarak nitelendirerek Avrupa'ya ek gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulundu. İspanya Başbakanı Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öneriye destek oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın video konferans yoluyla Birleşmiş Milletler'e hitap etmesini öngören karar oy birliğiyle iletildi. Abbas gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacaktı. Ancak ABD yönetimi Filistin Kurtuluş Örgütü üye ve yöneticilerine yönelik yaptırımlar kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermeyi ikinci defa reddetti. ABD yönetimi geçen yılda Abbas'la dahil olmak üzere genel kurul toplantılarına katılması beklenen Filistin delegasyonuna ABD vizesi vermemişti. Bu nedenle 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında da Abbas'ın önceden kaydedilmiş görüntüsü yayınlanmıştı. Son haberimiz Almanya'dan gelecek. Almanya'da sıtma nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Almanya'nın Frankfurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre havalimanına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Schwanheim kentinde yaşayan bir kişi sıtma nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece Frankfurt'ta sıtma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Geçen ayda Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport'un 6 çalışanında sıtma tespit edilmiş. Bunlardan ikisi hayatını kaybetmişti. Yetkililer insanların havalimanına gelen uçaklardan taşınan anofel cinsi sivrisinekler aracılığıyla sıtmaya yakalandığını değerlendiriyor. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
0: Dünya Haberi.
2: Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde. Hattımızda ilk konuğumuz Evi Deep AG CEO'su Barış Erdoğan. Merhabalar Barış Bey.
3: Merhabalar Serhat Bey. Eskişehir'den selamlar herkese.
2: Özel bir nadir hastalık var mı yoksa nadir hastalıklara böyle total bir bakış açısıyla mı bakıyorsunuz efendim?
3: Biz hastalık agnostik diyoruz ona. Yani bir herhangi bir hastalığa bağımlı değiliz.
2: Saygılar sunuyorum.
3: Çok teşekkürler.
2: Erdem Sağlık Grubu'ndan Doktor Gökay Furkan Özkoç hattımızda. Merhabalar Sayın Hocam.
4: Merhaba, sizlerle aranızda olmak benim için çok keyifli.
2: Harikasınız valla. Bu kök hücre tedavisinin ne olduğunu sizden alarak başlayalım efendim.
4: Kendimizdeki hücrelerimizin mezenkimel hücre kaynaklı bir hücrenin vücudumuza belirli işlemlerden geçirerek enjeksiyon şeklidir.
2: Çok sağ olun efendim.
4: Rica ederim. Çok keyif aldım.
2: Saygılar sunuyorum hocam.
4: Çok keyif aldım.
2: Dergi toplumun büyüme kavramını bu yeni teknolojik gerçekliğin ışığında acilen yeniden düşünmesi gerektiğini söylüyor. Yani o kralların çocukları teker teker ayrı ayrı hocalarla çalışıyorlar ama adamın parası var yani. Onu yaptırabiliyor. Sizin paranız olmadığı için bunu bilgisayardan yapınca çocuğunuz yalnız dımdızlak hayata karşı ayakta kalacak efendim. Ben Serhat Ayan. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
5: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan, en sevdiğimiz günden, Cuma gününden herkese merhabalar efendim. 18 Eylül 2026 Cuma'yı gösteriyor takvimler. Haftanın son iş ve eğitim gününde sizlerle birlikteyiz. Radyo Sputnik'te basın turu başlıyor. Ben Selin Yazıcı.
6: Ben Ebru Dönmez.
7: Ben Serkan Baştımar.
1: O halde bakalım 18 Eylül 2026 Cuma'ya ait gazetelerde neler varmış. Bugünün ilk gazetesi Sabah gazetesi oluyor. Dünyaya açılan 6. gurur kapısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafı Sabah gazetesinin manşetinde yer alıyor. Hemen haberin detaylarına bakıyoruz. Türkiye'nin gurur abidesi İstanbul Havalimanı'nda bugün tarihi gün efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla bugün İstanbul Havalimanı 6. pistine kavuşuyor. Havacılık sektörünün merkez üssü İstanbul Havalimanı'nın operasyonel gücünü daha da arttıracak 4. ana pist. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pist hangar alanlarına yakınlığı sayesinde genel havacılık operasyonlarının daha hızlı yürütülmesini sağlayacak. Özellikle iç hat uçuşları ve doğu rotalarında uçakların hem yerdeki taksi ve hem de havadaki bekleme süreleri kısalacak. Gerçekten bu havalimanı kullananlar varsa yeri iyiniz anda oldukça uzun bir taksi süresi var gerçekten. Buradan bir tasarruf olacak. Yakıt ve zamandan haliyle tasarruf edilecek. Avrupa'da ilk kez üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu başlatan İstanbul Havalimanı dörtlü pist işletmeciliği hedefine de daha da yaklaşmış oldu ve işte bugün bu açılış gerçekleştirilecek efendim.
6: Nefes gazetesiyle devam edelim. Nefes gazetesi de dünden bu yana borsadaki manipülasyon kriziyle ülkenin gündemi yer alan habere yer vermiş. Manşetinde vurgunu 11 ay niye izlediniz diye sormuş. Bakan Şimşek geçen Kasım'da bazı fonlar üzerinde manipülasyon yapıldığını biliyoruz açıklamasına dayanarak bunu soruyor. Ama önlem alınmadı demiş Bakan Şimşek. O fonlar battı ve soygun göz göre göre geldi diyor Nefes gazetesinin yorumunda. 4 yılda hisselerinde %40 bin artış olan Tera başta olmak üzere Pusula, Hedef Atlas, A1, Pardus ve Buz dahil 7 şirkete ait 130 fon Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye edildi. Durdurulan ve tasfiye edilen fonların büyüklüğü, yani rakam o kadar büyük ki 1.1 trilyon lira civarında diyor.
1: Onu sıfırlarıyla yazmışlar Ebru, bazıları diyorlar okuyabiliyor musunuz falan diyorlar. Hani nedir bu rakamlar diye soruyor insanlar.
6: Evet, gerçekten dehşet rakamlar. Ve diyor ki 550 bin yatırımcı mağdur oldu diyor. Borsada bu fonlara yatırım yapan yaklaşık 550 bin kişi var. Ve acil toplanan Finansal İstikrar Komitesi de dün önlemleri görüşmüştü. Ve diyor ki mağdurlara yönelik karar çıkmadı ama Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı bir canlı yayında ve sıraladı hangi tedbirleri aldık, nasıl işleyecek süreç diye. Ve diyor ki Muratoğlu köşesinde yazmış buna dair, çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Mesela destek finans hissesi demiş, 47 liralık halka arz fiyatından 4 bin liraya yaklaştı. 100 bin lira koyanın parası 8 milyon lirayı aştı. Bu rakamlar ortadayken düzenleyiciler neredeydi? Fiyat nasıl oluştu? Kim aldı? Kim sattı? Para nereden geldi? Teminat neydi? Denetleyici kurumlar yeni mi uyandı diye sormuş. Tabii ki çok büyük rakamlar var. Bir de hemen altından başka bir haber okuyayım. Okul kantininde askatos, böyle borsada manipülasyonlar yapılırken bir tost parası bulamayan öğrenciler de var. Sivas'ta 4 Eylül Ortaokulu kantininde ihtiyaç sahibi öğrenciler için askıda tost uygulaması başlatılmış ve kantinci günde 10 öğrenciye ücretsiz tost verdiklerini ve karınlarını doyurduklarını söylemiş.
1: Çok hassas ve, yapılması gereken evet, bir şey yalnız bu evet, alan biraz, öğrenci açısından da, çünkü onların şey çok önemli yaşları, her şeyden çok etkilendikleri bir dönemdeler.
6: Akran zorbalığı da var.
1: Yani çok iyi bir niyet var. Burada bunu iyi niyetin farkındayım ama çok hassas yapılması gereken kesinlikle bir şey. O çocukların kalbini kırmamak adına, evet, rencide evet etmemek adına evet, gerçekten. Evet. Onların kırılmaması lazım aslında. Onların hiç suçu yok. Onlar çok masumlar. Başkalarının kalbinin kırılması, başkalarının o taşlaşmış kalbinin bunları görmesi evet gerekiyor. Ama onlar çok küçük evlatlar. Bunu henüz tam olarak idrak edebilecek yaşta değiller. O yüzden çok hassas olması gereken bir süreç.
6: Evet, evet.
7: Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz. Ekonomiyi ilgilendiren bir haberle devam edelim. Bir krizde petrol fiyatlarında biliyorsunuz ki 3 haneli rakamlara ulaştı. İnsanlar da artık özellikle vatandaşlar vergileri kaldırın çağrısı yapıyor. Siyasetçilerden de aynı çağrı var. Peş peşe gelen zamdan da motorinin litre fiyatı 100 lirayı aştı. Bakan Mehmet Şimşek Avrupa'da mazot 150 liranın altında değil dedi. Buna karşın asgari ücretle karşılaştırılınca tablo Şimşek'i yalanladı. Hemen o tabloyu sizlerle paylaşalım. Diğer ülkelere baktığımızda Almanya'da motorin fiyatı şu anda TL bazında 130 liraya denk geliyor ve oradaki asgari ücret 94.170 lira. Peki bu asgari ücretle ne kadar benzin alabiliyorsunuz, motorin alabiliyorsunuz? 729 litre Almanya'da asgari ücretle bu 729 litre motorini alabiliyorsunuz. Fransa'da ise 126 liraya denk geliyor motorinin litresi Türk lirasıyla. 82.950 lira da oradaki asgari ücret ve bununla da 654 litre motorin alabiliyorsunuz. Peki Türkiye'de ne kadar alabiliyorsunuz? Türkiye'de 100 liraya denk geliyor şu an zaten. En sonki fiyat bu şekilde. 28.075 lirada asgari ücret ve bu asgari ücretle 280 litre alabiliyorsunuz. Şimdi 729 litre nerede? 600 litre nerede? 280 litre nerede? Burada da Mehmet Şimşek'in açıklamasını...
1: Asgari ücretlinin arabası var mı? Bir de o var.
6: Evet, asgari ücretlinin arabası yok
7: yani.
6: Zaten.
7: O yüzden sorun yok.
6: O yüzden yani. Bunu yani o eksende konuşmak birazcık...
7: Biraz da oradan garip da bakmak oluyor. Lazım. Çünkü bir asgari ücretle hayal şu anda sıfır bir araba almak. En ucuz araba fiyatına baktığınızda 1,5 milyondan aşağı değil.
1: Maalesef öyle. Sözcü gazetesiyle devam edeceğiz. Maalesef bu karamsar tabloyu ben de devam ettireceğim. Arkadaşlarıma katılacağım. Vatandaşın şafak operasyonu diye bir manşet atmış Sözcü gazetesi. Su manşetin altında yer alan bir haber. Çünkü bütün gazetelerde işte bu SPK ile alakalı borsadaki durumlar var. Farklı haberler okumaya çalışıyorum. Sözcü gazetesinin hemen alt köşesinde yer alan bu da vatandaşın şafak operasyonu haberinden bahsedeceğim sizlere. Şimdi operasyonlara alışkınız. Türkiye bir operasyonlar ülkesi oldu. Her gün fazla fazla operasyon haberlerini sizlere paylaşıyoruz. Bu vatandaşın şafak operasyonu ne ama biliyor musunuz? Sabahın 5'inde kuyruğa giren vatandaşların. Bakın efendim, Diyarbakır'da emekliler ucuz et için et ve süt kurumu önünde sabah 5'te kuyruğa giriyorlar efendim. Yeni Partili Sezgin Tanrıkulu, kilosu 400 liraya satılan kıyma ve 450 lira olan kuşbaşı et için insanların kuyrukta 5 saat beklediklerini söylüyor. Buna rağmen birçoğunun da mal eli boş döndüğü söyleniyor. Fiş alımı saat 8.30'da başlıyor. Et satışı ancak bir saat sonra başlıyor. Ancak o 8.30'daki fiş alımı için saat 5'ten itibaren burada sıraya giren insanlar var. Neden? Ellerine az da olsa bir et girebilmesi için bu insanlar bu durumu yaşıyorlar maalesef.
6: O zaman ben de başka bir gündemden bahsedeyim. Malum sonbahar geliyor ve
1: geldi.
6: Geldi. Geliyor dedim, seni üzmemek için geliyor geldi demedim. Özellikle tabii ki grip meselesi de gündeme geliyor sonbaharda birlikte ve yapılan bir araştırmaya göre grip aşısı ölümlere karşı %80 etkili diyor. Özellikle risk grubundaki bireyler için, bu tabii ki 65 yaş üzeri insanlar ve kronik hastalığı olanlar için, risk grubundaki bireyler mutlaka aşılanmalı diyor uzmanlar. Dediğim gibi bu Kan Tıp Derneği tarafından yayınlanan bir araştırma, ünlü tıp dergisi JAMA'da yer alan bir araştırma, aşının etkinliğine dair hastaneye yatış ve ölümlerin önlenmesinde %80 etkili diyor. Yine Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol da rahatsızlığı bulunanlar için yalnızca bir gün süren bir hastalık olarak görülmemeli diyor grip için ve elimizde en etkili silah aslında test ve tedavi, ama bu kişiler için o test ve tedavi süreçlerini beklemek zatürreyle, fonksiyon kaybıyla ve hatta bazı vakalarda ölümle seyredebilmekte diyor ve özellikle bu nedenle kırılgan grupta olanlar her yıl grip aşısı olmak zorunda, mümkün en erken zamanda, yani şu dönemlerde Eylül, Ekim gibi demiş. Bir de okula giden çocukların aşılanması da çok önemli diyor uzmanlar. 6 ay 17 yaş arası çocuk ve ergenlere karşı da yine etkinliği %80'e çıkmış grip aşısının. Yine enfeksiyon hastalıkları klinik ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bunu söylüyor. Okullarda da yaygınlaşınca tabii ki oradan evlere, ailelere böyle bir salgın şeklinde devam ediyor bu grip hastalığı.
7: Bir Gün gazetesinde kıyma devam haber başlığıyla hemen sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre 27 ilde toplam 43 milyon metrekarelik orman alanı sınır dışı bırakıldı. Kıyım listesinin zirvesinde 38,8 milyon metrekare ile Ankara yer aldı. Muğla, Mersin ve İstanbul'un doğası da rant ve yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bu kararla yeni bir orman yağmasının önü açıldı. Bu haberle başladık Bir Gün gazetesine ve diğer bir haberimizde akacak yer bulunur. Yeni Parti'de isim tartışmaları var. Yeni Parti iktidar eliyle yürütülen siyasi abluka isim tartışmasıyla birlikte hukuk alanına da taşındı. Bir Güne konuşan Yeni Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan, önünüze bar kurabilirler ama siyaseti toplumun en canlı damarlarıyla buluşturduğunuzda o su kendine yeni bir yatak açar dedi. Burada da CHP'nin, daha doğrusu Yeni Parti'nin yoluna son sürat devam edeceğini söyledi.
1: Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Akşam gazetesinden ben farklı bir haber paylaşmak istiyorum. Vasiyeti açılmadan miras kavgası. Neden bahsediyorum?

0: biliyorsunuz hayat arkadaşı, yıllardır aynı yastığa baş koyduğu kişiydi, ancak aralarında resmi bir nikah yoktu. Ekonomik mirasta değiliz, ailesini tamamen bertaraf edilmesine kızgınız, yetim yeğenleri var, dayım onları görmezden gelmez, hukuki yollara başvuracağız demiş. Burada böyle bir durum söz konusuysa bence hayat arkadaşı Jülide Kural'ın da bunu görmezden geleceğini zannetmiyorum. Hani ortada yeğenler var, yetim yeğenler diye bahsediyorsunuz. Bu mutlaka bence keşke aile içinde kalsaydı, aile içerisinde halledebilseydiniz diye ben kendimce bir içimden geçirdim.
1: Posta gazetesiyle devam edelim. Pek hoş bir haberden bahsetmeyeceğim ama yine de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bu şiddetin fotoğrafı başlığıyla yayınlanan haberde yine bir erkek şiddetini görüyoruz. Ama yani böyle kadıncağızı bu hale getirmeye kimin hakkı var? Yani eski boşanmak istediği eşi bu hale getirmiş. Hangi hale getirmiş? Bu şiddet nedeniyle av tüfeğinden çıkan saçmalar sonucu eşine boşanma davası aşamasında eşine av tüfeğiyle ateş ediyor ve çıkan saçmalar bacaktaki dokuların ölümüne yol açıyor ve maalesef Hatice Katrancı isimli bu mağdur kadın bacağı kesilmek zorunda kalıyor. Bir bacağı kesiliyor. Yine 3 ay sonra diğer bacağı da maalesef ampute ediliyor. Ve böyle sakat bırakılıyor. 3 ay içerisinde haklarını kaybediyor. Bu şiddet gösteren eski kocası, daha doğrusu boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından ve şu anda tutuklanmış. Hı. Ve yargılanıyormuş. Ama tabii ki bunlara verilen cezalar ne kadar olmalı? Bence çok yüksek sınırdan olmalı.
0: Caydırıcı olmalı ki
1: bu şiddetleri görüyoruz. Yani böyle bir şiddet vakası gerçekten tüyler ürpertici, içimizi acıtıyor. Bir de başka bir davadan bahsedeyim. Şimdi bu şiddet fotoğrafını gördükten sonra Bursa'da da bir boşanma davası var. Mahkeme erkeğin her gün alkol aldığı, eşine eşeksin hayvansın diye hakaret ettiği bir dava. Bu eş tabii ki alkol ve hakaret kapsamına giriyor ve ağır kusurlu bulunmuş bu eş.
0: Çok normal.
1: Ağır kusurlu bulunmuş ve tazminata mahkum edilmiş. Ama bir yandan da bu fiili olarak öyle dehşet sergileyen insanlara verilen cezalarda da bir dengesizlik var. Ben bunu pek anlayamıyorum. Yani tabii ki
0: sen onları hiç anlamaya çalışma bence. Biz onu buradan çıkmamız çok mümkün olmayacak. Serkan, şöyle içimizi açan bir haber var mı?
2: İçimizi açan bir haber var mı?
0: Mümkün
2: hiç
0: değil gibi.
2: Hiç açıcı bir haber değil ama o kadar da kötü bir haber de değil aslında baktığımızda. Milliyet gazetesindeyiz. Dünyadaki yani bu Michelin yıldızı restoranlardan çok bahsetmiştik biliyorsunuz ki. Önceki programlarımızda hatta puanlamasına dair sıralamasını bile yapmıştık. Michelin'in restoranda solucan kır. Ünlü şef Arda Türkmen, bilirsiniz programlarıyla da meşhurdu Türkiye'deki. Fransa'da gittiği Michelin yıldızı restoranda tabağındaki solucanı fark ettikten sonra çağırdığı garsondan "Ah bu yeşillikler" şeklinde yanıt aldığını paylaşıyor kendisi sosyal medya hesabından. Sonrasında gündem olup haberleştiriliyor. Restoranın özür yerine sadece ikramda bulunduğunu belirten Türkmen, kişi başı sabit menü ücretinin de alındığını duyurdu. Yani restoran
1: Michelin yıldızlı bir restorana gidiyor, normal ücret bence. Yani
2: yok, ücretten değil de bu solucan çıktığından dolayı belki hani bunun karşılığında müşterilerimiz bir biraz daha memnuniyet adı altında.
0: Hayır, bir de bak, ah bence, bu yeşillik denmesi de biraz garip ama ah bu yeşillikler
1: böyle.
0: Ben çok
1: şey bulmadım ya açıkçası.
0: Solucanı yiyeceksin.
1: Solucan değil, o yeşilliklerde olan canlılar var ya.
0: Nereden bir tanesi? Besleyecek miyiz? Bu saçma mı, onu yuttuğun anda mideye gittiği anda mahvoldun.
1: Ama yutmamış.
0: Ama yok,
2: bu
1: ama yutmamış.
0: Normal karşılanacak bir şey değil bence.
2: En ufak bir virüs bir şey belki olabilir. Yani bilmiyorum, bunlara da
0: tabii ki canım ya, yemekte ne çıkarsa çıksın.
1: Ya
0: yemeğin içindeki şey dışında.
1: Çıkmasıyla aynı şey değil demek istedim. O doğal bir canlı, o açıdan ben
0: bence
1: baktım.
0: Bence saç kılı daha iyi.
1: Yok bence.
0: O canlı bir de yok. Ben katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum. Peki bugün vaktimizi fazlaca açtık. Devamını getiremeyeceğiz galiba. Şuradan bir haber okuyacağım hemen. Kartlı ödemeler 3 trilyona ulaşmış, Dünya Gazetesi'nin haberi efendim. Bu zaten her ay biz bu haberleri okuyoruz.

0: Her ayda bu rakamlar yükseliyor. Ağustos ayı itibariyle Türkiye'de kredi kartı sayısı 153.4 milyon, banka kartı da 224.5 milyon, ön ödemeli kart sayısı 100 milyonu aşmış durumda. Bankalar arası kart merkezi verilerine göre Ağustos ayında kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı dönemine göre, bakın artış çok fazla. Geçen yılın aynı dönemine göre %39 artış göstermiş. 2 trilyon 990.4 milyar lira olmuş. Yani bir ayda kartlı ödemelerimiz 3 trilyon liraya neredeyse ulaşmış durumda ve internetten yapılan ödemeler de her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. İnternetten yapılan ödemelerde de %41 artış olmuş diyelim ve Beşiktaş'ın o muhteşem galibiyetiyle programı noktalayalım, ne dersiniz?
1: İşte foto maçta da o muhteşem galibiyet manşetleri çok güzel bir şekilde taşımış, destan yazıldığı anlamına gelen bir manşet atılmış ve puan durumuna baktığımızda UEFA Avrupa Ligi'nde şu anda 36 takım var. Beşiktaş'ta avantajla beraber, daha doğrusu bu averaj farkıyla beraber 3. sırada 3 puan. Zaten her takım birer maç yapmış. Skor 4-1. 4 tane gol attık Marsilya'yı. Türkiye temsilcimiz gerçekten çok güzel bir maç çıkardı. Bunun da devamını diliyoruz. Ve şöyle baktığımızda da ilk 8 takım son 16 turuna kalacak bu 36 takımlı gruptan. İlk 8 takıma baktığımızda da isimlerde gerçekten şu anda Beşiktaş'ın kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü o oyunu zaten bize dünkü oyunuyla hissettirdi. Sen neler söylemek istersin Selin?
0: Güzel bir maçtı, gerçekten keyifli bir maçtı. Yani böyle peş peşe Avrupa maçında gollerimizi attığımızı görmek, hani böyle bir sıfırla böyle ya da ıkına sıkına böyle değil de böyle dört tane böyle seri gol atıp geçmek gerçekten çok keyifliydi. Tebrik ediyorum Beşiktaş, muhteşem bir ivme yakaladı ve en büyük tebrik de benden Italiano'ya, gerçekten çok başarılı buluyorum. Bu Beşiktaş zorlayacak bu sene ya. Bu sene Beşiktaş zorlayacak, öyle gözüküyor ve gerçekten müthiş de bir moral onlara. Harika da bir ivme kazandılar.
1: Erken oturan bir kadro baktığımızda zaten ligin başları da Avrupa'da da çok güzel işler yapıyorlar. Umarım onun devamı gelir.
0: Bir şey de karışmıyorlar, karışmadan gidiyorlar. İnşallah taraftar da buna göre davranır, buna göre yaşatır.
1: Evet
0: diyelim.
1: Ebru, sen neler söyleyeceksin son olarak?
2: Ben de dün maç öncesinde coşkularına tanık olmuştum Beşiktaşlı taraftarların. Ama tabii ki böyle hoş olmayan tezahüratlar da kulağıma geldi. İster istemez böyle şeyler duyuyorsunuz taraftarın içine girince. Ben o öyle tezahüratlardan biraz rahatsız oluyorum açıkçası bir kadın olarak, ama bilemiyorum.
0: Maalesef
2: erkekler...
0: bu işin siyah beyazı, sarı laciverti, sarı kırmızısı yok. Maalesef olmasını istemiyoruz ama küfür her yerde ve o küfür evde çocuğunuzla maçı seyrederken evinizin salonunda yankılanıyor. Maalesef, ama dediğim gibi küfürün rengi yok. Her takım, her camia bunu yapabiliyor. Keşke olmasa, keşke biz sadece böyle başarıları konuşsak. Evet. Efendim, biz ayrılan süreyi fazlaca aştık. 2 günlük hafta sonu tatilinde keyifli, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Güzel enerjilerimizi toplayalım. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.

0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketiyle sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ve piyasası kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmalarını değerlendirdi, krize yönelik planları açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalar bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,95 değer kazanarak 13.509 puandan tamamladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 153 puan ve %1,13 azalışla 13.356 puana indi. Bankacılık endeksi %0,30, holding endeksi de %2,48 değer kaybetti. Sektör endeksler arasında tek kazandıran %0,40 ile madencilik, en çok gerileyen de %9,33 ile finansal kiralama faktöring oldu. Serbest piyasada dolar 48,78 liradan güne başlarken euro ise 56,05 lirayı gördü. Sermaye piyasası kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Buna göre Terra Portföy Fonları'nda Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Tasfiye devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılanmaya devam edecek. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacaklar. Elde edilen para da yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. Yatırımcıların mutabakatı yapılan hesaplarına fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar payları oranında aktarılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de NTV'de fon soruşturmalarını değerlendirdi, krize yönelik planları açıkladı. Şimşek, çok sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemler olduğunu, bunlara karşı gerekenin yapıldığını belirtti. Alınan tedbirler şu aşamada yeterli, dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna gerek kalmadı dedi. Şimşek, tasarruf finansman sektörünün hızlı büyüdüğünü belirterek gerekirse ilave adımların BDDK tarafından da atılacağını söyledi. Şimşek, SPK'nın adımları sonrası konunun adli makamlarda olduğunu belirterek yanlış yapanlar ayrım gözetmeksizin sonuçlarına katlanacak ilerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı dedi. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Küresel piyasalara geçelim. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki geri çekilmenin etkisiyle pozitif seyrediyor. Analistler enerji fiyatlarının artmaması durumunda Fed'in enflasyon hedefine daha kolay yaklaşacağını belirtti. ABD ekonomisinin gücünü koruması da Fed'in sıkı para politikasını daha yönetilebilir hale getiriyor. Bankanın faiz kararı toplantısında verdiği mesajlarda para politikasına ilişkin belirsizlikleri azalttı. Öte yandan Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre ABD'de dizelin galon başına ortalama fiyatı bugün yaklaşık 6,40 dolara çıkarak rekor tazeledi. Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Eylül'le biten haftada 196 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsaları da jeopolitik gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlik ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle dün pozitif seyretti. Otomotiv, telekom ve perakende şirketlerinin hisselerinde görülen yükseliş Avrupa borsalarındaki yükselişte etkili oldu. İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75'te sabit tuttu. Asya borsaları da enerji fiyatlarındaki ve teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle pozitif seyrediyor. Bölgede Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor. Japonya Merkez Bankası bugün politika faizini 25 baz puan artışla 31 yılın en yüksek seviyesi olan %1,25'e çıkardı. Banka faiz kararını 7'ye karşı 2 oyla aldı. Emtia piyasalarıyla devam ediyoruz. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 102,99 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas Dürham petrolünün Ekim vadeli varil fiyatı da 100,39 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatları Orta Doğu'daki arz kesimine ilişkin endişelerin alternatif sevkiyat yollarına yönelik beklentilerle hafiflemesi ve küresel piyasalardaki risk iştahının artmasıyla geriledi. Yurt içinde de motorine indirim geliyor yarından itibaren. Yarından itibaren geçerli olacak. Motorinin litresinde 4,09 lira indirim yapılacak. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. İstanbul'da motorinin litresi 96,31 liraya, Ankara'da 97,41, İzmir'de 97,71, Doğu illerinde ise 99,11 liraya gerilemesi bekleniyor. Gram altına bakalım. Son olarak 6.895 liradan satılıyor. Çeyrek altında 11.274 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 44.961 liradan satılırken altının ons fiyatı ise 4.094 dolardan işlem görüyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Ferhat Göçer, değerli dinleyiciler.
3: Sevgili Okan, Radyo Sputnik ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir ortam. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
2: Abi çok şükür ya. Yani araya kimleri sok. Falcı'ya bile gittim. Baksana dedim, ne zaman geliyor? İhtimal ne zamandır?
3: Gerek Ferhat yok. Göçer. Yani Mina Hanım burada zaten. Big Boss. Geleceksin diyor, geliyoruz.
2: Abi
3: yani.
2: Falcı oydu zaten.
3: Kırbaçla geldim ben buraya. Yani.
2: Öyle.
3: Beni değil, arabayı kırbaçlıyordu artık. Ne yapacağım şaşırdı. Yani.
2: Bunu kafamda canlandırdım bir ara, arabayı seni kırmaçlar falan.
3: Direkt şaha kalktı araba yani.
2: Abi şimdi bir kelime, aklına ilk gelen şey. Vefa.
3: İstanbul'da bir semt.
2: Para.
3: Oo. Araç.
2: Müzik.
3: Hayat.
2: Misafir.
3: Mangal.
2: Aşk.
3: Ömür Gedik.
2: Radyo Sputnik. Ah canım abim benim ya.
3: Gerçekten sana da bütün Sputnik ailesine de yürekten teşekkür ederim. Harika bir tecrübe oldu. İyi ki gelmişiz.
2: Konuğumuz Ferhat Göçer'di. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Ruhumu kesiyor boş bir ayaz. Kafamın içini bir salsaydın.
4: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
6: Radyo Sputnik canlı yayın.
7: Sevgili dinleyenler, yayınımıza canlı bir bağlantıyla devam ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek şu anda Terörsüz Türkiye konulu başlıkta Adana'da açıklama yapıyor.
8: Beni çok etkiledi. Yani Tunceli, Diyarbakır, bunlar Adana'mız, bunlar bizim Türkiye'mizin şehirleri. Buralarda Terörsüz Türkiye sürüciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza, siyasetçilerimize, milletvekillerimize büyük önem düşüyor. Bunların anlatılması konusunda. Ama gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben tekrardan Adana ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İl başkanımıza da yeni görevinde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ziyaretimiz hayırlara vesile olsun. Buradan adli ziyaretimiz var. Adliyemize de özellikle hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Biliyorsunuz 13. yargı paketi inşallah Ekim ayında meclise gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemeler ihtiyaç duyuluyor. Bir kısım düzenlemeler yaptık. biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak. Bu konunun da bilinmesini istiyorum. Tekrardan hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.
6: Radyo Sputnik canlı yayın.
7: Adalet Bakanı Hakan Gürlek az ve Adana'da terörsüz Türkiye konulu açıklamalarını yaptığı sürece önem verdiklerini belirten Gürlek, şehit ve gazileri incitmeden düzenleme yaptıklarını vurguladı. Vatandaşların süreçten memnuniyet duyduğunu söyledi. Akın Gürlek'in konuşmasının detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik Radyo Sputnik'te kalın.
1: Toplam
7: 1'er 1 canlı yayına devam edeceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu anda İstanbul'a büyük dönüşüm kura çekiminde konuşuyor, dinliyoruz.
1: 2 milyona yakın sosyal konut ürettik. Son kampanyamızla hayata geçirdiğimiz evleri de 27 Mart ayından itibaren teslim etmeyi inşallah hedefliyoruz. Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Tabii bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir. Ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek. Kıymetli kardeşlerim, işte bütün bu eserleri hayata geçiren, vatandaşına tüm bu destekleri veren devletimiz büyüktür, güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesi sağlam, kadroları ehil, imkanları büyüktür. Biz Avrupa ülkesindeki bir alanı 2 yılda inşa etmiş bir devletiz. Çok zor günlerdi. Biz 3500 şantiyede gece gündüz çalışan, saatte 23, günde 550 konut yuva etmiş, inşa etmiş bir ekibiz. Biz hükümet enkazın altında kalır diye hesap yapanların yanlış hesaplarını 11 ilde yarım milyon konutla boşa çevirmiş bir liderin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyiz, yol arkadaşlarıyız. Enkaz altında kalan, kıymetli kardeşlerim, devletimiz değil, milletimizin gücünü küçümseyenlerin hesabı, Türkiye'nin kudretini ölçemeyenlerin siyaseti oldu. Açık ve net söylüyorum. Bunu dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başkası başaramaz. Ama kim ne derse desin, kim hangi iftirayı atarsa atsın, bizim siyasetimizin pusulası bellidir. Biz vatandaşımızın duası, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Bu istikametten ayrılmayacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul çalışacak, Türkiye için çalışacak, ter dökecek ve inşallah hep birlikte 86 milyon kardeşimle birlikte büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünü hep birlikte sürdüreceğiz. Ben bu duygularla bu eserlerde emeği bulunan, gerçekten gece gündüz çalışan sizlere bir saat, bir dakika daha erken vermek için emek veren, ter döken tüm arkadaşlarıma, TOKİ Başkanlığımıza, Zeytinburnu Belediye'mize, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, Emlakımıza, yüklenici firmalarımıza, mimarından mühendisine, işçisine, ustasına kadar her bir çalışma arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Ve kurallarımızın Zeytinburnu'muza, Maltepe'mize, Gazi Osman Paşa'mıza ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyor. Bir kez daha hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
6: Radyo Sputnik canlı yayın.
7: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul'da büyük dönüşüm kura çekiminde konuştu. 1642 konutun kura çekiminden bahsediyoruz. Hedeflerinin düşme seyrine giren kira fiyatlarını gelemek olduğunu belirten Murat Kurum şu anda kentsel dönüşüm çalışmalarına son hız devam ettiklerini belirtti ve bu 1642 konut sahibine de 22 Eylül 19 Ekim arasında borcunu kapatanlara %25 indirim olacağı müjdesini verdi. Kura çekimlerinin yapılacağı ilçelere de hayırlı olmasını temenni etti. Murat Kurum'un konuşmasının detaylarını Radyo Sputnik'te saat başı haber bültenlerinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
6: Radyo Sputnik canlı yayın. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ünlülere yönelik uyuşturmuş olmak üzere iki ayrı operasyon başlatıldı. Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu. Yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendirdiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik uyuşturucuyla uyuşturucu ve fuhuş olmak üzere iki ayrı operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 18 ünlüye yönelik uyuşturucu ve 6 şüpheliye yönelik de uyuşturucuyla fuhuş olmak üzere iki ayrı soruşturma kapsamında 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, oyuncu Melis Sezen ve şarkıcı Sefon'un da olduğu 24 isimden 15'i gözaltına alındı. Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı. Buna göre Terra Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Yatırımcıların mutabakatı yapılan hesaplarına fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar payları oranında aktarılacak. SPK'nın güncel listede toplamda 131 yatırım fonu yer aldı. Bir sıcak gelişmeyi daha aktaracağız sizlere. İstanbul ve Muğla'da yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendirdiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik 286 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 175 şüpheli gözaltına alındı. 1,5 milyar lira değerinde mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Yargıya müdahale soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Musa Şeyh'in elebaşılığında kurulduğu önen çıkar amaçlı suç örgütünün 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Mevcut deliller doğrultusunda ikisi avukat, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı Musa Ş. ve avukat BNT'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk etti. Temsilcimiz Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede adeta gol oldu yağdı ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'le karşı karşıya gelecek. Futbolun devleri Türkiye'de sahne alacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği İspanya Süper Kupası İstanbul'da düzenlenecek. İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı statlarda açıklandı. Buna göre 2 Şubat'taki yarı final maçı Çobani Stadı'nda, 3 Şubat'taki yarı final karşılaşması ise Tüpraş Stadında oynanacak. 6 Şubat'ta oynanacak final müsabakasına ise Ramspark ev sahipliği yapacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası bu akşam oynanacak. Kasımpaşa Tümosan Konyaspor maçıyla açılış yapılacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurların etkisi altında hava sıcaklıkları ise normallerin 2 ila 4 derece altında seyrediyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara ve İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Ankara 23, İstanbul 26 derece. İzmir ve Antalya parçalı bulutlu, İzmir 30, Antalya 32 derece. Trabzon aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 25 derece. Gaziantep ve Van'da parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Gaziantep 30, Van 26 derece. Diyarbakır parçalı. Zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğu kesimleri yağmurlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.341 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 56 lira 10 kuruştan işlem görüyor ve kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacağız. Gram altın 6.878 lira, çeyrek altın 11.222, tam altın 44.738, ata altını da 45.104 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Okan Aslan'la gün ortası bir günlük aranın ardından pazartesi aynı saatte yayında olacak.
2: Nasılsınız hanımlar beyler ekonomik olarak? He? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
3: Bu nedir?
4: 17 milyona.
3: Anne biz okuma bilmiyordun.
4: Ama param biliyorum.
2: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
5: Bak canım benim. Bu dünyada iki şeye zaten. Lafım vardır. Birincisi paradır.
6: İkincisi
5: de paradır.
2: Parayı sevelim, parayı sevelim.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Spor.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yatırım uzmanı Mert Başaran, Okan Aslan'la gün ortası programının konuğu oldu. Başaran, döviz biriktirmenin yatırım olmadığını belirterek doların da enflasyon karşısında değer kaybettiğine dikkat çekti.
2: Parayı dolara, dolar yapıp tutmak mantıklı mı?
3: Enayiliktir diyorum. Çünkü doların enflasyonu vardır diyorum. Fakat insanlara Türkiye'de bu öğretilmemiş. Hı. Öğretilmediği için halk şundan habersiz. 100 dolarlık bir param varsa
2: tamam.
3: Altına yazıyorlar. 80 olunca ne diyeceksin? Abi 80 olunca da senin tamam mı 100 doların 105 dolar olmayacak kardeşim. Sen 80 olduğunda dolar, hatta 580 olduğunda yine 100 doların olacak. Yanlış mı?
2: Hı, doğru.
3: 100 doların yavrulayacak mı? Yavrulayacak. Senin 100 doların 100 dolarsa sen nasıl para kazanacaksın? Benim param arttı diyeceksin. Senin paran arttı. Amerika'dan 100 dolara gelenlerin 100 dolara gelmiyor. iPhone 500 dolara çıktı Amerika'dan 1000 dolara geliyor.
2: Hı-hı.
3: Kahve geçen sene 100 dolardı, 110 dolara geliyor. Yani hı-hı, dolar arttığında sen paranı eritiyorsun ama Türkiye'de bunu da anlatmamışlar. Bu da bak bilerek anlatılmıyor. İşte ben bunları anlattım diye oradan topluluk kurallarına uygun değilsin diye paylaşıyorlar bir şeyler. Yani çünkü topluluk kuralları nedir? İşte ekonomik konularda çok konuşma. Gazze ile ilgili çok konuşma. LGBT ile ilgili çok konuşma.
2: Abi sen en çok altın mı alıyorsun?
3: Abi altın bilmeyenler için altın ama.
2: En iyisi ne? En iyisi eskimeyen.
3: Abi eskimeyen diye bir şey yok. Bakın her dönemin yatırım aracı farklıdır.
2: Arsa var, altın var.
3: Abi her dönemin farklı abi. Bazı dönemler mesela son
2: şu anda ne mesela?
3: Son 1,5-2 yıldır altındı. Ha. Şu aralar borsa mesela. Bir 6 ay, 1 yıl daha borsa. Seçime kadar borsa. Ondan sonra
2: abi
3: bir ara Bitcoin gelecek.
2: Herkes borsayı bilmiyor ki şimdi.
3: İşte
2: ne
3: onda
2: yapacak?
3: Da bir bilinecek yöntemi var ama onu da kolayını anlatıyorum. Orada da hisse senedi sen almayacaksın. Hisse senedi fonları var mesela. Kolay. Onların da yöntemleri anlatıyorum. Yani aslında her şey çok basit abi. Bak diyorum, disleksi sahibi, gerizekalı bir adam ayakkabısını bağlayamıyor. Şu anda saat 11-12'de kalkıyor. Bak bu şaka yapmıyorum.
2: Ya ben
3: ve doğuştan da zengin değil bu adam. Bu adam bunu yaptıysa.
2: Şu an zengin misin?
3: Ya şu an zenginlik kavramı değişir. Şu an buraya 11-11.30'da kalkarak geliyorum abi.
1: Okan Aslan'la gün ortası programına konuk olan yatırım uzmanı Mert Başaran, parayı dolara çevirip uzun süre elde tutmanın kazanç sağlamadığını söyledi. Borsayı bilmeyen yatırımcılar için fonlara işaret eden Başaran, doğrudan hisse senedi almak, hisse senedi fonlarının tercih edilebileceğini belirtti. Yatırım yöntemlerinin sanıldığı kadar karmaşık olmadığını söyleyen Başaran, doğru araç ve yöntemlerle sürecin daha kolay yönetilebileceğini ifade etti. Başaran, eskimeyen diye bir şey yok. Her dönemin yatırım aracı farklı. Bazı dönemler altın var. Son 1,5-2 yıldır altındı. Şu aralar borsa, 6 ay 1 yıl daha seçime kadar borsa. Ondan sonra bir ara Bitcoin gelecek ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Okan Aslan'la gün ortası bir günlük aranın ardından pazartesi aynı saatte yayında olacak. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
1: Şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan sanatçı Funda Arar bu kez samimi sohbetiyle konuğumuz oluyor. Sahne heyecanından aile yaşamına, müziğe bakışından yıllara yayılan kariyer yolculuğuna kadar pek çok konuda içten açıklamalarda bulunan Funda Arar, hayatına dair bilinmeyenleri Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a anlattı. Arar'la gerçekleştirilen keyifli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
2: Hanımlar beyler, mikrofonu açmamış da. Ya işte gülüş bu gülüş, bayılıyoruz size. Bir de size soğuk insan diyorlar ya.
3: Ay,
2: Allah aşkına.
3: Evet.
2: Böyle bir şey
3: bana
2: olabilir
3: soğuk
2: mi?
3: Soğuk diyorlar.
2: Hala diyorlar mı?
3: Artık yavaş yavaş demiyorlar herhalde.
2: Demesinler.
3: Yani beni görmeyen bilmeyen belki gene hala hiç sohbetime tanık olmamış. Hı hı. Kişiler belki gene böyle mesafeli bulabiliyorlardır ama... aslında hiç öyle bir insan değilim.
2: Yok ya, hiç öyle bir insan değil gerçekten. Sevgili dinleyiciler, muhteşem isim tabii ki sanatçı sevgili Funda Arar. O kadar çok heyecanlıyım ki ben bugün bayağı taşikardi oldum ya. Bir heyecanlardım, bir ayağım titredi, bir şey oldu siz geleceksiniz diye.
3: Ay, teşekkür ederim.
2: Vallahi,
3: biz de heyecanlıyız ve çok mutluyuz burada olmaktan.
2: Gerçekten ya, bugün böyle inanılmaz bir heyecan. Sevgili Funda Hanım'ı ağırlıyoruz yani stüdyoda.
3: Ne mutlu, teşekkür ederim.
2: Bu heyecan, sahnedeki heyecan hiç bitmiyor değil mi? Hep devam
3: vallahi
2: eden bir şey.
3: Vallahi bitmiyor.
2: Yani bu kadar yıllar geçmesine rağmen hala devam ediyor değil mi o heyecan?
3: Evet, hem de nasıl. Yani özellikle de böyle büyük konserlerde falan o perde açılana kadar tak tak tak tak tak tak tak tak çarpıntısı.
2: Hadi ya.
3: Bir de o perdenin arkasında bizim yaşadıklarımız çok komik.
2: Var
3: ya
2: mi?
3: Bir gün bir tanesini hatta geçen ben hikayede paylaştım. Bir telaş var arkada. Ben bir yandan parfüm sıkıyorum falan böyle. Orama vurama her yerime. Parfümleri sıkıyorum falan. Diye işte ses kontrol ediyor bilmem ama perde açılıyor.
2: O halden eser yok.
3: Tabii o halden eser, tam bir tiyatrocuyuz yani, böyle bir şey yok. Yani neler yaşıyorduk. Bir Bostancı Gösteri Merkezi konserimde kostüm değiştiriyorum. O zaman da 80'ler yapıyorum. 80'ler kıyafetleri falan diktirilmiş. Canım Özgür Masur falan böyle çok güzel kıyafetler yapmıştı. Finalde de böyle birkaç şarkılık rock bölümü yaptık o dönemde. İşte Kara Sevda, Kar falanlar filanlar okuyacağız. Ben böyle derileri çekeceğim. Giyindim elbise, aman pantolonun şeyi fermuarı vırr diye ayrıldı mı? Bir de soyunma odası da yok. Arkaya böyle küçücük böyle baraka gibi bir şey yapmışız. Kanter içindeyiz. 3 kişi 4 kişi içerideyiz. Öleceğiz yani. Songül Sarpaş var. Gene o da tasarımcı. O da kıyafetler hazırladı. Samantha benim asistanım bir yandan diyor ki burayı dik. Çek diyor. Çekemem, ben bu sorumluluğu alamam falan diye. Ben bunları tartışıyoruz yani. Alman lazım diyor. Sorumluluk bende, sen çek falan. Çekemedik. Onu dikiyoruz. Seyirci bir yandan şey yapıyor. Ben hemen vokalistim var onunla. Onunla attı kendini sahneye. O şarkı söylüyor falan. Oyalamaya çalışıyoruz.
2: Allah'tan herkes. Kriz yönetimi iyi yani.
3: Ay ama bizim stresimizi göreceksin. Ben
2: ne oldu peki sonra?
3: Terler. Neyse diktik ettik bir şekilde ama karanlık küçücük bir yer. Yani çektiğimiz eziyet felaket. Neyse ben bir çıktım.
2: Ondan sonra şey bunların olmuş. Hiçbir şey yok.
3: Tam bir rockstar gibi kendime attım öyle.
2: İnanılmaz ya.
3: Ya bu işler ya, arka plan çekilse var ya yemin ederim neler çıkar yani.
2: Şimdi o anda insan böyle tedirgin oluyor, endişeleniyor, ne olacak, panik havasının evet. Böyle acayip şey var. Evet. Bittikten sonra işte böyle anılarda kalıyor yani. Bir şey söyleyeceğim, sizin kendi şarkılarınız içerisinde en çok tuttuğunuz, en çok sevdiğiniz şarkı hangisi olabilir böyle? Ya ama hepsi çocuklarım diyeceksiniz şimdi. Demeyin ya, ne olur. Bir tanesini söyleseniz mesela hangisi olur?
3: Senden öğrendim. Özel bir yeri var.
2: Öyle mi?
3: Yani şöyle özel. Sözleriyle, bestesiyle çok hı-hı. özel bir şarkı var. Hı-hı. Yani Burcu Tatlıses ve Fevbe Taşel ortaklığı gene. Özel bir şarkı. Daha dün paylaştım. Günay Çoban ve Fevbe Taşel bestesi var. Ona hiç klip çekemedik. Hı. Aşkın Masum Çocukları diye bir şarkı var.
2: Evet, evet.
3: Herkesin çok sevdiği ay o kadar çok şarkı var.
2: Ben Düşünürüm'ü çok severim. Onun sözleri size ait değil mi?
3: Sözü müziği bana ait.
2: Söz müzik size ait ona. Evet. Çok güzel bir şarkıdır o ya.
3: Benim çok fazla aslında bayağı da var yani sözünü müziğini yaptığım şarkılar. Hı. Çok fazla insan bilmiyor benim bu tarafımı. Alagül albümünde 5 tane mi 6 tane mi ne mesela benim şarkım vardı.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası.
2: Ya, soruyorum bunu sürekli. Sizin mesela tarihlerle ilgili böyle bir takıntınız var mıdır? Batıl inançlar, totemler, motemler sanırım var. Onu biraz biliyorum. Böyle ufak tefek şeyler var sizde ama eşyaların yerini değiştirmeme evet, gibi falan. Evet. Hala devam ediyor mu?
3: Yani bazı özel şeyleri mesela o orada durduysa hı. gitmiyor onu tekrar değiştirmeye, onu tekrar yerine koymam lazım falan. Saçma sapan aslında. Hı. Yani mesela o bir parfümü kullanıyorumdur. Hı. Onu o gün tekrar kullanmam gerekiyor falan.
2: O gün tekrar mı kullanmak?
3: Evet,
2: nasıl yani onu anlamadım.
3: Bilmiyorum
2: sabah
3: yani.
2: Sabah çıkarken sıktığınız sonra bir daha mı sıkıyor? O anlamda.
3: Hayır. O bir konserde parfümü kullandım ya. O konser çok güzel geçti. O parfümü bir sonraki konserde gene kullanmam lazım.
2: Mesela. Tabii canım biz mesela Bostancı Gösteri Merkezi konserinde Funda Arar çıkınca kendimizden geçtik.
3: O kullandığım parfümü hep kullanıyorum. Hep güzel geçsin her gün.
2: Ben şöyle ön sıraya bir baktım. Herkes böyle uyur moda geçmişti. Kokunun böyle güzel.
3: Arkada söyledim ya. Fos. Ama işin raconu bu. Yapacak bir şey yok. Tırnaktan böyle saça kadar böyle sıkıyoruz.
2: Çok güzel ya. Şimdi Funda Arar'ın bende bir anısı var da biz daha eşimle evli değiliz. Dedim ki bak sana çok güzel bir şarkı çalacağım hayatım dinle dedim. Tamam dedi, heyecanla bekliyor. Arkadaşını da aramış. Ondan sonra arkadaşına da haber. Bak demiş Okan benim için radyoda şarkı yayınlayacak. Radyo nerede? Riva'da mıydım? Show'da mıydım? Bir yerdeydim. Şarkı girdi. İşte söylemeye Funda Arar güzel benim için üzülmeyi söylüyor. Ondan sonra herhangi bir teşekkür gelmiyor, bir tebrik gelmiyor, harikasın gelmiyor falan. Ben bir endişe ettim. Ondan sonra arayayım dedim yani hani hikaye nedir diye bir fırça yedim. Yani benim için seçtiğin şarkı bu muydu falan diye. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım.
3: Ama ya. Yani
2: dedim ki
3: ne dedim ki hayatım dedim yani
2: ya Funda bu bayılıyorum yani şarkı çok güzel ben sözlerine şey yapmadım dikkat etmedim falan filan şarkı mükemmel bir şarkı bir de bunun hikayesi Bergen şarkısı bence Fevbe Taşel'e buradan sevgi ve selamlarımızı bir kez daha gönderelim.
3: Başka bir yere götürdü şarkıyı.
2: Çok. Endişe etmesine rağmen.
3: Evet hem de ne.
2: Herhalde böyle vukuatlar gelmiş olacak aklına ki.
3: Hayır şöyle endişeliydi. Ben şarkıyı Bergen'den bir açtım. Fevbe arabesk sanat müziği falan. Hatta belli bir yaşa kadar Türkçe müziğe uzay. Uzay bin yani. İşte hiçbirini bilmiyor. Bazen bir şey oluyor ama aman sen bilmezsin diyorum ona. Ama bilmiyor yazık dinlememiş. Yani.
2: Bir şey diyor mu peki?
3: Türkçe müzik hiç bilmiyor ki adam. Benle öğrendi.
2: Sen bilmezsin dediğinde bir şey diyor mu?
3: Yok.
2: Öyle susup kalıyor mu?
3: Evet çünkü bilmiyor. Biliyorum bilmediğini. Ondan sonra Hele kaç sene evvelden bahsediyorum yani. Şimdi yine artık sahne yapa yapa aranje yaparak yani şeyin sektörün içerisine girdikten sonra tabii ki de kendisi de artık daha çok dinlemeye, ama ilk albümü biz Alagül'ü beraber yaptık. O da hiç Türkçe müzik yapmayan bir insanın inanamadım yani şeyi falan yapmasına, Sevda Yanığı gibi bir şarkı yapmasına.
4: Of of.
3: Yangın Yeri gibi bir şarkı yaptı. Yangın yerine döner yüreğim, bu kadar mı kördü gözlerin, gitmek yerine kalsan yanıma, bu kadar mı taşla falan falan, neyse işte.
2: Bravo Tundarar.
3: Yani sen dedim nasıl yani bu kadar böyle rock müzik falan.
2: Bu zor bir şey mi bu arada? Yani teknik olarak hani böyle bir şey yapmak.
3: Bu duygunun gelmesi bana tuhaf geldi. Çünkü Türkçe müzik dinlemiyor. Bunlar gayet makamsal şarkılar. Hicaz makamı şarkılar. Yani nasıl olabiliyor böyle bir şey? Sen bunca yıldır rock müzik dinlerken, bunca yıldır caz müzik, Türkçe müzikten haberdar değilken. İlk Türkçe müzik albümü hangisiymiş biliyor musunuz? Nülüfer'in Yine Yeni Yeniden.
2: Aa.
3: Oradaki Dokun Bana şarkısını bir duymuş, bunda bir şimşek çakmış.
2: Dinlediği onu.
3: Evet, ilk dinlediği Türkçe albüm. Onunla Tunç'la beraber Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
3: Nülüfer'in beraber çalıştığı bir albümdü albüm. Orada Dokun Bana şarkısını duyuyor ve böyle bir Allah Allah, böyle nasıl bir şarkı, nasıl bir albüm, böyle şarkılar yapılıyor demek ki falan diye. Öyle başlamış dinlemeye. Ama yani inanılır gibi değil. Bu kadar makamsal şarkılar, Vasiyet diye bir şarkı yaptı işte, son klibi falan da var.
2: Bu arada benim için üzülme de şöyle enteresan bir şey var. Bildiğim kadar siz söylemiştiniz. Bu şarkıda siz okuyorsunuz. Gitar.
3: Hikayesini anlatıyordum. Çok özür dilerim. Başka şeye geçtim. Unuttum. Ben bunu dedim ki benim için üzülme şarkısı bir cover yapalım. Öncesinde de Arap Saçı vardı. Bir beklenti oluştu falan. Bunu da bana gene bizim şirketimizde Nilgül vardı arkadaşım. Dedi ya, dedi cover yapıyorsun bu albüme de, bak dedi, Bergen'in okuduğu benim için üzülme şarkısı var. Açıkçası ben de bilmiyordum. Yani benim de çok hani Bergen dinlemişliğim çok fazla yok. Yani evet, birkaç şarkısını biliyorum ama benim için üzülmeyi bilmiyordum. Dinledim, aa güzelmiş falan. Dinlettim ve böyle. Bu nasıl olacak?
2: Dünyası başına yıkılmış.
3: Tabii ağdalı bir okuyor.

0: ile yaptık demoyu onun üstüne yaptı aranjeyi ve bambaşka bir şey oldu. Halen de duyuyorum sahnede bile Febo'nun yaptığı aranjeyle çalınıyor.
1: Muhteşem şarkı. Ya. Gerçekten
0: O giriş introsu falan filan.
1: Ama çok enteresan olmuş. Yani Arap saçı hakikaten kasıp kavurdu. Benim için üzülme of diyor. Hani öyle böyle değil.
0: Yeni nesil onu yeni şarkı zannettiler biliyor musunuz? Yani
1: fakat bu güzel bir şey değil mi?
0: Evet çok güzel. Hani çünkü ben Bergen bilmeyen hiç dinlememiş olan kişiler sıfır yeni şarkı zannettiler onu.
1: Evet evet yani o cover yapılacağı zaman da hani onun özünü bozmadan daha da güzelleştirerek ama
0: o müthiş. İşte pop rock sound'u çok yakıştı ona da. Hı hı. Güzel oldu, keyifli oldu.
1: Sizin bu arada Febo Bey'le tanışmanız da Zorba Taverna'da
0: evet.
1: oluyor değil mi?
0: Evet.
1: Klavye çalıyor.
0: Evet, orada.
1: Evlenme teklifini nasıl yaptı Funda Hanım?
0: Evlenme teklifi yok bizde.
1: Yapmadı mı? Aa, yapmadı mı?
0: Yapmadı.
1: Niye? Yok. Niye? Yani beklemediniz mi, istemediniz mi böyle bir şey? Baltayı taşa vurduk galiba
0: yok,
1: gibi geliyor bana.
0: Yok, bende hiç aklıma gelmedi galiba. Yani o kadar uzun zaman bir aradaydık ki şey oldu.
1: Febio da gelmez artık bu saatten sonra.
0: Yok ya çok anlattım ben bunu yazık.
1: Vallahi gelecektim de o evlenme teklifi olarak girmeyeydin.
0: Yo etmedi. Artık hadi yeter dedik hani bir şey yapalım hani bir ciddiye bağlayalım falan. Ben de çok sal biri değilim.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
1: Hanımlar beyler stüdyo konuğum sevgili Funda Arar. İşin ta en başında, yolun en başındayken buraları hayal ediyor muydunuz? Bugünleri hayal ediyor muydunuz? Çünkü öğretmenlik var hayatın bir döneminde.
0: Evet.
1: Öğretmenlik varken gerçi müzik de var.
0: Evet, bir yandan sahne de yapıyordum. Hı-hı. Bırakmadım hiç. Tahmin etmiyor tabii insan. Yani hayat nereye götürür sizi, ne olur, ne biter. Ama hep böyle içimde tabii ki de o albüm yapmak isteği, daha fazla kitlelere sesimi duyurma isteği hep vardı. Allah'ın da şanslı kuluymuşum yani iyi insanlar çıktı karşıma. Gerçekten öyle çünkü duyuyoruz ya sektörde neler oluyor, neler bitiyor. Çok şükür benim karşıma hep iyi insanlar çıktı. O da belki de kendi iyi düşüncem, kendi kalbimin temizliğiyle alakalı bir şey. Hı hı. Ben de hiçbir zaman kimseyi incitmemeye, kimseyi üzmemeye, kimsenin arkasından antin kuntin iş çevirmemeye gayret etmedim tabii ki de. Öyle bir insan değilim zaten. Şöhret için başkalarını basamak olarak kullanmadım. Şöhret için ne yapsam mübahtır demedim. Hı hı. Hep böyle o yetiştirildiğim şekilde aileme layık olmaya çalışarak bir yol çizdim kendime. Şu anda da bu anlamda karşılığını görüyorum.
1: Şimdi saat başından evvel dedi ki Funda Hanım ben çok duygusal bir insan değilim dedi. Evet. Gel de bu konuşmadan sonra o cümleye inan arkadaş yani.
0: Yani şey konularında duygusal değilim ya. Böyle hani evlenme teklifleri bir böyle işte bardağı yüzük falan özel diz çöküyorsun falan. Ay ne yapıyorsun
1: kalk
0: falan.
1: Ya hiç mi özel bir şey olmadı hakikaten? Hiç mi özel bir şey olmadı?
0: Ya tabii ki de sürprizleri bana özel şey böyle hani güzel yemekler, sohbetler falan olmuştur. Ama özellikle bir böyle bir şey planlanmadı yani evlenme teklifi. Benimle evlenir misin gibi bir teklif gelmedi.
1: Kıvrandı mı peki? Yani Funda Arar Febio Taşeli kıvrandırdı mı hiç?
0: Tabii ki. Öyle kolay
1: perişan
0: mı?
1: Perişan ederim adam.
0: Kolay mı öyle? Ay çok domuzum.
1: Nasıl?
0: Çok domuzluk attı.
1: Delirdi. Ne yaptınız ki? Kıskandırdınız mı falan hiç?
0: Kıskandırmadan ziyade şey yani yüz vermemek işte.
1: Hadi ya.
0: Tabii.
1: Çok fena adam perişan olmuş
0: tabii.
1: Ya.
0: Ay işte bir yandan şimdi biz arkadaşız ya. Orkestrada ben söylüyorum. Sürekli bir aradayız haftanın. Eskiden haftanın 6 günü biz çalışıyorduk.
1: Tabii sabah akşam
0: şimdiki
1: bir de.
0: Gibi değil
1: sabah
0: yani.
1: Sabah bir başla akşama
0: biz
1: kadar.
0: Biz yani 6 gün mekan açılıyordu ve biz neredeyse haftanın 5 günü 6 günü çalışıyorduk. Ama düşünün o zamanlar böyle bir potansiyel vardı. Hı-hı. Şimdi öyle mi?
1: Yok.
0: Yani tabii, cuma.

0: Cumartesi evet. Ancak hadi evet, yani evet. Ancak yani kan ağlıyor işletmeler. O zamanlar öyleydi. O kadar bir aradayız, arkadaşlık, dostluk falan filan, muhabbet, sohbet. Şimdi bu tabii bir yandan da...
1: Anladınız değil mi? Kıvranıyor.
0: Anladım ama ben de şey yapmıyorum. Bazen falan yapıyorum. Bazen suratımı çeviriyorum falan böyle. Bu arkadaşlarıyla saatlerce sohbet. Ben ne yapacağım? Diyorum ki bunun da bilgisi, Funda'nın da bilgisi var. Öyle bir konuşuyor bazen, öyle bir bakıyor falan, bakış atıyor ki diyor. Hiç cesaret edemiyorum bir şey söylersem. Terbiyesiz bir arkadaşız, nasıl böyle ırz düşmanı falan gibi bir tepki almaktan da korkuyor. Allah'ım, neyse.
1: Nasıl açıldı peki?
0: 2000 yılının yılbaşısı. Ondan sonra biz Yasemin ile Hakan var arkadaşımız. Onlar dediler ki bizim evde hani kutlayalım. Toplanalım. Biz o günde çalışıyoruz tabii. Biz işten sonra oraya gideceğiz. Bir sürü insan, böyle bayağı kalabalığız falan. Bu o gün açılacak. Bu arada Fevio mühendislik okumuş. Fakülteden arkadaşları da var o gece gelecek. Plan yapıyorlar hep beraber.
1: Önceden tabii, hazırlık yapıyorlar.
0: Tabii plan, programlar yapılıyor. Şöyle yaparız,
1: çok tatlı
0: yaparız
1: ya.
0: Falan filan. İşte o gün o gün açıldı. İşte bir dansa kaldırdı falan filan.
1: Bir şey dans dedi, esnasında mı söyledi yoksa?
0: Şey dedi. Dans ediyoruz falan. Şey yaptı. Yarın yeni yılın ilk günü yemeğe gidebilir miyiz? Tamam dedim, gideriz. Sonra otururken böyle azıcık elimi falan tuttu falan filan, öyle işte. Böyle bir şeyler.
2: Efendim Fevio.
0: Çok komiyiz biz ya. Vallahi.
1: Böyle misiniz hakikaten? Ya, bir de şöyle bir şey var.
0: Öyleyiz, öyle böyleyiz
1: ya. Ya bir de şöyle bir şey var. O kadar hoşuma gitti ki. Maşallah kaç sene oldu?
0: 2000 yılından 25
1: yıl. 2000 yılından beri maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Özgür de tahtaya vuruyor. Bir şey soracağım. Bunun sırrı ne?
0: Komiklik, şakalar. Vallahi öyle.
1: O da komik mi bari?
0: Komiktir o. Gizli komik o.
1: Şimdi
0: o böyle saçma sapan espriler falan yapar. Biz Aras'la ikimiz böyle bir de...
1: Aras başka bir hikaye. Sizin flüt felaketi devam ediyor mu? Burada bitti mi?
0: Ay sus, o bitti. Allah'ım, beyniniz mahvoldu. Beynimiz gitti yani. Uçtu.
1: Hala bu arada ilgisi var mı müzikte falan?
0: Var var. Şimdi çok... klarnet çalıyor okulda. Bayağı uzun süre piyano dersleri aldı. Babasıyla aranje yapıyorlar.
1: Oo.
0: Şimdi onun peşinde o alet edevatı nasıl yapıldığını falan öğrenmeye çalışıyor. Onu kullanmayı, ama tabii armoni dersleri falan alması lazım.
1: Ben şeyi merak ediyorum. Bir gün Funda arar, oğlumun aranjesi diyerek ne
0: İnşallah.
1: Bileyim. Değil mi?
0: İnşallah.
1: İster mi böyle bir şeyi?
0: İster tabii, istemez mi?
1: O yolda ilerleyecek gibi mi görünüyor yani? Hani nasıl durum?
0: Ne yolda ilerleyeceğini cümle alem merak ediyor.
1: Yanında Fevi olunca
0: değişik bir çocuk. Gümüş de küçükmüş.
1: O kadar.
0: Tabii Fevi ona emekli çocuk diyor. Emekli. Ya takım elbiselerini giyiyor, 12 yaşında oturuyor böyle kravat falan. İnanamazsın. Buraya gelseydi bir direkt takım elbise giymişti. Bir şeyiz de maşallah, gürbüzüz de yani.
1: Habil ne olur biz bir gün Aras'ı ayarlayalım. O PR işini
0: sen
1: falan.
0: Sen burada muhabbeti görsün.
1: Bak samimi söylüyorum, bir gün sevgili Aras'la yayın yapalım biz burada.
0: Tarihe çok aşırı meraklı. Arkadaşlarıyla dün baktım oyun oynuyor. O bu şey yapıyorlar. Nedir? Ev yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Neydi onun ismi? Oyun neyse. Çocuklar çok...
1: Lego mu diyorsun? Yok. O şey bilgisayardı mı? Ha tamam.
0: Neyse.
1: Bir
0: yandan da şeyi açmış. İlber Ortaylı'yla.
1: Hadi canım. Ciddi
0: onu
1: mi ya?
0: Onu dinliyor, bir yandan da onu oynuyor.
1: Allah.
0: Böyle bir çocuk.
1: Sizin bir yönlendirmeniz falan olmadan bu bunlar şekilleniyor değil mi?
0: Hiç sıfır. Hiçbir yönlendirme yok. Sana şimdi politikaya çok meraklı. Bütün liderleri saysın, kabineyi saysın. Kim ne yapıyor, ne ediyor.
1: Allah Allah. Niye böyle peki?
0: Bilmiyorum işte, değişik dedim ya, herkes merak ediyor ne olacağını. Dedim ki evladım sen daha 12 yaşındasın. Günah. Yani bunları düşünme. Yani niye böyle şeyleri düşünüyorsun? Ya şeyleri düşünüyor. Dünyada işte ne olacak? O ülke böyle olmuş, bilmem ne olmuş. Türkiye falan filan. Sen dedim çık oyununu oyna, gez toz, ne bileyim top oyna, bir şey yap falan. Sen daha bunları düşünecek yaşta değilsin.
1: Ya ben
0: çok
1: onun,
0: dertli ve emekli.
1: Ben onun en çok şeye güldüm. Anne senin çok romantik yavaş şarkıların var,
0: evet ya. Ben çok üzülüyorum. Anne senin şarkılarını dinleyemiyorum. Çok da aşırı da romantik. Ay aşırı ağlak. Ay her şeye ağlar. Öyle de bir çocuk. Ona anne ben çok üzülüyorum. Senin şarkılarını dinleyemiyorum ben dedi. Gitti. Ne yapayım dedim. Biraz daha dedi eğlenceli şarkılar yap. Biz çıkmıyor bizden dedim. Niyeyse bizden de çok eğlenceli şarkı çıkmıyor.
1: Yok valla gayet eğlenceli şarkılar var yani.
0: Var.
1: Konsere gittiğimizde kaybettik be.
0: Bir de ben çok seviyorum yani. Öyle hareketli şarkılar söyleyeyim, dans edeyim falan. Seyirciyle beraber keyif alalım. Çok seviyorum.
1: Konserden sonra kulise gittiğimizde ben ilk sevgili Fevio'yu gördüm. Zaten sizin yanınıza gelmeden önce oraya gittim. Abi merhaba falan dedik, sarıldık birbirimize. Şaşırdı şeyden dolayı. İşte ya seni radyo programında mesela beni mi dedi? Yani evet dedim, yani bunda niye bu kadar çok şaşırdın anlamadım ben. Çok güzel ya gerçekten. Ama çok tatlı
0: onu,
1: bir yerdesiniz
0: evet, sektörle
1: yani.
0: İlgili falan güzel bir muhabbet dönebilir Fevio'yla. Yani hani işin arka tarafı falan filan, müzik. Hı hı. Sektör.
1: Bir gün nasıl o geçiyor? Lazım. Böyle konser monser yok. Sizin
0: evde
1: bir
0: miyiz?
1: Evet. Yani ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor böyle bir gün?
0: Vallahi bir gün bir hengameyle geçiyor. Eğer evde çocuk varsa o hengame hiçbir zaman bitmiyor. Biz bazen işte babaannesine gidiyor, anneannesine falan gidiyor. Biz evde böyle kalıyoruz. Alışmışız. Ne yapıyorduk ya biz arası yokken, Allah Allah, gerizekalı gibi oturuyoruz birbirimize bakıyoruz. Film mi seyretsek, yeni bir diziye mi başlasak falan, yürüyüş mü yapalım, öyle aptallaşıyoruz yani. Öbür türlü
1: hadi biz de gidelim bari büyük anne.
0: Ya da Aras yönlendiriyor, hadi kalkın şunu yapalım bilmem ne yapalım falan diye. Yani evde Aras da varsa tabii güzel kahvaltımız falan, biz yemeğe meraklı bir aileyiz.
1: Yemeğe meraklı.
0: Tabii.
1: Yemekler. En sevdiğiniz yemek ne? Mesela. Ve güzel siz yapıyor musunuz bu arada yemek?
0: Yapıyorum. Yapıyorum.
1: Vallahi tabii, çok güzel.
0: Olmalar sararım. Çöre, her şeyi yaparım lütfen, rica edeceğim.
1: Duyuyor musunuz sevgili dinleyiciler? Funda Arar yemek yapıyormuş yani.
0: Niye?
1: Ne bileyim, böyle insanlar hep sizi böyle makine, robot falan zannediyorlar ya.
0: Ama öyledir ben ya, bir genelde programda söyledim ben de. Çocukken falan sana yemek bile yemediklerini, tuvalete dahi gitmediklerini düşünüyordum.
1: Gres yağıyla besleniyorlar falan.
0: Yemin ederim ya, öyleydi yani. İnsanlar da dışarıdan bunlar böyle hani süs bebeği gibi böyle götürüyorlar falan. Tekrar şeye koyup sandalyeye koyup böyle oradan oraya taşıyorlar falan diye düşünüyorlar ama ev hayatı, yemek bilmem ne. Ya ne bizimkiler bileyim, öyle herkesin yaptığı yemeği yemez. Tabii benden bekliyorlar.
1: Allah, ben şeyi hayal edemiyorum Fabio ya, şunu domatesi rendeliver akşam konsere gidiyoruz, geç kalacağız Allah'ını seversen.
0: Konser de günü çok yemek yaptı Samantha biliyor.
1: Ciddi mi, ben bu şakaydı konser
0: yemin
1: günü.
0: Yemin ediyorum akşam Harbi açık hava konserim var yani, düşün.
1: Oo.
0: Hazırlanılmış ya, bir ben hafta akşama yemek hazırlıyorum diyorsun.
1: Şimdi o konser evindeki kokuları
0: böyleyim
1: sebebi.
0: Böyleyim ama bir yandan Harbi açık havada konser yemek yapıyorum burada. Çok yaman bir çelişki. Bildiğin gibi değil. Psikoloji mi düşün?
1: O konser öncesindeki kokuların sebebi?
0: Tabii.
1: Soğan kokusu.
0: Yok, duş alıyorum sonra. Lütfen rica ederim. Öyle yemek kokusuyla gitmiyorum.
1: Ay sevgili Funda.
0: Öyle oluyor yani gerçekten. Bu bir gerçek. Her kadının bir gerçeği. Bütün çalışan kadının gerçeği.
1: Ya
0: annem de öyleydi.
1: Bu gerçek mi? Harbiye konseri öncesinde yemek mi yaptın
0: evet
1: ya?
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Niye yapmayayım? O ya benim işim.
1: Harbiye konseri. Bütün isimlerin hayalini süslediği bir yerde akşam konsere çıkacak. Binlerce insan orada. Evet. Gündüzünde yemek. Mutfak.
0: İşte yapacak bir şey yok. Beni kadınlar anlar. çalışan kadınlar anlar bunu. Yani yapacak bir şey yok. Evladınız var. Yani bir ev var. Yapacak bir şey yok yani.
1: Ay, öyle. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Sevgili Funda Arar, çok teşekkür ediyorum.
0: Ne demek, ben teşekkür ediyorum. Vallahi, çok keyifli bir sohbetti.
1: Biz çok memnun olduk. Yani Funda Arar'ı zaten çok seviyoruz. Ülke olarak çok seviyoruz.
0: Sağ olun,
1: ama şimdi hem dinleyicilerimiz hem daha çok tanıma fırsatı bulduk. Çok tatlı, çok samimi bir insansınız.
0: Teşekkür
1: Allah
0: ederim.
1: Allah size ömür versin. O güzel şarkılarınızı biz hep dinleyelim. Hanımlar, beyler, gerçekten dünyalar tatlısı sevgili Funda Arar canlı yayında konuğumdu. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ekibine de çok teşekkür ediyorum. Fabio'ya ve Aras'a da sevgiler gönderiyorum.
0: Evet.
1: Görüşmek üzere.
0: Bay bay.
1: Hoşçakalın.
0: Görüşürüz.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik.
1: Okan Aslan'la gün ortası bir günlük aranın ardından pazartesi aynı saatte yayında olacak.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ilk yerleştirmede başvuran öğrencilerin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini duyurdu. %90 yerleştirme oranına rağmen ilk yerleştirmede yak %10'luk kesim yurt dışında kaldı. Ancak yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler için barınma arayışı devam ediyor. KYK'ya yerleşemeyen öğrencilerin önünde 3 seçenek var. Özel yurda yerleşmek, ev kiralamak veya ev arkadaşıyla bir evin kirasını paylaşmak. Özellikle üniversitelerin yoğun olduğu merkezi ilçelerde fiyatlar oda tipine, yurdun konumuna ve sunduğu hizmetlere göre yükseliyor. Ev kiralamak düşünüldüğünde kira kişi başına bölünse bile aidat, faturalar, depozito ve diğer başlangıç masrafları ekleniyor. Özel yurtlarda fiyatlar ilçeye ve oda tipine göre önemli ölçüde değişiyor. Türkiye geneli 2026 yılı özel yurt fiyatları en düşük 8 bin lira ile en yüksek 80 bin lira arasında değişiyor. İstanbul'da en düşük yurt ücreti 15 bin lira, Ankara'da 17 bin lira, İzmir'de ise 15 bin lira. İstanbul'da tek kişilik yurt odası fiyatları aylık 23 bin lira, Ankara'da ise 28 bin lira. İstanbul Esenyurt'ta özel yurt fiyatları en düşük 15 bin liradan başlıyor. Fatih'te ise bu rakamlar 30 bin liraya çıkıyor. Beşiktaş'ta yurt ücretleri 36 bin lirayla 76 bin lira arasında değişiyor. Yurt ücretlerinin yüksekliği nedeniyle kirayı birkaç öğrenciyle bölüşmeyi düşünenler içinse durum çok farklı değil. İstanbul'da ortalama konut kirası 45.510 lira. Türkiye genelindeki ortalama ise 28.040 lira. Avcılar Üniversite Mahallesi'nde 2+1 90 metrekare eşyalı bir daire 32 bin lira, 3+1 daire ise 40 bin lira seviyesinde. Öğrenci yoğunluğunun bulunduğu ilçelerde daha düşük fiyatlı konut seçenekleri bulunsa da evin tek başına kiralanması öğrenciler açısından yüksek bir aylık maliyet oluşturuyor. Örneğin Avcılar Üniversite Mahallesi'nde 17 Eylül 2026 itibarıyla ilanlarda 2+1 eşyalı bir daire 32 bin lira, 3+1 daire ise 40 bin lira seviyesinde bulunuyor. 32 2+1 daire 2 öğrenci tarafından paylaşıldığında yalnızca kira kişi başına 16 bin liraya düşüyor. Ancak eve çıkmanın maliyeti yalnızca aylık kiradan oluşmuyor. Depozito, emlakçı komisyonu, aidat, faturalar ve taşınma gibi giderler de öğrencilerin karşısına ilk aşamada ek bir maliyet olarak çıkıyor. Böylece KYK yurduna yerleşemeyen öğrenciler için yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte yalnızca üniversiteye kayıt ve eğitim masrafları değil, barınma maliyeti de önemli bir bütçe kalemi haline geliyor. Barınma maliyetlerinin gelmesi öğrencilerin eğitim hayatına başlarken karşı karşıya kaldığı ekonomik yükü de arttırıyor. Artan kira ve yurt fiyatları öğrencilerin barınma tercihlerini ve bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurda yerleşemeyen öğrenciler için barınma arayışı başladı. İstanbul'da özel yurt ücretleri 76 bin liraya kadar çıkarken kent genelinde ortalama kira 45 510 liraya ulaştı. Bazı öğrenciler yüksek fiyatlar karşısında ev arkadaşı arayışına yöneliyor. Artan barınma maliyetleri öğrencileri eğitim hayatlarını yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerleyiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmalarını değerlendirdi. Krize yönelik planları açıkladı. Uluslararası Forex operasyonunda İsrail bağlantılı şebeke çökertildi. Ünlülere uyuşturucu operasyonu sürüyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmalarını değerlendirdi. Krize yönelik planları açıkladı. NTV'de konuşan Şimşek çok sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemler olduğunu, bunlara karşı gerekenin yapı belirtti. Alınan tedbirler şu aşamada yeterli, dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna gerek kalmadı dedi. Şimşek tasarruf finansman sektörünün hızlı büyüdüğünü belirterek gerekirse ilave adımların BDDK tarafından atılacağını söyledi. Şimşek SPK'nın adımları sonrası konunun adli makamlarda olduğunu belirterek yanlış yapanlar ayrım gözetmeksizin sonuçlarına katlanacak ifadelerini kullandı. Uluslararası Forex operasyonunda İsrail bağlantılı şebeke çökertildi. İstanbul ve Muğla'da yabancı ülke vatandaşlarını Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendirdiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik 286 adresi operasyon düzenlendi. Operasyonda 175 şüpheli yakalanırken yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. 15 milyar lira değerinde mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülkede el konuldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 18 ünlü isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapılacak, ardından ifadelerine başvurulacak ve kan saç örneği alınacak. Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı, tedarik ve fuhuş suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için gözaltı talimatının verildiği öğrenildi. Yeni Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti. Aydın'ın Çine ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araçla refüjdeki yönlendirme tabelası direk çarpan Yeni Parti Karpuzlu ilçe başkanı Ramazan Akbal, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eyüp Sultan'daki otobüs yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi. 13 Eylül Pazar günü Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Sultan mevkiinde bariyerlere çarpmasının ardından alev alan yolcu otobüsündeki ağır yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazadaki can kaybı sayısı 3'e çıktı.
0: Spor.
1: Süper Lig'in 6. haftası bu akşam oynanacak Kasımpaşa Tümosan Konyaspor maçıyla başlayacak. Başma saat 20'de.
0: Ekonomi.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'nde konuştu. Kurum konuşmasında ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara seslendi. TOKİ'nin %25 indirim kampanyasına değinen bakan, indirim için ödemelerin yapılacağı tarih aralığını da verdi.
2: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
1: Borcunu kapatmayan vatandaşlarsa borç paketinin en az %25'ini ödemeleri halinde ödedikleri tutar üzerinden %25 indirimden faydalanabilecek.
2: Tabii bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
1: Yarın Mart'tan geçerli olmak üzere motorinin litresine 4 lira 9 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. İstanbul'da motorinin litresi 96.31, Ankara'da 97.41, İzmir'de 97.71, Doğu illerinde ise 99.11 liraya gerileyecek. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 13.285 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 56 lira 7 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.848, çeyrek altın 11.173, tam altın 45.539, at altın ise 45.314 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
3: Bence var ya, bak hani drone'la dolaş ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum. Burada kodanmayın falan mı böyle? Yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan, bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah, nereden geliyor bu ses falan? Aa, bir bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var, yanı sönen bir şey var. Bence bunlara da yani hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela dronlar.
4: Şşt, takipteyiz. Takipteyiz. Sen bakma etrafına. Bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
6: Okan Aslan'la gün ortası bir günlük aranın ardından pazartesi aynı saatte yayında olacak.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçimleri için oy verme işlemi başladı. Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinin belirleneceği seçimler için ilk oy verme işlemi ülkenin doğusundaki Kamçatka bölgesinde başladı. 3 gün sürecek seçimlerde 10 parti yarışacak, oylama süreci 20 Eylül'de sona erecek. Rusya'da 2026 Birleşik Seçim Günü kapsamında ülke genelinde 2200'den fazla seçim gerçekleştirilecek. Toplam 20.700 milletvekilliğiyle çeşitli kademelerdeki seçilmiş makam belirlenecek. Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Panfilova erken oy kullanma sürecine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre 30 Ağustos'ta 37 bölgede başlayan erken oylamada 16 Eylül itibariyle 203.952 seçmen oy kullandı. Yurt dışındaki temsilciliklerde ise 14.000'den fazla kişi erken oy verme imkanından yararlandı. Seçmenler kağıt oy pusulasının yanı sıra uzaktan elektronik oylama veya bulundukları yerde oy kullanma yöntemlerinden yararlanabilecek. Elektronik oylama için 4 milyon, ikamet adresi dışında oy kullanmak içinse 2 milyon 900 binden fazla başvuru yapıldı. Birleşik Liberal Demokrat Parti, Doğrudan Demokrasi Partisi, Yeşiller, Adil Rusya, Rodina Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Emekliler Partisi, Rusya Komünistleri ve Yeni İnsanlar olmak üzere 10 parti seçimlere katılıyor. Ayrıca 225 tek sandalyeli seçim bölgesindeki adaylar için de oy verilecek. Rusya'da Devlet Duması seçimleri için başlayan 3 günlük oylama 20 Eylül'de tamamlanacak. Yurt dışında yaşayan Rus vatandaşları da 152 ülkede kurulan 333 seçim merkezinde oy kullanabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Yeni bir eve taşınırken herkes odanın büyüklüğüne, manzarasına ya da mutfağına bakar. Ama tecrübeli biri önce kapı komşusunu sorar, çünkü büyükler bilir. Ev alma, komşu al. Bu atasözü Türk toplumunun mahalle ve köy kültüründen süzülüp gelen bir hayat dersidir. Tarih boyunca insanlar evlerini inşa ederken sadece toprağa değil, yan komşularına da güvenerek yaşadı. Sözün kökeni, komşu hakkı ve komşu hatrı gibi Türk-İslam geleneğinde kutsal kabul edilen değerlere dayanıyor. Komşu, aileden sonraki en yakın sosyal çevredir. Bu yüzden iyi komşuluğun huzurlu bir hayat için evin özelliklerinden bile daha önemli olduğu kabul edilir. Duvarı olmayan ev olmaz ama değerli komşu olmadan yuva da olmaz. Bugün ev alma, komşu al atasözünün köklü mesajını birlikte düşündük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Okan Aslan'la gün ortası bir aranın ardından pazartesi aynı saatte yayında olacak.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel okulların talep ettiği yardımcı kitap, ek kaynak ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesin yasaklarına rağmen fahiş seviyelere ulaşan bu ek ücretler velileri ekonomik olarak zor durumda bırakıyor.
1: İstanbul başta olmak üzere pek çok ildeki özel okullarda kitap seti fiyatları astronomik oranlarda artış gösterdi.
2: Geçen yıl 49 bin lira olan bir kaynak kitap setinin bu yıl 80 bin liraya yükseldiği, lise kademesindeki bazı öğrencilerin kitap ve ek materyal masraflarının 3 haneli rakamlara yükseldiği, kimi zincir okullardaysa kırtasiye kılıfıyla velilerden 200 bin liraya varan bedeller istendiği belirtiliyor.
1: Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili bakanlığa ulaşan bildirimleri yakından takip ettiklerini vurguladı.
2: Bakan Tekin, özel okullarda yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde fahiş fiyat alındığına dair şikayetler geliyor. Birçok şikayet yardımcı kitap ve kırtasiye konusunda ifadelerini kullanarak velilerin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı olmadığını belirtti.
1: Tekin ayrıca bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda mevzuata çok daha sert ve net yeni bir tedbir koymak durumunda kalacaklarını açıkladı.
2: Farklı şikayet platformlarında seslerini duyurmaya çalışan veliler okulların kendilerini alternatifsiz bıraktığını dile getiriyor. Platformlarda yazılan veli şikayetlerinin bazıları şu şekilde.
1: Kızımın 4. sınıf kaydını 2025 Kasım ayında tamamlayarak eğitim ve yemek ücretlerini peşin olarak ödedim. Ancak kitap ücreti için tarafıma 72.914 lira ödeme çıkarıldı.
2: Henüz asgari ücret zamı bile belli olmadı. Biz maaşlarımıza %80 veya %100 zam alamıyoruz maalesef. Okul ücreti, yemek ve kitap arası neredeyse 400 bin lira oluyor. Çocuklarımız iyi eğitim görsün diye elimizden geleni yapıyoruz fakat özel okullar mecbur olduğumuzu düşündükleri için istedikleri fiyatı söylüyorlar.
1: 78 bin liralık ilkokul 2. sınıf kitap setinde yer alan ürünlerin piyasa değeri 10 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu kalemlerin üst sınırlarını toplasak bile yaklaşık 13-15 bin lira ediyor. Okulun talep ettiği 78 bin TL tutarın neredeyse %500-600 fazlası.
2: Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına ve bu yayınlanan genelgelere göre okullarda bakanlıkça dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının dışında farklı kaynakların zorunlu tutulması ve bu materyaller için velilerden ücret talep edilmesi yasak.
1: Konuyla ilgili Radyo Sputnik'e konuşan özel okul velileri platformu zincir okulların bu durumu tamamen bir ticari faaliyete dönüştürdüğünü söyledi.
2: Platformun aktardığı bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yasaklar okulların iç yönetmelikleriyle deliniyor. Zincir okulların matbaa, yemek ve servis gibi hizmetleri kendi bünyelerinin veliyi mecbur bıraktığı savunuluyor.
1: Özel okul velileri platformu okulların kayıt sırasında kitap parasını zorunlu tuttuğunu ve daha nitelikli içerik bahanesine sığındığını vurguluyor. Platform yetkilileri köklü vakıf okullarının bu hizmeti çok daha ucuza sunduğunu belirtirken zincir okulların ise piyasadan ucuza temin ettikleri kitapları velilere fahiş fiyatlarla sattığını söylüyor.
2: Peki fahiş ücret isteyen özel okullar nereye ve nasıl şikayet edilir? Mevzuata aykırı şekilde zorunlu yardımcı kitap, ek kaynak veya fahiş fiyatlı kırtasiye seti dayatan özel okullara karşı velilerin yasal şikayet hakları bulunuyor. Başvurular iki temel kanal üzerinden yürütülebilir.
1: Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı ve CİMER üzerinden idari şikayet. Okulun mevzuata aykırı uygunun tespiti ve idari para cezası uygulaması için şu yolların izlenmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 147 aranarak okulun adı, kampüsü ve dayatılan ücret belirtilerek doğrudan şikayet kaydı oluşturulabilir.
2: Ya da cimer.go.tr adresine e-devlet şifresiyle giriş yapılarak şikayet bölümü seçilir, dilekçede okulun resmi unvanı belirtilmeli, varsa mesajla gönderilen fiyat listeleri veya zorunlu kılınan kitap platformu ekran görüntüleri sisteme eklenmelidir. Başvuru incelenmek üzere otomatik olarak il ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şubesi'ne aktarılır.
1: İkinci yolda tüketici hakem heyetine başvuru. okula ödeme yapmak zorunda kalan veliler ödedikleri fahiş ücretleri geri alabilmek için tüketici hizmetlerine başvurabilir. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor.
2: İlk olarak ödemenin yapıldığına dair fatura, banka dekontu veya kredi kartı ekstresi temin edilmelidir. Dekontunu açıklama kısmına zorunlu tutulan ek kitap kırtasiye bedeli yazılması ispat kolaylığı sağlar. Turkiye.go.tr adresi üzerinden tüketici hakem heyeti başvurusu sistemine girilir.
1: Başvuru formuna Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre özel okullarda ek yardımcı kitap satışı ve zorunluluğu yasak olmasına rağmen tarafından ekte sunulan fatura dekontla haksız tahsilat yapılmıştır. Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca ayıplı veya haksız hizmet bedelinin iadesini talep ederim şeklinde açık bir dilekçe yazılır.
2: 2026 yılı itibariyle belirlenen parasal sınırların altındaki tüm uyuşmazlıklar için doğrudan ikamet edilen yerdeki ilçe tüketici hakem heyetine ücretsiz başvurulabilir. Hakem heyeti kararları mahkeme ilamı niteliğindedir ve okulun bu parayı veliye iade etmesi zorunludur.
1: Hukukçular ve tüketici dernekleri özel okulların kitap ve kırtasiye setlerini eğitim ücretinden ayrı tutup zorunlu olarak satmasını 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna açıkça aykırı buluyor.
2: Kanunun 6. maddesine göre bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz. Okul bizim kitabımızı almazsanız kaydı yenilemeyiz veya eğitim sistemine giriş sağlayamazsınız diyerek bağlı satış yapamaz.
1: Velilere zorla imzalatılan veya kayıt sözleşmelerine gizlenen hizmetleri, kitapları okulun belirlediği şirketten satın almayı kabul eder ibareleri, tüketiciyle müzakere edilmeden tek taraflı konulduğu için haksız şart hükmündedir ve hukuken geçersizdir. Veliler bu maddeleri imzalamış olsalar dahi sonradan hakem heyetine itiraz etme hakkına sahiptir.
2: Özel okullarda MEB yasaklarına rağmen 80 bin lira 200 bin lira arasına ulaşan yardımcı kitap ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda tepki topladı.
1: Bakan Yusuf Tekin en çok şikayetin bu alandan geldiğini ve yeni tedbirler alınacağını açıklarken özel okul velileri platformu zincir okulların yasakları iç yönetmeliklerle delerek süreci ticari faaliyete dönüştürdüğünü belirtti.
2: Fahiş fiyatlara isyan eden velilerin tüketici kanunu uyarınca CİMER, MEBİM ve tüketici hakem heyetleri üzerinden ücret iadesi alma hakkı bulunuyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da AK Parti İl Teşkilatı ile gerçekleşen buluşmada açıklamalarda bulundu. Kazada alınan Yeni Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de sezonun 15. yarışı için Avusturya Grand Prix'sinde yarışacak. Ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da AK Parti İl Teşkilatı ile gerçekleşen buluşmada açıklamalarda bulundu. Gürlek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için bir seçim düzenleneceğini belirterek teşkilat mensuplarına sahada çalışma çağrısı yaptı.
2: 2028 yılında başkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. Hep birlikte el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik riyasetiyle sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye yüzyılını tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylık haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Bahçeli, aile kültürünün temel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını temenni ederek tüm esnaf ve sanatkarların aylık haftasını kutladı. Gazeteci Alican Uludağ'ın, Cumhurbaşkanına alenen hakaret, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından yargılanmasına devam edildi. Uludağ'ın yargılandığı dava eksiklerin giderilmesine karar verilerek 22 Aralık'a ertelendi. Kırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatıldı. İki ayrı soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen'in de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Afra Saraçoğlu ise yurt dışında olduğunu belirterek en kısa sürede Türkiye'ye dönüp ifade vereceğini açıkladı. İsrail bağlantılı şebeke çökertildi. İstanbul ve Muğla'da yabancı ülke vatandaşlarının forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendirdiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik 286 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 105 şüpheli yakalanırken yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. 1,5 milyar lira değerinde mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Kazada ağır yaralanan Yeni Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti. Aydın'ın Çin'e ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araçla refüjdeki yönlendirme tabelası direklerine çarpan Yeni Parti Karpuzlu ilçe başkanı Ramazan Akbal kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eyüp Sultan'daki otobüs yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi. İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Sultan mevkiinde bariyerleri çarpmasının ardından alev alan, yolcu otobüsünde ağır yaralanan bir kişinin daha kaybetmesiyle kazadaki can kaybı 3'e yükseldi. Dış gündemle devam edelim. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir petrol tankerinin

0: Ali eyaletindeki Perth bölgesinde köpek balığı saldırısına uğrayan kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Batı Avustralya'da bu hafta iki köpek balığı saldırısı meydana geldi.
1: Ekonomi.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüş'ün 1642 bağımsız bölüm kura çekim töreninde konuştu. Kurum konuşmasında ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara seslendi. TOKİ'nin %25 indirim kampanyasına değinen bakan, indirim için ödemelerin yapılacağı tarih aralığını verdi.
2: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyor. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
0: Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlarsa borç bakiyesinin en az %25'ini ödemeleri halinde ödedikleri tutar üzerinden %25 indirimden faydalanabilecek.
2: Tabii bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
0: Trafikteki otomobil sayısı 472 bini geçti. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Ağustos itibariyle yıllık bazda %53,2 artarak 472.157'ye yükseldi. Ülkede Ağustos itibariyle trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18.037.907'ye ulaştı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.280 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.851, çeyrek altın 11.180, tam altın 44.561, atı altın ise 45.332 liradan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, A milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan 37 yaşındaki file bekçisi, 2012 yılında ilk kez giydiği milli formaya veda ettiğini açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası bu akşam oynanacak. Kasımpaşa Tümosan Konya Spor maçıyla açılış yapacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de sezonun 5. yarışı için Avusturya Grand Prix'sinde yarışacak. Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull pistinde gerçekleştirilecek 15. etabın sıralama turları için yarın Türkiye saatiyle 11 Eylül'de sprint yarışı Türkiye saatiyle 16'da yapılacak. Yarışsa 20 Eylül Pazar günü Türkiye saatiyle 15'te 28 tur üzerinden gerçekleştirilecek. MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ilk 14 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
4: Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamalar bu eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulamanın sürdürülmesini istiyor. Ancak telefonların öğrencilerin günlük hayatının önemli bir parçası haline gelmesi, uygulamanın ne kadar sürdürülebilir olduğu ve çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin soruları beraberinde getiriyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e konuşarak telefon kısıtlamasını ve okullarda çözüm bekleyen diğer sorunları değerlendirdi. Bakanlığın 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde öğrencilerin sınıfta telefon bulundurmamasının yanı sıra öğretmenlerin de ders sırasında telefon kullanmaması öngörülüyor. Öğrencilerin dijital bağlantı canlılığa karşı bilinçlendirilmesi ve dijital araçlardan doğru şekilde yararlanması için rehberlik çalışmalarının artırılması da isteniyor. Peki telefonların sınıftan çıkarılması eğitimdeki sorunların çözümü için?

0: için yeterli mi? Radyo Sputnik editörü İrem Başko'ya konuşan Velider Genel Başkanı Ömer Yılmaz, uygulamanın hayata geçirilebileceğini ancak eğitimdeki sorunların yalnızca cep telefonu üzerinden çözülemeyeceğini söyledi.
1: Bu uygulama açıkçası okullardaki sorunların en önemli, en başat olanı mı diye de değerlendirmekte fayda var. Tabii ki bu konuda yapılacak pedagojik çalışmalar, eğitimcilerin tabii ki söyleyeceği sözler çok da önemli. Biz veliler bu konuda çeşitli görüşlere sahip ama veliler olarak çok farklı görüşlere bir bütünle oluşturduğumuz bir talebimiz de var. Bunun okullarda uygulanabilirliği var ama biz meseleyi yalnız telefon üzerinden çözümlenecek bir mesele olduğunu düşünmüyoruz. Ama yine dediğim gibi okullarda telefon kullanımının kısıtlanmasına yönelik tabii ki önlemler alınabilir ve uygulanabilir diyebilirim.
0: Cep telefonu kısıtlaması öğrencilerin ders sırasındaki dikkat dağınıklığını önlemeye yönelik bir adım olarak gündemde. Ancak öğrencilerin eğitim hayatını etkileyen tek unsur telefon kullanımı değil. Okulların fiziki koşulları, temizlik ve hijyen eksiklikleri, öğrencilerin beslenme sorunları ve sınav odaklı eğitim sistemi de tartışılması gereken konular arasında. Yılmaz, eğitimin niteliğinin yalnızca telefon kullanımına indirgenemeyeceğine dikkat çekti.
1: Eğitimin kalitesini yalnızca telefon ve telefon kullanımı üzerinden değerlendirsek bu eksik kalır. Şunu ifade etmek istiyorum. Kamusal eğitimde nitelik her gün düşüyor. Okullarda birçok eksiklik var. Hijyeninden tutun, okulların yapısal sorunları var. Fiziksel koşulları çok uygun değil. Okullar, öğrenciler kendi ideallerini ve isteklerini karşılayamayan, buna karşılık gelmeyen okul alanları var. Akademik anlamda başarıyı sadece sınavlarla özdeşleştiren bir sistem var, değerlendirme sistemi var. Tüm bunlar dururken telefonu, tableti ve onun yansımalarını, sonuçlarını konuştuğumuz, tek bunu suçlu olarak ifade ettiğimiz bir anlayış var şu anda. Bu da çok anlamlı olmuyor tabii ki. Bütün bu sorunlar dururken, özellikle şunu da ifade etmek isterim. Okullarda yeteri kadar beslenemeyen çocukların okulu şu süreçte bunun yalnızca telefonun yasaklanıp yasaklanmaması ve bunun yasaklanması halinde eğitimin niteliğini artıracağına yönelik sonuçlar üretmesi de çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Birçok konuda değerlendirme yapmak lazım. Eğitimin niteliğinin düşmesine yönelik birçok konu var, birçok mesele var. Belki onlardan böyle alt alta sıraladığımızda sonlarda gelebilir bu sorun diye düşünebiliriz.
0: Uygulamanın bir diğer boyutuysa telefonların öğrencilerden alınmasının çocuklar üzerindeki etkileri. Cep telefonunu günlük hayatının bir parçası haline getiren çocuklarda cihazın kullanımının sınırlandırılmasının kaygıya neden olduğu söyleniyor. Telefonların ders öncesinde toplanması ve okul çıkışında geri verilmesi gibi yöntemlerin nasıl uygulanacağı da önemli. Telefonun çocuğun elinden alınmasının yaratabileceği kaygılara ve velilerin acil durumlarda çocuklarına ulaşma ihtiyacına dikkat çeken Yılmaz, öğrencilerin özel durumlarının gözetilmesi ve okul idaresi üzerinden alternatif iletişim yolları oluşturulması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü.
1: Açıkçası çocuğun elinden telefonun alınması belli bir kaygıyla beraber de getirebilir. Çünkü demin de söyledim, telefonun ve özellikle çocuklar sosyal medyanın üzerinden çok fazla talepleri olduğu için bir bağımlılığı da beraberinde getiriyor. Haliyle telefonun elinden alınması bu sorunu da beraberinde getirmiş oluyor. Ama burada önemli olan şu, birçok veli, konuştuğumuz, görüştüğümüz veli, bu yalnızca okul boyutunda değil, evde de çocuğun telefonla bağımlılığına yönelik bazı ifadeler de bulunuyorlar. Bu dolayısıyla bunun yansıması okulda da oluyor haliyle. Şimdi bu bağımlılığı önlemek için okullar pedagojik anlamda çalışmalar yaparak, eğitim bilimcilerinin de görüşleri alarak bir sınırlama getirilebilir. Bu çocuğun elinden alınması, işte korunaklı bir yerde saklanması, ders çıkışında veya okul çıkışında çocuğa geri verilmesi şeklinde, hani bu pedagojik değerlendirmeler sonucu bu yapılabilir. Hani bu kaygıyı da berabere getireceği en önemli şeyler, hani vakalar şunlar olabilir. Şimdi biliyorsunuz bazı çocukların özel sebepleri olabiliyor, özel durumları olabiliyor. Mesela işte rahatsızlığı olan çocuklar oluyor. Hani örnek vermek gerekirse şeker hastalığı vesaire. Buna benzer çocuklar mutlaka hani okul idareleri tarafından, ifadem de şeydi, pedagojik o anlamda değerlendirme çoğu meseleleri. Bazı çocukların işte çok açık söylemek gerekirse koruma kararı olan çocuklar oluyor. İşte vesaire vesaire. Yani bunlar çok detaylı bir şekilde değerlendirilip ona göre çocukların telefonlarının alınması, sonrasında sınırlandırılması tabii ki belli bir niteliği de üretecektir. Ama bizim hep baştan beri ifade ettiğimiz şey, hani eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik, sanki bugün eğitim çok nitelikli de, eğitimin niteliği çok başat kararlar alınmış da, hani sıra çocukların elinden telefonu alarak daha nitelikli bir eğitime yönleneceğiz gibi, yani oraya yönleneceğiz gibi bir durum, bir algı yaratılmasında çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Acil durumda tabii ki okulla iletişim kuracaktır. Velilerin çocuğa ulaşması, hani direkt kendiyle muhatap olması tabii bayağı bir başka bir handikapı da yaratabilir. Mesela çocuğun elinde telefon olduğu zaman derste aranması hem çocuğun konsantrasyonu hem de dersin konsantrasyonunu da bozabilir. Hani böyle sorunlar yaşanabilir. Ama burada demin de dediğim gibi, hani burada öncelikli olan velinin acil olarak çocuğa ulaşması, ya sağlık sebebiyle olabilir, ya bir işte dediğim gibi bir sorun vardır, bir sıkıntı vardır çocuğa ulaşma olanağı sağlamak için. Bu tür çocukların mutlaka öncesinde okul idaresiyle görüşülür. Ona göre bir düzenleme yapılabilir. Yani bunun dışındaki o çocuğa acil olarak ulaşma imkanı okul vesilesiyle olabilir. Mail vesilesiyle olabilir. Mail atılabilir. Bu şekilde çeşitli çözüm yöntemleri oluşturulabilir açıkçası.
0: Cep telefonlarının sınıfta bulundurulmamasına yönelik uygulama sürerken eğitimin niteliğinin artırılması için atılması gereken diğer adımlar da gündemdeki yerini koruyor. Okulların fiziki altyapısının geliştirilmesi, temizlik ve güvenlik önlemlerinin artırılması, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim programlarının niteliği bu başlıklar arasında bulunuyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve ücretsiz okul yemeği talebine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı.
1: Yine ifade etmek istiyorum, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik gerçekten hani kamusal anlamda çözümler ortada dururken, hani geçenle de ifade edildi, sanki öğretmenlerin tek sorunu önlükmüş gibi, hani önlük, hatta o önlüğün işte nasıl giyileceğini, nasıl olacağını tarifler yapılarak sanki birçok şeyin üzeri örtüldü. Burada da çocuklarımızın eğitim hakkına yönelik, o niteliğinin, okuldaki eğitim niteliğinin artırılmasına yönelik birçok önlem alınması gerekirken, eksik kalan birçok şey varken, hani yalnızca telefonun kullandırılması veya işte çocukların elinden telefonu aldırılması gibi konularla birçok konuyu da göz ardı ediyoruz. Demin de ifade ettiğim gibi okulların fiziksel yapılarının, donatılarının geliştirilmesi, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması, ondan sonra eğitimin teline göre müfredatının evrensel, bilimsel, layık, kamusal anlamda olması. Yani birçok şey sayılabilir. İşte okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği talebi mesela, bunlar ortada dururken, yani bu şekilde eğitimde bir nitelik arayışı çok da doğru çözüm olmayacağını düşünüyorum.
0: Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulama devam ediyor. Telefon kısıtlamasının öğrencilerin dikkatini artırıp artırmayacağı, çocuklar üzerindeki olası etkileri ve velilerin acil durumlarda nasıl iletişim kuracağı tartışılıyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e konuşarak uygulamanın yaratacağı sorunlara ve okullarda çözüm bekleyen diğer konulara dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatımları anlatıyoruz.
1: Engel olmayın efendim. İşte bizim işte şöyle bir şey dedi. Hadi efendim Twitter'a ceza keselim. Çok saçma yani. İşte bunu Türkiye'de yapıyor biliyorsunuz. Türkiye kapatıyor. Yani diyor ki işte Twitter'da Ahmet böyle böyle bir şeyler söylemiş. O zaman Twitter'ı kapatın. Ya abi Ahmet'i kapatıyorsunuz zaten. Twitter'a niye kapatıyorsun? Ya da işte şey oluyor, mesela bir olay oluyor, hükümet onu engelleyemiyor, olayın olmasını engelleyememiş, kendi sorumluluğunun üstünü örtmek için hop onları kapatıyor mesela. İşte bu tip cezalar, bir de buna para cezası eklenmeye çalışıldı. Yok efendim demişler, yapamazsın böyle demişler. Efendim kadınların şiddet görmesine karşı çıkarttıkları sese engel olmayın lütfen. Kadınların şiddet görmesinin taraftarı gibi gözükürsünüz böyle yaparsanız. İletişim olarak böyle gözüküyor. Engel olmayın efendim.
0: Serhat Ayan'la yeni şeyler veri her pazartesi ve çarşamba saat 14'te.
2: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Hayatta bazen tek başına yapılması gereken işler vardır. Ancak çoğu zaman başarının sırrı birlikte çalışmaktan geçer. Dayanışma ve yardımlaşma zorlukları aşmak için en etkili yoldur. İşte atalarımız da bunu şöyle dile getirmiştir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu atasözü Türk toplumunun birlik ve beraberlik değerlerini yansıtan çok eski bir halk bilgeliğidir. Orhun yazıtlarında bile birlik olmayı öven ifadeler bulunur. 11. yüzyılda yazılmış olan Divan-ı Lügati Türk'te benzer anlam taşıyan bir savda yer alır. Neçe budala olsa da arkadaş iyidir. Bu tek başına hareket etmenin yetersiz olduğu, birlikte olmanın güç kattığı anlayışını yansıtır. Zamanla ahilik teşkilatı veya köy imecelerinde sıkça kullanılan bir nasihat haline gelmiştir. Türk kültüründe işbirliğinin gücü, bir el tek başına ses çıkaramaz ama iki el birleşince ses doğar mecazıyla ifade edilmiştir. Bir kişinin gücü sınırlıdır. Ancak insanlar gücünü bilirse hem işin bereketi artar hem de işin sesini duyurmak daha kolay hale gelir. Toplumda bu atasözü işbirliğine davet ederken veya birlikte hareket etmenin önemini vurgulamak için sıkça kullanılır. Birlikte olmak başarıya giden yolda en güçlü adımdır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözünün öğüdüyle biz de birlikte daha güçlü olabiliriz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten seçim tarihi açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Rusya'dan alınan S-400 hava ve füze savunma sistemlerine ilişkin soru önergesine yanıt verdi. SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 6 yatırım fonuyla ilgili terapi açıklama yaptı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten seçim tarihi açıklaması geldi. Gürlek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya geçileceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken 13. yargı paketinin de Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Rusya'dan alınan S-400 hava ve füze savunma sistemlerine ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Güler, PSK'nın iç ve dış kaynaklardan temin ettiği sistem ve silahları her an savaşa hazır halde bulunmasıyla gerekli tedbirleri aldığını bildirdi. Bakan Güler, Çömez'in bir diğer soru önerisine İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı ilişkinde bilgi verdi. Güler, saldırıdan önce veya saldırı sırasında Ebu Ez-Zuhur hava üssünde herhangi bir Türk askeri heyetinin bulunmadığını kaydetti. SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 6 yatırım fonu ile ilgili Terra Portföy açıklama yaptı. Şirket fon varlıklarının İş Bankası tarafından nakde dönüştürüleceğini ve yatırımcılara ödeme planı doğrultusunda ödeme yapılacağını duyurdu. İngiltere'nin Rusya geçici mahsat güzarı Londra yönetiminin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede İngiltere'nin attığı adımların tehlikeli boyutuna dikkat çekildi. Profesör Doktor Naci Görür 4,4'lük depremin ardından uyardı. Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 5,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremi değerlendiren Profesör Doktor Naci Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolunda meydana geldiğini belirterek kuzey kol hem Marmara'da hem de Yunanistan'da geriliyor dedi. ABD Başkanı İran'la savaşın geleceği için kritik bir kararın eşiğinde olduğunu açıkladı. Trump, önümde büyük bir karar var. İçeri girip onları yok etmek mi istiyorum yoksa istemiyor muyum? Bu büyük bir karar. Benim açımdan her şey olabilir ifadelerini kullandı. Trump'ın söz konusu açıklaması, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gelecek hafta New York'ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleriyle gerçekleştirmesi planlanan görüşme öncesinde geldi. Rusya tarihi uzmanı Doktor İsmet Konak, Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivinde 1939 yılının ilkbaharında çekildiği tahmin edilen Moskova'ya ait 20 fotoğrafa ulaştı. Gizlilik kararı 2021'de kaldırılan ve ilk kez Sputnik'te yayınlanan karelerde ağırlıklı olarak Moskova metrosuyla Volga-Moskova kanalı yer alıyor. Dünya Savaşı arifesinde 1939 yılının ilkbaharında çekildiği tahmin edilen fotoğrafların üzerindeki gizlilik kararı 2021 yılında kaldırıldı. Sputnik'e konuşan konağın aktardığı bilgilere göre fotoğraflarda ağırlıklı olarak dönemin Moskova metrosuyla Volga-Moskova kanalına ilişkin görüntüler yer alıyor. Dünya atmosferinde su buharı miktarı Ağustos'ta şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Bilim insanları daha sıcak atmosferin daha fazla nem tutabilmesinin yanı sıra El Niño koşullarının da rekor seviyeye katkıdığı belirtiliyor.
0: Spor.
1: Süper Lig'in 6. haftası bu akşam Kasımpaşa Tümosan Konyaspor maçıyla başlayacak. Karşılaşma saat 20'de oynanacak.
0: Ekonomi.
1: Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorunun litresine 4 lira 9 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorunun son yapılan artışla fiyatı 100 lirayı aşmıştı. İstanbul'da motorunun litresi 96.31, Ankara'da 97.41, İzmir'de 97.71, Doğu illerinde ise 99.11 liraya gerileyecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.285 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 70 kuruş, euro 56 lira 7 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.856, çeyrek altın 11.187, tam altın 44.591, ata altın ise 45.363 lira. Haberleri sunduk, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
3: Haber bu frekansta, çok sesli bu frekansta, gazeteciler bu frekansta, biz Radyo Sputnik olsun, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber su.
1: Tarihte bugün.
2: Soğuk Savaş yıllarında uzay yalnızca bilimsel keşiflerin değil, ülkeler arasındaki rekabetin ve işbirliğinin de sahnesiydi. Sovyetler Birliği 1960'ların sonlarından itibaren yürüttüğü Interkosmos programıyla uzay çalışmalarını farklı ülkelerden bilim insanları ve kozmonotlarla buluşturdu. Bu programın en dikkat çekici görevlerinden biri ise 1980 yılının Eylül ayında gerçekleşti. Takvimler 18 Eylül 1980'i gösterdiğinde Sovyet kozmonot Yuri Romanenko ile Kübalı kozmonot Arnaldo Tamoyo Mendez'i taşıyan Soyuz 30 Baykonur uzay üssünden Salyut 6 uzay istasyonuna doğru yola çıktı. 8 güne yakın sürecek bu yolculuk Sovyetler Birliği ile Küba arasındaki işbirliğini uzaya taşırken uzay tarihine de yeni ilkler ekleyecekti. Soyuz 38'in hikayesini anlamak için 13 yıl geriye gitmek gerekiyor. Sovyetler Birliği 1967 yılında Interkosmos adı verilen uluslararası bir uzay programı başlattı. Amaç Sovyetler Birliği ile programa katılan ülkeler arasında uzayın araştırılması ve barışçıl amaçlarla kullanılması konusunda işbirliği yapmaktı. Programın ilk döneminde insansız çalışmalar gerçekleştirildi. 1978'den itibaren farklı ülkelerden kozmonotlar Sovyet kozmonotlarla birlikte uzaya gönderilmeye başlandı. Bu uçuşlarda kullanılan araçlardan biri Soyuz'du. İlk insanlı uçuşunu 1967'de gerçekleştiren Soyuz, yıllar içinde Sovyet insanlı uzay programının temel araçlarından biri haline geldi. Görevleri arasında kozmonotları yörüngedeki uzay istasyonlarına götürmek ve yeniden dünyaya getirmek vardı. Soyuz 38'in hedefi de Salyut 6'ydı. Salyut 6 1977'de yörüngeye yerleştirilmişti. İstasyonun en önemli özelliklerinden biri iki kenetlenme noktasına sahip olmasıydı. Böylece uzun süreli görev yapan bir ekip istasyonda bulunurken başka Soyuz araçları ve ziyaretçi ekipler de istasyona ulaşabiliyordu. Bu özellik Salyut 6'yı Sovyetler Birliği'nin uluslararası insanlı uzay görevlerinin önemli merkezlerinden birine dönüştürdü. Interkosmos kapsamında farklı ülkelerden kozmonotlar burada Sovyet ekiplerle bir araya geldi. 1980 yılına gelindiğinde bu kez Sovyetler Birliği ile Küba'nın ortak görevi için hazırlıklar tamamlanmıştı. Soyuz 38'in komutanlığına deneyimli Sovyet kozmonot Yuri Romanenko getirildi. Romanenko daha önce Soyuz 26 göreviyle uzaya çıkmış ve Salyut 6'da uzun süreli bir görev gerçekleştirmişti. Yanındaki kozmonot araştırmacı ise Kübalı pilot Arnaldo Tamayo Mendez'di. İki kozmonot görev öncesinde Sovyetler Birliği uzun bir eğitim sürecinden geçti ve 18 Eylül 1980'de beklenen an geldi. Soyuz 38 Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatıldı. Uzay aracı dünya yörüngesine yerleştikten sonra Salyut 6'ya doğru ilerlemeye başladı. Bir gün sonra Soyuz 38 yörüngedeki uzay istasyonuna ulaştı. Kenetlenmenin ardından Romanenko ve Tamoyo Mendez istasyonda bulunan Leonid Popov ve Valeri Ryumin'e katıldı. Böylece Salyut 6'da iki farklı görev ekibinden 4 kozmonot bir araya geldi. Soyuz 38'in görevi yalnızca iki ülkenin bayraklarını uzaya taşımaktan ibaret değildi. Ekip, Salyut 6'da bulunduğu sürece farklı bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. Deneylerde ağırlıksız ortamın insan vücudu üzerindeki etkileri incelendi, biyoloji ve malzeme bilimi alanında çalışmalar yürütüldü. Deneylerin bir bölümü Kübalı bilim insanlarının katılımıyla hazırlanmıştı. Böylece Sovyet-Küba işbirliği yalnızca kozmonotların ortak uçuşunda değil, bilimsel araştırmalarda da kendisini gösterdi. Salyut 6'daki çalışmalar tamamlandıktan sonra dönüş hazırlıkları başladı. 26 Eylül 1980'de Romanenko ve Tamoyo Mendes uzay istasyonundan ayrıldı. Soyuz 38'in dönüş kapsülü aynı gün Kazakistan topraklarına indi. İki kozmonot uzayda toplam 7 gün 20 saat ve 43 dakika geçirmişti. 18 Eylül'de Baykonur'da başlayan görev böylece başarıyla tamamlandı. Soyuz 38 Interkozmos programının insanlı uçuşlarından yalnızca biriydi. Ancak görev Sovyet uzay programının uluslararası boyutunu gösteren önemli örneklerden biri olarak tarihe geçti. Interkozmos kapsamında Çekoslovakya'dan Polonya'ya, Doğu Almanya'dan Vietnam'a kadar farklı ülkelerden kozmonotlar Sovyet ekiplerle birlikte uzaya çıktı. Soyuz 38 ise bu zincire Küba'yı ekledi. Uzay, Soğuk Savaş'ın en sert rekabet alanlarından biriyken aynı zamanda farklı ülkelerin aynı uzay aracına binip aynı bilimsel çalışmalar üzerinde çalışabildiği bir alan haline geliyordu. 18 Eylül 1980'de Baykonur'dan yükselen Soyuz 38, 8 güne yakın süren görevin ardından dünyaya döndü. Sovyet kozmonot Yuri Romanenko ve Kübalı Arnaldo Tamoyo Mendez'i Salyut 6'ya taşıyan görev, bilimsel deneylerin yanı sıra Sovyetler Birliği'nin Interkozmos programı ile kurduğu Uluslararası Uzay İşbirliği'nde önemli halkalarından biri oldu. Soyuz 38 ile birlikte Küba ilk kez insanlı bir uzay görevinde temsil edilirken, Tamoyo Mendez uzaya çıkan ilk Kübalı ve ilk Latin Amerika kökenli insan olarak tarihe geçti. 18 Eylül 1980'de başlayan o yolculuk, uzay araştırmalarının yalnızca ülkeler arasındaki yarışın değil, sınırları aşan bilimsel işbirliklerinin de sahnesi olabileceğini gösteren görevlerden biri olarak hafızalara kazındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Tarihte bugün.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Dalgıçların suyun altında nefes almak amacıyla kullandıkları tüplerin içindeki gazın bileşimi her zaman havayla aynı olmayabilir. Çünkü derin su altı dalışlarında azot bilinç bulanıklığı etkisi gösterebilirken solunan gaz karışımındaki oksijen oranının artması zehirli etkiye neden olabilir. Tüplerin içindeki gaz karışımlarının bileşimi dalınması planlanan derinliğe göre değişiklik gösterir.
0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçimleri için oy verme işlemi başladı. Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinin belirleneceği seçimler için ilk oy verme işlemi ülkenin doğusu Kamçatka bölgesinde başladı. 3 gün sürecek seçimlerde 10 parti yarışacak, oylama süreci 20 Eylül'de sona erecek. Rusya'da 2026 Birleşik Seçim Günü kapsamında ülke genelinde 2200'den fazla seçim gerçekleştirilecek. Toplam 20.700 milletvekilliğiyle çeşitli kademelerdeki seçilmiş makam belirlenecek. Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Panfilova erken oy kullanma sürecine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre 30 Ağustos'ta 37 bölgede başlayan erken oylamada 16 Eylül itibarıyla 203.952 seçmen oy kullandı. Yurt dışındaki temsilciliklerde ise 14.000'den fazla kişi erken oy verme imkanından yararlandı. Seçmenler kağıt oy pusulasının yanı sıra uzaktan elektronik oylama veya bulundukları yerde oy kullanma yöntemlerinden yararlanabilecek. Elektronik oylama için 4 milyon, ikamet adında oy kullanmak içinse 2 milyon 900 binden fazla başvuru yapıldı. Birleşik Rusya, Liberal Demokrat Parti, Doğrudan Demokrasi Partisi, Yeşiller, Adil Rusya, Rodina Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Emekliler Partisi, Rusya Komünistleri ve Yeni İnsanlar olmak üzere 10 parti seçimlere katılıyor. Ayrıca 225 tek sandalyeli seçim bölgesindeki adaylar için de oy verilecek. Rusya'da Devlet Duması seçimleri için başlayan 3 günlük oylama 20 Eylül'de tamamlanacak. Yurt dışında yaşayan Rus vatandaşları da 152 ülkede kurulan 333 seçim merkezinde oy kullanabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen yola çıkarsınız, her şey yolunda görünür ama bir anda gemi durur. Ne ileri gidebilir ne geri dönebilirsiniz. İşte o an herkesin aklından aynı deyim geçer. Şapo oturdu. Şapo oturdu deyiminin kökeni Arap Yarımadası ile Afrika arasındaki Kızıldeniz'in tuzaklı sularında gizli. Bugün su altı zenginlikleriyle dalgıçların gözdesi olan Kızıldeniz eskiden Şap adalarıyla tanınırdı. Ama bu adalar öyle haritada yer alan, gözle seçilen adalardan değildi. Şap, alüminyum ve potasyum sülfattan oluşur. Kızıldeniz'in kıyıya yakın yerlerinde görünmeyen ama etkili olan bu maddeler su yüzeyine çok yakın gizli kütleler oluşturur. Gemiler yola çıktığında eğer kaptan tecrübesizse ya da kılavuz almadıysa farkına varmadan

0: coğrafyanın hafızasını taşır. Bugün şapı oturmak deyiminin tuzlu sularla başlayan, karaya oturan gemilerle şekillenen öyküsünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yeni Parti İzmir Milletvekili Profesör Ümit Özdağ'la Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından piyasalarda hareketli saatler yaşandı. SPK'dan manipülasyon iddialarına ilişkin suç duyuruları ve işlem yasakları gelirken bazı fonlarda işlemler durduruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite adımı attı, BDDK bankaların hisse gerim alımlarına yönelik düzenleme yaptı. BIST endeksi %5,54 gerilerken bugün kayıpların bir bölümü geri alındı. Piyasalarda gözlerse SPK ve ekonomi yönetiminin yeni adımlarında. Son günlerde borsalarda ve ekonomide yaşanan gelişmeleri Profesör Doktor Ümit Özlale şu sözlerle özetledi.
2: Bir sürü ekonomik kavramlarla falan anlatılıyor ki aslında kimse bir şey de anlamıyor. Belki de o yüzden de böyle anlatılıyor. Hepimizin anlayacağı bir şekilde ben bu fon, borsa, işte kaldıraç, ponzi gerçekten hiç bilmiyorum. Hiç işim olmadı. Böyle hepimizin anlayacağı bir şekilde anlatırsanız çok sevineceğim.
3: Dederler düğmenin yanlış diklendiği yer orası. Korkunç bir denetim ihmali var. Ve bu ihmal korkarım ki bilerek yapıldı. Yani bu iş o kadar da çok kolay değil. Bu iş tamamıyla özellikle sermaye kurulunun biraz da boş vermesiyle tamamıyla kafasında böyle dolandırıcılık olan insanların oyun havuzuna haline geldi. Şimdi diyelim ki biz onlardan işte bir tanesiyiz. 2-3 kişi dışarıdan bu hisseleri topladık, aldık. Dışarıda çok az bir hisse bıraktık. Sonra gidip diyoruz ki ondan sonra bu hisseler, dışarıda olan hisseler şimdi diyelim ki piyasa fiyatı 80 lira. Ben gittim bunu 90 liraya aldım. Sonra 90 liraya alınca fiyatı bir anda arttı 80'den 90'a. Sonra siz gittiniz. Biz bir işbirliği içindeyiz ya tırnak içerisinde.
2: Evet.
3: Siz 90 liraya benden onu 100 liraya aldınız. Sonra ben sizden onu 110 liraya aldım. Sonra siz benden onu 120 liraya aldınız. Böyle böyle hissenin, o şirketin hisse senedi fiyatını biz arttırmış olduk. Ve çok büyük bir getiri sağladık. Sonra dedik ki ya biz bir serbest fon kuralım ve serbest fonun içerisine bu işte manipüle ettiğimiz hisseleri koyalım ve bu hisselerin toplamından bir fon oluşturalım. Adına da diyelim ki Mustafa Ümit Fon olsun bu. Ondan sonra bu Mustafa Ümit Fon bu manipülasyonlarla beraber hisse senetlerinin fiyatı artıyor. Artı o hisse senetlerinin oluşturduğu fonun da değeri artıyor. Yani bizler bu dışarıda çok küçük miktarda kalan hisse senetlerini aramızda alım satımını gerçekleştirerek müthiş bir şekilde arttırıyoruz. Ama buradaki püf nokta şu. Bu bir serbest fon ve bu fon dışarıda yatırımcının yani başka birisinin bir borsa yatırımcısının alım satımına kapalı. Sadece biz bu fonun değerini arttırabiliyoruz. Biz bu hisse senetlerini arttırdık, fon da arttı. Sonra gidiyoruz, esas işte deyim yerindeyse voleyi vurduğumuz yere geliyoruz. Gidiyoruz diyoruz ki ben bu yatırım fonunu halka arz etmek istiyorum. Bir sertlikten sonra diyorum ki benim halkım da bu benim yatırım kabiliyetimden yine tırnak içerisinde yararlansın. Bak ben son dönemde son bir sene içerisinde 90 kat 100 kat bu fona değer kazandırdım. Çok iyi bir yatırımcıyım. Halkım da benim bu yatırım kabiliyetimden yararlansın deyip bu serbest fonu halka açmaya çalışıyoruz. Burada da çok sıkı bir SPK mevzuatına tabisiniz ama bu işin içerisinde zaten SPK'nın ya da SPK'nın bürokratlarının olduğunu biliyoruz. Şimdi siz bu fonu dışarıya açtığınız zaman, halka arz ettiğiniz zaman bir küçük yatırımcı görüyor ki ya Mustafa Ümit Fon diye bir fon var. Geçmiş yılda 90 kat para kazandırmış. Bayağı da başarılı bu adamlar. Bu portföy yönetim şirketinden de bu fonunu alayım. Bu fona yüklü miktarda bir talep geliyor küçük yatırımcıdan. Kimse size son bir sene içerisinde 90-95 kat artmış bir fonun arkasındaki hisse senedinin gerçek değeridir, değeri nedir diye sorduğunda birisi onlar vardır bir hikmeti deyip bu fonları alıyorlar. O zaman da siz tabii elinizdeki fonların bir kısmını satıyorsunuz, o hisselerin bir kısmını satıyorsunuz ve çok güzel para kazanıyorsunuz. O çok güzel para kazanırken aynı zamanda bu yöntemle bir iki tane daha fon kuruyorsunuz. Ve bu fonlardan oluşan da portföy yönetim şirketi de bir anda Türkiye'nin en karlı portföy yönetim şirketlerinden bir tanesi oluyor. Bunun için devamlı yatırımcıların yine tırnak içerisinde uyanmadan bu karı görüp bu karın sonsuza kadar süreceğine ikna olmaları gerekiyor. ki bu hisse senetlerini alsınlar. Bu hisse senetlerinden oluşan fonları alsınlar.
2: Nasıl ikna ediyorlar?
3: Son dönemde en fazla adını duyduğunuz Tera yatırım. Öyle değil mi? Tera yatırım. Tera yatırımın mesela yönetim kurulu üyelerine bakın. Bunlardan bir tanesi Kerem Alkin. Kim bu? Cumhurbaşkanı danışmanı. Yani koskoca Sayın Erdoğan'ın danışmanı. Daha sonraki yönetim kurulu üyesi kim? Fecir Altekin.
2: O da danışman.
3: Cumhurbaşkanının baş danışmanı.
2: Baş danışmanı.
3: Burada acayip bir çıkar ilişkisi de var. Ne zaman işler biraz sıkıntılı olup bu yatırımcı artık ikna olmayıp ben de buradan paramı çekmek istiyorum. Artık daha fazla para yatırmak istemiyorum deyince bütün bu kağıttan kule bir anda yıkılmaya başlıyor. Burada ilk olarak pusula ödeyemedi parasını. Bu zaten son zamanlarda oldukça kuşkulu bakan küçük yatırımcının için bir sinyal oldu. Ve onlar da hemen diğer yerlerden kendi şeylerini hisselerini satıp çıkmak istediler. Ama tabii ki bu yatırım fonlarının içerisindeki hisse senedi her gün %10 oranında değer kaybettiği için bütün bu fonların hepsi yavaş yavaş temerrüte düştüler. Yani yükümlülüklerini karşılayamaz hale geldiler. MSCI Türkiye'deki borsa manipülasyonunu fark etti ve dedi ki eğer siz bunları düzeltmezseniz ben de sizi öncü ülke kategorisinden çıkartırım ve emeklilik fonlarını, yatırım fonlarını bu ülkeye getirmem dedi. Bunun tabii ki uluslararası yatırım maliyeti çok yüksek oldu. O zaman da bizim uzun zamandan beri uyardığımız, yani sadece benim ve Kerim'in değil, yani buna aklı basan ve vicdanı olan insanların uyardığı sistemi Mehmet Şimşek ve ekibi düzeltmek zorunda kaldılar. Ve Ağustos'ta bir tebliğ yayınladılar ve dediler ki bizler artık buraya sıkı düzenlemeler getireceğiz. İşte o sıkı düzenlemelerle beraber o bir tetikleyici güç oldu. O düzenlemelerle beraber küçük yatırımcı sinyali aldı. Bu fonlardan çıkmaya başladı ve bugün hepsi bu tablo karşımıza çıktı. Mustafa Bey, ilk önce bunun sorumlusu mutlaka ama mutlaka ekonomi bürokrasisidir. Yani bizim bir yıl öncesinden uyardığımız bu mekanizmayı SPK'ya yeni girmiş bir uzman yardımcısı bile anlar. Bunun SPK başkanının oradaki üst yönetiminin anlamaması mümkün değil. Dolayısıyla burada yani bu işin buralara gelmesinin baş sorumlusu 10 ay boyunca buradaki bu fonların 10 kat 15 kat çıkıp borsada manipülasyona imkan veren ekonomi yönetimidir. Mehmet Şimşek ve o zamanki SPK başkanı borsada manipülasyon olduğunu kabul ediyor ve ona rağmen 10 ay boyunca hiçbir aksiyon almıyor. Neden almıyorlar? Vallahi bunun birkaç tane hem ekonomiden siyasette bununla ilgili dolaşan iddia var. Bu iddialardan bir tanesi bu fonlarda siyasetçilerin ve bürokrasinin, her türlü bürokrasinin çok ciddi parası var. Ve bu para da çok güzel getiri elde ediyor. Yani Mehmet Şimşek'in ve o zamanki SPK başkanının 10 ay öncesinde uyardığı borsada manipülasyon var dediği bir ortamda herhangi bir aksiyon alınmıyorsa eğer demek ki o aksiyonun alınmamasının bir sebebi var. Bu sebebi de tabii biz siyasette ve ekonomi bürokrasisinde ya da diğer devletin üst kademelerinde aramalıyız.
2: Şimdi bu işlemlerin hepsi bir kayıt altında, öyle değil mi? Şu an için bile bulunabilir istenirse.
3: Aynen öyle. Masak istese bulur. Yani bugün 7 tane portföy yönetim şirketindeki 130 tane fonun değeri 800 milyar.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Yeni Parti İzmir Milletvekili Profesör Doktor Ümit Özdağ, Borsa İstanbul'daki sert düşüşü, SPK'nın manipülasyon soruşturmalarını, yatırım fonlarındaki işlemleri ve ekonomi yönetiminin sorumluluğunu tek tek anlattı. Düğme en baştan yanlış iliklendi diyen Özlale, bu iş tamamıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun boş vermesiyle kafasında dolandırıcı olan insanların oyun alanı haline geldi ifadelerini kullandı. Mehmet Şimşek ve SPK Başkanı borsada manipülasyon olduğunu kabul ediyor ama ona rağmen 10 ay boyunca hiçbir aksiyon almıyor diyen Özlale, bu işin buralara gelmesinin baş sorumlusu 10 ay boyunca bu fonların 10 kat 15 kat çıkıp borsada manipülasyona imkan veren ekonomi yönetimidir diye konuştu. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Bu frekansta, çok seslilik bu frekansta, gazeteciler bu frekansta, kulağınız Radyo Sputnik olsun, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda yürütülen kazılarda coğrafi işaretli Havran siyah incirinin M.Ö. 6300 yılına tarihlenen kalıntıları bulundu. Havran'ın İnönü mahallesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Koca Çaltepe'nin İnboğazı mevkisinde bulunan Andık Mağarası, 1949 yılında Profesör Doktor Kılıç Kökten tarafından keşfedildi. Mağaradaki kazı çalışmaları Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretimi Profesör Doktor Derya Yalçıklı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. Kazı ekibi arazi aracıyla Koca Çaltepe'ye ulaştıktan sonra sularını eşeğe yükleyerek yaklaşık 500 metre uzaklıktaki mağaraya yürüyor. 59 metre derinliğe sahip ve birçok galeriden oluşan mağarada geçmişin izleri titizlikle araştırılıyor. Kazılarda çok sayıda seramik kapla, taş ve kemikten yapılmış aletler bulundu. Mağara duvarında ayrıca bir dağ zirvesi ve leopar figürünün yer aldığı resim tespit edildi. Kazı Başkanı Profesör Doktor Derya Yalçıklı, mağaranın asıl olarak M.Ö. 6700 yıllardan sonra kullanılmaya başlandığını söyledi. Mağaranın giriş bölümünün hem depolama hem de ritüel amacı kullanıldığı, kullanımının daha çok erken Tunç Çağı'nda başlayarak geç Tunç Çağı'nın ortalarına kadar sürdüğü belirtildi. Bu sürecin M.Ö. 3000 ortalarına kadar uzandığı, mağaranın Bizans döneminde de kısa sürelerde kullanıldığı saptandı. Bu yılki kazılarda yaşam birimleri, tabanlar, günlük kullanılan kaplar, öğütme taşlarıyla kemik ve taştan yapılmış kesici aletlere ulaşıldı. Yalçıklı mağarada bir konutta yapılan taban düzenlemesine benzer izlerin, seramiğin kullanılmadığı dönemlere ait katmanlardan bulunmasının hem bölge hem de Anadolu arkeolojisi açısından önemli olduğunu belirtti. Kazıların dikkat çeken bulgularından biri ise Havran Sirin'e ait karbonlaşmış kalıntılar oldu. İncir kalıntılarının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan karbon 14 testinde M.Ö. 6300 yılına tarihlendiği belirlendi. Yalçıklı, incirlerin çok iyi korunduğunu ve sayılarının oldukça fazla olduğunu söyledi. Kalıntıların bir kenara yığılmış ve depolanmış halde bulunduğunu belirten Yalçıklı, bunun incirin Neolitik dönemde beslenmede kullanılan meyvelerden biri olduğunu gösterdiğini ifade etti. Aynı tabaklarda arpa ve buğday gibi başka ürünlerin kalıntılarına da ulaşıldı. Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda bulunan siyah inciri kalıntılarının karbon 14 testine göre M.Ö. 6300 yılına ait olduğu tespit edildi. Bulgular coğrafi işaretli Havran siyah incirinin bölgede Neolitik dönemden beri var olduğunu ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, şehit polisin isminin okuldan silinmek istediği iddiasını yalanladı. Suudi Arabistan'daki üste yönelik hava saldırısına bir İtalyan Eurofighter savaş uçağı vuruldu. Motorine indirim yapılması bekleniyor. Ayrıntılar bültenimizde. Sevgili dinleyenler, yayınımıza canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda İstanbul Havalimanı'na yeni pist açılışına konuşuyor, dinliyoruz.
2: Proje çalışanlarımızın hepsine yürekten teşekkür. Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yollarını da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz bu konumu, sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı sefer ediyoruz. Çünkü bizim 10 yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz, ödememiz gereken borcumuz var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime, bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraşıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını 81 ilimizi, 922 ilçemizi, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetlerle vermeye çalıştık. Allah'a hamdolsun. İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyor. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası hava yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı bir ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu, Giresun ve Rize Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: 2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3., dünyada 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı. Değerli konuklar, sevgili kardeşlerim, Haziran ayında Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete alarak toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesini başarıyla tamamladık. Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdık. Tabii burada şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da 2., dünyada 8. sıraya yerleşti. Bugüne kadar sayısız kez yılın en iyi havalimanı ve dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü. 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanımız geçtiğimiz Temmuz'da 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. 16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde olan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var. Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur. Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır. Kıymetli misafirler, büyüklerimiz doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Bugün 76,5 milyon metrekarelik bu devasa alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren İstanbul Havalimanımızın doğu batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki dördüncü ana pistle buradaki toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz. Dördüncü ana pistimiz hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır. Bir kez daha şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir. Burada şu anda 202 bin insanımız çalışıyor. 1100'ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her 1 liralık yatırım ekonomimize 5,6 milyar olarak geri dönerken her bir kişilik doğrudan istihdam Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz. Çevremizdeki savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır. Biz de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla İstanbul Havalimanımızı küresel havacılığın zirvesinde tutmaya devam edeceğiz. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız İstanbul Havalimanı 4. ana pist ve ilave yatırımların bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan, yeni yatırımların havalimanının hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Konuşma başlıklarından hemen özetle devam edelim. Yeni pist ve ilave yatırımlarla taksi ve bekleme sürelerinin azaltılması, yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması hedefleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın küresel bağlantı gücüne dikkat çekti bu noktada. Türkiye'nin stratejik konumunu vurgulayan Erdoğan, 67 ülkede yaşayan yaklaşık 1,5 milyar insanın 4 saatlik uçuş mesafesinde Türkiye'ye ulaşabilmesi ulaşabildiğini belirtti. Erdoğan konuşmasında muhalefetin İstanbul Havalimanı projesine yönelik geçmişteki eleştirilerine de gündeme getirdi. Erdoğan muhalefetin havalimanının yapım sürecinde projeye karşı çıktığını söyledi. Kuşların göç yolunu engelliyor, burası bataklık, uçaklar kalk şeklinde eleştiriler yapıldı. Hatırlatan Erdoğan bu iddiaların gerçekleşmediğini savundu. Muhalefeti yapıcı eleştirileri yerine engelleme peşinde olmakla eleştiren Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın bugün ulaştığı trafik rakamlarına da dikkat çekti. Erdoğan, havalimanının Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldığını ve uçuş rekorlarına imza attığını belirtti. Bir günde 1788 uçağın iniş ve kalkış yaptığını söyleyen Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın eleştirilerin aksine büyümeye devam ettiğini ifade etti. Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na yapılan 4. anapistin hayırlara vesile olmasını temenni ederek konuşmasını sonlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu başlıklarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Saat başı haber bültenlerinde özellikle. Şimdilik Radyo Sputnik'te kalın, hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.

0: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
2: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Gelir tamamlayıcı aylık sistemi. Yani buna vatandaşlık maaşı gibi bir şey de diyorlar hatırlarsanız. Böyle bir şey çıkarılacak, işte gelir tamamlanacak vesaire diye. Şimdi bu konudan değmiştim ama tekrar bir değineceğim. Çünkü bu nereye bağlanıyor? En önemli yanı, bu sistemle birlikte şunu kaldırmak istiyorlar. En düşük emekli aylığı artışlarını ortadan kaldırarak, yani işte hani kök aylığa bakmadan tamamlama sistemi vardı ya, herkesinkini tamamlıyorlardı işte. Kaça, en son işte 23 bin küsüre yükseldi diyelim, atıyorum. İşte 20'ydi. Sizin normal maaşınız 15 olmalıydı. 5'i işte devlet karşılıyor. Ama normal maaşı 8 olanın geri kalan daha fazlasını da devlet karşılıyordu. Seyyanen zam şeklinde ilerliyordu. Şimdi bunu ortadan kaldırmak istiyorlar. Yani maaşı kendi haline bırakmak. Artık en düşük emekli aylığını sürekli seyyanen tamamlamak değil. Eğer evin geliri uygun değilse ve ihtiyaç sahibi bireyler yaşıyorsa ve bu emekli maaşını alıyor ise, o belirlenen bütçenin altında kalanların sadece maaşlarını tamamlar. Anlatabildim mi? Yani herkese artış bir anda değil. Bu ama en düşük emekli aylık için söylüyorum. Ha, enflasyon farkları için söylemiyorum. En düşük emekli aylık için, hani 8 bin lira hak eden de 20 bin lira alıyordu. 15 bin lira hak eden de 20 bin lira alıyordu gibi. Hani bu farkı ortadan kaldırabilmek için yapıyorlar tabii. Aslında bir yanı şöyle. Bak, maaş miktarlarından bahsetmiyorum. Altını çiziyorum. Yani maaş yüksektir, azdır, geçinemiyoruz, geçiniyoruz. Enflasyon farkı, bunları söylemiyorum. Genel bir çerçevede konuşuyorum. Böyle bir sistem neyi sağlar? Daha gerçek ihtiyaç sahiplerine ana kazançların aktarılmasını ve SGK bütçesini aslında bir açıdan da rahatlatır. Bu baktığımız zaman, bakın tekrar söylüyorum, maaş miktarı, enflasyon, geçimi, buralardan, bu kısımdan bahsetmiyorum. Şimdi ben bunu tekrar bir anlatayım. GETAT diyorlar buna. Her şeyi kısaltmayı çok seviyoruz biliyorsunuz. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Halk diliyle de vatandaşlık maaşı. Bu şekilde genelde kamuoyunda var. Ama bunun ana şeyi GETAT, yani gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Şimdi dar gelirli ailelerin gelirini belirli bir seviyeye tamamlamak hedefleniyor burada. Sosyal destek modeli aslında bu. Bir maaş değil, bir sosyal destek ödemesi olarak düşünelim. Ancak şunu net belirleyin, daha henüz pilot uygulamalar bile başlamadı. Ama gene de şu ara çok konuşulduğu ve en düşük emekli aylığı mevzulu için bir detaylarını vermek istedim. Yani sistemin temel mantığı şu. Devletimiz ev halkı, yani hane halkının toplam aylık gelirine bakacak ve belirlenecek bir asgari gelir seviyesinin altında kalan ailelere aradaki fark kadar nakit sosyal destek verilecek. Tabii bu ne miktarlar, asgari ücrete göre mi, kişi başı geliri neye göre belirleneceğini zaman gelince göreceğiz. Genelde kişi başı olarak, hani asgarinin işte 1/3, 1/4 şeklindedir. Ama bunu hep birlikte göreceğiz. Böylece hanenin belirlenen, hani gelir eşiğin altında kaldığı süreçlerde bunu tamamlama sistemine döndürecek. Aslında bu çalışanlarda da yapılacak, emeklide de yapılacak. Ama dediğim gibi daha pilot bile başlamadığı için sadece örneklerle gidebiliriz. Mesela diyecek ki devlet, bir hanenin aylık işte 1000 TL gelire sahip olması gerekiyor diyecek. İşte bir hanede kim vardır? Ana vardır, baba vardır, çocuk vardır. Ya da bazen anneanne, dede de olur. Hani sayı arttıkça tabii gelir dağılımı daha düşüyor. Bir o hanede işte örnek, tabii ki bu örnek, 30 bin lira girmeli diyor ama ailenin toplam 22 bin lira gelir var diyelim. Aradaki bu 8 bin lirayı sosyal destek olarak devlet tamamlayacak. Yani hedef bu. Bu sadece sistemin bir çalışma, hani mantığını örnek bir senaryo bu arada. Kesin bir tutar, henüz açıklanmış bir şey yok. Planlanan sistemde değerlendirmeye alınması beklenen unsurlar, yani tekrar şunlar gene düşündüğüm şekilde: hanedeki kişi sayısı, demin dediğim gibi çalışan kişi sayısı, toplam gelir, bölgenin yaşam maliyetleri, işte enerji giderleri gibi diğer kalemlerin de dikkate alınacağını düşünüyoruz. Çünkü o şekilde konuşulmuştu. Çünkü özellikle bu bölgesel asgari ücretle birlikte gelen sistemler bunlar, konuşulan sistemler. Bu gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde zaten bir şeyi tamamlarken şöyle düşünün: İstanbul'da yaşayan bir kişinin daha küçük bir yerde, örneğin Yozgat'ta, Sivas'ta yaşadığı ve ödediği kira maliyetleri birbirini karşılamıyor tabii ister istemez. Buna da tabii bakın nasıl bu destek modelinde önemli bir detay olarak görünüyor. İhtiyaç sahipleri devlet tarafından tabii ki tespit edilecek, çalışabilecek durumda olup da, yani hani bu ev gençleri var ya örnek mesela, ama çalışmayan ya da iş bulamamış diyelim, çaka bir yana, bu bireylere de İşkur üzerinden iş imkanı sağlanması için yönlendirme yapılması da ayrıca planlanıyor. Bu listenin içinde var. İlk pilot uygulama istiyoruz, yani konuşulmuştu. Pilot uygulamanın işte bazı yerlerde örnek veriyorum, ne denir, işte daha hani kalkınmaya başlayan, daha az gelir sorun yaşayan yerlere, küçük illerden başlayarak daha sonra da Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Ama henüz tabii tarih, herhangi bir ayrıntı, yani benim anlattığım ayrıntılar dışında ekstra bir ayrıntı, artısı eksisi şu an yok. Ve mevcut sosyal yardımlardan farklı, hani bu bir erzak yardım gibi değil, sürekli devam edecek, ne denir ona, devam edecek bir sistem hali de olacak. Sanırım ben bunu anlatabildim diye düşünüyorum. Çünkü şimdi bu SGK'nın çerçeve ödemelerinin ne kadar düşük kaldığını gözlük kullananlar biliyordur diye düşünüyorum. Ki keza zaten çok fazla insan, yani en kötü bir astımat kullanıyorsunuz, yani bu özellikle işte cihazlar mihazlar hepimizi zaten böyle gözünü şebelebe şebe yaptı yani. İster istemez en kötü bir dinlendirici gözlük alıyorsunuz. Şimdi Aralık 2025'te zaten yapılan hani bir su tebliği vardı. Burada çok özür dilerim. Belli rakamlar belirlendi. Şimdi burada yani o kadar aslında önemli bir konu ki bu, konuşulmayan. Ya bir düşünün şimdi, bir insanın göz sağlığı ve milyonlarca vatandaşı aslında çok ilgilendiren bir konu bu yani. Şimdi gözlük deyince aklımıza ilk göz doktorunu, reçeteyi, optik mağazasını getiriyoruz ama işin bir de sosyal güvenlik boyutu var. Yani sadece girdim hep böyle aldım da olmuyor. Çünkü gözlük sadece bir aksesuar değil yani, doğrudan sağlık ihtiyacı. İşte bu aslında hiç konuşulmuyor. Mesela şimdi dikkat edin. Yani takip ediyorsunuz zaten bu konuları, özellikle de Melis Elmen'i, değil mi? Yani çok çok önemli bir konu. Hani ilaç mesela desteklerini işte konuşuyoruz, bazı hastalıklar işte karşılanıyor karşılanmıyor, bak bu da bir problem. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliği, yani bu SUT kapsamında gözlük camı ve çerçevesi için belirli bir katkı sağlıyor. Ancak optik sektörü temsilcileri son güncellemelerin enflasyon ve artan maliyetler karşısında tabii ki yetersiz kaldığını kendileri de görüyorlar ama yapabilecekleri bir şey olmadığını söylüyor. Bu şekilde bundan yararlanan bizler de, yani bu artık sen ben işi de değil, hepimiz yararlanıyoruz bundan. Herkesin bir şekilde sağlık güvencesi devletle ilgili var. GSS ödeyen var, anasından babasından yararlanan var, kendi sağlığından yararlanan var. Herkes bunları kullanıyor. Şimdi bu 2005'te yayınlanan, yani son ayın sonunda, Aralık sonunda yayınlanan SUT tebliğinde gözlük camlarının SUT bedelini 35.60 TL'den 44 TL'ye çıkardılar. Allah razı olsun. Yerli üretim gözlük çerçevesi bedeli ise 118 TL'den 121 TL'ye yükseldi. Yani nominal artış içeren bu rakamların orantısal olarak değerlendirildiğinde sınırının altında kalıyor. Yani camda 8 TL, çerçevede 2 TL gibi bir artış yani. Ve bazı yerlerde şey de dönüyor. 2026'da işte 150 liraya çıktı, 300 liraya çıktı, 500 liraya çıktı gibi. Hayır, o şey tebliğde yok. Böyle bir rakamın çıkmıştır diye yok. Ve Hani herhangi bir zam görmüyoruz şu anda bununla ilgili. 2026'da da çünkü çıktı tebliğ. Yani baktığın zaman burada toplamda cam türüne göre değişmekle birlikte diyelim en fazla SGK 120 TL 150 TL bandında garip bir rakam oluyor. Ama en basit çerçeve 1000 TL'den başlıyor şu anda. Plastik olanlar bile hani düzgün bir yerden aldığınızda hani 500-600 liradan 1000 TL'den aşağı ben görmedim yani. Düşünün. Ya bunu bir de şununla kıyaslayın. Son birkaç yılda kira arttı, elektrik arttı. İşçilik maliyetleri yükseldi. Döviz kuruna bağlı olarak ithal ürünlerin fiyatları arttı. Ve bu göz hani gözüme koyacağım bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bu şey değil ki buradan gidip çeşit çeşit beş renk boncuk alayım ama çok da malzemesi önemli değil, bir kere takacağım zaten falan değil ki bu. Yani gerçekten vücudum olan ve gözüm çok etkileyecek, hayatımı etkileyecek, kalitesini, hayat kalitemi bile etkileyecek bir durum. Yani gözlük üretiminde kullanılan birçok malzeme de bu artışlardan tabii doğal olarak etkilendi. Buna rağmen SGK'nın katkı tutarındaki artış oranı oldukça sınırlı kaldı yani. Bu hani herkes diyor bunu, cam ve çerçevede yapılan artışlar vatandaşın yani hiçbir şeyini karşılamıyor. O yüzden burada önemli bir ayrıntıyı hatırlatmak gerekiyor. Yani SGK'nın ödediği rakam gözlüğün satış fiyatı değil yani. Belirli bir katkı payı. Yani vatandaş optik mağazasına gidiyor ve durumu yok. Bak yok. Gözlüğün büyük bir bölümünün çoğunu kendi karşılaması gerektiğini öğreniyor. Özellikle camlar, atıyorum 9 numara gözü olan birinin ince bir cam, yani cam çeşidini incelttirmesi gerekiyor. O bile ekstra bir maliyet. Kaliteye göre de değişiyor. Adamın cebinde yok 20 lira. SGK ancak o kadarını karşılıyor. Yani yarısını bir şey, çeyreğini mi verin bana diyecek. Camın çeyreğini mi verin? Ondan böyle şey küçük şeyden mi bakayım? Dürbünden mi bakayım diyecek. Yani asıl tartışma işte zaten burada çıkıyor ve çıkmalı da bence. Tüm dört gözler şarttı. Ben de takıyorum. Yani ya en kötü dinlendirici alıyorsunuz yani, dediğim gibi. Çünkü gözlük bir tercih değil. Yani birçok kişinin günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Yani özellikle gözü çok ileri olanlar, ameliyat mesela lazer ameliyat olamayan ya da olmak istemeyenler ki biliyorsunuz çoğu şey olmaz. Yani hep bir hayatımızın bir yerinde duruyor. Ne gibi yani, mesela bir işitme cihazı ya da bir tekerlekli sandalye nasıl bir ihtiyaçsa, zorunluluk ise, tabii Allah kimse düşmanın başına vermesin. Ama hani bir gereklilik olduğu için diyorum, görme bozukluğu yaşayan biri de gözlük aynı derecede temel bir sağlık gideri yani baktığınız zaman. Şimdi bu sağlık sektörü temsilcileri SGK katkılarını, piyasa fiyatlarını, ekonomiyi bilmiyorlar mı yani? Bence bu bu konuda bir değişikliğe, ciddi bir değişikliğe gidilmeli. En azından %50'si karşılanmalı. Yani bu %10'u bile olmuyor yani baktığınız zaman. Ve öte yandan şimdi SGK'nın belirli bir bütçe disiplini için hareket ettiğini tabii unutmamak gerekiyor. Bunu da tabii bir yandan da biliyorsunuz, ben iki taraflı bakarım. Hani kurumun milyonlarca kişiye hizmet ettiği için ancak bu kalemde bu kadar verebiliyorum diyor. Dolayısıyla burada iki farklı tabii denge var. Bir tarafta vatandaşın cebinden çıkan farkın azalması bekleniyor. Beklenti bu zaten. Bir tarafta sosyal güvenlik sisteminin, sağlık sisteminin yürütülebilmesi. Yani sonuç olarak gözlük desteği konusu bence önümüzdeki günlerde de daha çok tartışılmalı ve bu konularda bir değişikliğe, yani bir ufak da olsa bir artışa bence gitmeli. Çünkü mesele

0: perspektif mi, püspütük mi, bir şey cam deniyor. Mesela onu karşılamıyor hiçbir şekilde. Zaten çok pahalı bir cam. Ama iki gözlük hani tak çıkar tak çıkar yapmamak için insanlar onu tercih edebiliyorlar. Ama parası, bütçesi şey yetmiyorsa bir tane kafada bir tane boyunda gözlük hani gezilir ya öyle. Hani uzak gözlüğü kafada, yakın gözlüğü boyundadır. O çünkü kafadan uzağa indir. Bak bak bak. Ama şimdi birini boynuna asacaksın. Çünkü aşağı bakarken o boyundan böyle yukarı böyle alınacak. Sen yukarı bakarken de kafadan inecek. Onun bir taktiği var, bunu bilmiyor musun arkadaşım? Heh, öyle bakarsın işte. Tamam ama askın yok. Askın olacak. Böyle sallanacak o. Yani şaka bir yana, bunun ne kadar ciddi bir sağlık olayı olduğunun sanırım farkındayız diye düşünüyorum. Aynen, Levent Bey de demiş ki yakın zamanda aldım yakın gözlüğü. Normal bir şey demiş. Normal bir şey yani, hani normal bir şeyden kastı, çok iyi anladım onu. Yani öyle hani incikli cincikli özel bir marka falan değil, yerel bir şey aldım anladığım kadarıyla. SGK işte toplamda 350'sini karşılamış. Normalde diyor, fiyat normalde 1500-1600 lira civarıydı diyor. İşte dediğim gibi yani bazı cam tiplerinde artış oluyor ama minimal bir şey bu şekilde geliyor.
1: Melis Elmen'le çalışma hayatım devam ediyor.
2: Melis Elmen'le çalışma hayatım tekrar yayını.
0: O zaman şimdi giriyorum. Şirket ortağıysanız dikkat etmeniz gereken otomatik bağ kurulu olup olamayacağınızla alakalı bir konuya girelim. Şimdi bu çok sizi tabii sosyal güvenlikte en çok karşılaştığınız konu bu. Ve en çok bu bağ kurlarla uğraşıyoruz. İşte anonim şirketi var, LTD'si var, şahsı var vesairesi var. Ama bu iş o kadar basit maalesef olmuyor. Şirketin türü, şirketteki göreviniz ve başka iş yerinde çalışıp çalışmadığınız sigortalılık statünüzü değiştirebiliyor. Şimdi önce iki kavramı bir hatırlayalım. 4A dediğimiz yani SSK, eski adıyla SSK ama SSK diyoruz artık. 4A birbirine bağlı çalışanları kapsıyor. Yani şirket sizin değil, siz Ayşe'nin, Fatma'nın yanında bir çalışansınız. 4B yani Bağkur, kendi adınıza çalışma yapmak. Yani şirket sizin adınıza, Melis'in adına, işte Ahmet'in adına. Ve kanunda sayılan şirket ortaklarını da aynı şekilde kapsamına alabiliyor. Peki şirket ortağı olduğumuzda ne oluyor? LTD'de yani limited şirkette kural oldukça net. Limited şirkete ortak olduk. Şirket içerisinde fiilen çalışıp çalışmamamızdan bağımsız bu arada. Yani şirkete illa gidip gelmeniz gerekmiyor. Ortaklar sürekli şirkette bulunmak zorunda değil. SSK gibi değil. Ortaklığınız nedeniyle Bağkur kapsamına giriyorsunuz. Yani ben yalnızca ortağım, şirkette çalışmıyorum, maaş almıyorum demek tek başına yeterli olmuyor. Sizi zorunlu olarak Bağkur'a atıyor. Ben imza yetkim yok, müdür olmadım vesaire olmuyor. Peki anonimde ne fark ediyor? Şahıs da şey aynı şekilde zorunlu olarak oluyorsunuz. Anonim şirkette durum biraz farklı. Anonim şirketi olanlar bilir ya da bilmiyorlarsa bilmiş olurlar. Şimdi burada yalnızca pay sahibi olmak tek başına bağ kurulu olmak anlamına gelmiyor. Anonimde böyle bir fark var. Yani ortağım, anonim şirketi ortağım ama bağ kurulu olmak zorunda değilsiniz. Burada kritik nokta yönetim kurulu üyeliği. Yani yönetim kurulu üyesi misiniz, değil misiniz? Yani hem ortak hem yönetim kurulu üyesiyseniz Bağkur kapsamı gündeme ister istemez geliyor. Ama sadece pay sahibiyseniz ve yönetim kurulu üyesi değilseniz, sırf ortaklığınız nedeniyle Bağkur sayılmak zorunda değilsiniz. Olmuşsanız da zaten bunlar silinebiliyor. Anonim şirket ortağının yönetim kurulunda olmadığınız ve şirkette fiilen çalışıyorsunuz diyelim. Ve bu şartlar oluşuyorsa 4A kapsamında sigortalılık söz konusu olabiliyor. Yani yönetim kurulunda değilseniz ve çalışıyorsanız yalnızca hisse sahibi olduğunuz için SSK'lı gösterilebiliyor mu? Yani burada dikkat etmemiz gereken konu bu oluyor. Şimdi 4B kapsamında sigorta olması gereken bir şirket ortağının kendine ait olan bir yerde normalde 4A'lı görünemez ve Bağkur yükümlülüğü oluşur. Ama başka bir iş yerinde çalıştığınız zaman da tabii bu tablo değişiyor. Bir de o var. Örneğin limited şirket ortağısınız. Tamam mı? Sizin şirketiniz var. Allah hepinize şirket versin diyeceğim ama bunun vergisi var, stop var, gelir geçicisi, KDV'si var. Yani çok da tavsiye etmiyorum açıkçası. Ama diyelim ki kurduğunuz bir şirketiniz var. Bu nedenle Bağkur kapsamındasınız. Ama sigortadan emekli olmak istiyorsunuz. Ve aynı zamanda başka bir işverene bağlı olarak ne bileyim danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. İşte o şirketin de bir pazarlama departmanına bakıyorsunuz. Sizin bir danışmanlık şirketiniz var. Ayrıca onun pazarlama işlerini yapıyorsunuz. O zaman bu şirkette SSK'lı görünüyor.

0: Ne biliyorsunuz? Bağkur'unuz hop duruyor. Yani siz oradan çıkış yapana kadar Bağkur ödemek zorunda kalmıyorsunuz. SSK'lı oluyorsunuz. Ama kendi şirketiniz olmayacak. Onu unutmayalım. Yani ortağı sahipleri başkası olacak. İşte bunların neden önemli olduğunu özellikle anlatmak istedim. Çünkü ortak olmak bir statüdür. Fakat hangi statüde sigortalı olacağını sadece şirket ortağıyım cümlesiyle belirlenmiyor. Yani ne yaptınız, hangi şirket türüne ortak olduğunuz, şirkette göreviniz ve başka yerde çalışıp çalışmadığınız birçok olayı değiştiriyor. Hatta bunun 2008 öncesi kendi şirketine SSK'lı olanlar var. Bunlar iptal edildi biliyorsunuz. Bu da değişiklik gösteriyor. Bazen SSK çalışmanızı hop çakışıyor. Bunların iptali gerekiyor. Yani birçok statü değişikliği söz konusu olabiliyor. Yani burada prim ödedik. Yarın hangi koşuldan emekli olacağınızı en çok bu etkiliyor. Dolayısıyla bugün primin bir şekilde yatırdığınızı farz edelim. Nasıl olsa aman emekli olurum denilmiyor. Çünkü yıllar sonra bir emekli başvurusu yaptığınızda yanlış statüden ya da karışık statüden gittiğinizde o emeklilik süresi uzayabiliyor. O yüzden de biz sosyal güvenlik uzmanları zaten buradayız. Öyle düşünün. Yani bir karmaşa var ortada. Bir karışıklık sürekli oluyor. Olduğuna göre de kim çözüyor? Melisa hemen çözüyor. Çözüm Melisa hemen. İnşallah başınıza hani böyle bir problem gelmez ama bu ortaklıkların değerlerini, hangi statüden nereye bağlanacağını zaten biz o evrağı gördüğümüz zaman ister istemez çık diye gözümüze çarpılıyor. O yüzden şirket kurarken ya da bir şirkete ortak olurken yalnızca vergi boyutunu düşünmeyin. Daha ilk günden ben SGK açısından 4 A'lım olacağım, 4 B'lim olacağım, ortaklık emekliliğimi nasıl etkileyecek, ödenecek, prim ileride alacağım maaşı ne kadar etkileyecek, bunların hepsine bakmanız gerekiyor ve keşke daha önce kontrol etseydim demek yerine hani önünüzde en azından bir 5 senelik süreç var ise düzeltebileceğimiz bir süreç oluyor. Genelde bu süreç içinde bir uzmanla yardım almanızı tavsiye ederim. Bir de maaş şeyi konuşacağım sizinle. Şimdi bununla ilgili geçen problem yaşadığım için bordrolarınızı teslim almıyorsunuz çoğunuz. Doğru mu? Parmak kaldırın. Yani bir iş yerinde çalışanlar bir imza alıyorlar ve zaten iş yerine bunu çıkarmak zorunda bu bordroları. Bu bordroların bir kopyasını çoğunuz almıyorsunuz. Ve daha sonra kıdem tazminatı, giydirilmiş ücretler, işte kıdem tazminatına artı bir şey var mı yok mu, kömür yardım var mı yok gibi şeyleri kanıtlayamadığımız için adam da bize bordroyu vermiyor. Dava açıyoruz. Hadi bir davada şimdi bu bordrolar istenecek. Bunların istenmesi, duruşma tarihine verilmesi, bilir kişinin atanması. Yani biz alacağımız atıyorum ya 50 bin lira. Dava sürüyor 3 sene o 50 bin lira oluyor 5 bin lira. O yüzden bu konuya biraz değinmek istiyorum. Yani bordronuzu önemseyin. O belge yarın haklarınızı belirleyebilecek bir evrağa dönüşüyor. Bir kanıt evrağıdır çünkü bu. Yani siz nasıl bankaya para yatırdığınızda, para çektiğinizde size bir dekont veriyor ve bu bir kanıttır. Yani Ahmet'in borcunu ödediniz değil mi? Ahmet'in borcunu ödediğinize dair borca karşılık işte şu kadar diyorsunuz. Bir dekont alıyorsunuz. Bu da yollanıyor. Neden? Aha da Ahmet ben sana Ahmet'in hesabına düşmesi ayrı. Düşmedi diyelim. Havuzda kaldı diyelim bir şey. Ahmet'e gösteriyorsunuz. Al canım bak burada ne yazıyor? Paramı yolladım değil mi? Aynı şey bordro için de geçerli. Yani mantığı öyle kurun. Ve bu ücret bordrosu kısmı bence çok önemli. Çoğu çalışan şöyle düşünüyor. Yani maaşım zaten her ay düzenli olarak bankaya yatıyor. Hesabımda ne kadar olduğunu ben görüyorum. Ne gerek var borduruyor orada yazıyor bir şeyler. Yok ek diyor, vergi diyor, kesinti diyor. Şimdi böyle değil. Maalesef değil. Bu yüzden burada dekont yerine geçtiği için yani banko dekontu yerine geçtiği için bordro o paranın nasıl hesaplandığını size anlatan bir evrak olduğu için buradaki eksiklere ve eksiksizlere bakmanız gerekiyor. Eksiksizliklere bakmanız gerekiyor. Şimdi mesela brüt ücretiniz ne? Vergi ve SGK kesintileriniz varsa fazla mesainiz, hafta tatili, bayram çalışmanız gibi ücretlerin oluştuğu kalemleri görebiliyorsunuz. Bunlar yoksa mesela burada size ödemediği şeyler var. Not alacaksınız o tarihte şu tarihte daha sonra dava açabilme lüksünüzde ya talep edeceksiniz. Vermediklerini farz edelim. O evrağın üzerine hemen yazacaksınız. Şu tarihte benim işte fazla mesaim vardı. Şu kişiyle çalıştım. Hemen bordronun arkasına. Bunlar ileride çünkü bizim dava açtığımız zaman kanıt haline gelecek. İster istemez. Yani çünkü bir tarih beyan edebileceğiz. O gün kimle mesai yaptığımızı çünkü hatırlayamıyor da biliyorsunuz. Olsaydı aynı şirkette çalışmışsınız. 5 sene önceki Ahmet Usta ile mi çalıştın? Muhammed Usta ile mi? Bunu bilemeyebiliyorsunuz yani. O yüzden bunların ortaya çıkabilmesi için çok önemlidir. ne kadar para aldığınızın, yani burada ne kadar para aldın değil, nasıl aldın ve nasıl hesaplandı kısmı çok önemli. Üstelik ücret hesap pusulasının verilmesi işveren açısından bir tercih sebebi değil. Yani bu bordroyu size vermek zorunda. İş kanunun 37. maddesi kapsamında işçiye ücret hesabını gösteren bir pusula verilmelidir. Yani pusula ne demek? Bizim bordro dediğimiz evrak üzerinde fırut diye yazıları yazdı, o evrağı vermek zorunda. Maaşı bankadan yatırmış olması bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz. Dediğim gibi bunun içine ek bir sürü giydirilmiş ücret giriyor. Peki yani İşten ayrılırken bu sorun çıkıyor. En çok bu çıktığı için işteyken ya bordrumu verin arkadaşım, ne var? Bir evrak, bir fotokopi çekecek, size verecek. Vermiyorum diye bir şey yapamaz. Yani yapmaması da gerekir. Ama bazen işte dediğim gibi iş yeriyle sorun yaşamamak için çoğu kişi almaya da biliyor bordrosunu. Alırız. Yani vermiyorlarsa alırız. Bir de o açıdan düşünelim. Mutlaka bir uzmanla, bir avukatla, bir iş hukuku uzmanıyla görüşürseniz işverene en azından bir kibar yoldan bordro taleplerinizi ricacı olabiliriz. Çünkü bu yasal hakkımız. Şimdi diyelim ki mesela fazla mesai yaptınız, işten ayrıldık. Fazla mesai yaptınız, bayramda çalıştınız, hafta tatilinde işe geldiniz ya da gerçek ücretinizi kayıtlarda görünen ücretin farklı olduğunu düşünüyorsunuz. Bir uyuşmazlık çıktığında bütün bunların ispatı nerede gündeme geliyor? İşte bordro. Önemli deliller haline geliyor. Tabii tek delil değildir bu. Banka kayıtları, SGK kayıtları, iş yeri kayıtları, tanık anlatımları, somut olaylara göre birçok değerlendirme buradan çıkıyor. Hatta şöyle bir ibare bile kullanırız biz. Mesela bir dava oldu, işte gerçek ücret belirleme davası diyelim. Bordro şahidi çekilir. Bordro şahidi, o bile ismi bordro şahididir. Yani bordrolu çalışan kişi. Demek ki bir bordro elimizde olmalıdır. Gerçek ücretin gösterildiği bir bordro. Bazı işyerlerinde çalışanlara daha yüksek bir ücret üzerinden anlaşılırken bordroda mesela daha ücret gösteriliyor. Aradaki kısım farklı yöntemler ödeniyor. Biliyorsunuz elden ödeniyor. Nasıl olsa paramı alıyorum diye düşünüyorsunuz ama bu ciddi bir sorun. Bunu bordroda da göstermek zorunda. SGK'ya işte göstermemek için öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Siz o bordroyu alın ki elinizde o bordronun arkasında da elden aldığınız miktarı yazın, imzalayacaksınız ama hangi ay ne kadar elden aldığınızı tek tek yazın ki biz bunları mahkemede yazılı unsur olarak kullanalım. Çünkü sizin banka kayıtlarınız geriye dönük 5 yıllık bakılıyor. Onlar sayfa sayfa bilirkişinin eline gelirken nereye, ne zaman, nasıl bakacağına baksın. Bir de bunun harcama kısmı var. Yani örneğin siz 30 bin lira alıyor görünüyorsunuz. Banka kayıtlarında o ay harcamışsınız 100 bin lira. Başka geliriniz, kapınız yok. Demek ki elden bir para alınmış. Ya gibi mantıklar da yürütülebiliyor. Biliyor yalnız bu arada. Hani öyle kesin bir mantıktan bahsetmiyorum. Burada ayrıca ne de var mesela buna dikkat etmek için, prime esas kazanç, yani nedir bu? Sizin gerçek ücretinizin bordroda görünmesi sizin SGK'nın ileride bağlayacağı emekli aylığına da otomatikman etkiliyor. Çünkü bunun içine işte dediğim gibi hafta tatili, bayram, mesai, gerçek ücret, ikramiye, işte bir şey ıvır zıvır her şey yani girdiği zaman sizin SGK'ya yatan priminiz yükseliyor. Priminiz yükselince ileride alacağınız maaşı da doğal olarak bu ne oluyor? Yansıyor. O yüzden burada fazla mesai karşılığı hepsinin yazılması gerekiyor. Bir bordroda bir yanlışlık varsa mesela imzalamazsam maaşımı alamam diye mesela düşünüyorsunuz. Düşünmeyin. Ücret hakkı bordroyu imzalayıp imzalamamakla alakalı bir şey değildir. Bu çok ayrı bir konudur. Önümüzde gerçeği yapmadığını düşündüğünüz bir bordro var ise itirazınızı yazılı şekilde kayıt altına alın mutlaka. İşverene bunu verin. Ama genelde sümenaltı edilir. Yani genelde demeyeyim ya, %10 diyeceğim. %10 ben biraz az alışkanlığından yanlış söyleyebiliyorum. %10 diyelim, sümenaltı edebiliyorlar, yırtabiliyorlar. Bununla ilgili gerçekten ciddi bir soru yaşıyorsanız noterden ihtar şeklinde çekersiniz. Rica ve şey, çok nazik bir dille, öyle hukuki dilleri de kullanmadan öncelikli olarak. Çünkü anlaşma unsuru her zaman önemlidir. Böylece kayıtsız olan şeyi kayıt altına almış olursunuz. Çünkü imzalı ve özellikle ihtarsız kayıt bordrolarında işçi alacakları davalarında çok sorun yaşıyoruz. İspat konusundan sorun yaşıyoruz. Burada imzayı attım artık hiçbir hakkını arayamazsın şeklinde kesin bir cümle de kullanamazlar. İmzayı da atabilirsiniz bu arada. Yani sen bu bordroyu kabul ettin, imza aldın. Öyle bir şey yok arkadaşım. Yani bunun altı var, üstü var, bilirkişi raporları var. Yani iki taraftan da aslında sizi somut olay şekline sokacak bir durum haline geliyor bu. Somut olaylarınıza, yani somutlaşacak bir olayda ister istemez imza attım atmadım kısmından çok biz şey kısmına bakıyoruz. Yani kanıtlayabilme ve beyan verebilme. Yani ilk dilekçe çok önemli olduğu için biz bunu tarih yazdığımızda anında bu tarihte parayı aldım, anında bu tarihte dediğiniz zaman bu adam bir şeyin çetelesini tutmuş diyorlar. Bunun ondan sonra bir sürü kaydı çıkıyor işte, ne denir ona? Kamera kayıtları çıkıyor işte, dediğim gibi bordro şeyleri aradan tesadüf mesela seçiliyor. Şahit oluyorlar, bilirkişi atanıyor vesaire. Ve peki işveren hiç bordroyu vermedi diyelim. Vermeyeceğim dedi diyelim. Ücret hesap pusulası düzenlemesi de yapmadı. İdari yaptırım bulunuyor bunda. O yüzden çalışan açısından bordro istemek işverene sorun çıkarmak anlamına gelmez. Bu çalışanın kendi ücretini nasıl hesaplandığını bilmeye hakkı olan bir durum. Maaşınızın bankaya yatması ve uyuşmazlık bunları bizi ileride kullanacağımız bir durum haline getiriyor. Yani bordro bir kağıt parçası değildir. Bordrolarınızı biriktirin. İleride yaşayacağımız her sorunda biz bu bordroları kullanacağız. Fazla mesaiye mi kaldınız? Ödemediler mi? Yaz arkadaşım, al defteri kalemi eline. Evimizin elinde en kötü bir eczanenin bir şeyin boş kağıtları vardır böyle. Hani müsvedde diye geçen. Çocuğumuzun boyama kitabı vardır. Ya en arka sayfasını yırt, oraya yaz en kötü. Bunları yazın ki tarih biz şeyleri resmiyette görünmese de biz ibare olarak, şahsi olarak, ibare olarak şahitlik unsurunda verdiğimiz zaman kullanabilelim. Size şahit olacak insan da bunu bilebilsin, kullanabilsin. Yok ben hatırlamıyordum demek maalesef ki olmuyor ya. Vallahi olmuyor yani. O yüzden lütfen dikkat edin. Şimdi şu OKS tamamlayıcı emeklilik vesaire ilgili biz BES daha doğrusu diyeyim. Çalışanların maaşından her ay kesinti yapılan bu otomatik katılım sistemi, yani OKS'yi bir konuşalım. Mesela buna 33 milyon kişi girmiş, 26 milyonu çıkmış. Yani işlemiyor sistem. Ciddi bir revizyona ihtiyacı olan bir sistem. Önce sistem nasıl çalışıyordu? 2017 yılında çalışanlar işverenlerin aracılığıyla otomatik bireysel emeklilik sistemine dahil edildi. Yani BES denildi buna. Ve çalışanın prime esas kazancından %3 kesilerek bu sisteme aktarılmaya başlandı. Sistem otomatik, ancak çalışan isterse belirli kurallar çerçevesinde bu sistemden çıktı. Yani kabacası otomatik giriş var ama istersen isteğe bağlı çıkış var. Ama çıkış oranı çok yüksek. Şimdi baktığımız zaman 350 binden fazla işletme, 33 milyon kişi, bunun 26 milyonu çıkmış. Sistemde kalan 7,5 milyon planlanan programı karşılamadı. Anlatabiliyor muyum? Yani amaç neydi? O fona bir para aktarımı, BES sistemine aktarılacak. O BES sisteminden maaş alana kadar hort dönecek. Size ona göre bir kısmı maaş, bir kısmı diğer kuruluşlara yatırım halinde. Şimdi bu karşılamadı tabii. Ve verilemede mesela Emeklilik Gözetim Merkezi'nin güncel verilerinde mevcut çalışan sayısının bu işte 7.98 civarı olduğunu resmen doğruladılar. Şimdi burada biraz durmak tabii gerekiyor. 33 milyona yakın sisteme girmiş olup bugün 8 milyondan az kişi kalmışsa mesela artık yalnızca BES'e kaç kişi dahil edildi? Olmuyor. Asıl soru insanlar neden kalmıyor? Çalışanın maaşından para kesiliyor, tamam. Bu ileride bir yatırım ama bakın bu kısmını konuşmuyorum. Ya zaten maalesef hani geçinemiyorum, bir de %3'ünü veremem kısmını konuşmuyorum. Ben tamamen başka bir kısmındayım. Ekonomik kısmındayım diyeyim. Çalışanın maaşından para kesiyoruz ama çalışan sistemin kendisini uzun vadede ne sağlayacağını yeterince görmüyor ve açıklayamıyorlar. Özellikle hayat pahalılığı ve enflasyon sebebiyle yatırdığım paranın karşılığını ben yazılı göremiyorum. Yani mesela bir bankaya koyduğunuz paranın karşılığı 3 ay içinde şunu alacaksın. İşte 6 aylık yatırırsan şunu alacaksın. Karşılığı yok. Çünkü bizde enflasyon çok yüksek. 20-30 yıl sonraya kadar ben bu parayı buradan kestirdim ama benim bu mutfak masrafımdan kesiliyor, yiyeceğimden kesiliyor, çocuğumun belki kırtasiyesinden kesiliyor. Ama karşılığında ben çocuğuma ne bırakacağım? 3 milyon mu bırakacağım, 3 bin lira mı bırakacağım? Bunu hali hazırda göremediler. Bir başka konu ise sistemde kalanların birikimleri. Mevcut fon büyüklüğü çalışan sayına bölündüğünde kişi başına ortalama birikimin uzun vadeli bir emeklilik desteği yaratma açısından sınırlı kalıyor. Çünkü belli bir fon oluşacaktı. Buradaki 33 milyonun, hadi 30 milyonu kaldı, bu 30 milyondan bir fon oluşacak. Size bölebileceği ve devlet desteğini verebileceği miktar oranı ona göre belirlenecekti. Şimdi kaldı orada elimizde 8 milyondan az. Fonu kime nasıl bölecek? Orada bir sorunumuz var. Yani dolayısıyla vatandaşın sistemde kalmaması yeterli birikime sebebiyet vermiyor. Burada ne devreye girecek? TES, tamamlayıcı emeklilik sistemi. Mevcut otomatik katılımın çalışanın işverenin ve devlet katkısının birlikte olduğu ve zorunlu hale getirilecek. Bu TES'in tekrar görüşülmeye başladığının üzgünüm ki haberini vermek zorundayım. Çünkü bu fon planlandı. Bu fona göre bir yön belirlendi. Bir harcama politikası çizildi ve bu fon yürümeyince zorunlu sisteme tabii ki dönülecek. Bu tamamlayıcı emeklilik sistemi de gelmezse bu BES'i güçlendirmek zorunda kalacaklar. Ama BES'te katılım çok az olduğu için gene zorunluya bir dönülecektir. Zorunluyu da belki şöyle yapacaktır. İşte 3 yıl zorunlu yapacaktır belki. Hani bu kadar kısa süreli değil de 3 yıl hani bir fonu toplama, arkayı toplama gibi düşünelim. Unutmayın ki bu bireysel sistemleri SGK'nın emeklilik sistemiyle hiçbir alakası yok. Tamamen aslında bankalarınla oluşturulmuş bir protokol gibi düşünelim. Yani tasarruf ettirme amacı var. Zorunlu ben sana bir tasarruf sağlayayım. Sen de devletine fon sağla. Birlikte kazan kazandır yapalım ama daha çok bu başka bir şeye dönüşünce tabii insanlar da sistemde kalmamaya başladı. Yani burada önümüzdeki günlerde maaştan kesilecek, karşında ne kazanacağımı TES'e eğer aktarmak istiyorsan bana çıkaracaksın arkadaşım. Bu kadar yatırsan bunu kazanacaksın. Bu kadar yatırsan bunu kazanacaksın. Ama işte enflasyon %40. Yani şimdi Almanya'da adama diyor ki emeklilik sistemine gir. 100 euro yatırırsan sana işte 70'te şu kadar veririm. 150 yatırırsan şu kadar veririm. Adamlar da yüzde kaç ki zaten, %3 mü %5 mi ne enflasyon yani. Onu aşağı yukarı zaten siz de tahmin edebiliyorsunuz ama biz de demiyoruz ki, her ay değişiyor ya. Her ay değişen bir şey bu. O yüzden yani bilmiyorum ne olacak.
1: Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Saygılar ve sevgiler. Haftaya görüşmek üzere.
2: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
4: Yayında.
2: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Devlet Başkanı Putin, Devlet Duması ve yerel seçimler kapsamında oyunu elektronik ortamda kullandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ulaştırma ve havacılık alanındaki yatırımlarına dikkat çeken Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın hizmete girdiği günden bu yana önemli başarılara imza attığını belirtti. Erdoğan 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu kırdığını açıkladı. Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var diye konuştu. Erdoğan, yıllarca taş üstüne taş koymayıp takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışanlar ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Duması ve yerel seçimler kapsamında oyunu elektronik ortamda kullandı. Putin, Kremlin'deki makam odasından dijital sandık başında oy verme işlemini gerçekleştirdi. Putin, oy verme işlemi sırasında hata yapmak mümkün değil ifadesini kullandı. Rus lider böylece 6. kez oyunu elektronik ortamda kullanmış oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında meydana gelen ve can kayıplarına yol açan gemi kazasına ilişkin durumda dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mahkemede geminin sol kızağının kırık olduğu ve bu hasarın kaptanın bilgisi dahilinde gelişi güzel şekilde tamir ettirildiğine ilişkin WhatsApp yazışmaları delil olarak sunuldu. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 kişinin tutukluluk süresi ise 7 gün daha uzatıldı. Konya merkezli 24 ildeki nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 317 nitelikli dolandırıcılık olayında 48 milyon 76.595 lira menfaat temin edildiği tespit edildi. Terör örgütü FETÖ'ye karşı yürütülen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İzmir'de örgütün güncel yapılanmasını ayakta tutmaya ve finans ağını canlı tutmaya çalıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirildi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden 2026-2027 eğitim yılı açılış törenleri ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefini işlemelerini istedi. Üniversitelerden konunun farklı boyutlarıyla ele alınması, akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi de talep edildi. İstanbul Arnavutköy'de yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenliği için polis ekipleri harekete geçti. Drone destekli sıkı denetimlerde okul çevreleri havadan gözetlenirken öğrenci servisleri ve sürücüler de tek tek kontrol edildi. Planlanan çalışmalar kapsamında ilçede her gün farklı bir okul ve çevresinde uygulama gerçekleştiriliyor. Spor. Ligin 6. haftası bu akşam Kasımpaşa Tümosan Konyaspor maçıyla açılacak. Mücadele 20'de başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 2026-2027 Ziraat Türkiye Kupası takvimine göre ikinci eleme turu karşılaşmaları Ekim ayı başında gerçekleştirilecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde sahadaki yerini alacak. Kazanan ekipler adını 3. eleme turuna yansıtacak.
0: Ekonomi.
1: Yarından geçerli olmak üzere motorinin litresine 4 lira 9 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. İndirimde İstanbul'da motorinin litresi 96.31, Ankara'da 97.41, İzmir'de 97.71, Doğu illerinde ise 99.11 liraya inecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.285 puan seviyesinde, serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 56 lira 7 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.856, çeyrek altın 11.187, tam altın 44.591, atı altını da 45.363 lira. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 18 Eylül 2026 günlerden Cuma. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Önümüzdeki hafta Dünya Örgütü 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Dünya Örgütü Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantıları var. Toplantılara damgasını vuracak sıcak konular ortada. Tabii Donald Trump ev sahipliği, Donald Trump'ın Amerika'sı New York'ta olduğu için BM Genel Merkezi ev sahipliği yapacak. Ve İran Savaşı'ndan tutun da Kürmüz Boğazı, Kızıldeniz hattındaki gelişmeler damgasını vuracak, öyle gözüküyor. Aslında dünyanın pek çok derdi var. İşte bu savaşın yol açtığı ekonomik sonuçlar. Aktaracağım bugünkü notları sizlere. Amerikan Başkanı BM Genel Kurulu'nda Körfez ülkeleriyle bir araya gelmeyi planlıyor. Kararsız olduğunu söyledi en son açıklamasında. Büyük bir karar verecekmiş, daha hangi kararı verecek bilmiyoruz ama 3 Kasım ara seçimleri öncesinde durum parlak değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir de İran tasarısı geçirilmeye çalışıldı. Ama Rusya ve Çin veto etti. Hiç var olmayan, kimsenin uymadığı, hatta kadük kalmış bir anlaşmaya dayanarak yaptırımları tetiklemeye kalkıştılar. Ama daimi üyeler Rusya ve Çin geçit vermedi. İran'ın teşekkürleri var tabii ki. Genel kurul çalışmalarına İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı katılacak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı vize verdi. Veri çok aşağılayıcı bir takım açıklamalar da yaptılar elbette. İran notlarını aktaracağım. İran notlarına tabii Yemen eşlik ediyor. Bu hafta Yemen'le açmıştık, Yemen'le kapatacağız. Suudi Arabistan'ın Temmuz ortasında başlattığı saldırılar sonucunda yeniden Yemen cephesi kızışmıştı ve tabii Yemen Sana'daki hükümetin büyük taarruzunu konuşmuştuk. Bugün iddialara göre Riyad yönetimi 2 haftalık bir ateşkes talep ediyor. Bilmiyorum sonucu ne olacak, fakat tabii ki Yemen'de Babülmendeb Kızıldeniz hattını ilgilendiren bu gelişmeler bütün dünyayı etkiliyor elbette. Mekke'nin Husilere atfen, Husiler bir aile tabii, Sana hükümeti Husilerden oluşmuyor. Defalarca tekrarlıyoruz ama Yemen'i kimse bilmediği için sürekli bir marka haline getirildi. Orada bir hükümet var. Savunma Bakanı Sünni falan, yani böyle Zeydiler her yeri ele geçirmiş bir aile yok. Neyse, tabii Mekke'ye saldırdıkları iddia edildi. Çok da dindar insanlar Mekke'ye nasıl saldıracaklar? Yalanlıyorlar. Asrın yalanı diye nitelendiriyorlar. İran'dan çağrılar var. Tabii ki Yemen'in yarattığı İtalya'yı da bu işin denklemi içine katmış durumda. Aktaracağım notlarda programın son bölümünü de bu hafta Yemen'e, daha doğrusu Yemen krizini de İran'la birlikte değerlendireceğiz. Bölgeyi çok iyi bilen, Arapçadan takip eden gazeteci meslektaşı Musa Özurlu konuğum olacak. Amerikalılar Riyad'ın yardım çağrılarına koşmadılar. Trump'ın reddettiği yazıldı çizildi ama F-35 için Suudi Arabistan'a onay verdi. Amerikan dışişleri, İsrail'in tepkileri var. Eklemek gerekiyor. İsrail'de seçim anketleri artık Ekim ayına bir şey kalmadı. Ekim sonunda seçimler olacak İsrail'de, tartışmaları aktaracağım. Aynı şekilde tabii Amerikan Kongresi'nin Rusya ve Çin'e yönelik Lindsey Graham, Temmuz'da ölen Şahin senatörün arkasından kabul ettiği yaptırım tasarısı Trump'ın önünde. Trump imzalayacak mı? Ne yapacak? Zaten enerji denklemi çok can sıkıcı hal almış durumda. Bu tabii Çin'in Amerika'nın ikinci ülkeleri etkiliyor. Rusya'dan enerji almayacaksınız diye tehdit ediyor Amerikalı senatörler. Çin tabii kabul etmediklerini, böyle bir şeyi açıkça duyurmuş durumda. Rusya'nın tepkilerini dün aktarmıştım ama tekrardan gelişmeleri aktaracağım sizlere. Ukrayna krizinde tabii en çarpıcı gelişmelerden birisi Zelenski'nin eski basın sözcüsü Yulia Mendel'in Avrupa Parlamentosu'na sokulmaması, yaptırım uyguluyor hakkındaki bir takım ifşaatlarından ötürü ve yaptığı konuşmada Avrupa utandıracak çıkışlarda bulunması. Aynı şekilde dün biraz bahsettim, yayına girerken görmüştüm, Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova 2022'de Rusya'nın üstüne atılan Buça katliamı ile ilgili araştırmaların sonuçlarını bir raporla duyuran bir basın toplantısı yaptı. Gerçekten çarpıcı bulgular var. Onları da aktaracağım size. Almanya'da Friedrich Merz can derdinde, öyle diyelim. Berlin seçimleri var hafta sonu. BM toplantılarına katılmıyor. Avrupa'dan başka gelişmeler de var. Fransa'da yakıt krizi başta olmak üzere. Tabii Asya'dan da gelişmeler var. O Latin Amerika'dan da. 4 Ekim'de de Brezilya'da seçimler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Önümüzdeki hafta zaten biraz daha doğrusu dünya işleri bir BM süzgecinden geçecek. Dünya örgütünün toplantılarına katılmak üzere Cumhurbaşkanı da New York'a gidiyor. Trump'la görüşmesi var. Bayağı kalabalık bir gündem olacak. Evet, Musa'yla Yemen'i konuşacağız ama diğer notları aktaracağım ben size. Başlamadan ama hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de web sitesi Sputnik'in sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Telegram kanalı ve X hesabından da Radyo Sputnik'in canlı yayınlar var. Buradan da takip edebilirsiniz. Diyelim, başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı önümüzdeki hafta. Dünya liderleri, önde gelen yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki genel merkezde olacaklar. Diplomasi orada kalbi atacak diyelim. Pek çok kritik başlık var dünyanın gidişatına dair. Bunların en öne çıkanı tabii ki ABD ve İsrail'in Şubat sonunda başlattıkları ve hala işin içinden çıkamadıkları İran savaşı. Axios haber sitesine başkanı Donald Trump konuştu. En son dün akşam yansıdı. Önünde büyük bir karar bulunduğunu söyledi. Ya büyük çaplı bir askeri harekatı yeniden başlatacak ya da başka bir yol izleme. İki seçeneği var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu şekilde sordu Donald Trump. Bunun büyük bir karar olduğunu söyledi. Bir de söz konusu olan ben olunca her şey olabilir diye de ekledi. Tabii BM Genel Kurulu toplantıları sırasında 6 Körfez ülkesinin liderleriyle de bir toplantı yapacağını aktardı. İran gündemini daha netleştireceğiz. Durumlarının ne olduğunu anlamak istiyorum dedi. Çünkü İran'ın misillemeleri bölgedeki Amerikan üsleri de hedef, biliyorsunuz. Petrol sevk edemiyorlar. Büyük bir kriz çıkartmış durumdalar. deniz ablukasından çok kararlı, çok iyi gidiyor diyor ama tabii Amerikalılar resmen kaçakçı oldular. Hürmüz'den gemi kaçırmaca oynuyorlar. Gemilerin GPS'lerini kapatıp, konum verilerini kapatıp çıkması söz konusu. Ancak o şekilde çıkabiliyorlar. Kontrol sahibi oldukları çok zor ama Trump tabii işte İran'a tek bir gemi bile gitmedi. Efendim denediler, beceremediler gibi açıklamalarını sürdürüyor. Trump bunları söylerken tabii bir de Amerikan medyası da çalışıyor. Fox News USS George Washington uçak gemisinin mühimmat deposunun görüntülerini yayınladı. Eğer yeni bir saldırı talimatı verirse Donald Trump işte pek çok bomba, AGM-154, AGM-84K, bunların hepsi böyle havadan havaya sığınak değil, celici bombalar, lazer güdümlü bombalar, bunları sergilediler, güçlerini göstermeye çalışıyorlar. Son dönemde epey bir darbe aldılar tabii. Batı medyasında mühimmat sorununa atıf yapan, Amerikan üslerinin tabii bu arada ağır hasarına atıf yapan görüntüler yayınlandı. Bu hafta CBS bayağı bir çarpıcı görüntülerde, hakikaten İranlılar darmadağın etmişler Amerikan üslerini, onlar anlamış. ABC News'ta başka görüntüler, geniş çaplı hasarı ortaya seren, yeni ele geçirilen görüntüleri aktarmış. Bunları Amerikan askerleri dışında kim verebilir bu görüntüleri hakikaten? Bilmiyorum. Bu arada Hürmüz, tabii Trump Hürmüz'den çok emin ama en son Amerika'nın açtığı, güneyden açtığı koridorda iki gemiyi daha İranlılar vurmuşlar, izinsiz geçiyorlar diye yangın çıkmış anladığım kadarıyla. Yine bir İHA daha düşürmüşlerdi. Dün söylemiştim, MQ-9 İHA'ları, Amerika'nın çok pahalı İHA'larından 53. düşürdüklerini İranlılar söylüyorlar. Bu sefer CBS'de en az 2 İHA'nın, Amerikan İHA'sının İran tarafından düşürüldüğünü aktarmış. Amerikalı yetkililere dayandırıyor haberleri. Evet, böyle bir durum var. Açıkçası hiçbir şey çözülmüş değil Amerika'nın söylemlerine rağmen. Bir de bunun üstüne tabii Trump'ın bu savaşı başlatırken kullandığı argümanlardan birisi İran'ın nükleer silah edinmesini önleme iddiasıydı. Yani bu konuda 2015 anlaşmasını 2018'deki ilk başkanlık döneminde çöpe atan da Donald Trump'tı. Onu hatırlamak gerekiyor. Sonraki süreçte Avrupalılar da yükümlülüklerini uygulamadılar. 2015 anlaşması kadük kaldı açıkçası. Fakat o kadük kalan anlaşmaya dayanarak bir tetik mekanizmasıyla yaptırımları geri getirmeye çalıştı Batılılar. Şimdi en son bir komite kurulmuştu, uzmanlar kurulu. Bunun görev süresini uzatmak için Amerika bir tasarı sundu. Yaptırım komitesi bu aslında ve yaptırım komitesini destekleyen bir uzmanlar heyeti ve 26 Eylül'de sona eriyor bunun süresi. Bunu bir yıllığına uzatmaya çalıştılar. Fakat 11 üye ülke BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 11'i onay verdi Amerikan tasarısına. Somali ve Pakistan geçici üyeler çekimser kaldılar. Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti veto etti tasarıyı. Rusya'nın daimi temsilcisi Vasily Nebenzia, taslağı ciddi kusurlar içeren ve hukuki dayanağı bulunmayan bir metin olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran nükleer meselesine ilişkin değerlendirmesini tamamlamıştır ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi maddesi konseyin gündemindeki konular listesinden zaten çıkarılmıştır diyor. Ne benziyor? 22-31 sayılı kararın Ekim 2025'te süresinin dolduğunu, yani geçerliliğini yitirdiğini, herhangi bir, yani dolayısıyla bir uzatmaya gerek olmadığını dile getirdi. Çin'in temsilcisi de Çin'in hakkaniyet ve adaletin korunması ve bölgesel barışla ilgilendiğini, eşit diyalog ve müzakere gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de tarafların meşru kaygılarını gözeten ortak bir zemin oluşturması gerektiğini, yani uluslararası hukuk böyle bir şey, sizin borunuz, kurallarınız her koşulda hukuksuz bir biçimde ötmez dedi. Aslında tabii 2015 tarihli bu nükleer anlaşma çok taraflı bir anlaşmaydı. Onu BM 22-31 sayılı kararla onaylıyordu. Kapsamlı ortak eylem planı, bunun açılımı, bunun denetim süreci ve mini de tabii ki belirliyordu. Dediğim gibi Trump yönetimi bu anlaşmayı çöpe attı tek taraflı olarak. çıktı. Avrupa tarafı çok laf etti ama hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmedi. Hep haktan, hukuktan bahseden Avrupalılar işlerine gelmeyince hiçbir yükümlülüklerini zaten yerine getirmiyorlar ve geçen sene Ekim ayında bu 22-31'in süresi de doldu. Ona rağmen katakulliler uyguladılar tetik mekanizmasıyla ilgili olarak. Şimdi tabii 26 Eylül'de bu uzmanlar kurulunun yaptırımlar komitesine bağlı süresi doluyor ve onu uzatacak hiçbir hukuki metin, zemin yok. Bunu yapmaya çalıştılar. Rusya ve Çin veto etti. Evet, İran tabii teşekkür etti. BM daimi temsilciliği konseyi, güvenlik konseyini ABD ve müttefiklerinin siyasi hedefleri için kötüye kullanmaya çalıştıklarını, art niyetli girişimde bulunduklarını ama Rusya ve Çin'in tutarlı ve ilkeli duruşlarıyla bunu engellediğini, bu yüzden minnet duyduklarını söylediler. İran'ın meclis başkanı Galibaf da dedi ki bir tarafın güç ve zorlama yoluyla tavizden kopardığı tek kutuplu düzen sona erdi. Rusya ve Çin'in vetosu Güvenlik Konseyi'nin istismar edilmesini reddedip hukukun üstünlüğünü yeniden teyit etti. Çok taraflılığı savunmalıyız. Tek taraflılık kimseye hizmet etmez. Bu şekilde tepkisini gösterdim. Evet, önümüzdeki hafta göreceğiz tabii. İlginç bir gelişme de Trump yönetiminin Amerikan Dışişleri'nin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın New York'a BM Genel Kurulu çalışmaları için gitmesine geçit vermesi, vize başvurularını onayladı. Ama tabii bir küçük bir heyet, sanıyorum ana heyeti onaylamışlar. Zorunlu personele sadece vize vermişler ve terörle ilişkilendirme girişimleri olmuştu çünkü İran heyetini. Bir de üstelik utanç verici bir biçimde İran Dışişleri Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott'un açıklaması var. İşte sanki Amerikalılar İran halkını düşünüyormuş da onların suları, elektrikleri yokmuş, yokken, enflasyon artarken, kötü yaşarken İranlılar gidip İran heyeti gidip New York'ta alışveriş yapıyormuş gibi bunu engelleyeceklerini belirten, fırsata çevirmelerine izin vermeyeceğiz. Ayrıca New York bölgesindeki mağazalara böyle tetikte olun, ihlallere ortak olmayın falan diyen acayip bir açıklama yapmış. Gerçekten tam Amerikan psikolojisini yansıtan bir açıklama. Bir ülkeyi dize getiremeyince her türlü çirkefliği yapabilen Amerikan dış politikası diyebiliriz rahatlıkla buna. Evet efendim, tabii artık Hürmüz Boğazı'nı aştı, konuşuyoruz Yemen'i, konuşuyoruz Yemen'de tabii Ayetullah Ali Hamane'nin cenaze törenine heyet gitmişti, sivil uçak daha sonra Sana Havaalanı'na inmeye, geri dönüşte inmeye çalışırken havaalanı Suudi Arabistan tarafından vurulmuştu. Bu ateşkesin, daha önce ilan edilmiş ateşkesin sonu olmuştu. Temmuz ayından bahsediyorum. Ve ardından tabii Yemen üzerindeki kapışma giderek yükseldi. Ve geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta daha doğrusu Yemen'deki Sana, başkenti Sana'da ülkenin çoğunu yöneten, toprak olarak olmasa bile toprakların çoğu çöl zaten Yemen'in, asıl medeniyet batıda, nüfus da batıda, orayı yöneten Sana hükümetinin atağı geldi. Daha doğrusu aslında onlar bir de Suudi destekli güçlerin saldırıya geçtiğini önceden anlayıp kendileri atağa kalktılar. Kızıldeniz kıyısı kaybedildi. Üstüne üstlük Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına misillemelerle Aramco gibi petrol tesisleri vuruldu. Doğu Batı hattı, Hürmüz kapalı olduğu için Suudi petrolünün çıkış yaptığı hatta vuruldu. Geçen gün aktarmıştım, iki gün önce Avrupalılara ayında teslimat daha yapamayacaklar. Petrol rafinerilerde den çıkmıyor artık, yani çıkışa çıkartamıyorlar. Bildirmişlerdi. Ekim ayı olasılık demiştim ben size. Şimdi onu da netleştirmişler. Avrupa'ya Ekim ayında petrol yok. Yok yani. Burada başları dertte. Ve iddiaya göre El Mayadin gazetesine bir üst düzey Suudi kaynağı konuşmuş. Umman aracılığıyla Sana'dan, Sana hükümetinden, Ensarul Hareketi siyasi parti olarak öncülük yapıyor Sana hükümetine. Sadece onlardan ibaret değil tabii. Ensarullah'a 2 haftalık bir ateşkes teklifi iletmelerini Umman'dan istemişler. Yani bu arada bu süreçte bir takım görüşmeler, insani meselelerde konuşulacak deniyor. Tabii inşallah anlaşma olur ve bu teskin olur ama bir yandan da Riyad'ın ne kadar zorda olduğunu gösteriyor. En son görüntüler de yayınlandı Kral Fahd Sanayi Limanı'ndan. Gerçekten cayır cayır yanmış yani Yemen misillerinde öyle anlaşılıyor. En son İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto açıklama yaptı. Taif hava üssüne yönelik hava saldırısında da misillemesinde de İtalyan Hava Kuvvetleri'nden bir Eurofighter F-2000 savaş uçağı vurulmuş. Diğer İtalyan askeri personeli ki bir doğal kararlılık diye adını taktı, operasyonlarda neye yaradığı meçhul, İtalyan askerleri orada bulunuyormuş. Onlara bir şey olmamış ama uçak vurulmuş. Bu arada tabii Crosetto bir denizcilikle ilgili bir konferans forum sırasında Babilmendeb Boğazı'na donanma gönderme kararı aldıklarını duyurdu. Yani bütün bu olup bitenler ekonomimizi etkiliyor. Dolayısıyla seyri sefer özgürlüğünü savunmak, tedarik zincirlerini, şirketlerin faaliyetlerini falan savunmak zorundayız diyor. Babilmendeb'e İtalyan donanması gidecek de ne yapacak? Bilmiyorum, açıkçası hiçbir fikrim yok. Amerika'da Trump yönetimi geçen sene denedi, başaramadı. Trump vazgeçti, anlaştık biz Husilerle diye de dünyaya pazarladı. Şimdi İtalya tek başına, yani ayrıca AB'nin bir Kızıldeniz'de Aspides misyonu vardı. Bir takım gemilere eşlik etmekten bahsettiği, hiçbir işe yaramadı o misyon. Yani şimdi İtalyan donanması Babilmendeb'e gidecek. Göreceğiz bakalım ne olacağını. Bu arada Hürmüz'de bir müdahale gücü için Güney Kore'nin gideceği söyleniyordu, kabul edildi. Protesto gösterileri oluşmuştu Güney Kore'de. Ve halk tepki gösteriyordu tabii ki Güney Kore'de, niye gidiyoruz oralara diye. Enerji kaynağı olarak ABD'nin İsrail'in açtığı bu savaştan Asya'daki müttefikleri Güney Kore gibi ülkelerde etkilendi ama kimse de savaşa katılmak istemiyor. Devlet Başkanı Güney Kore'nin Lee Jae-myung vazgeçtiklerini duyurmuş. Asker sevkiyatı yapmayacağız. Hiçbir şekilde müdahil olmayacağız. Başka seçenekleri değerlendiriyoruz demiş, onu da aktarmış oldum. Şimdi bir de bu Yemen krizi vesilesiyle bu hafta Mekke'deki kutsal mekanlara saldırı girişimini konuştuk. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Pakistan, özellikle Mekke ittifakındaki Suudi Arabistan'la birlikte iki ülkeden tepkiler geldi. Dün aktarmıştım size. Tabii bu iddiayı ortaya atan Suudi Arabistan, Suudi Arabistan'daki Yemen çatışmasını yürüten koalisyon yetkilileri, Husiler diyorlar ama dediğim gibi doğru bir tanımlama değil Husiler, Yemenliler, Sana hükümeti ya da Yemenlilerin kutsal kenti, kutsal mekanları vurmaya çalıştıklarını ve İHA'nın önlendiğini iddia ettiler. Kınamalar da bu yüzden geldi. Tabii Yemenliler son derece dindar insanlar, yani Mekke'yi vururlar mı? Çok absürt bir geliyor bana doğrusu. Tabii ısrarla yalanlıyor Sana hükümeti. Ayrıca Ensarullah Hareketi'nin lideri Abdülmelik Husi de asrın yalanı araştırıp doğrulamadan kınama yayınlayanlar yolsuz, adaletsiz, suçlu, Suudi Arabistan kadar reziller diye bir açıklama, sert bir zehir zemberek bir açıklama yaptılar. Asılsız suçlamalar olduğunu, fitne ve yalan kaynağı olduğunu, asrın yalanı olduğu, Mekke'nin kutsallığına hakaret eden büyük yalanları ve uydurmaları istismar edecek kadar alçaldılar diyerek böyle çok sert ifadeler kullanmış Abdülmelik Husi. Ve tabii ki bu suçlamaları doğrulamadan kınama yayınlayanlar da sorumluluğu paylaşıyorlar diye de bir ifadesi var. Yani gerçekten dikkat çekici. Tabii İran'dan da açıklama geldi bu konuda. Biraz daha düzey düşük İran'ın açıklamasının. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai yaptı. İslami kutsal mekanlara, özellikle Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik her türlü saldırıyla bu mekanların ziyaretçileri ve sakinlerinin tehdit edilmesini tehdit edilmesi kınanmaya layık eylemlerdir. Bununla birlikte Mekke-i Mükerreme güzergahında İHA ile bir saldırının önlendiğine ilişkin iddia belirli bir tarafı suçlamak için ortaya atılıyor. Açıkça Yemen'deki değişim ve inşa hükümeti bu iddiayı reddetmiş durumda. Dolayısıyla da böyle İslam açısından kutsal değerlerin, kutsallar konusunun siyasallaştırılmaması, güvenlik meselesi haline getirilmemesi, çünkü bu fitne çıkarmaya yarar. Dolayısıyla İslam ülkeleri arasında ayrılık çıkartmayı hedefleyen bir takım sahte bayrak operasyonları, bunların başka örneklerini de gördük, aklınızda olsun, dikkatli uyanık olmak lazım diye açıklamayı tamamlıyor İran Dışişleri Sözcüsü. Yani üzerine atlamadan önce bunu doğrulamak gerektiğini söylüyorlar. Evet, dün yani programın son bölümünde Musa Özurlu ile konuştuk. Pakistan Savunma Bakanı Asif Münir'den Mekke Anlaşması'nı uygulama zamanının geldiğine dair bir açıklama gelmişti CEO News kanalına. Geçerli olduğu anlaşmanın, üzerlerine düşeni yapacakları, ayrıca işte İran'ın da cephe açacağını düşünmedikleri, yani Yemen'e bir saldırı mı yapılacak, anlaşma var, daha anlaşma onaylanmadı mecliste. Dolayısıyla ne olacak ben anlamadım doğrusu, hep beraber göreceğiz. Ama MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın bugün Pakistan'ı ziyaret ettiği haberi düştü. Özellikle de tabii son durum, anlaşmanın çerçevesi, yüksek düzeyli işbirliği pek daha kapsamlı açıklanmış. Bugün Pakistan'da Hayber Paktunva eyaletinde bir cami yakınlarında bir terör saldırısı var. Bu arada 15 kişi hayatını yitirmiş, 50'den fazla insan da yaralanmış durumda. Evet, göreceğiz nereye varacak bu işler. Hal böyleyken Suudi liderinin, Veliaht Prensi'nin iki kere aradığı ve reddedildiği Batı medyasında yazılmıştı. Donald Trump tarafından Trump yönetimi Suudi Arabistan'a F-35 satışı ile ilgili Amerikan Kongresi'ne onay bildiriminde bulunmuş efendim. 48 adet F-35, 24.3 milyar dolar değerinde bir satış bu. Ve resmi bildirimde NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğinin Amerika'nın dış politika hedeflerine uygun olduğu vurgusu var. Artı bölgedeki mevcut askeri dengeyi de değiştirmeyeceği belirtiliyor. Tabii niye özel olarak böyle bir şey diyor? İlk defa eğer olursa F-35 alacak Suudiler. Biraz hani Yemen'de yardıma koşmadığı için Amerikan yönetimi F-35 vererek teskin etmeye mi çalışıyor bilmiyorum. F-35'lerle ilgili çok tartışmalar var. Kimileri kötü bir uçak olduğunu iddia ediyor. Kimileri çok şahane diyor. Teknik bir takım sorunlar yansımış daha önce. Bir de bir F-35 var. F-35 var. En gelişmiş modelleri var. Daha az gelişmiş olanı var. Bir de onları gerçekten kullanabilecek mi alanlar bilmiyorum doğrusu. Fakat şimdiden İsrail öfkelenmiş gözüküyor. Valla haberde, İsrail medyasında İsrail yetkililer bu İsrail hükümetinin bu işe kızdığını ve Amerika'dan tazminat talep ettiğini yazıyorlar. Amerika'nın gizli silah sistemleri, bu bir takım bombaları Gazze'de kullandıkları için yasaklamışlardı. İşte sığınak delici bombalar, dağlık alanlarda yeraltı derinlerini vuracak bombalar, odun saldırı sistemleri ne kadar yasaklandı onu da bilmiyorum ama bunun daha önce reddedilen şeylerin verilmesi, ayrıca gizli silah sistemlerinin geliştirilip üretilmesi, İsrail'i dahil etmek, işte uzay tabanlı silahlar vesaire. Yani madem siz F-35'leri Suudilere veriyorsunuz, o zaman bizim de taleplerimiz var diyor İsrailler. Evet, gerçekten enteresan. Bakalım buradan nereye varacak hakikaten. Ama Babil Mendeb meselesi Hürmüz'le birleşerek Körfez'de bundan sonra eski Amerikan koruması nasıl ve ne kadar geçerli olabilir? Yani 48 tane F-35 verince bu iş bitiyor mu? Zaten Amerikalılar o F-35'leri verirken bütün bu eğitim ve lojistik hizmetler falan da bu işin içerisinde ilave satışta yine Amerika'nın bir takım onayları söz konusu olacak herhalde. Suudi Arabistan kafasına göre bunları kullanabilecek mi? Emin değilim doğrusu söylemek gerekirse. Ama tabii onay bildirimi sonrası tartışmalar muhtemelen artacaktır. Amerika bölgede Irak'ta 30 Eylül'e kadar Irak'tan çekiliyor. Bu sefer gerçekten çekiliyor mu bilmiyorum. Öyle diyorlar ama hatta kuzeyde Kürdistan özel bölgesinde çekileceği iddia ediliyor. Yani 2003'teki işgalden beri defalarca iddia edildiği için emin olamıyorum doğrusu. Evet, İsrail'de seçime geri sayım. Ha, bir anket yapıyorlar efendim. Denklem değişmiyor. Maariv gazetesi en son Kanal 13 anketler yayınlamış. Hepsi hemen hemen aynı. Netanyahu ve Likud'un öncülüğünü yaptığı koalisyon bloğu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin öncülük yaptığı blok. Fakat topluyorsun, çıkarıyorsun 61 sandalye, 120 sandalyelik Knesset'te hükümet kuracak çoğuna hiçbirisi ulaşamıyor. Yani tıkanıklık aşılamıyor. 52-54 arasında gidip geliyorlar. Basında sürekli olarak Netanyahu bloğu kaybediyor gibi anketler ve haberler görüyorum. Çok emin değilim doğrusunu söylemek gerek. Göreceğiz tabii, 27 Ekim'e bir şey kalmadı.

yönetmen var. Evlerini basmışlar. Gerçekten çok dramatik manzara. Evet, bunun dışında efendim İsrail-Yunanistan ittifakı artık iyice şekillenmiş durumda. Doğu Akdeniz'de bir askeri tatbikatları söz konusu. Açıkça Türkiye'ye mesaj olduğunu anlamamak mümkün değil. İki Yunan fırkateyni, iki İsrail füze botu yüksek zorluk dereceli, işte yok arama kurtarma, efendim birlikte çalışabilirlik falan gibi. Ve Yunan Başbakanı Mitsotakis'in yine 12 deniz bile iddiaları var. Hala adam Ege gibi bir denizde BM deniz hukukuna atfen 12 deniz mili iddiasında bulunuyor. Yani tartışmaya açık değilmiş hukuken. Yok, açık. Bir sürü yerde açık, sadece Ege'de değil ki. Eğer o deniz parçasında 12 mil gidemezseniz gidemez. Bu kadar basit. Savaş sebebi. Ama Mitsotakis daha da fazla bir şey söylemeyeceğim diyor. Gerçekten inanılır gibi değil doğrusu. Evet. Amerikan müttefikliği ile Yunan aşırı sağı ve sağcılığı diyelim, merkeze diyecektir tabii şimdi, böyle çılgınlıkların altını çizmeye vardırıyor. Arkalarına tabii her zaman birilerini alarak yapıyorlar. Avrupa Birliği, İngiltere vesaire. Yunanistan'ın maalesef solunun da esamesi okunmuyor. Arada bir protesto gösterileri yapılınca yurdum insanı çok heyecanlanıyor Yunanistan'da bir şeyler değişecek diye, ama hiçbir şey değişmiyor. Evet efendim, şimdi dün aktarmıştım, Amerikan Kongresi Senato'dan sonra Temsilciler Meclisi de savaş çığırtkanı, faşist siyasetçi Lindsey Graham'ı hortlattı. Onun adıyla daha doğrusu fantastik yaptırım yasasını onayladı. Rusya'dan enerji alanlar, İran'a yaptırımlar var içinde, ama asıl tabii Rusya 5 büyük küresel alıcıya %100 gümrük vergisi yetkisi. Tabii Trump'ın imzalaması lazım. Bu enerji krizinde Suudiler Ekim için de Avrupalılara yok size petrol demişken, Trump nasıl olacak da bunu imzalayacak bilmiyorum. Hindistan çıkarlarımızı savunacağız diye bir açıklama yaptı. Rusya'nın açıklamasını dün aktarmıştım. Dmitri Peskov bu şey dosya değil diye. Evet, bir sorun mu var arkadaşlar? Seste bir azalma oldu. Özür diliyorum efendim, devam ediyorum. Bir kopukluk oldu zannettim. Dmitri Peskov dosya değil diye tepki göstermişti. Tabii asıl burada Çin'e bakmak gerekiyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Sözcüsü bu yasayı özellikle eleştirdi. Çin ve diğer ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliği herhangi bir üçüncü tarafı hedef almıyor. Biz ihtiyacımızı karşılıyoruz diyorlar. Herhangi bir güç üçüncü tarafın müdahalesi ya da baskısına da maruz kalmaması gerekiyor. Uluslararası hukuka dayanmayan konseyinin yetki vermediği herhangi bir yargı yetkisi ve tek taraflı yaptırımları tanımıyoruz, karşı çıkıyoruz. Evet, Çinlilerin bunu iplemeyeceği ortadaydı. Bu arada Çin'in elindeki Amerikan hazine tahvili stoku son 18 yılın en düşük seviyesine ulaşmış vaziyette. Amerika'nın borçları 40 trilyon doları aştı biliyorsunuz. Tabii Çinliler ellerindeki Amerikan hazine tahvili stokunu azaltıyorlar. Financial Times gazetesi aktarmış Temmuz'da. 618 milyar dolara kadar düşmüş bu. Aslında iki katı falandı yani 10 yıl öncesinde, öyle diyelim. Amerikan Kongresi tabii dün aktarmıştım, Senatör Blumenthal alenen tehdit etmişti. Rusya'nın ekonomisini sarsıldığını iddia edip Çin ve Hindistan'a davranışlarını düzelseniz iyi olur. Başka yerden alın filan. Sanki dünyayı Blumenthal'ler yönetecek. Evet, gerçekten böyle işte şeyler, nasıl derler, kibirliler. Tabii ay sonunda 26'sı deniyor, tam tarihi bilmiyorum, netleşmedi galiba, açıklamadı ya da Çinliler. Çin Devlet Başkanı Trump'la görüşmesi bekleniyor Amerika'da. Öncesinde dün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio telefon görüşmesi yapmış. Aslında Wang Yi'nin son derece kibar bir diplomatik dille yaptığı uyarıları okumamak elde değil alt metinde. Yani iki ülkenin liderlerinin belirlediği stratejik istikrara dayalı yapıcı inşaat vesaire. Tabii ki bahsediyor, liderler diplomasisinin katkılarından da bahsediyor, ama adeta uyarılar var. İki tarafın eşitlik, karşılıklı saygı, karşılıklı fayda.

da anlayışı doğrultusunda üst düzey görüşmelere hazırlanması. Yani bizim liderler görüşecek öncesinde, böyle kongrenizden bizi Rusya ile ticaretten men eden işler çıkartıyorsunuz, yapmayın böyle şeyler demeye getiriyor. Ve tabii iletişimin güçlendirilmesi, işbirliğinin ilerletilmesi, farklılıkların yönetilmesi, çıkarlara saygı gösterilmesi gibi çok son derece kibar diplomatik vurgular var. Gümrük indirimi konusunda da Ticaret Bakanları, Çin Ticaret Bakanlığı duyurdu. Görüşmelerin devam ettiğini aktarmış. Tabii gümrük indirimi görüşürken birdenbire %100'lük bir yaptırım tasarısı. Ben Trump'ın bunu imzalayacağını çok zannetmiyorum. Dolayısıyla göreceğiz tabii ki. Aynı zamanda Zelenski, Ukrayna'nın de facto liderinin açıklamaları var. O da Amerika'da bir yerlerde, bilmiyorum. Mesela Kanada'daydı en son, nerede bilmiyorum. Genel kurula katılacaktı. Biraz hayıflanmış. Çin bu savaşta bizim tarafımızda değil. Mesele silahla ilgili değil, siyasi iradeyle. Halbuki bir sürü tabii devlet satmıyor bunları, üçüncü şirketler, ama Çin'in sattığı drone parçaları olmasa Avrupalılar o dronları pek yapamayacaklar, ama neyse, geçiyorum onu. Böyle bir yakınmış, hayal kırıklığı vesaire, tarafsız kalmıyorlar, bizi de desteklemiyorlar falan. Çin'e tehditte de bulunmuştu bunlar. Bunlar zaten genel olarak tehditte bulunuyorlar. Evet, şimdi asıl ilginç, hemen buradan bir Ukrayna dosyasına geçiş yapacağım. Gerçekten Avrupa Parlamentosu, hani böyle herkes Türkiye'de bir şey zannediyor, çünkü ben başından beri söylüyorum, jeopolitik hedefleri için çiğ tavuk yerler hiç umurlarında olmaz. Gidip bir takım ülkelerin muhaliflerini sürekli konuştururlar parlamentoda, gayet güzel yağlı bağlı da ballı da ağırlarlar, oralardan mesajlar da verilir, ama iş Kiev'de destekledikleri junta'ya geldiğinde bakınız bunu yapmıyorlar. Zelenski'nin eski basın sözcüsü, artık yeni ifşacı diyebiliriz, Yulia Mandel, barış temalı bir konuşma için davet ediliyor Avrupa Parlamentosu'nda. Militarist kanat tarafından değil, aşırı sağcı AfD, aşırı sağcı diye nitelendirilen AfD'nin bir vekili düzenliyor. Normalde bir sürü böyle toplantılar düzenlenir zaten. Orada temsil ediliyorlar çünkü. Fakat alınmıyor yani içeriye, ve bunun videosunu da yayınladı. Bayağı böyle geçiş kartı da var kızın. Engelliyorlar bir şekilde. 2019-21'de tabii basın sözcülüğü yapmıştı. Daha sonra tabii yolsuzlukları ifşa etti. Tucker Carlson'a konuştu. Ve en son bu Eylül ortası, 13 Eylül'dü galiba, geçen hafta yaptırım listesine koydular. Tabii AP'ye alınmayınca çok tuhaf, barış hakkında konuşma yapacağım gün binaya alınmıyorum diyor. Avrupa Parlamentosu'nda barıştan bahseden insan olduğunu zannetmiyorum. Arada sırada çıkıyor tabii ama. Onun üzerine bir video konferans yöntemiyle bu etkinliğe katıldı. Ve tabii ki bu etkinlikte açıkça Avrupalıların ne kadar utanmaz militaristler olduklarını yüzlerine vuruyor. İlginç tabii, fikir değiştirmiş anlaşılan. Derdi Ukrayna tarafından, Ukrayna'nın bir ulus olarak yok edildiği Rusya'yı sırf yenebilmek için Ukrayna halkının nasıl harcandığını anlatıyor uzun uzun konuşmasında. Rusya yok olsun diye Ukraynalıları ölüme göndermesi için Zelenski'yi alkışlıyorsunuz, utanmıyor musunuz diye soruyor. Büyük bir çöküş olduğunu, nüfusun 1991'de ilk defa devlet olarak, yani Sovyetler Birliği çökünce sahneye çıktığında 52 milyon olan nüfusun bugün 25 milyona gerilediği. Yani Avrupalılar son Ukraynalı'ya kadar kanlarını dökmeye hazır gözüküyorlar. Hakikaten bu yine de cesur bir girişim doğrusu. Avrupalılar, çünkü medya da yazmadığı için kimse bunları konuşmuyor. Halkları topyekün büyük fikirler uğruna feda etmenin dersini çoktan aldığımızı sanıyordum. Bakın Hitler Almanyası'na atıf var açıkça burada. Tabii kendi ülkemin lideri bu statikoyu kabul ediyorsa siz neden sorgulayasınız diye de eklemiş. Yani dürüst olalım diyor. Pek çok insan Ukrayna'yı kurtarmaktansa Rusya'yı yok etmeyi tercih eder diyor. Hakikaten Avrupalıların suratına epey bir şey vurmuş. Ve bunlar tabii Avrupa medyasında yer alıyor mu? Hayır, yer almıyor tabii ki bu laflar.
Bunun için böyle işte Weltwoche'ye falan girmeniz lazım metne ulaşabilmek için. J.D. Vance'in 2-3 sene oluyor galiba, ben de aktarmıştım size, matematik denklem tutmuyor diye bir daha başkan yardımcısı seçilmeden New York Times'ta bir yazısı vardı, o yazısına atıf yapmış. Ve diyor ki aritmetik tutmuyor, vaktiyle yazmıştı o ama unutuldu gitti. Ve üstelik de rakamlar çok felaket, üstelik de daha önceki bütün barış girişimlerini bu adam Zelenski reddetti. Siz 8 yıldır iktidarda olan ve savaşın neden hala bitirilemeyeceğine dair sürekli yeni bir neden bulan adamı kırmızı halıda coşkulu alkışlarla karşılarken biz tamamen yok oluyoruz diyor. Açıkçası şu açıdan katılmıyorum. Rusya'ya giden inanılmaz sayıda Ukraynalı var. Sözünü ettiği 25 milyonun en az 10 milyonu zaten Rusya'ya gidiyor. Ne de olsa aynı insanlar, akraba halklar. Evet, dün bir parça aktarmıştım size. Bu hafta Rusya'da seçim meselesi. Başladı seçimler, geniş bir ülke, ilk oy verme işlemi Kamçatka bölgesinde başladı. 3 gün sürecek Duma seçimleri aynı zamanda ilk defa Donetsk ve Lugansk ile Zaporojye ve Herson Novorossiya'dan da seçmenler katılıyorlar. Oy verme işlemleri için erken oy imkanı da orada sağlanmış sıkıntılara binaen. 133 ülke, 13 uluslararası kuruluş, yaklaşık 1000'i aşkın seçim gözlemcisi, yabancı gözlemci, toplamda 380 binden fazla kişi takip ediyor Rusya'daki bu seçimleri. Erken oylama da yapıldı, yurt dışında oylar verildi aynı zamanda. Rusya Devlet Başkanı internet üzerinden oyunu kullanmış, Kremlin'de makam odasında. Dijital oylama Rusya'da çok yaygın yapılıyor. Ona da yoğun bir ilgi olduğu söyleniyor. 2 milyondan fazla seçmen çevrimiçi oyunu kullanmış. Tabii sonuçları önümüzdeki pazartesi göreceğiz. Aynı zamanda dün Maria Zaharova'nın Buça komplosu ile ilgili basın toplantısını kısmen aktarmıştım. Bir basın toplantısıyla raporlama da duyuruldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in utanmaz bir biçimde bu olayın üstüne hiç gitmemesini sorguladı. Aslında olayı şöyle özetleyebiliriz. 2022'de özel harekat başlar başlamaz Belarus'ta masa kurulduğunda, daha sonra İstanbul'a taşındığında ve hiç bu kadar uzamayacakken Boris Johnson işi bozduğunda Rusya anlaşma taslağı, Ukrayna tarafının sunduğu taslak üzerine jest için Kiev yakınlarında çekilme vermişti orduya. O çekilirken Buça'da bir masa devrildi Ukrayna ve Batı tarafından, aynı zamanda Buça'da Rusya katliamla suçlandı. O gün bugündür katliamdan bahsediyor. Oraya bir anıt dikildi, insanların isimleri yazıldı, hiçbir şekilde liste sunulmadı. İşte araştırmacılar o isimleri, Batılı liderler gidiyorlar, arka plan olarak kullandıkları o isimlerin hepsini araştırıyorlar. Soy isimlerinden takip ediyorlar medyada çıkanları ve ortaya çıkıyor ki bunlar Ukrayna sivil mivil değil. Buça ile hiç ilgisi olmayan askerler, azakçı, neonaziler, pilotlar bile var içlerinde. Birilerini gelip aslında askerlerin cesetlerini yerleştirip ondan sonra da Rusya katliam yaptı diye jest yapayım derken katliam iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Tabii Zaharova dün basın toplantısında özellikle Guterres'in ve BM Genel Sekreterliğini bunluktan kaçamayacak ve utanç lekesi üzerlerinden çıkmayacak, temizlenemeyecek diye eleştirdi. Guterres'e veda ediyoruz artık. Neyse ki dünyanın en kötü gördüğü, bence en kötü BM Genel Sekreteri, en taraflı genel sekreterdi. Gıgı çıkmadı. Kimse iplemiyor. BM'nin otoritesinin tamamen eskiden de tartışılırdı ama hiç olmazsa genel sekreterlerin bir duruşları vardı. Guterres'in o da yoktu. Dolayısıyla tabii gelen gideni aratmasın inşallah diyeceğim var. BM'nin tabutuna son çiviyi de çakabilirler tabii ki. Tabuta koydular Guterres sayesinde. Evet efendim,
Bunun dışında Avrupa'dan birkaç haber aktaracağım size ki onların çoğu da zaten militarizme. Kuzeyli Slovakya'nın AP üyesi Lubos Blaha, Kaya Kallas'ın Avrupa için en büyük tehdit olduğunu söylüyor. Rusya falan değil, hibrit tehdit. Bizi nükleer bir savaşa sürüklemek isteyen Bayan Kallas'ın varlığıdır diyor. Rusya ile ilişkileri mahvettiler. Hibrit tehditlerden bahsediyorsunuz ama yıllardır Rusya'ya karşı kanlı savaşı siz yürütüyorsunuz. Sizin silahlarınız Rusları öldürüyor. Hitler zamanında olduğu gibi silahlanıyorsunuz ve Rus karşıtı söylemleriniz de Naziler seviyesinde demiş. Gerçek şu ki Rusya tek bir AB ülkesine saldırmadı. Asıl siz saldırıyorsunuz. Sınırlarına doğru genişliyorsunuz. Değişikliği yapmaya çalışıyorsunuz ve şımarık çocuklar gibi kendi ilacınızı denemekten korkuyorsunuz. Siz bir savaş kışkırtıcısınız Bayan Kallas demiş. Soros'un liderler programından yetişme olan Kaya Kallas'a. Çok ağır laflar. ABD tabii Rusya Dışişleri Bakanı en son açıklamasında yani bu Avrupalılarla konuşulacak herhangi bir şey yok ama hiç olmazsa Amerikalılar oturup konuşabiliyoruz. Bir çözüm getirmedik şimdiye kadar ama olsun konuşulabilecek yani henüz şimdiye kadar bir somut sonuç olmasa bile diye yorum yapmıştık yine. Amerika'nın NATO Büyükelçisi Whitaker da diyor ki valla bu Trump'ın barışı koruma politikası var Ukrayna'da. Nedir o derseniz, silah satma. Bu sayede 10 milyar dolar para kazandık. Avrupalılar savaşı istedikleri gibi yürüsünler, biz işin parasına bakarız diyor açıkça. Bugün NBC News'ta Pentagon'un Avrupa'daki asker sayısını azaltmayı düşündü. 80 bin asker var. Bunların çoğu da tabii bu arada bildiğim kadarıyla yarısı, yarıdan fazlası ya da yarısı 40 bin kadar Almanya'da. İşte en az 25 binini geri çekmeyi planlıyormuş. 40 bine de çıkabileceği söyleniyor. Ama bazı birlikleri de doğu kanadına kaydırmaktan bahsediyorlar. Tabii Almanya, İtalya, İspanya'yı daha çok etkileyecek. Bazı askeri varlıkla gitmekten bahsediyorlar. Ya yanlış anlaşılma olmasın bence. Yani Amerikalılar Avrupa'dan askerleri çekmeyecekler. Nitekim Polonya'da bir Amerikan üssü kuruluyor. Trump da bu konuda sosyal medyasından Polonya Cumhurbaşkanı'nın cesur liderliği sayesinde bir üs kurulması için anlaşmaya varıldığının altını çizdi. Almanya'dan alıp Polonya'ya aktarabilirler mi? Göreceğiz tabii ki bunların hepsi nereye varacak ama hani bunlara bakıp da işte Amerika Avrupa'dan asker çekiyor dememekte fayda görüyorum. Tabii Almanya'da bu hafta sonu Berlin seçimleri var. Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat lider zorda. Aslında tabii Berlin solun önüne çıktığı bir eyalet meclis seçimleri anketinde SPD'nin pek esamesi okunmuyor ama sosyal demokratlar %12'de gözüküyor. En son anket düzenlemişler, kamu yayıncısı ZDF tarafından yapılmış. Sol parti Die Linke %22 ile birinci sırada. Başbakan adayı da bir Türk, Elif Eralp. En büyük desteği de o alıyormuş. Hristiyan demokratlar %20. AfD %18, çok yüksek bence. Yeşiller 15, SPD 12. Evet, sosyal demokratların çöküşü olacak galiba Berlin'de. Enteresan tabii. Tartışmalar var. Friedrich Merz bir milim geri adım atmayacağını söylüyor. Anket sonuçları sonrası parti liderliğiyle acil toplantılar yapabileceği, yerini başkalarına bırakacağı yolunda iddialar var ama daha önce kendisi yalanlamıştı bu iddiaları. Bilemiyorum ne olacak. BM Genel Kurul toplantısına katılmaktan vazgeçmişti seçimler olduğu için. Çeşitli açıklamalar yapmış kampanya bağlamında tabii. Ve işte ABD ile koşulsuz dostluk artık bitti diyor. Efendim işte John F. Kennedy'ler, Ronald Reagan'ların yerlerinden başka bir yere geldik artık diyor. Aynı zamanda savunmaya paraları %3,5 harcamakta kararlı. Trump'a yetmez vallahi, %5 istiyor Trump, bilmiyorum. Göç politikaları böyle, kendisi de yasa dışı göçü engellemek için planlar, programlar sunuyordu. Şimdi işte tabii
çok bizim sayemizde %60'ın üzerinde düşüş yaşandı göçte. Bir göç ülkesiyiz ama gibi açıklamalar yapmış. Sadece AfD'nin zaferi yüzünden bunları söylüyor bana sorarsanız. Neyse, göreceğiz tabii Berlin seçimlerini. NATO Genel Sekreteri İngilizler Kiev'e habire silah aktarıyor diye çok mutlu. En başta bu Storm Shadow füzeleri, Rusya'nın derinliklerini vuran tehlikeli füzeler. Gerçi çoğunu durduruyor Rusya ama Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği maslahat güzarı Dane Dolakya'yı bakanlığa çağır, protesto notası ver ve Rusya'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında gerekli karşılığı verme hakkını saklı tutuyoruz. İngiltere'nin yıkıcı eylemleri kapsamlı riskler doğuruyor diye de uyarmışlar bu silah pompalamaları ile alakalı. Polonya'nın aklını çok kıt buluyorum bu Kuzey Akım terör saldırısında hemen ABD'ye teşekkür eden bir paylaşım yapıp sonra silmişti. Dışişleri Bakanı Sikorski, en büyük tank ordusu bizim, 50 milyar dolar harcıyoruz konvansiyonel silahları falan gibi yine açıklamalar yapıyor. Yani nedir dertleri bu Avrupalıların diye. Gerçekten bu liberaller bütün dünyayı faciaya sürükleme potansiyeline sahip insanlar, bu Sikorski gibiler. Ama Polonya Başbakanı Donald Tusk çok zor durumda olduğunu, rekor düzeyde kayıplar verdiğini, son dönemde 27 bine kayıplarına ulaştığını söylemiş. Zelenski duymasın, o 4 yılda 50 bin ölü diye en son uydurmuştu. Şimdi son dönemde bir anda 27 bin kayıp çok fazla olmuş doğrusu. Evet, Fransa aynı zamanda bütçe tartışmaları başlayacak. Genelde başbakanları yiyor. Macron'un son senesi, artık baharda seçim var. Ama Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un tek bir derdi var: Rusya. Evet, 5 yıldır Rusya Fransa'ya saldırıyormuş. Çok enteresan gerçekten. Tabii Fransız balıkçılar limanları Marsilya taraflarında, Nice'de galiba limanları abluka altına alıyorlar. Akaryakıt krizi, bütçe ile ilgili tasarruf önlemleri Fransa'da baş tartışma konuları. Avrupa Parlamentosu bunca kriz arasında Kanada'yı AB ortak üyesi yapmaya kalkışmıştı von der Leyen, kimsenin haberi olmadan. Parlamento başkanı, kadın başkanı, tuhaf bir kadın bu Roberta Metsola, Kanada değil sadece Avustralya ve Yeni Zelanda da olabilir demiş. Türkiye'yi almıyorlar gördüğünüz gibi, hiç umurlarında bile değil. Neyse ki Allah'tan kurtarıyoruz, yırtıyoruz. Evet. Evet efendim, Çin'de 18 Eylül 95. yıl dönümü Japon işgalinin bu. Japonlar bir katakulliyle bu savaşı açmışlardı. Bir demir yolunu havaya uçurup Japon militarizmi herkesi ürkütüyor. Çin dışişleri açıklama yapmış, bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz diye. Aynı zamanda da ABD'ye ait Tayfun füze sistemlerinde Japonlar konuşlandırıyorlar. Ve Rusya'dan da nota geldi Tokyo'ya, derhal bu sistemleri tahliye edin diye. Evet, daha önce de gerilim artmıştı tabii, bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturduğunu, kabul edilmez olduğunu Japonya'nın böyle kalkışmasını Moskova'da vurguluyor. Bir kez daha bir notayla vurgulamışlar. Biz şimdi Batı Asya'ya, Yemen'e, aslında jeopolitik resme dönüyoruz. Musa Özurlu'yla az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci meslektaşım sevgili Musa Özurlu var. Hoş geldin yayınımıza Musa.
2: Merhaba Ceyda Karanlar.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Musa. Bir ayı geçmişti konuşmayalı. Orta Doğu, Batı Asya bölgesi kaynar kazan. İşte BM Genel Kurulu başlayacak şimdi. Trump savaşta sıkışmış vaziyette. Enerji maliyetleri, Hürmüz krizi derken bir de Kızıldeniz çıktı başımıza, Babil Mendeb. Zaten dondurulmuş bir konuydu Musa. Fakat Hamane'nin cenaze töreni ve bu uçak vakası, sivil uçağı indirmeme, havaalanı bombalama vakasından beri ortalık karıştı. Bir de tabii Sana'daki hükümet atağa da kalkmış. Herkesi şaşırtan bir taarruz. Denklemi değiştirdiler. Suudi Arabistan Hürmüz kapalıyken Doğu Batı boru hattından çıkış sağlamıştı. Belki de Körfez'e daha az zarar görmüştü. Fakat Yemen'de yeniden bir bilek güreşi başladı. En son ateşkes istedikleri iki haftalık söyleniyor. Yemenliler, herkes Husiler diyor. Bir aileyi koca ülkenin hükümetine mal ediyorlar. Düzeltmeye çalışıyoruz ama onu da pek beceremiyoruz. Kimse bilmiyor dosyayı. Fakat Yemenliler ne istiyorlar burada? Sen resmi nasıl görüyorsun? Yani Amerika'dan istedikleri yardımı alamadığı Batı medyasının yalancısıyız biz de. Ve tabii Mekke İttifakı, oraya geleceğim. Ama önce bu tabii ablukanın kaldırılması ve Suudi saldırılarının durdurulması, işte ödemeler var bu arada. Karışık bir resim var. Bir anlatabilir misin en son gelişmeleri, bu büyük taarruz, Kızıldeniz kıyılarının ele geçirilmesi sonrası Sana hükümetinin talebi nedir? Buradaki denklem nedir onlar için?
2: Yani bunu Sana açısından ve Ansarullah tabii hareketi açısından iki şey olarak değerlendirmek lazım. İki başlıklı bence değerlendirmek lazım. Bir, kendi özel durumları var. Bir de bölgesel gelişmeler söz konusu. Ve bu bölgesel gelişmelerin de bir bileşeni olarak bölgesel çapta meydana gelen gelişme ister istemez kendilerini de etkiliyor. Bir taraftan tabii yani Suudi Arabistan'la uzun yıllar devam eden bir çatışma süreci söz konusuydu. Daha sonrasında bir ateşkes yapıldı. Ve bir takım sözler verildi. Fakat bu sözler yerine getirilmedi. Örneğin petrolle ilgili bir takım gelirlerle ilgili olarak Ansarullah hareketine verdikleri sözleri yerine getirmediler. Bunun yanında tabii diğer taraftan son dönemdeki işte kendilerine yönelik saldırıların artması sonrasında. Çünkü orada birkaç başlılık var ve bunlardan bir tanesi doğrudan Suudi Arabistan'la birlikte hareket ediyor. Diğeri de aslında Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne, hatırlayalım, bundan bir süre önce bir kriz olmuştu. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ultimatum vermişti Suudi Arabistan. Dolayısıyla diğer tarafın da Suudi Arabistan'la birlikte hareket ettiğini söylememiz lazım. Burada rahat durmuyorlar. Yani deyim yerindeyse, hani şey açısından baktığımız zaman, Ansarullah tarafından baktığımız zaman bu ifadeyi kullanabiliriz. Dolayısıyla Ansarullah kendi öznel durumuyla ilgili olarak, bir de genel durumla ilgili olarak zannediyorum zamanın geldiğini ve bu zamanlamanın iyi olduğunu düşünerek harekete geçti. Yani Kızıldeniz kıyısının doğu tarafına, yani Suudi Arabistan yarıma tarafına baktığımız zaman, daha önce de orası böyle gelgitler yaşamıştı. Fakat Hudeyde Limanı'nı aldıktan sonra Ansarullah hareketi çok önemli bir yere geçirmiş oldu. Ve sonrasında da tabii İran meselesi geldi. Amerika ve İsrail'in ortak işte saldırıları vesaire söz konusu olunca, Hürmüz tarafı da işte Suudi Arabistan için artık rahat bir yer olmayınca, az önce hani senin özetlediğin gibi, Doğu Batı boru hattıyla Kızıldeniz'e yöneldi Suudi Arabistan. Aslında bir süredir devam ediyordu zaten bu ve Ansarullah herhangi bir şekilde engel olmuyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la devam ettirdiği bu süreçte sürekli zamana oynaması ve sürekli tamamen birbirine çelişik bir takım politikalara ya da fiiliyata yer vermiş olması, Diğer taraftansa aynı şekilde Suudi Arabistan'ın da az önce o hani kendileriyle ilgili olarak bahsettiğim bir takım sözleri yerine getirmemiş olması Ansarullah hareketini harekete geçirdi ve Kızıldeniz'in tamamını bu sefer, yani kendi sınırlarından bahsediyorum tabii ki, tamamını kontrol altına aldılar ve diğer taraftansa bazı adalar var tabii, mesela Babül Mendeb'in hemen ağzında yer alan bir ada var ki şeyi geçiti ikiye bölen bir ada. Ama bu adanın daha önemli veya aynı önemli bir özelliği daha var. O da Cibuti'ye yakın olması. Yani Cibuti'de şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer bazı devletlerin bir takım üsleri var. Amerika açısından baktığım aslında yani yaklaşık bir 30 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Ve Ansarullah hareketi böylece aslında Amerikan üstüne de 30 kilometre yaklaşmış oldu. Yani bir taraftan da tabii Suudi Arabistan'ın petrol akışını da engellediği için Suudi Arabistan şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik bu saldırısında önemli bir bileşen bence. Yani aktif görünmüyor ancak almış olduğu pozisyon nedeniyle önemli bir bileşen. Aynı zamanda Amerika ya da İsrail veya dünya piyasaları nezdinde de iyi bir zorlayıcı bileşen aslında. Zorlanabilecek bir bileşen. Dolayısıyla savaşın gidişatını ya da Amerika'nın İran'a yönelik sürdürdüğü bu süreci veya politikalarını etkileyebilecek bir bileşen. Böylece bu bileşen de Allah'ın yeniden hedefine girdi ve şimdi böyle bir şeyi yaptılar, böyle bir hamleyi yaptılar ve çok daha etkili oldu gibi görünüyor.
1: Evet, yani aslında bu ateşkes sürecinde İran Savaşı başlamadan önce Riyad'ın vaat ettiği ve yerine getirmediği taleplerini zorlamak bakımından bir konjonktürel el üstünlüğü kazanmış gözüküyorlar tabii Ensar'la hareketinin öncülük ettiği hükümet. Peki şimdi bu hafta Mısır'ı ziyaret etti Veliaht Prens Muhammed Bin Salman. Batı medyasından okuduk. Amerika'dan Trump'la iki kere telefonda konuşuldu. Hava harekatı talep ediliyor deniyor vesaire. Fakat yani zaten Suudi Arabistan Yemen'i vuruyor. Hava harekatı düzenliyorlar. Yemen de misilleme, yani sana hükümeti de misilleme yapıyor. Daha önce Refah Muhafızı Operasyonu'nu hatırlarsın. Yani Gazze ile dayanışma için başlattıkları, Trump ilk yılında vazgeçmişti ondan. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yani daha fazla Amerika hava harekatı yaptığında ne sonucu değiştirecek? Bütün bu yardım talepleri ya da ne arzu ediyor? 2015'te bir koalisyon oluşturulmuştu. Bu çatışma başlatıldığında, savaş başlatıldığında. Yani ne yapabilir? Buradan Mekke'ye getireceğim. Çünkü yani kimse bir şey yapamayacaksa Mekke ittifakı ne yapabilir gibi bir soru çıkıyor ortaya. Yani o yüzden yani neyi hedefliyorlar? Yani böyle 1 milyon kişiyle Yemen'e çıkmaktan mı? Yani öyle bir şey mi söz konusu olabilir? Nasıl bakmak lazım? Ya da Riyad geri adım mı atmak durumunda kalacak burada? Yani bu işleri çok fazla karıştırmadan.
2: Riyad şöyle, en azından şu anda ileri adım atamadığını söyleyebiliriz. Yani bunu savunabiliriz. Yani Yemen işgal edilmesi herhalde dünyadaki en zor ülkelerden bir tanesi, yani coğrafyası nedeniyle. Bir taraf şöyle, ya bir doğu tarafı mesela tamamen çöl olan, dümdüz olan bir ülkeden bahsediyoruz. Batı tarafı ise dağlık olan bir ülkeden bahsediyoruz ve gerçekten de tarihsel örnekler de şunu gösteriyor. Yemen işgali zor bir ülke. Dolayısıyla
1: çok şimdi, özür diliyorum. Lafını kestim ama balla kesmişim. Afganistan'dan daha zor diyen işittim.
2: Evet, kesinlikle. Yani dolayısıyla Suudi Arabistan'ın mesela biz bugüne kadar işte 2015'ten bu yana Yemen'e yönelik oluşturduğu koalisyonla çok yoğun bombardımanlar yaptığını biliyoruz. Fakat sonuç alamadılar. Keza işte Amerika Birleşik Devletleri de aslında bombaladı. İsrail de bombaladı. Ama hiçbir şekilde sonuç alamadılar. Dolayısıyla artık şunun farkındalar. Yemen havadan bombalanarak bir sonuç alınamaz. Diğer taraftan Suudi Arabistan gerçek bir orduya sahip değil. Yani tamam bir İsrail ordusu, o İsrail'in ordusu var, şu Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu var ama Suudi Arabistan ordusu yok. Ve hatırlayalım, yani yakın geçmişteki en son işte bu Şeylerin Ansarullah'ın saldırısı sonrasında yüzlerce kişi birden teslim olmak zorunda kaldı. Çünkü bunlar aslında eğitilmiş askerler ya da ordu düzeninde hareket eden gruplar değil. Dolayısıyla Suudi Arabistan bunun da farkında. Bir taraftan da tabii Amerika Birleşik Devletleri risk almak istemiyor artık. Yani Orta Doğu'da mesela hani şeye yönelik olarak, işte Yemen'e yönelik olarak bombardıman yaptıkları zaman bir sonuç alamayacaklar. İki, tam tersi bir reaksiyon olacağı için bu işi kendileri açısından daha da çetrefil bir hale getirebilir. Ve dediğim gibi de hani Cibuti taraflarında artık mesela Ansarullah herhangi bir şekilde oradaki Amerikan birliklerine zarar verebilir. Diye bu açıdan baktığımız zaman artık Trump da zaten hani ara seçimlere vesaireye gidecek ve İran Savaşı'nın bir şekilde işte sona erebileceğini hani ifade etmeye başladı. Bu kez gerçekten herhalde bitirecek, öyle görünüyor. Dolayısıyla tam da böyle bir sürece girilmişken Birleşik Devletleri yeni bir, hani deyim yerindeyse, cephe açmak istemiyor. Yani kendi gücü zaten aslında sadece İran'a karşı bile, yani tek bir hedefe karşı bile istediği verimi alamadı. Dolayısıyla bir de bunu hani Yemen tarafına şey yapması, zorlaması gerçekten de Trump'ı daha da zor duruma sokabilir. Sadece askeri anlamda değil, aynı zamanda bütün bu çatışmalar dünya piyasalarını zorlamaya devam ettiği için Trump açısından yeni bir handikap doğacak. Zaten var olan, daha doğrusu daha da derinleşecek. Bu açıdan baktığımız zaman Suudi Arabistan'ın elinde herhangi bir şey yok, bir güç yok ve kullanabileceği herhangi bir koz da kalmadı. Hatta şimdi şeylerin hangi yetkiliydi hatırlamıyorum, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada şey de denildi. Yani bölge sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülmesi ifadesi kullanılarak bu Selman'la şeyin, Muhammed Bin Selman'la Trump görüşmesinden sonra yapılan açıklama bu. Böyle bir vurgu yapıldı. Bu demektir ki artık yani bizi çok da hani bulaştırmayın. Biz zaten İran'a bulaştık. Zaten hani oradan da kurtulmaya çalışıyoruz. Bir de şimdi bunun üzerine Yemen'i başımıza açmayın mesajıydı bu aslında. Bir de tabii inceden inceye şey var mıydı? Yani siz Pakistan ve Türkiye ile bir pakt yaptınız, oluşturdunuz. Dolayısıyla hani bunu kendi aranıza çözebilirsiniz. İnce göndermesi var mıydı? Bundan emin değilim.
1: Öyle yorumlar yapanlar var tabii. Yani hatta işte tabii bu ittifak anlaşmasının ilk açıklandığında anlaşmayı tam göremedik. Ben ne olduğunu anlamadım doğrusu. Yani meclise falan da gelmediği için hala bilmiyoruz ama sonuç itibariyle hani kimileri İran karşıtı diye yorumladı. Ben mesela bir bildiri olarak görüyorum. Bilmiyorum çünkü. Yok yani deklarasyon diyelim. Şimdilik tabii ki ne evrileceğini de bilmiyoruz ama hani bir anda meclise getirebilirler hakikaten bir önümüze bir metin. Ama kimileri de Amerika'yı, aslında Amerika'ya da mesaj, yani Körfez'in aslında çok da mantıklı değil mi yani? Bizi koruyamadın sen, o yüzden biz işte nükleer güçlü Pakistan, işte NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye falan filan, hani Riyad'ın ABD'ye mesajı olarak okumak belki de yani en ilk akla gelen o olmalı. Yani İran'dan bile önce, çünkü koskoca Amerikan üsleri varken sen gidiyorsun bir pakt yapıyorsun filan. Neyse, şunu soracağım şimdi tabii, burada bir Amerika'nın da sen pakt kurmuşsun işte, bak o zaman hallet demiş olabilmesi de olası yani. Ya da Trump'ın ağzı torba değil, büzesin tabii. Şunu soracağım tabii, burada bir İsrail işin içine girdi. Sürekli bir Suudi Arabistan İsrail istihbaratı neredeyse işte İbrahim anlaşmalarına onay verecek. Yani Mekke ittifakı işe yaramıyor ama hani biz varız burada. Alay ediyorlar İsrail medyasında işte Mekke ittifakıyla. Bu hafta öyle geçti, çok acayip şeyler gördüm ben yani. Hani siz bir şey yapamıyorsunuz, biz Suudi Arabistan'la müttefik olabiliriz gibi. İsrail bunun neresinde duruyor ve ayrıca Genelkurmay Başkanları İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan briefing almış. Ben yine Batısının yalancısıyım. Almanya'da yapılmış galiba toplantı. Ne oluyor, dünya tersine mi dönüyor? İsrail için bir fırsat mı yaratıyor Yemen Suudi Arabistan'la ortaklık bakımından, ne dersin?
2: Kuşkusuz İsrail için bir fırsat yaratabilir. Yani yarattığını düşünmüyorum ama yaratabilir. Yani daha sonra İsrail bunu bir fırsat olarak şey yapmak isteyebilir, adım atmak isteyebilir. Şimdi şöyle bir durum var bence. Suudi Arabistan hani ne olursa olsun bence Arap İslam dünyasında, coğrafyada altın hisselerden bir tanesi. Yani elbette her ülkenin yanında görmek isteyeceği bir ülke. Dolayısıyla şeye baktığımız zaman, hani İbrahim anlaşmalarının ruhuna baktığımız zaman, mantığına baktığımız zaman, Suudi Arabistan'ı zaten eğer bu işin içine katarlarsa zaten şey, diğer ülkeler aslında çok da hani şey değil, çok da önemli değil. Asıl önemli olan Suudi Arabistan. Dolayısıyla İsrail açısından bu Suudi Arabistan'la bir yakınlaşma, Suudi Arabistan'ı kendi planları doğrultusunda kendi eksenine çekme fırsatı yaratabilir. Bu arada tabii Türkiye ile İsrail arasındaki rekabeti düşünecek olursak ve Suudi Arabistan'ın da son olarak Türkiye ile işte bu hani Pakistan'la beraber bir anlaşmaya gittiğini düşünecek olursak, ki Suudi şeyin hani İsrail'in Sünni ekseni oluşturuluyor vesaire gibi bir takım işte suçlamaları da söz konusuydu. İsrail açısından bulunmaz bir fırsat. Yani Suudi Arabistan'ı bir şekilde o üçlüden ayırmak veya ondan bağımsız olarak da yine bu hani kendi bölgesel bir takım gelecek işte planlarıyla ilgili olarak da yanına çekmek için bir fırsat. Ve İsrailler bunu kullanmaya çalışıyorlar. Ya Suudi Arabistan mesela şunun farkında, İsrail de şunun farkında. İran savaşı bir süre sonra sona erecek. O veya bu şekilde sona erecek. Ama ondan sonra hani sen şey vurgusunu yaptı ya, Mekke işte anlaşması İran'a karşı mı değil mi vurgusunu. Evet, yani bir şekilde onlar bunu görüyorlar. Yani İran'ı vesaire değil bu. Sadece daha doğrusu böyle söyleyemeyiz. Dolayısıyla İsrail de bunun çok iyi farkında. O nedenle bence İsrail'in şu anda Suudi Arabistan'a yönelik bu teveccühü, yani bu şeyle, bu fırsatla beraber sadece İran'la ilgili olarak değil, bence Türkiye ile ilgili olarak ve bundan bağımsız olarak da Suudi Arabistan gibi bir önemli bölge ülkesini kendi yanına çekmekle ilgili olarak.
1: Bir de tuzak var. Yani böyle nani yaparak Türkiye ve Pakistan'ı Yemen'e saldırtma var, yani bonus olarak söylüyorum değil mi? Yani açıkçası bilmiyorum, yani buna yani şimdi sen bir ittifak anlaşması yapmışsın, evet. Adam oradan bak hani hiçbir şey yapabiliyor musun filan, evet, diyor, sana tuzak kuruyor aslında, yani tuzaklama yapıyor ama yani bilmiyorum yani
2: acayip. Yani şöyle şimdi teknik olarak düşünecek olursak bırakalım şeyi, yani devletleri, şimdi Türkiye'nin ya coğrafyaya bakalım. Türkiye'nin Yemen'e saldırabilmesi mümkün mü? Değil.
1: Çok akıllıca yani, değil yani. Evet.
2: Nasıl saldıracak yani? Nasıl saldıracak? Evet. Tamam, yani hani bir şekilde havada ikmal yapıp bir yerlere kadar varılabilir de. Ama yani bu saldırı demek değil ki. Keza aynı durum Pakistan için de geçerli.
1: Pakistan için de tabii.
2: Dolayısıyla yani teknik olarak mümkün değil zaten bunların hani Yemen'e saldırmaları. Dikkat edecek olursak Pakistan... Savunma Bakanı'ydı ya da Dışişleri Bakanı'ydı. İlk başta yaptıkları açıklamalardan bir tanesi İran'ı muhatap alarak yapılmış bir açıklamaydı. Yani doğrudan Yemen'e yönelik olarak işte İran'dan bağımsız bir şekilde, Yemen bak sen Suudi Arabistan'a saldırdın, bizim aramızda anlaşma var, biz harekete geçebiliriz şeyi değildi, söylemi değildi o. İran'a yönelik bir uyarı söz konusuydu. Sanki İran bundan sorumluymuş gibi.
1: Ya ama İranlılar da biz bilmeyiz dediler. Yani sonuçta gidin onlarla konuşun. Onun bizimle bir alakası yok dediler. Hakikaten.
2: Ama İranlılar bunu çok güzel yaparlar yani. Biz bahsediyoruz yoksa.
1: Şüphesiz. Ama yani nihayetinde hani Ensarullah'a ya da sana ya sen bunu yapacaksın deyince yapacak adamlar değil ki. Bunlar Afganlar gibi tipler yani sonuç itibariyle. Peki hemen Mekke'yi de sormak istiyorum. Kaynatmayalım yani. Şimdi Mekke diyorum. Yani Mekke saldırısı. Şimdi Suudi koalisyonun askeri sözcüsü çıktı, dedi ki kutsal yerleri vurmak üzere fırlatılmış İHA'yı vurduk dedi. Şimdi tabii Yemenliler çok dindar insanlar. Yani kalkıp hani böyle bir şey yaparlar mı? Onlar da çok öfkelendiler. İşte asrın yalanı diye Abdülmelik Hursi'nin açıklaması var. Bu yani tabii false flag dediğimiz bu yanıltma operasyonlarını biz bu Hürmüz İran meselesinde gördük. Burada da öyle bir şey olabilir mi? Ama öte yandan Pakistan ve Türkiye'de hemen sanki ona tepki göstermiş gözüküyor. Bu Mekke işi de bir tuzak olabilir mi?
2: Ben o olduğunu hatta düşünüyorum. Yani Suudi Arabistan kendi 11 Eylül'ünü yaratmaya çalıştı zannediyorum ya da çalışacaktır. Yani şimdi şeyden düşünelim, yani mantıklı düşünelim. Suudi Arabistan için şu anda Mekke mi önemli yoksa Aramco'nun tesisleri mi önemli? Ya Aramco tesislerini vuruyor zaten Ansarullah hareketi. Yani dolayısıyla Mekke'yi bir şekilde vurmaktan çekinmeyebilirler. Bu arada hani Mekke'ye tabii ki bir kutsiyet atfediliyor. İşte Medine'ye aynı şekilde. Ama yani bu yani Ansarullah'ın hani İslami bir değer ya da İslami değerler açısından bir ayrıma gitmesine engel değil. Kaldı ki şeye açısından baktığımız zaman, yani aralarındaki savaşa baktığımız zaman Ansarullah'a getireceği bir artı yok. Yani Mekke ya da Medine'ye saldırmasının hiçbir anlamı, hiçbir mantığı yok. Dolayısıyla Suudi Arabistan bir şekilde burada bir 11 Eylül yaratmaya çalıştı kendisine. Ama bu da tutmadı, öyle görünüyor. Diğer taraftan şeye baktığımız zaman, yani Türkiye ve Pakistan'a baktığımız zaman bu konuyla ilgili olarak ilk günden itibaren yapmış oldukları açıklamalarda tamam, bir işte kınama var, harekete geçile geçmeyi belki düşünebiliriz gibisinden hani bir takım iyi vurgular var. Ama kuvvetli bir şekilde bu anlaşmaya bir şey yok, bir gönderme yok. Bir taraftansa İslami bir değer olarak ya da işte İslam içerisinde kutsiyet atfedilen bir yer olarak buralara hani tüylerimiz diken diken oldu gibisinden bir tepki de söz konusu değil. Çünkü onlar da aslında bunun çok da inandırıcı olmadığının farkında.
1: Evet. İran da tabii burada yani yanıltma operasyonlarına bu işi karıştırmamak, yani dikkat etmek lazım diye açıklama yapmıştı. Yani tabii göreceğiz mutlaka ama bayağı bir acayip bir resim oluştu. Peki bir şey ihmal ettin mi? Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu bağlamda kafamda ne varsa sordum doğrusu.
2: Yok yani ya genel olarak beni mesela en çok şaşırtan şey olmuştu. Bu ilk işte hani saldırdığında ve bu konuyla ilgili verilen haberlerde sürpriz saldırı ifadesinin kullanılması beni çok şaşırttı. Avuç sürpriz değildi. Yani zaten devam eden bir süreç var. Sadece bir süreliğine yavaştı. Yani Suudi Arabistan'la Ansarullah arasındaki bu savaş. Ama her zaman için oralar gündemdeydi. Ve daha düne kadar Gazze özellikle hani sürecinde İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin orada hedef olduğunu ve Ansarullah hedef aldıklarını biliyoruz. Ve zaten İran'la beraber bir de hani şu da söyleniyor ya haberlerde, işte İran destekli Ansarullah, sürekli İran destekli Husi hareketi ifadesi kullanılıyor. Bu gerçekten şey yani gerçek değil. Evet tabii ki İran'la aralarında bir dayanışma söz konusu. Ama şunu da unutmayalım, Zeydi hareketi Şiilikle şey değil. Her zaman için barışık değil, hatta hiç barışık değil ve dolayısıyla İran'a karşı tavırlıydılar aslında. Ama onları bir araya getiren şu anda bir şey var, konjonktür var ve kader birliği yapmış durumdalar. Ve aynı zamanda şunu da tahmin ediyorum, Ansarullah hareketi de anti-emperyalist bir hareket olduğu için de bölgeye yönelik böyle bir saldırıda kendince gereken tavrı aldı. Dolayısıyla buradaki Ansarullah'ın şu ara Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne, aynı zamanda İsrail'e, aynı zamanda Süveyş'i kullanan ne kadar devlet varsa onlara yönelik olarak da uyarıdır. Ki kendileri hani bizim hedefimiz sadece Sultan'ın açıklaması.
1: Onlara engellemiyorlar zaten onların tankerlerini.
2: Engellemiyorlar ama nihayetinde dünyayı rahatsız edebiliriz. Ve bakın, eğer siz burada yanı başımızda bize sürekli saldıran ya da en azından ateşkes anlaşmalarında yapmış olduğumuz bir takım mutabık kaldığımız bir takım maddeleri yerine getirmeyen Suudi Arabistan'a eğer dizginlemezseniz, bakın dünyanın başına bunlar gelebilir. Bence göstermeye çalışıyorlar.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Musa, değerlendirme için. Çok sağ ol.
2: Kolay gelsin.
1: Evet, sevgili Musa Özurlu ile konuştuk. Bölgeyi en iyi tanıyan, bilen gazetecilerden, Arapçadan takip eden gazetecilerden birisi. Bu Yemen işi daha çok konuşulacak. Daha bu pilav, öyle diyelim, çok su kaldırır. Takip etmeye devam edeceğiz. Umarım bir an önce bu Suudi Arabistan'ın gerçekten 2 haftalık ateşkes teklifi hayata geçirilirse biraz daha ortalık yatışır diye umut edelim. Bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü Eksen'de dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu.
4: Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler.
3: Ankara'da FETÖ'ye yenilik operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 8 şüpheliden 7'si yakalanarak tutuklandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Dış gündemle devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede başlayan seçimlerde tercihini bir kez daha elektronik oylamadan yanıldı. Kremlin'deki makamında bilgisayar başına geçen Putin, oyunu dijital sistem üzerinden verdi. Putin, oy verme işlemi sırasında hata yapmak mümkün değil ifadesini kullandı. Rus lider böylece 6. kez oyunu elektronik ortamda kullanmış oldu. Katar, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye 1,3 milyon litre yakıt göndermek için BM ile anlaştı. Katar, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze şehrine yaklaşık 1,3 milyon litre yakıtın girişini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler'le anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu sayede bazı hastane ve sağlık merkezlerinin hizmet vermeye devam etmesinin sağlanacağı ifade edildi. Mısır hükümeti çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Düzenlemeye göre 13-15 yaş arasındaki kullanıcılar hesap açabilecek ancak hesaplarda güvenli mod zorunlu olacak. Platformlar ayrıca yaş doğrulaması yapacak ve bu süreçte toplanan kişisel verileri asgari düzeyde tutacak.
1: Ekonomi.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'nde konuştu. Kurum konuşmasında ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara seslendi. TOKİ'nin %25 indirim kampanyasına değinen bakan, indirim için ödemelerin yapılacağı tarih aralığını verdi.
5: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
3: Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlarsa borç bakiyesinin en az %25'ini ödemeleri halinde ödedikleri tutar üzerinden %25 indirimden faydalanabilecek.
5: Tabii bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
3: Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.240 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 55 lira 95 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.815, çeyrek altın 11.120, tam altın 44.320, atı altın ise 40.60 liradan işlem görüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
1: günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
6: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı başlıyor.

0: Ve o ziyarette çok kritik sözler var. Şimdi CHP milletvekili Profesör Doktor Nurettin Demir canlı yayınımızda. Alo.
1: Ya buyurun, buyurun Mustafa.
0: Hoş geldiniz Nurettin Bey.
1: İyi yayınlar, buyurun.
0: Sağ olun. Şimdi bu kritik bir soruşturma, aradan uzun bir zaman geçti. Siz Kozinoğlu'nu ziyaret ettiniz cezaevinde. O dönem bir komisyonda görevliydiniz.
1: Evet, CHP cezaevi komisyon üyesiydim.
0: Evet. Şimdi evet. O görüşmede birebir Kozinoğlu size tam olarak ne söyledi? Sonra devam edeceğiz.
1: Şimdi şöyle, yani bir netini hatırlamak zor tabii de. Biz cezaevi komisyonu olarak cezaevlerine gideriz. Önceden isimler belirlenir, 10 kişi 15 kişi neyse milletvekilleri sırayla, yani işte A kişisi, B kişisi, C kişisine alır veya karşılıklı görüşür, ondan sonra böyle sırayla sohbet ederiz, cezaevinin koşulları, kendi sağlık sorunları, şikayetlerini filan, bunlar notlarını alırız. O notlardan sonra yani genellikle mecliste gündeme getiririz ya da mecliste soru önergesine dönüştürürüz. Bu şekilde onlara biraz hem moral vermek hem de onlara destek olmak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Biz sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil, bütün kader mahkumlarına gidiyorduk. Yani çocuk mahkumlarından tutun da Aziz Yıldırım'ından işte ne bileyim şeyli Cübbeli Ahmet'e kadar herkese giderdik. Yani bize mektup gelirse, bizden bir talepleri olursa, olmasa da onların gidip cezaevlerde ziyaret edip sohbetini yaparız. Bu arada benim şeyime Kaşif Bey çıktı, sohbet ediyoruz. Tabii çok sıkıntılıydı. Ben de doktor olunca işte ilaçlarımı değiştiriyorlar, şu ne oluyor, bu oluyor falan diye böyle bir sıkıntılı hali vardı. O arada söylemişti şeyi, yani bizi yok edecekler, bizi öldürecekler burada, yani durumumuz ağır falan gibi. Böyle sabah sohbet arasında, şikayet anlamında değil de bir sohbet arasında söylemişti. Bir sonraki bir yine şeyde mahkeme, büyük mahkeme salonunda işte sanıklar kendilerini savunuyorlar. Onlar da kulise gelmişler. Tuncay Özkan'la birlikte, o zaman Tuncay Bey de oradaydı. Yine böyle sohbet ettik. Ondan sonra iki ay sonra da adam öldü. Ama ölüm nedeni gerçekten bir şey mi, bir ihmal mi, yoksa bir enfarkt mı, yoksa bir cinayet mi, bunu bilmek çok zor. Biz tabii ki bunu unuttuk gittik, çünkü birçok mahkum bize bunları söylüyor. İşte bizi yok edecekler, bizi şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye yakınmalar oluyor. Bunları biz genellikle Adalet Bakanlığı'na veya bakanlığa iletmiyoruz ama mecliste gündeme getirdiğimiz zamanlar oluyordu o cezaevlerin koşullarını. Çünkü şey veremedik, yani öyle bir ihtimal veremedik. Anlatabiliyor muyum? İhtimal veremediğimiz için de o öyle şeyde kaldı. Ama ne zaman ki öldü ve tekrar bu daha şey açıldı, soruşturma açıldı, aklıma geldi. O yazım içinde zaten yazıyor orada. Yazıyı okuyabildiyseniz 12 puntoda. Böyle bir sohbetimiz olduğunu değiniyorum ben.
0: Yani şimdi, o zaman bunu evet. Adalet Bakanlığı'na iletebildiniz mi?
1: O zaman hiçbir şey iletemiyorsun, çünkü ne Adalet Bakanlığı ne İçişleri Bakanlığı bu tür şeyleri, biliyorsunuz o zaman FETÖ dönemi.
0: Ve Adalet Bakanı da Sadullah Ergin'di.
1: Unuttum gitti tabii. O, bak düşün, yani Sadullah Bey'miş. Ben şimdi hatırlayamadım da. Sadullah Bey'le bir kere bir Fenerbahçe Hatay maçı, Fethiyespor Hatay maçı vardı. Cezaevlerin durumlarını konuştuk, biliyorum falan diye. Bir şeyde, trende, Konya'daydı maç, final maçı. Öyle giderken konuştuk ama o zaman bahsettim, bahsetmedim hatırlamıyorum ama hemen hemen bu tür şeyleri hep dikkate almıyorlardı. Sorularımıza zaten cevap vermiyorlardı. Ancak yıllar geçti, 15 sene geçmiş,

0: Ondan sonra böyle bir olay çıkınca ben de yazım işinde geçtim. Konu bu.
1: Şimdi o bugünkü bu gelişmelere baktığınızda o zaman size söylediğini bir serzenişten öte ciddi bir durum olarak mı görüyorsunuz?
0: Serzenişte yani şimdi bir o değil ki, diğerleri de o kadar kötü koşullarımız var ki bizi öldürecekler burada. Yani bize doğrusu bakmıyorlar, işte ne bileyim sürekli tatlı veriyorlar, işte meyve vermiyorlar. Falan gibi cezaevi yönetiminden veyahut da o cezaevindeki koşullardan yakınıyorlardı.
1: Kaşif Bey, Kaşif Kuzinoğlu orada ilaçlarla ilgili bir şey net söyledi mi?
0: Evet, işte ilaçlarımı hep değiştiriyorlar, ilaçlarımı düzgün vermiyorlar gibi bana yakınmıştı, ama o da doktor olduğum için yakındı sanıyorum.
1: Peki siz bu bugünkü soruşturmanın geldiği seyir açısından, çünkü bir süredir soruşturmaya ilişkin bir sürü gözaltılar yapılıyor, bilgiler yansıyor. Özellikle bu ilaçla ilgili kısımda. Şimdi hani o sözleri de tekrar hatırladığınızda acaba çok diyor musunuz? Yani Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülme ihtimali...
0: Vallahi ne ilaçlar içtiğini bile hatırlamıyorum ama tansiyon ilacı olabilir, bilemiyorum tam onu. Neler içti, neler konuştuk mu konuşmadık mı, onları hatırlamakta zorlanıyorum. Ancak öldükten sonra hastaneye gitmesi için bir saat gibi bir zaman geçmiş. Yani bu önemli bir bulgu. Hatta orada da yazıyorum ben. Eğer bu Kaşif Kuzinoğlu cezaevine alınmadan önce bir sağlık kontrolünden geçirilmişse, orada bir kalp hastalığı sorunu var mıydı yok muydu ya da bunun muayenesi yapıldı mı, onu kayıtlara bakmak lazım.
1: Yani o kayıtlarda görülür o zaman.
0: Tabii şimdi bir şekilde gözaltına alınırken veya da cezaevine giderken sağlık kontrolüne gönderilmiyor musunuz?
1: Evet, gönderiliyor.
0: Evet, ona bakmak lazım. Ben yazımda belirtiyor bunu.
1: Peki yani siz bu komisyon olarak...
0: Yeniden bunların soruşturulmuş olması... anlamlı ve önemli, ama benim bu ifadem onlara yön verecek bir şekilde değil. Ama ben orada da belirttim, özellikle Afganistan'da ve Türkistan'da, Türkiye devletlerde çok detaylı ve MİT gizli istihbaratlı birçok bilgilerin onda olduğunu tahmin ediyorum ben. Yani adam, onlar bence büyük bir faktör olabilir diye ben kendim düşünüyorum. Yani benim düşüncem o, siyasi açıdan. Ama doğrudur yanlıştır onu bilemiyorum, araştırmada ortaya çıkacak. Peki. Siz benim yazımı da okuyun.
1: Okudum. Yazınız da önümde şu anda. Yazınız evet. Da önümde yayın sırasında.
0: Evet.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
0: yani
1: için.
0: Yani biz şöyle söyleyelim. O zamanki cezaevi komisyonu üyeleri olarak Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Mustafa Erzincan milletvekili arkadaşımız, dördümüz, çoğunlukla üçümüz tabii ki, 200 civarında cezaevinde dolaştık ve 1000 civarında da, 1000'le 1000 üstündedir mahkuma gittik. Çoğu zaman da çok acil gidiyorduk. Mesela Urfa'da bir cezaevi yangını olmuştu, apar topar gittik. Çok yoğun çalışıyorduk gerçekten o zaman.
1: Evet, Pozantı'yla da ilgili çok önemli tespitleriniz olmuştu, Pozantı cezaevindeki o.
0: Evet, Pozantı'yı biliyorsunuz, kapattıran biziz. Evet. Gerçekten çok önemli, 24. milletvekili olarak çok önemli şeylere değindik, dokunduk. O zamanlar işte Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı bizim engellemek için elinden geleni yapıyordu. Yani bir şey önlem almaya gitmiyordu. O zaman FETÖ biliyorsunuz çok revaçta bir dönemdi. İktidar bizim söylediklerimizi dinlemiyordu. Dolayısıyla bunları da kale almıyordu yani. Önemli nokta bu.
1: Evet. Yani sonuçta o Kaşif Kozinoğlu'nun size söylediği, ilaçlarımla sürekli oynuyorlar, değiştiriyorlar, beni öldürecekler, bir şey yapın ya da yapılmalı.
0: Evet, hadi yani Kemal Bey'e bunu iletin diye bana söylediğini hatırlıyorum ayrıca.
1: İlettiniz
0: Kemal
1: mi?
0: Kemal Bey'e şöyle iletmişimdir, evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu söylediniz mi bu şekliyle?
0: yani söylediğimiz zannedim. Veyahut da günlük biz bütün görüşmelerimizde bir özet bir şekilde verirdik. Şununla görüştük, bununla görüştük diye.
1: Ve şunları söylediler diye not olarak mı veriyordunuz?
0: Hayır hayır. Sohbet şeklinde. Sohbet. Rapor aldık. Evet.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Oldu. İyi günler.
1: İyi, iyi günler. Hoşça kalın. Şimdi önemli şu açıdan Profesör Nurettin Demir cezaevi komisyonundaydı. Milletvekili olduğu dönemde cezaevlerine gidiyordu. Kaşif Kozinoğlu'yla da görüştü. O görüşmede söylenen bu sözler şimdi daha da anlamlı, daha da önemli. Her mahkumun söylediği işte cezaevinde bize kötü davranıyorlar ya da bir serzenişi olabiliyordu. Ama Kaşif Kozinoğlu'nun o sözleri orada kendisiyle konuşulurken derken hani şunu diyor sayın hocam, ilaçlarımla sürekli oynuyorlar, değiştiriyorlar, beni öldürecekler, bir şey yapın ya da yapılmalı diye söylüyor. Sonra bunun ayrıntılarını Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilettiğini söylüyor Nurettin Demir. Zaman zaman mecliste de gündeme getirdiğini ama bugün için bugünden yeniden baktığında o sözlerin daha da önemli olduğunun altını çiziyor. Ne bu? Bir diğer sıcak madde, gündem maddesi fon vurgunu. Birçok bilgi yayılıyor. Bu tip olaylarda, büyük olaylarda enformasyon yağmuru başlıyor. Aslında bu da bir anlamda uyuşmaya yol açıyor. Çünkü ne oldu, kimdi unutuluyor. Dallanıyor, budaklanıyor, ne olduğunu algılamak zorlaşıyor. Dün Profesör Ümit Özdağ'la canlı yayınımızdaydı. Dedim ki ya bak çok karışıyor her şey. Ya bir tane tane bize anlatın ne olduğunu anlayalım. O da tane tane bize anlattı. Ümit Özdağ'la dinliyoruz. Bir sürü ekonomik kavramlarla falan anlatılıyor ki aslında kimse bir şey de anlamıyor. Belki de o yüzden de böyle anlatılıyor. Hepimizin anlayacağı bir şekilde anlatırsanız çok sevineceğim.
2: Düğmenin yanlış yüklendiği yer orası. Burada denetim ihmali var ve bu ihmal bilerek yapıldı. Bu iş özellikle sermaye piyasası kurulunun biraz da boş vermesiyle kafasında dolandırıcılık olan insanların oyun halına haline geldi. Şimdi diyelim dışarıdan bu hisseleri topladık, aldık. Dışarıda çok az bir hisse bıraktık. Sonra gidip diyoruz ki dışarıda olan hisseler şimdi diyelim ki piyasa fiyatı 80 lira. Ben gittim bunu 90 liraya aldım. Sonra 90 liraya alınca fiyatı bir anda arttı 80'den 90'a. Sonra siz gittiniz. Biz bir işbirliği içindeyiz ya tırnak içerisinde.
1: Evet.
2: Siz 90 liraya benden onu 100 liraya aldınız. Sonra ben sizden onu 110 liraya aldım. Sonra siz benden onu 120 liraya aldınız. Böyle böyle o küçük şirketin hisse senedi fiyatını biz arttırmış olduk. Sonra dedik ki bir serbest fon kuralım ve serbest fonun içerisine manipüle ettiğimiz hisseleri koyalım ve bu hisselerin toplamından bir fon oluşturalım. Bu manipülasyonlarla beraber hisse senetlerinin fiyatı artıyor. Artı o hisse senetlerinin oluşturduğu fonun da değeri artıyor. Biz bu hisse senetlerini devamlı arttırdık. Fon da arttı. Sonra gidiyoruz. Esas işte voleyi vurduğumuz yere geliyoruz. Gidiyoruz diyoruz ki ben bu yatırım fonunu halka arz etmek istiyorum. Bir saatlikten sonra diyorum ki halkım da bu benim yatırım kabiliyetinden yine tırnak içerisinde yararlansın. Bu serbest fonu halka açmaya çalışıyoruz. Burada da çok sıkı bir SPK mevzuatına tabisiniz. Ama bu işin içerisinde zaten SPK'nın bürokratların olduğunu biliyoruz. Bu fona yüklü miktarda bir talep geliyor küçük yatırımcıdan.
1: Nasıl ikna ediyorlar?
2: Etere yatırımın mesela yönetim kurulu üyelerine bakın. Bunlardan bir tanesi Kerem Alkin. Kim bu? Cumhurbaşkanı danışmanı. Daha sonraki yönetim kurulu üyesi kim? Fecir Aktekin.
1: O da danışman.
2: Cumhurbaşkanının baş danışmanı.
1: Baş danışmanı.
2: Burada acayip bir çıkar ilişkisi de var. MSCI Türkiye'deki bu borsa manipülasyonunu fark etti ve dedi ki eğer siz bunları düzeltmezseniz ben de sizi öncü ülke kategorisinden çıkartırım. Emeklilik fonlarını, yatırım fonlarını diye getirmem dedi. Mehmet Şimşek ve ekibi düzeltmek zorunda kaldılar. Tebliğ yayınladılar ve dediler ki bizler artık buraya sıkı düzenlemeler getireceğiz. İşte o sıkı düzenlemelerle beraber o bir tetikleyici güç oldu. Küçük yatırımcı sinyali aldı. Bu fonlardan çıkmaya başladı ve bugün maalesef bu tablo karşımıza çıktı. Dolayısıyla baş sorumlusu borsada manipülasyona imkan veren ekonomi yönetimidir. Mehmet Şimşek ve o zamanki SPK başkanı borsada manipülasyon olduğunu kabul ediyor. Hiçbir aksiyon almıyor. Neden almıyorlar? Bununla ilgili dolaşan iddia var. Bu fonlarda siyasetçilerin ve bürokrasinin çok ciddi parası var.
1: Bu işlemlerisi bir kayıt altında. Öyle değil mi? Şu an için bile bulunabilir istenirse.
2: Aynen öyle. Masak istese bulur. Yani bugün 7 tane portföy yönetim şirketindeki 130 tane fonun değeri 800 milyar.
1: Ve duyurularımıza gidelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Milletvekili Umut Akdoğan bir hesap çıkardı. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyet 235 milyar lira. Yani bütçenin %1'i. 2026 yılı faiz giderleri ilk 8 ayda, yani Ocak-Ağustos ayında faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar lira. Bütçe içindeki payı yaklaşık %14,5. Yani Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçesinden toplam 9 trilyon 327 milyar 893 milyon, milyon lira vergi tahsil edildi. Toplanan her 100 liralık verginin yaklaşık 20 lirası faiz ödemelerine gitti. Yani bu bir yoksunluk değil, bu okulda bir öğün yemek verilmemesi bir tercih. Devam edelim. Trafikte Çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamankinden daha çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde fon piyasasında yaşanan krize ve borsadaki düşüşe yönelik konuştu. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi diyen Şimşek, genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil, borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok ifadesini kullandı. 2038 fondan 131 yatırım fonunun tavsiye edileceğini dile getiren Şimşek, tavsiye fonların hacmi toplam büyüklüğün %10'u kadar. SPK tavsiye sürecini ilkeleri göre yapacak. Tavsiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, borsadaki deflasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır diyen Gürlek, operasyonların devam edeceğini işaret etti. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerine hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ifadelerini kullanan Gürlek, Fon Yönetim Kurulu Başkanı üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 246 hesaba erişim engeli getirildiğini de belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İnerli, Seyfullah Sağır yani Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 69 ismi kapsayan görev değişikliği yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atanırken 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Gülistan 9 soruşturmasına tanık sıfatıyla ifade veren Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Eren de merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Kararlarla Dışişleri, TÜİK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da atama ve görevden almalar yapıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Hasan Atile Uğur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Hasan Atile Uğur, olay tarihinde Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşıydı.
1: Ve organik doğal zeka haberleri. Fon vurgunu dallanıp budaklanıyor ama asıl meseleye bir türlü girdim mi? Kim yol verdi, nasıl verdi ve o elde edilen paralar ne olacak? O paralara el konulacak mı? Bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kameraların karşısına geçti, NTV'ye çıktı. konuştu. Bakalım neler demiş.
4: Sistemik bir risk yok. Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok daha katı kurallara bağlayan bir fon rehberi Ağustos sonunda açıklandı. Şunun altını çizmek istiyorum. Bir kere teminat yapısı, ya bundan sonrası için söylüyorum, güçlendirildi. Aslında teminata ilişkin daha önce de kaygıları giderecek bazı adımlar attık.
1: Bazı adımlar attık deniyor ama gelinen noktada o adımlar başka bir şeye yol açmış. Yani aslında adım atılması bir şeyi engellememiş. Doğal olarak o adım atılmamış oluyor. Şimdi peki Mehmet Şimşek konuştu. Ekonomistler ne dedi? Ona bakalım. Profesör Doktor Özcan Güngör diyor ki bakan biliyor, SPK izliyor, faturayı millet ödüyor diye özetlemiş. Muratoğlu da diyor ki bu biliniyordu, manipülasyon. Peki asıl soru şu, neden müdahale edilmedi, sorumlu kim? Bir Gün gazetesine değerlendirme yapılmış ekonomiyle ilgili. Orada da Bir Gün gazetesinde de şöyle yazılıyor. Bizler fonlar için manipülasyon yapıldığını dile getirdikten sonra Şimşek manipülasyon yapıldığını ifade etti. Arada küçük düzenlemeler yapılsa bile tam anlamıyla düzenlenmesi 10 ay sonra gerçekleşti. SPK bunu tebliğ ile değil rehber olarak yaptı. Burada soru işaretleri çok diye söylüyor Emre Şirin, ekonomist. Tarihin en kürlü, kirli, en manipülatif dönemi belki de. Bir de teknoloji, iletişim kanalları ve denetim odaklarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde oluyor. Bağıra bağıra gelen tabloyu görmeyip sonrasında oluşan enkazı kaldırmak için önlem alınıyor. Olan yine millete oldu deniyor. Ümit Akçay, otoyolları seçimler için kaynak olsun diye satıyorlar ya da memur zammı için para yok, öğretmen ataması için para yok vesaire gibi gerekçelerin ne kadar boş olduğu, gerektiğinde gerektiği kadar paranın yaratılabildiği kurtarma operasyonlarında daha net bir şekilde ortaya çıkıyor diye değerlendi ekonomistler. Başka, ya şimdi bu vurgunun boyutları, bundan sonraki dönemde neler olacağı üzerine tartışmalar da devam ediyor. Özgür, sıra sende. Saat başına gidelim, ondan sonra devam edelim.
5: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Fon vurgunu, ünlülere çat kapı operasyon, Kaşif Kozunoğlu soruşturması, yani aslında ortalık toz duman. Bu toz duman içerisinde öyle bir şey oldu ki konuşulmadı bile. Tayyip Erdoğan imzaladı ve 27 ilde 4300 hektar orman alanı orman sınırları dışına çıkarıldı. Bu kararla birlikte, hani dedim ya tartışılmadı ama meselenin büyüklüğü de görülmedi galiba. 4300 hektar, yani kilometre kareye vurulursa 43 kilometre. Dönüm dekar olarak bakılır 43 bin dönüm. Yani daha iyi anlamak için aslında şöyle bir ifade de kullanmak lazım. Futbol sahasından bu tip büyük alanlar kıyaslama yapılır. 6 bin standart futbol sahası büyüklüğündeki bir alan. Hadi bir de ülkelerle kıyaslayayım. Avrupa'nın mikro ülkelerinden biri olan Tuvalu'nun neredeyse iki katı, San Marino'nun 1/3 kadar. İçeriden de bir örnek vereyim. İstanbul'un Adalar ilçesi en büyük ilçelerden bir tanesidir Adalar'da. Adalar ilçesinin neredeyse 3 katı büyüklüğündeki bir araziden, orman alanından söz ediyoruz. Şimdi canlı yayınımızda Orman Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Ali Kavgacı var. Alo.
2: Alo, merhaba Mustafa Bey.
1: Hoş geldiniz Ali Bey.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şimdi bu, ben mi biraz büyüttüm meseleyi, yoksa gerçekten mesele büyük mü? Bu kadar orman alanının orman vasfı kapsamı dışına çıkarılması.
2: Ya mesele aslında, yani söylediğinizden de daha büyük. Şöyle, geçmiş günümüzde orman alanlarının bir şekilde orman dışına çıkarılması hususu çok derin aslında. Şu an bahsetmiş olduğunuz ek 16 maddesi kapsamında 4000 hektar civarında bir alan, işte biliyorsunuz, çıkarıldı dediniz. Daha öncesinde bu ek 16 aslında 2018 yılının Nisan ayında yürürlüğe girmiş olan bir ek maddeydi. Zaten yürürlüğe girdiğinden bugüne kadar oldukça tartışmalı bir madde olarak gündemde duruyor. Bununla birlikte zaten çıktığında da bir anayasaya ya aykırılık söz konusu var mı diye bir tartışma vardı. Nitekim Anayasa Mahkemesi'ne gidilmişti. Red kararı gelmişti Anayasa Mahkemesi'nden şey konusunda, hani karşılıklı konusunda. 6000 hektar civarı, bakın 2018'den düne kadar diyelim 6000 hektar civarında yaklaşık bir alan bu madde kapsamında orman dışına çıktı. Bununla birlikte 4000 daha eklenince yaklaşık 10.000 hektarlık bir alan yaklaşık 8 yılda orman dışına çıkarılmış oluyor. Bu şu açıdan, yani orman dışına Türkiye'de bir alanı çıkarılması veya orman vasfının yok sayılması hususu aslında geçmişten günümüze, biliyorsunuz sizler de belki yayınlarınızda yoğun bir şekilde geçmişte değerlendiririz. 2B yasası vardı, yani 2B maddesi var yine Orman Kanunu, biliyorsunuz.
1: Evet.
2: İşte 31-12-1981 tarihinden önce orman dışına çıkmış bir şekilde alanların 2B maddesi kapsamında sayılması ve bunun satışı hususu. Bakın bu madde kapsamında 660 bin hektar orman dışına çıkarıldı. Yani bu 10.000'in 66 katı fazlası. Şimdi zaman içinde şunu görmek lazım. Bu orman alanı dışına çıkma hususu bir alışkanlık haline geliyor maalesef. Bu tarafı çok şey, handikap yaratıcı bir olay. Çünkü bu niçin oluyor? Aslında bir takım sorunları çözme adı altında biz bunu yapıyoruz. Yani ne oluyor? Zaman içinde orman işgalleri yaşanıyor bir şekilde. Bu orman işgalleri örneğin yerleşimlerin ormanın içinde nüfuzu gibi, değil mi? Aslında bu zaten günümüzde çok büyük problem haline geldi, biliyorsunuz. Orman yangınları noktasında,
1: evet,
2: yerleşimler orman alanına girmesi zaman ne yapıyor? Bugün yerleşim yangınlarına neden oluyor orman. Ne kadar tehlikeli boyuta geldi. Ama bizim bunu durdurmamız lazım. Yasal süreçler de bunu durdurabiliriz ama biz daha bu alanları bir şekilde legalleştirme düzeyinde yasaları ortaya koyuyoruz ki bu bir taraftan evet iyi oldu diyelim tırnak içinde, ama bir taraftan daha ben açarsam demek ki zamanla bu bana geçiyor. Şeyi de yaratıyor, algısı da yaratıyor. Dolayısıyla burada durmadan ormanın kaybı yönünde, ormanın aleyhine bir durum söz konusu oluyor ki bu da gelecek açısından, devamlılık açısından en azından, çözüm açısından çok pozitif bir ortam yaratmıyor diyebiliriz.
1: Şimdi burada bu karar yazılırken ya da uygulanırken, resmi gazetede yayınlanırken şöyle bir ifade de var. Deniyor ki kararda orman sınırları dışına çıkarılan alanlara karşılık yeni orman alanı oluşturulmasına ilişkin de madde var. Yani şimdi hem orman alanı önemli, çünkü onun yerine bir orman alanı yapılması vaadi var. O zaman var olan yok edilmemesi ya, lazım. Ya bir de şu var, bu orman alanı oluşturma denilen bu kadar kolay bir şey mi? Bir ormanı yok ettikten sonra bir orman alan, hani bu ağaç dikmekle orman aynı şey mi?
2: Ya şimdi zaten oralarda çok, bir kere bu maddeye bakarsak 2016'ya orman ekosistemini çok anlamadığını görürüz maddenin kendi içeriğinde. Şimdi şöyle diyor mesela, orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan yerler. Şimdi orman olarak muhafazada hiçbir yarar görülmeyen, bu ne demek? Üzerinde bir ekosistem var. Bu ağaç örtüsü zayıf demek ama üzerinde bir ekosistem var. Dolayısıyla ekosistem bilgisini çok anlamamış. Şimdi doğada sadece ormanlar yok ki bir kere. Orman ağacı, çalılıklar var, çevre ekosistemler var ve bu ekosistemlerin de her birinin kendine has bir takım ekosistem işlevleri, hizmetleri var insan açısından da. Öte yandan bu alanlar zaman içinde bir şekilde degrade olduğu için bu koşullarda ve bu koşullara ağaç örtüsü olacak şekilde yeniden ormana tahsis etmek de mümkün, çevirmek mümkün restorasyon çalışmalarıyla. Zaten orman mühendisiyim ben, siz de söylediniz ve bizim mühendislik alanımızın yapmış olduğu çalışmalar ormancılık disiplini çatısı altında toplanır. Bu ormancılık disiplininin yapacağı işlerden biri şu: orman alanlarının korunması, 2 orman alanlarının iyileştirilmesi, 3 bu ormanlardan toplumun beklediği ekosistem hizmetlerinin sağlanması. Şimdi burada bu az önce anlatmış olduğum yer zaten bizim iyileştirme çalışmalarını yapmamız gereken yerler. Öte taraftan yasada bile şu diyor: tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan. Zaten bir yeri tarım alanına dönüştürürsünüz mü ormandan, orasını zaten orman dışına çıkarmış olursunuz. Yasa şöyle yapıyor burada da, tarım alanı içeride tutuyor ki benim tarıma da çıkarırım gibi bir şey yapıyor. Yani zaten orada bir çatışma, çelişkisi var yasanın. Burası açık. Öte taraftan da bizim zaten mesleki olarak bir yeri ormanlaştırmak işimiz. Zaten ormanlaştırma yapacağımız yeri de orman alanının dışına çıkarılması hususu bizim aslında meslek olarak yapmamız gereken işi önceliklendirmediğimiz anlamına geliyor. Şöyle oluyor bu. Türkiye ormanlarına baktığımızda 23 milyon hektar ormanımız var diyoruz Mustafa Bey biz. Bunun %55'i verimli orman olarak kabul ediyoruz. %45'ini de verimsiz orman olarak kabul ediyoruz. Bu %45 ne demek biliyor musunuz? Yaklaşık 9 küsur milyon hektar orman demek ve üzerindeki ağaç kapalılığı, ağaçların toprağı siperleme oranı %10'dan daha az dedi. Ve biz bu %10'dan daha az alan potansiyel olarak ekonomisinin içine atmış oluyoruz. Bu da beraberinde şu an olmayabilir ama gelecekte kötü bir kullanımı da beraberinde getirebilir. Bunu kimse öngöremez. Yani bunu öngöremediğimizi söyleyemeyiz. Öte taraftan bu yasa uygulaması noktasında özellikle veya ilk çıktığında da karşı çıkılmasındaki hususlardan biri de şuydu: ya biz devamlı bir şekilde işgalciyi ödüllendirecek miyiz? Yani sonuçta bir orman açması var ve bu orman açması noktası üzerinde bir yerleşim oluşturma işi var. O zaman biz bu ormanları nasıl muhafaza edeceğiz? Nasıl koruyacağız? Devamlı bir şekilde surette bu alanlar üzerindeki işgali haklı çıkarırsak gibi bir şey var. Altyapısı var tabii sürecin.
1: Yani bütün bunlara bakıldığında aslında şöyle, orman vasfını yitirmiş arazi kavramı da çok doğru değil.
2: Ya şöyle, ben size şöyle
1: hani
2: söyleyeyim.
1: Orman vasfını yitirir mi?
2: Yani yitirmez. Orman vasfını yitirmez. Şöyle yitirmez. Yani bu bahseden alanda orman vasfını yitirmez. Rahatlıkla rehabilite edilebilir. Orman vasfını yitiriyor diyoruz ya. Şimdi burada da yine çelişki var. O buradan çıkardığımız alan kadar karşısında iki kat hazineden yer verilir deniyor değil mi yasada?
1: Evet.
2: Hazineden yer verdiği yerleri biz ormanlaştırabiliyorsak zaten normalde niye ormanlaştırmıyoruz o zaman?
1: Değil mi? Böyle bir imkan, ille bir ormanı yok edip yerine başka bir şey yapması gerekir mi?
2: Hele şimdiki iklim kriziyle mücadele noktasında ormanların mücadeledeki en önemli araçlar olduğunu biliyoruz, yutak alanlar olarak, karbon yutak alanı olarak. O zaman biz bu alanları zaten niye normalde ağaçlandırmıyoruz? Çünkü ağaçlandırmaya uygun alanlarımız da bizim verimli orman kurma noktası da çok fazla değil artık. Bizim önemli sorunumuz ormancılık açısından şu an, az önce bahsetmiş olduğum verimi düşük olan ormanların restorasyonuyla oradaki biyokütle üretimini maksimize etmek. Ama biz bir taraftan ne yapıyoruz? Bir taraftan iklim kriziyle mücadele edeceğiz. Bu biyokütle üretimini maksimize edecek yerleri kullanmamız lazım, rehabilite etmemiz lazım, restore etmemiz lazım. Ama biz bunu bir bakıyoruz, ekonomi içinde acaba zayıf bir karın noktası mı gibi görüp orman dışına çıkarabilir miyiz potası içine atıyoruz. Bu da bir çelişki oluyor tabii.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olmuştur.
1: Gayet güzel oldu. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler, saygılar.
1: Orman Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Ali Kavgacı ile konuştuk. Yeniden dün yayınlanan bir genelge ile resmi gazetede yayınlandı. 4.300 hektarlık bir alan orman kapsamı dışına çıkarıldı. Bu illerin arasında 27 tane il var. 27 ilin arasında İstanbul'da var. Onu da belirteyim. Biz normal akışımızda devam edelim.

0: Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu konuşmuş. Dinleyelim.
1: Adnan Menderes orada idam edilirken toplumun istediği şeyleri yaptı diye idam edilmiştir. Mesela Arap Cezan yani gibi İmam Hatip'in açılması gibi bunlar toplumdan gelen isteklerdi. Yani toplum Menderes'ten kardeşim sen benim değerlerime sahip çık ben de sana oy vereyim deseydi Menderes o yüzden idam edilmiştir. O yüzden Adnan Menderes toplum mühendisliğine karşı toplumun direnmesini ifade eder. Tarihimizde aslında ibret almamız gereken bir yer yasada. Yani niye ibret almamız gereken bir şey? Siz toplum mühendisliğinin bir ürünüdür. Halkın seçtiği bir insanların ve bir iktidarın yargılanmasıdır. Aslında 1960 ihtilali dediğimiz 60 darbesi aslında topluma karşı yapılmış bir darbedir. Demokrat Parti'ye karşı değil.
0: Şimdi mesele Milli Savunma Üniversitesi Rektörü aynı zamanda tarihçi Erhan Afyoncu. Adnan Menderes'in hani idamında Arapça ezan gibi İmam Hatiplerin açılması gibi toplumdan gelen istekler hayata geçirdiği için idam edildiğini söylüyor. Ya ben hep söylüyorum bu bizim yakın tarihimiz tamamen büyük yalanlarla dolu. Yani yalan bir tarihin içerisinde öyle şeyler oluşturdu ki yalan tarih neredeyse ya neredeyse değil tamamen gerçek olanı unutturmuş durumda. Gerçek olanı sorgulamasının önünde de en büyük engel. Şimdi tarihçi diyor ki böyle bir şey oldu Menderes bu yüzden asıldı. Oysa 38'den sonra başlayan bir süreç bu. Hani 60'ta toplum mühendisliği deniyor ya o toplum mühendisliği 38'den sonra başladı. Türkiye'de İmam Hatipler Menderes döneminde olmadı ki İnönü döneminde açıldı. Ve o dönemde bir sürü imtiyazlar tekrar sağlandı. Hatta tekke ve zaviyelere işte tarikatların dirilişine. Yani herkes miladı bir taraftan Menderes olarak alıyor. Neden? Çünkü onun üzerinden kavga bugün devam ediyor. Menderes'i savunanlar, Menderes'e karşı çıkanlar. Oysa bir sürecin içerisinde akan, akıtılan, daha doğrusu toplum mühendisliği yapılan sürecin içerisindeki isimlerden biriydi. Mesela Menderes'in idamında Sovyetler Birliği'ni ziyaretinin ne kadar etkisi var? Hiç konuşuldu mu, tartışıldı mı? Yani sonuçta Menderes birileri Türkiye açısından bir dizayn yaptı. Yani 38'e karşı devrim, 38'den sonrasına karşı devrim dememin bir nedeni. Ondan sonraki süreç içerisinde roller verildi. Sonra o role uygun davranmayınca da ortada bıraktı. Olan bu. Ama biz bunu diyoruz tekrar Kur'an, tekrar işte din, bilmem ne deyince sanki öncesinde bütün bunlar bu ülkenin elindeymişti. İşte camiler ahır yapıldı. Hadi bakalım şimdi çık işin içinden. Anlatamıyorsun ki. Çünkü o kurgusal tarih hep birilerinin işine geldi. O karşı devrimi yaptıranlar, bugünlere Türkiye'yi hazırlayanlar hiç boşluk bırakmadı hayatın hiçbir yerinde. Kendi tarihçilerini yarattılar, kendi siyasetçilerini yarattılar. Bugün ne söylerseniz söylesin o bariyeri kim aşamıyorsunuz. Yani bugün tarihin kendi gerçekliği içerisinde bir şey söyleseniz karşısındaki adam akademisyen de olsa siyasetçisi de olsa diyor ki Google'da yok. E olmaz çünkü Google'da olmaması için uğraşıldı. O bilgiler Google'da yok artık. Ama devam ediyor işte büyük yalanlar ülkesi bu yüzden. Yani Adnan Menderes'in ölümünde bir sürü sosyolojik gerçeklik vardır. Ama bunun içerisinde en azlarından birisi Arapça ezanı geri getirmesi, imam hatiplerin açılmasıdır. En azlarından birisi. Son döneminde Sovyetler Birliği ziyareti olmasaydı süreç başka türlü ilerleyebilir miydi? Yani en önemli soruyu gösteriyorum. Ya da hani Menderes'in bir görev ve tanımı süresi bitti anlamına gelmez mi bütün bu olan bitenler? Çünkü Türkiye'de hiçbir şeyde boşluk bırakmadılar 38'den sonra. Bu mevzu daha uzun yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde yine konuşuruz. Devam edelim.

0: Bak daha 2 gün, 3 gün mü oldu? 4. Yani bu hafta başındaydı sebze meyve operasyonu, ha? Yalan oldu. Ne oldu? Ucuzladı mı bir şey? Sebze, meyve. Yani gittiğinizde ucuza alabiliyor musunuz sebzeyi, meyveyi? E neydi o operasyon? Ya kökten bir çözüm yerine işte halı altına süpürme mesele diye. Bir de tahteverelli oyunu. Türkiye'de yakın dönemi, şu dönemi en iyi anlatacak cümle. Tahterevalli. Kim iniyor, kim çıkıyor? Bakın bu arada hani üretici ne durumda? Üretici hani var olan durumunu her yerde haykırıyor. Şimdi iletişim açısından da daha kolaylık var. Sosyal medya var. Kendilerini ifade ediyorlar. Bak mürdüm eriği üreten bir üretici neler söylüyor, dinliyoruz.
1: Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz 1 ton erikleri. Bizim burada bu 1 ton 5 TL'den alıyorlar. Evet, yanlış duymadınız. 5 TL'den alıyorlar. Biz bu kadar eriği 5 TL'den vermektense bunu güzelce yıkayıp değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ama burada merak ettiğim bir şey var, biliyor musunuz? Sizce üretici mi gerçekten kazanıyor, yoksa aracı mı?
2: Yaklaşık 2,5-3 ton kadar erik var. 1 numara kalite. Arkadaşlar ben bu sene 1 kilo daha toplayıp satmadım. Toplamayıp satmayacağız da zaten. Hem değmez, hem benim bunlara uğraşacak vaktim yok.
0: E böyle işte. Ya kim uğraşacak bunlarla? Birinin buna çözüm bulması lazım. Tarımda durum bu. Gençler işte orada da durum karışık. Üniversite mezunu ve diyetetik bölümü mezunu bir genç iş görüşmesine gitti ve sonra neyle karşılaştığını anlattı. Onu dinleyelim.
3: Bugün bir iş görüşmesine gittim ve daha iyi anlamanız için şunu söylemek istiyorum. Vakıf Üniversitesi'nde tamburcu bir şekilde okudum. Bu sene mezun oldum. Beslenme ve diyetetik İngilizce bölümünde okudum ve 3.70 ortalamayla mezun oldum. Ve iş görüşmesine gittiğimde bana asgari ücret teklif edildi. Hiç beklemediğim bir şey değildi bu arada. Şaşıramayacağım yani. Şaşırmış gibi de yapamayacağım. Giderken zaten bunun teklif edileceğini biliyordum. Bu yere ben en az 2 vesaitle gitmem gerekiyor. Zaten yol parasını düşünebilirsiniz. Ve lisans okumama rağmen, 5 senemi vermeme rağmen hazırlıkla beraber bana asgari ücret teklif edilirse ben neden okudum? Gerçekten ülkenin hali o kadar acınası ki. Durum böyleyken ben evimin dibindeki markette çalışırım. Hem de 40 bin liraya. Yani asgari ücretten daha fazla bir şekilde. Hani diyorsunuz ya, her yer böyle işte diplomalı mezun kaynıyor. İşte falancı bir yerde çalışıyor. Çalışır. Çalışır yani. Şartlar bunu gerektiriyorsa çalışır. Böyle hayal kırıklığımı size paylaşmak.
0: Böyle ancak sosyal medyadan paylaşıp dertleşebiliyor insanlar. Devam edelim.

0: Yani kime dokunsanız ah sesi yükseliyor. Ülke öyle bir halde. Şimdi bir anne çocuklarını kursa göndermek istiyor ve bu amaçla kurs fiyatlarını öğrenmek için gidiyor ve neyle karşılaşıyor o da bize anlatıyor, dinliyoruz.
1: Ya biz delirdik mi? Dün kursları gezdim. Haftada bir gün 50 dakikalık kurslar 8 bin lira, 10 bin lira aylık fiyat veriyorlar. Şimdi bizim çocuklarımızın spor yapması, müzikle uğraşması, tiyatroya gitmesi, sinemaya gitmesi, sosyal aktivitede bulunması gerçekten bir lüks. Çıldırmayalım yani, hani şimdi arkadaş spor lüks olamaz ya, müzik lüks olamaz. Bir çocuğun aylık maliyeti 80 bin liraya varamaz, 100 bin liraya varamaz. Ben bu konuda hakikaten pes, şoktayım yani. Ben seneki fiyatlarla bu seneki fiyatlar arasında da dağlar kadar fark var bu arada. Ve bunu da çok normal bir şeymiş gibi anlatıyorlar.
0: İşte yani bunun hani herkes yaşadığı hayatın zorluklarını ve neyle karşı karşıya olduğunun bu kadar farkında söyleniyor. İşte buna bir çözüm gerekiyor. İşte o çözüm kısmı kocaman bir boşluğa dönüşüyor. Devam edelim.

0: Mehmet Cengiz ve Cemal Kalyoncu, onların dertleri de bambaşka. Ne dertler var hayatta. 250 milyon euroluk Antia Village VIP açılışı yapmışlar. Patronlar dünyası orada bulunmuş ve o açılışta Cemal Kalyoncu konuşuyor, dinliyoruz.
1: Hayırlı olsun. Nasıl bir yatırım, bunu nasıl ifade edersiniz?
2: İstanbul'a bir eser kazandırmak için çalıştık, uğraştık. Bugün açılışını yapıyoruz, mutluyuz. Hayırlı olsun.
3: Tamam, söyledi.
0: Ne diyor? İstanbul'a bir eser kazandırdık. Hani bak, eser kazandırdığı deneyi bir şey, evet, AVM. Hani AVM'yi bir eser olarak görme de bir sorun var. Hani ve bunu ya şöyle diyorlar ya, işte biz bu memlekete şunu yaptık, eser kazandırdık bilmem. Abi para kazanıyorsun ya. Bir de niye bağırıyorsun bize? Kıymetimiz bilinmiyor, işte bilmem ne yapılmıyor. İyi de AVM için ne yapalım, heykelini mi dikelim? AVM yapıldı diye. Hani AVM eser olur mu? AVM'den eser olmaz ki. Yani artık şeye, hayatı gündelik içerisinde bir diyalogda bile böyle büyük bir uçurum var. Birisi bana AVM ya büyük eser dese gülerim yani, konuşmam ki onunla. Bayağı bir gülerim. Ama hani eski zamanda o çıldırır. Lan sen esere laf mı söylüyorsun? Vay sen, hani hatta bir ara şey olmuştu ya, ne acayip bir hikayeydi ya. Bu F1 Türkiye'deki Grand Prix'si zamanında bir pilot bence asfalta laf söylemişti de Adalet ve Kalkınma birisi, hadi kardeşim hadi işine bak, asfalt bizim işimiz demişti ya adama. Yani öyle günler. Devam edelim. Ha devam edelim. Ben devam edeceğim. Şimdi Kütahya'ya sizi götüreyim. Kütahya valisi konuşuyor. Onu bir dinleyelim.
4: Biz okulda dayak yiyorduk, eve giderdik, annemize babamıza söylemedik. Hani çocuklar o kadar el bebek yük bebek yapmışsınız ki. Ya bu çocukları pamuklara sararak okula gönderiyorsunuz zaten. Böyle yapmayın. Çocukları biraz ezin. Veliler de öğretmenlerimizi sık sık rahatsız etmesinler. Bir şey olduğu zaman koşa koşa okula gitmeyin. Önce kendi çocuğunuzu sorgulayın. Çocuklarınız biraz çamura basınlar, toza basınlar. Onlara yükümlülük yükleyin. Evde, dışarıda neyse bunu yapın. Ama küçük bir şeyde okula koşarsanız, öğretmenin yakasını yapışırsanız bu doğru değildir. Yanlış yapmış olursunuz. Biz öğretmenlerimizi korumak zorundayız. Biz öğretmenlerimizin moral motivasyonunu en yüksek düzeyde tutmak zorundayız. Bu konuda da öğretmenlerimizin arkasındayız. Kesinlikle öğretmenlerimizi verilerimize karşı ezik duruma getirmeyeceğiz. Verilerimiz bunu bilsinler.
0: Hani doğru şey bu kadar mı yanlış söylenir ya? Hani bir şey söylerken hani bu kadar mı yanlışa gider iş? Hani orada belli ki öğretmenler açısından bir şey söylüyor ama yani ezin, dayak, mayak ne? Oho! Hani vay be, uçmuş. Hani nasıl bir dönemden gidiyor acaba kendisi? Şimdi bu hani bir anlamda okulda başka temel sorun ya, işte en fazladan aç çocuklar ya. Ya bunun dert edinmesi gerekiyor. Bir vali bunun dert edinmesi lazım. Hani onu dert etmiyorsun. Sabun yok. Hani hijyen falan, okul ya tuvalet. Bunu da dert etmesi lazım. O yok. Hani burada böyle şey gibi refleks. Devletin memurunu koruyalım, devletin memurunu koruma. Hani iyi de hani pedagoji diye bir bilim de var, onu da darmadağın etti ya, pedagoji falan kalmadı. Kodumu tokatı indirir yani, pedagoji o kadar. Devam.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
9: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
10: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Şimdi hukuk devleti, oraya bir de ekleme yapalım, demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devleti, Adalet Bakanı Akın Gür'le konuştu, dinliyoruz.
11: 2028'da Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. İnşallah Türkiye yüzyılını tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.
0: Ne diyeyim şimdi? Özgür. Yani diyorsun ki başım belaya girsin. Şimdi sayı ya buradaki tek zaten şey, Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Gerek var mı seçime? Tekrar seçilecekse. Yok. Yani. Ama sonuçta Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. O demokratik hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 77. günü tamamladı. Gazeteci Selahattin Günday 5. günde. Gazeteci Lale Ozan Arslan 14. gün. Gazeteci Tuğba Tekerek 4. gün. Gazeteci Merdan Yanardağ 328 gün. Şimdi bu sadece 5 isimle bile her şeyi ortaya koyuyorsun cezaevinde. Çiğdem Mater 1611, Selçuk Kozağaçlı 3222, Selahattin Demirtaş 3608, Tayfun Kahraman 1611, Aykut Erdoğdu 470, Ramazan Gülten 507, Osman Kavala 3241, Erdal Beşikçioğlu 50, Sinem Dedetaş 52, Ömer Günel 105, Mine Özer'den 1611, Hakan Bahçetepe 471 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1611 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz.
12: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi hukuk devletinde bir ilginç operasyonda, onu unuttum söylemeyi. Sosyal medyada belki görmüşsünüzdür. Savcının odasında fotoğraflar çekinen bir avukat hanımefendi vardı ve altına şey yazmıştı: ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya da öğrenirim demişti. Asla kaybetmeyen bu avukat hanımefendi bugün yapılan bir operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'da adliyelerde menfaat karşılığı yargı süreçlerine müdahale ettiği sürülen bir örgütle temas halinde olduğu iddiasıyla kendisi gözaltına alındı. O savcının odasında koltuğa oturmuş bir halde, arkada Türk bayrağı, bütün bunlar hepsi hesaplanmıştır, o kareler. Orada fotoğraf çektirmiş, sonra da sosyal medyasında avukat Buket hanımefendi bu fotoğrafı ben asla kaybetmem mesajıyla yayınlamıştı. Kendisi şu anda gözaltında. Gözaltında demişken tahterevalli çalışıyor demiştim. Tahterevalli'nin bir ucunda bir operasyon, diğer ucunda bir operasyon. Birisi iniyor, birisi çıkıyor. Bu şimdi fon vurgunu diyoruz ya, hani bir rakamlar havada uçuyor. Mesela Berk televizyonu fon dolandırıcılığının boyutu için bir rakam söylüyor: 20 milyar dolar. Bak, tekrar ediyorum, bütün bu operasyonlarda ya da fon vurgunu adıyla geçen rakam 20 milyar dolar. Ne anlama geliyor bu 20 milyar dolar? Bak şöyle, köprü ve otoyollar özelleştirilecek şimdi. Elde kalanlar onlar. Oradan hedeflenen, daha doğrusu öyle gelecek olan garanti değil, hedeflenen ihale geliri 4 milyar dolar. şu fon vurgununda iç edilen 20 milyar dolar. Meselenin büyüklüğü, meselenin ne olduğu eminim çok net bu rakamlarla anlaşılmıştır. Yani şimdi bir kağıt için 15 ayda 300 kat kazanıldı. 5 yılda 1253 kat. Ya şimdi 15 ay 300 katta hani 100 iken görmediniz, 150 iken görmediniz, 300 iken görmediniz, 500 de görmediniz, 1000 katta görmediniz, 1253. katta dedi ki bak bu işler böyle acayip bir yere doğru gidiyor, buna bir çeki düzen verir ha, yoksa çekeriz Türkiye'deki fon yönetimindeki her şeyimizi denilince bir dış ses, ondan sonra işte operasyonlar ve gözaltılar ya da işte geldiğimiz durum. Ama işin kendi boyutu şurada, 20 milyar para. Kim aldı bu parayı? Yok. Peki buna aracılık eden, göz yuman, herhangi bir yerinde yer alanların mal varlıklarına tamamına el kondu mu? Tedbiren tamamına konmadı. Belli kişilere işte yurt dışı çıkış kısıtlılığı getirildi. Ama bu paranın peşine düşmek lazım. Asıl oradaki en önemli durum o. İşte şimdi bu rakam bu kadar büyük olunca bir de ortada böyle toz bulutunu biraz daha artırmak lazım. Öyle tozu çırpmak lazım. Onlardan birisi de ünlülere yönelik artık neredeyse rutin hale gelen operasyon oldu. 24 şüpheliye işlem yapıldı. Aras Bulut İğnemli var, oyuncu. Seyfullah Sağır var. O Sefo adıyla bilinen şarkıcı herhalde. Melih Sezen var, oyuncu. Melih Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Seyacı, Yağız Sabuncuoğlu gibi isimlere işlem yapıldı. Daha önce de çok işlem yapıldı ama o işlemlerin sonucunda hani işlem yapılırken sergilenen tavır ve durum o işlemden sonra aynı şeyi görmüyor. Yani işte bütün şeyi de temiz çıkmış insanlar var ama onlar sanki bunun bir parçasıymış gibi gösteriliyor ya da davranılıyor. Niye? İşte tahterevalli çalışıyor. Tahterevalli bir orada bir burada. Kaşif Kozinoğlu ile ilgili ilginç gelişme, anlık gelişmede Hasan Atilla Uğur'un bugün Kıbrıs dönüşünde gözaltına alınmasıydı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması o tahte Veralli'nin en önemli ayaklarından bir tanesi. Biraz önce yolculuğumuzun hemen başında Profesör Doktor Nurettin Demir'le konuşmuştuk. Profesör Doktor Nurettin Demir, Kaşif Kozinoğlu'yla son görüşen isimlerden bir tanesiydi. Cezaevinde kendisine ilaçlarımla sürekli oynuyorlar, değiştiriyorlar, beni öldürecekler, bir şey yapın ya da yapılmalı diye söylediğini canlı yayında bize anlattı ve ondan sonra o görüşmeden sonra bu sözleri söyledikten sonra yaklaşık bir buçuk ay sonra da Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm haberi geldi. Devam edelim. Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Ansara bir Kürt. Ansara bir Kürt daha. Ansara bir Kürt. İkinci çözüm sürecinde de bir ileri iki adım geri dönemi devam ediyor. Çok bilinmeyen bir denklem olarak da nitelendiriyorum başından beri. Ya şu açıdan bu Türkiye'nin kendi iç dinamikleriyle çözmesi gereken devasa bir sorun, devasa bir yara. Ama geniş mutabakatla birlikte bunun bir daha çok kamusal alanda daha şeffaf bir de yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama o benim düşüncem. Daha kapalı, daha gizli belli bir kesim içerisinde birçok şey bilinen, bunun dış dinamikleri de var, iç dinamikleri de var. Öyle bir durum oldu. Yani birinci çözüm sürecindeki yaşanan her şey sanki bazen dejavu gibi oluyor bu süreçte de. Şimdi Cemil Bayık konuşmuş. Cemil Bayık diyor ki bu süreci sürdürmek için çalışıyoruz ama eğer süreç başarısız olursa bir savaş içinde hazırız. Yani silahlar yakılmıştı. Oradaki küllerle savaşılmayacak herhalde. Demek ki yakılmamış tamamı. Apo özgür olmazsa silahları bırakmayız ve Türkiye'ye gitmeyiz. Eğer silah bırakacaksak demokratik siyaset faaliyeti yürütme hakkımızın olması gerekiyor diye söylüyor. Gazeteciler ve danışmanlar Apo ile görüşmeye gitmeli.

0: görünüyor. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Bir doktor alışveriş yapıyor. Bu alışveriş sürecini anlatıyor ama bir dinleyelim.
2: Merhaba. Benim alışveriş yaparken kullandığım bir trik var. Bunu size de anlatmak istiyorum. Çünkü benim gibi yapanlar var mı merak ediyorum. Eğer yapmıyorsanız da bundan sonra yaparsınız belki. Somut bir örnekle anlatacağım bunu. Benim kızım, işte tuvalet eğitimi vereceğim kızıma. Ondan dolayı lazımlık almam gerekiyordu. Bunu 700 TL'ye aldım. Çok da memnundum. Ama 3-4 gün sonra fark ettim ki bu lazımlık 350 TL'ye düşmüş. Böyle olunca sinirlendim tabii ki de. Hemen 350 TL'ye tekrar aynı ürünü sipariş verdim. Çünkü kullanmaya da başlamıştık bu arada lazımdı. Sonra daha önce aldığım lazımlık için de iade kodu oluşturdum. Yeni ürün gelince onu eskisi gibi iade ettim. Ve lazımlığı 350 TL'ye almış oldum. Benim gibi yapanlar var mı merak ediyorum.
0: Ne yaptın doktorum? Ne acayip. Hani hileyi diyor. Hani trik zaten kandırmak demek değil mi ya trik? Öyle değil mi? Özgür. Trik kandırmak demek herhalde. Kandırmak demek. Hani bir, ama bu yöntemi söylüyorsun. Hani insanlara da böyle yapılsın deniyor. İşte ondan sonra adam da sana hani senin o 700 liraya aldığını 50 liralık göndermiş olsa. Hani o da orada bir trik yapsa ya da işte ekmek alırken bir trik sana yapılsa ki yapılıyor. Orada hani evde, sokakta, işte herkes bir trik peşinde olursa ne olacak? Bugünkü Türkiye oluyor işte. Ya mesele orada hani trik bulmak değil. Bunu bir maharet gibi anlatabilme de sorun var. Hani o, hani neden böyle oluyor, bu fiyat farklılıkları oluyor üzerine kafa yorup ve bunu denetlemeyenlere hiçbir şey söylemeden hemen bir trik bulmak, işte Türkiye'nin sorunu bu trik galiba tamamını. Devam.
3: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
4: Bozulmasın annem.
0: Hani her şeye alışılıyor ülkede ya, bu temel bir sorun. Hafızasızlık üzerine de çok şey kuruluyor. O da başka bir sorun. Hani bir döngünün içerisinde debelenip gidiliyor aslında ama bir ezber bozulduğu zaman da o çarpan etkisi yaratıyor. Bakın Deniz Göktaş cezaevinde 77 günü tamamladı. 77 gündür cezaevinde. Hani aslında yaptığı, söylediği o stand-up gösterisiyle tamam çok yüz güldürdü ama sonuçta Kuyu TV cezaevine de gitti. Şöyle bakılıyor ya da bakılması isteniyor. Ne oldu abi? Hani sen mi kurtaracaksın memleketi? Hep böyle ya, o yüzden böyle geldik bu zamanlara. İşte senin tuzun kuru değilmiş, tuzu kuru da. İşte parası olsa, işte sorumlulukları olsa böyle yapmaz. Para da kazanıyordu, bayağı iyi bir komedi. Yani bak YouTube yayını herhalde 20 milyonu bulmuştur son dönemde, bakmadım ama. Hani bir de reklama kapalı verdi oradan para elde etmemek için. Yani belli ki işte harbiyede stand up yapıp orayı dolduruyorsanız çok kazanırsınız kardeşim. Hani kazandığını da söylüyor. Ya bu ezberler bir şekilde yıkıldı ama sessiz kalındı ya. O sessiz kalma kısmında da işte bir süre bu tip olaylar olduğunda sessiz kalınır. Sonra da tekrar ortaya çıkılır. Hiçbir şey olmamış gibi. Hep böyledir bu zamana kadar. Neden konuşmuyorsunuz? Neden bunun için bir tepki göstermiyorsunuz dediğinde ölü taklidi yapılır. Sonradan ortaya çıkılır. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi dedir. Çünkü ona tekrar sorulmaz. Ama bu sefer öyle değil gibi. Bak şimdi Ata Demirer sosyal medyasından pervaneler yola çıktı, okuma provamız yapıldı, sete çıkmaya çok az kaldı, 8 Ocak'ta sinemalardayız diye yazdı. 5-6 milyon takipçili bir hesap bu. Az etkileşim var. Ben bunu aldığımda 300'leri falan bulmamıştı etkileşim, aradan o kadar zaman geçti yine. Ama şöyle yaptı mesela Ata Demirer, yoruma kapadı böyle bir şeyi. Ya şimdi bunu paylaş.

0: yaptığınızda daha çok şöyle istersiniz. O etkileşime geçip o yorumlarla nasıl tepki var, nasıl, kimler bekliyor, bunu görmek istersiniz. Yani yorum kısmı kapatılamaz, kapatılmaz. Neden kapatıyor? Çünkü eleştiri o kadar yoğun ki. Çok sert eleştiriler var. Hani ben de bakınca çok şaşırdım. Sonra yorumlara kapatıldı bu. Yani şimdi bütün bunlara bakıldığında bir reaksiyon hiç beklenmedik. Böyle dipten gelen acayip büyük bir dalga var. Neden Deniz Göktaş olayında ölü taklidi yapıldın diye soruluyor. Çok fazla soruluyor. Belli ki Ata Demirer de bunun farkında, yorumlara kapatmış. Hani en çok yoruma ihtiyaç olduğu ve yorum almak için paylaştığı bir şey. Çünkü yeni filmi, uzun süredir film de yapmıyor. O yeni filmini en çok yorum isteyen, yorumlanmasını istediği şeyi yoruma kapatıyor. Niye? Gelen tepkiler yüzünden. Öyle hiç ezber bozul diyor diyorum ya, işte dipten gelen dalga bir başka şekilde ortaya çıkıyor. Aslında birçok komedyenin, stand-upçının gösterilerinin eskiden olduğu gibi, daha doğrusu Deniz Göktaş'tan olduğu, Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından önceki gibi dolmadı. Gidenler de söylüyor. Ata Demirer'in İzmir'deki gösterisi için de aynı şey söylenmişti. Doğal olarak şöyle, tabii kimseyi bir şeye, ya bu sessiz kalıyorsun, suskun kalıyorsun diye zorlamak doğru bir şey değil. Ama siz hayata dair bir şey söylüyorsanız, o hayatın olağan akışında olmaması gereken bir şey olduğunda da ona reaksiyon gösterirsiniz. Yani mesela şey oluşuyor, bu Özgecan öldürüldüğünde maşallah herkes her taraftan söylemişti. Niye? Çünkü mayınsız alan diye görülüyordu. Mayınlı alan olunca ölü taklidi yapmak sorunlu. Yoksa hani kimseyi bir şeye zorlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Sen ne diyorsun, sen ne diyorsun abi, herkesin de bozuluyor zaten. Ama siz bunu bir şey olarak kullanıp, önüne hayata bir bakış açısı sergileyip, bu tip durumları reaksiyon göstermesi gereken bir insanmış gibi bir hayat sürüp sonra da buna ölü taklidi yaparsanız bununla karşılaşırsınız. Bu kaçınılmaz son. Ama bu da, bu tepki de, bu reaksiyon da beklendiği gibi beklenmedik bir şey bence. Ama dedim ya, dipten gelen bir dalgaya dönüşüyor birçok şey. Devam edelim.
1: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
0: Hafızamızda şimdi 4 Kasım 2025'e götüreceğim sizi. Yakın tarih aslında, çok taze olması gerekmiyor mu ya? Ne 10 ay önce? Hani 10 ay öncesine götüreceğim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor. Dinliyoruz.
5: Ama burada bugün özellikle manipülasyonla mücadele konusuna biraz değinmek istiyorum. Bu alanda da düzenlemeye ihtiyaç olacak. Bizim cezaları çok daha ağır hale getirmemiz gündemimizdeki bir konu. Manipülasyonla mücadelenin çok boyutu var. Finansal okuryazarlık onlardan bir tanesi. Sermaye Piyasası Kurulumuzu, başkanımızı, ekibini tebrik ediyorum. Bu konuda da geçen sene birlikte önemli bir platformun lansmanını yaptık. Şimdi ama manipülasyonla mücadelede tabii ki finansal okurluk, okur yazarlık esastır. Fakat yine de bizim cezaları artırma yönünde ve daha düzenleme, yani düzenleyici çerçeveyi güçlendirme noktasında bir ilave çabamız olacak. Eğer manipülasyonla güçlü bir mücadele edemezsek bu alana olan güven zayıf kalır. Onun için bu bizim olmazsa olmazımızdır. Özellikle bazı fonlar üzerinden bu manipülasyonların da yapıldığını da biliyoruz. O alanda da bir düzenleme eksikliği olduğunu da biliyoruz. Onun için bu eksiklikleri gidereceğiz ve manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadelenin dozunun da ötesine önümüzdeki dönem taşıyacağız. Bu kongredeki bence belki duymak istediğiniz, benim de iletmek istediğim en önemli mesaj bu.
0: var, alkış alkış alkış. İyi de bak 4 Kasım 2025 10 ay önce bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapılıyor diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ay. 10 ay geçtikten yani bu 10 ay neden beklendi ya? Hani hiç oradan dallanıp budaklandırmamak lazım. Bazen soruyu dümdük söylemek lazım. Doğrudan söylemek lazım. Yani bu 10 ay neden beklendi? Şimdi bu 10 ayın bedeli ne oldu? Ya 20 milyar dolar. Bunu Mergi söyledi. Belki daha fazla, belki daha az. Hani çünkü burada şu kadar bir para diye bir şey söylenmedi şu anda. Açıklanan yok. Olay doğru. İşte operasyonlar var, gözaltılar var, tedbirler var. Fon izinleri kaldırılanlar var da. Hani bu 10 ay neden beklendi? Yani bu kadar netlikte şöyle bir şey yapsan, ima etsen, cımbızlasan falan bir şey yok. Tam net bir şekilde söylüyor. 4 Kasım 2025'te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapılıyor. Burası Türkiye. Bitirdik bugünü de, haftayı da. Pazartesi yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Tom Bey sizlerle.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
2: Bilim dünyası yaklaşık 100 yıldır ilk kez tamamen yeni bir kedi türüyle tanıştı. Bolivya'nın Ant Dağları'nın doğusunda uzanan darla kaplı Yungas ormanlarında yaşayan minik bir yaban kedisi, uzun süredir bilinen kaplan kedisi grubunun sanıldığından çok daha karmaşık bir aile olduğunu ortaya çıkardı. Vücut uzunluğu yaklaşık 46 santimetre, ağırlığıysa 1,4 kilogram olan tür sıradan bir ev kedisinden bile küçük. Keşfin başlangıcı 2016 yılına ormanda bulunup bir hayvan rehabilitasyon merkezine getirilen bir yavruya dayanıyor. Yerel halkın Tilkayo diye adlandırdığı bu kedi, yıllar süren genetik incelemelerin ardından resmen bilim dünyasına tanıtıldı. Current Biology dergisinde 17 Eylül 2026'da yayınlanan çalışmanın başında Bolivyalı biyolog Paolo Nogales Ascarnuz'un kurduğu Bolivya Feritler Araştırma Programı var. Nogales Ascarnuz, 2016 yılında Senda Verde Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen bir telefonla bu sürece dahil oldu. Yerel bir kişinin orman yolunda bulup merkeze getirdiği yavru kedi alışılmadık görünüyordu. Araştırmaya Rio Grande do Sul Papalık Katolik Üniversitesi'nden genetikçi Eduardo Ezric ve Anvers Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Jones Lescorat da katıldı. Ekip, Güney Amerika'nın farklı ülkelerinden ve müze koleksiyonlarından topladığı 38 kedinin tam genom analizini yaptı. Sonuçlar, uzun süredir tek bir tür Leopardus tigrinus sanılan kaplan kedilerinin aslında birbirinden genetik olarak ayrışmış 5 farklı türden oluştuğunu gösterdi. Araştırmacılar yeni türe yerel toplulukların kediye verdiği ismi koruyarak Leopardus tilkayo adını verdi. Bolivya'nın dağlık kesimlerindeki ormanlarda yaşayan minyatür bir yaban kedisinin daha önce bilinmeyen bir tür olduğu tespit edildi. Bu yıldan daha uzun bir süre sonra ilk kez yaşayan bir kedi türünün resmi olarak tanımlanması anlamına geliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Sadece Osmanlı içindeki terör yapılanmalarına çete eylemleri, o dönemin çete olarak tanımlanan, günümüze bakıldığında aslında günümüzde olsa terör olarak nitelendirilecek saldırılara bakın, aslında günümüzde de benzer şeyler olmuyor. Malar, savaşlar yok mu? Bölgenin kalbinde de başladığımız günden itibaren buna atıf yapıyoruz. Yani bir tarafta emperyalist bir zihniyet var. Emperyalist zihniyetin saldırgan politikaları var. Ama o emperyalist zihniyetin de artık gerilemesi var. Artık geriye gidiyor. İngiltere artık iki tane uçak üstünden birini satmayı planlıyor. Çünkü niye? Ekonomisi, savunma bütçesi bunu kaldırmıyor artık. Demek ki bir kara delikleri var. Bu kara delik artık başlamış. Bir süreç işliyor ve o kara delik onların ekonomilerini çökertiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün toplam borç 36 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi bundan 60 sene önceki Amerika Birleşik Devletleri değil. Mesela işte Politico'da yazıyor. 70'lerin sonunda bir enflasyon dalgası oldu. Ondan sonra toparlandı. Ve Amerika Birleşik Devletleri dalgadan sonra en şiddetli dalgayla karşı karşıya. Enflasyon dalgası. Ve artık bu toparlanabilecek, sürdürülebilecek bir ekonomi de değil. Mesela 36 trilyon dolar borcun yıllık geri ödemesi faiziyle beraber ilk defa Amerikan askeri harcamalarının üstüne çıkmış durumda.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik. Sputnik'te.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi. FETÖ operasyonu kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheli adliyede, ayrıntılar şimdi bültenimizde olacak. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Rapçi Sefo ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu adli tıptaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında göz kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönerek ifade vereceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında muhalefetin mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldığını söyledi.
2: Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler.
1: Erdoğan muhalefetin eleştirilerine yönelik de yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışanlar için artık deniz tükendi diye konuştu.
2: Ya taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attığını belirterek rekordan rekora koştuğunu söyledi.
2: İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanımız geçtiğimiz Temmuz'da 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. 16 Ağustos 291 bin Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümle ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve dönemin cezaevi savcısı da bulunuyor. Ankara'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 7 şüpheli tutuklanırken firarlı şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB soruşturması kapsamında ek iddianame hazırladı. 29 sanıklı iddianame ana davayla birleşmesi talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi. Toplantıda 9 milletvekilinin dosyası da işlemden kaldırıldı. Muş merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Şüphelilerin futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve şans oyunlarından gelir elde edilmesine ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Spor. Süper Lig'in 6. haftası bu akşam oynanacak Kasımpaşa Tümosan Konyaspor maçıyla başlıyor. Mücadele 20'de. Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde olacak. Kazanan ekipler adını 3. eleme turuna yazdıracak. Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 1,67 düşüşle 13.284 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 78 kuruş, euro 56 lira 7 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.856, çeyrek altın 11.187, tam altın 44.591, ata altını da 45.363 lira. Yol durumu. İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %65'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler yönünde Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde de Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gidiş ve dönüş yönünde oldukça akıcı seyrederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk yaşanıyor. Yayınımız Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbiyle devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: ...07'ye yetiştik diyeceğim de 08'e geçti. Özgür gülüyor karşımda. Bugün Özgür Galatasaraylı. 3 saniye geç açmış mikrofonu bilerek. Öyle diyor valla. Fenerbahçe saatini olsun. 1907'yi biz kalpten her zaman kutluyoruz. 19, hepimiz her zaman 19.07 bizim için. 18 Eylül 2026, 19.08 sizlerle birlikteyiz Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinde. Beşiktaş'ı tebrik ederek başlayalım. Şimdi Caner de orada. Bugün Mikail yok. Özgür var. Ondan sonra ama Caner burada. Beşiktaşlı olan o. Artık galip gelen o, onu tebrik edeceğiz. İyi de Beşiktaş. Ben izleyemedim. Ben programdaydım. Ama iyi oynamış. Hatta bana dediler. İzle dediler. Mutlaka ücretini izle dediler. İzleyeceğim. Beşiktaş'ı tebrik edelim. Marsilya gibi sonuçta Fransa Ligi'nin güçlü bir temsilcisi. Bu seneki durumlarını bilmiyorum ama ne olursa olsun Marsilya yani bakıldığı zaman. O açıdan Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Bütün dostlarımıza selam olsun. Gündemimiz tabii bugün çok fazla spora girmeyeceğim. Çünkü sporluk bir mevzu yok. Fenerbahçe'nin tadı olmayınca bende de spora giresim gelmiyor yani. Ondan sonra o yüzden direkt ben şeye gireyim. Gündemimize gireyim. Neyi konuşacağız? Doğal olarak tabii ki terörist Türkiye gündemi yine bir anda alevlendi. İşte geçen aktarmıştık Sayın Bahçeli ile sohbetimiz. Ve orada aktardıkları. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un toplantısı. Sayın Uçum'un toplantısında dün hazır Ankara'ya gitmişken ben de katıldım, izledim. Yani sohbet toplantısında ben de vardım. Sohbette faydalı oldu. Yani onu konuştuk. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Biraz onları da konuşacağız. Yani Mehmet Uçum'un açıklamaları ne yapıyor? Ondan sonra yani o hedefe ilerleme çerçevesinde işte Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin detaylar verdi. Ne olacağına ilişkin. O önemli. Yani silahsızlanma alt komisyonunda görev alacak dedi. Biliyorsunuz bir kurul oluşturulmuştu. O kurula bağlı, işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda bir kurul. O kurula bağlı alt komisyonlar oluşturulacaktı. Bunlardan biri de silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu. Öcalan'ın burada görev verileceğini söylemişti. Başka detaylar da söyledi. Yani Ekim ve Kasım gibi teyit ve tespit, MGK'nın o sürecini de bitmesinin beklendi. Yani 2026 sonuna doğru. Onları bir konuşacağız. Yani terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri bir konuşacağız. Türkiye'nin Yemen politikasına bir gideceğiz. Yani biliyorsunuz Yemen'de tekrardan bir iç savaş başladı. 12 yıl aradan sonra. Yani bir taraftan Suudi Arabistan destekli Yemen yönetimi. Diğer tarafta İran destekli Ensarullah Hareketi. Husiler olarak bildiğimiz Ensarullah Hareketi. Affedersiniz. Bir hareketlilik var. Husiler son derece stratejik nokta olan batı kıyılarını, yani Babel Mendeb Boğazı kıyılarını kontrol altına aldı. Ve gerilim Suudi Arabistan coğrafyasına başlandı. Özellikle İslam dünyası açısından da, yani stratejik noktaların yanı sıra Mekke'nin İslam dünyası açısından önemli, simgesel anlamda önemli olan Mekke'nin de hedef alması biraz ortalığı karıştıracak gibi. Valla tam İsrail'in istediği zemin gibi bir görüntü var bende. Onu konuşuruz detaylar, ama tabii burada Türkiye'nin politikaları ne olacak? Çünkü biliyorsunuz Suudi Arabistan artık bizim Mekke Savunma İttifakı'nda ortağımız. Yani müttefikimiz diyebiliriz. Yani burada bir ittifak var. Ve bu ittifak çerçevesinde Türkiye hangi politikayı izleyecek, ona bakacağız. Pakistan'a da bakacağız. Yani Pakistan Suudi Arabistan'a destek verecek mi? Sonuçta İran'la sınırı olan, aynen Türkiye gibi İran'la sınırı. Yani üç ülkenin de aslında sınırı var. Şöyle Türkiye ile Pakistan'dan sınırı var İran'la. Suudi Arabistan'da denizden sınırı var. Yani Pers Denizi deniyor, Pers Körfezi deniyor, Basra Körfezi deniyor, Arap Körfezi deniyor. O coğrafya üzerinden denizden karşılıklı komşu olan yani Suudi Arabistan'da denizden olmasıyla beraber o Mekke Savunma İttifakı'nı oluşturan üç devlet de İran'a komşu. Pakistan'la Türkiye'nin tavrı ne olacak, neler olacak? Dediğim gibi terörsüz Türkiye hedefini şey yapacağız, konuşacağız. Artı Sayın Mehmet Uçum dün seçim tarihini de işaret etti. Yani böyle bir şey söyledi. Dedi ki Şubat'ta meclis bir karar alır, belli bir tarih aralığında toplanır, kararı alır ve 16 Nisan 2028 en uygun tarihtir seçimin yenilenmesi noktasında. Geçen hatırlatmıştım Sayın Bahçeli ile sohbette de, bizim adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Yani doğrudan söylememekle beraber, İşte 14 Mayıs 2028'de yapılırsa Cumhurbaşkanı'nın aday olamayacağını hepimiz bildiğimiz için ben sormuştum yani Sayın Bahçeli'ye, siz hangi seçenektesiniz? Yani 14 Mayıs seçeneğinde misiniz, yoksa seçimlerin yenilenmesi tarafında mısınız? MHP'nin tavrı ne diye sorduğumda, bizim adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deyince aslında doğrudan biz seçimin yenilenmesini istiyoruz değil, ama dolaylı olarak seçimlerin yenilenmesi noktasında bir deyim yerindeyse pozisyon aldığını görmüştük Sayın Bahçeli'nin. Bundan işte bizim sohbetimizin üzerinden iki gün sonra da dün sabah Sayın Mehmet Uçum da 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in açıklamaları var, onlara da bakacağız. İlginç bir olaya bakacağız. Bu AFD falan meselesi çok konuşuluyor Almanya'daki, biliyorsunuz. Daha başka başlıklarımız da var bu arada, onu söylüyorum. AFD meselesiyle ilgili ilginç bir toplantı var. Moskova, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari ticaret odasıyla aynı zamanda AFD ile beraber bir iş forumu düzenlemeye hazırlanıyor 2027 yılında. Moskova, Washington, yani Amerikan Ticaret Odası diyorum, Moskova, Washington ve Berlin'de de AFD bir iş forumu düzenlemeye hazırlanıyor Moskova. Bunun öncülüğünü yapıyor. Bu kapsamda İlginç olacağı kesin. Bir de bir konuğumuz olacak. Konuğumuz şu. Değerli dostum, Ankara kulislerinde iyi bilen değerli Ercan. Şeyi konuşacağız Ercan'la. Hem terörsüz Türkiye hedefinde Mehmet Uçum'un açıklamalarını, işte nasıl Ankara'da nasıl yankılandı, ne oldu ne bitti, onları konuşacağız. Ama bir Yemen'le veya terörsüz Türkiye ile başlayalım. Yemen'i aslında baktığımız zaman dış şeyi biraz dışarıya bırakalım. Yani sonraya bırakalım. Terörsüz Türkiye hedefiyle başlayalım. Şimdi en son, şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını geçen an hatırlattım. Süreç neydi? Şimdi en son yasal düzenleme çıktı, kabul edildi, mecliste çıktı derken kabul edildi. Şu an şey bekleniyor, işte MGK'nın tespit ve teyit. Tabii ki MGK da kendisi yapmayacak. Kendisine gelen raporlar kapsamında Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. O kendisine gelen raporlar kapsamında tespit yaptığı anda teyit de ederse yasal o yasa yürürlüğe girecek. Şimdi bu noktada bir 6 ay süre, yani başvuru süreci başlayacak diyelim daha doğrusu. Tabii başka şeyler de oluyor. Yani işte neyi bekliyoruz? İşte Öcalan'ın burada pozisyonu, statüsü, o tartışılıyor. Statü ne olacak, ne bitecek? Statü olsun mu, olmasın mı? Öcalan'a niye rol veriyoruz? Öcalan'a niye şey yapıyoruz? Bu taviz değil mi falan filan. Bu tartışmalar yürüyor, eleştiriler var. Benim de içinde bulunduğum bir kesim de şunu savunuyor. Ben de bu bölümdeyim. Sonuçta PKK terörü gibi Türkiye'yi yaklaşık 40 yıldır, yani 84'ü baz alırsak 42 yıldır derin şekilde yaralayan, ideolojik olarak PKK'nın kuruluş süreci 73'e kadar uzanır. Abdullah Öcalan'ın ilk toplantısı falan. 73'ü baz alırsak 52 yıldır Türkiye bir PKK mücadelesi yürütüyor. Bu biyolojik, bu tabii en başta insani, bizim insan kaybımız, şehitlerimiz, ondan sonra masum sivillerimiz, silahsız sivillerimiz, şehitlerimiz de masum tabii. Yani masum siviller, aslında böyle dilimize pelesenk olan bazı şeyleri iyi de düzeltmek lazım. Silahsız sivillerimiz, silahsız insanlarımız, çok sayıda insanı kaybettik. Hatta bunun içine örgütün çeşitli gerekçelerle, çeşitli bahanelerle kandırıp veya başka yöntemler uygulayarak dağa çıkardığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da eklersek, ki bu ekleniyor, kızmanıza gerek yok çünkü yani sakın kızmayın, kızacak olan varsa kızmasın. Çünkü ne diyorlar? Abdullah Öcalan'a kızarken 60 bin vatandaşımızın katili, 70 bin vatandaşımızın katili. Zaten o rakamın içinde o PKK'lılar da var. Bu şehitlerimiz toplam asker, polis, korucu, istihbaratçı, devlet görevlisi, kamu görevlisi, öğretmen, sivil, işçi falan filan. Zaten bir tahminim, yani tahminim derken geçen bir veri vardı. Nedim Şener yazmıştı galiba. Bir 15 bine yakın toplamı kayıplarımız. 10 bin 15 bin arası bir rakam var. Tam rakam yok aklımda ama bir veri var yani. Gerisi zaten bu rakamın PKK'lılar. Yani sonuçta onları da sayarsak ciddi bir insan kaybı. Bir kere en başta bu. Ekonomik kayıp, siyasi kayıp, sosyolojik travmalar, psikolojik travmalar, sosyolojik tahribatlar diyeyim daha doğrusu. Tahribatlar, başka başka tahribatlar. Artı ülkenin eli zayıfladı dış politikada. Terörle uğraşmaktan enerjimizi içe verdik. Ekonomik kayıpların içine her şeyi ekleyebiliriz. İşte istihdam oluşturacak yapılanmaların oluşması engellendi. Enerji çalışmaları engellendi. Rahmetli Metin Aydoğan vardı. Şimdi AK Parti'ye kızıyorlar. Bir yerde işte gabarda petrol bulundu, şu oldu, bu oldu falan deyince kızıyorlar. Yine petrol buldular, bunlar dalga geçiyorlar falan. Metin Aydoğan gibi Atatürkçü, ulusalcı, çok kıymetli bir aydın vardı. Bilenler bilir. Rahmetli oldu. Bitmeyen Oyun kitabında da yazmıştım. Türkiye'de birçok yerde geçmişte petrol, Amerikalıların gelip petrol arayıp sonra burada hiçbir şey yok deyip kuyuları kapattı. Ama not ettikleri, sonra Türkiye'nin Amerika ile gerilim dönemleri, şunlar bunlar çerçevesinde orada yaptıkları aramada bölgedeki en önemli rezervleri tespit ettikleri ortaya çıktı diye yazmıştı. Artı rahmetli Muammer Aksoy'un petrol meselesi ile ilgili çok ciddi çalışmaları var. 3 tane kitabını bulmuştum. Hatta Ankara'da işte Güven Parkı'nın orada caddenin ismini unuttum. Kumrular. Kumrular Caddesi'nde bir kütüphane vardı. Oradan almıştım ben. Hatta yani normal şey bir kitap değil. Rahmetli Muammer Akşoy'un yazdığı kitaplar. Kitap evlerinde satılan falan değil. Belki sahaflarda bulunabilirdi ama oradan ben bulmuştum. Kütüphanede bulmuştum kitapları. Fotokopisi vardır hala bende. Orada da çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin petrol varlıklarını savunan bir şey var. İşte Raif Karadağ petrol meselesini ele aldığında petrol fırtınası tabii farklı bir perspektiften bakıyor. O biraz daha Osmanlıcı bir profil ama çok açık bir şekilde milli petrol politikalarımızı savunan bir iki Osmanlı İmparatorluğu da bize ait. Onu da söyleyeyim. Yani Osmanlıcı derken şu anlamda Cumhuriyet karşıtı anlamda söylemiyorum. Ama okumaları biraz daha işte Muammer Akşoy'la ideolojik olarak, doktriner olarak daha farklı diye pozisyonlarda ama Raif Karadağ'da her şeyi göze alarak petrol çalışması yapmış. Petrol Fırtınası diye kitap yazmış. Hatta ben yıllar önce okumuştum. Şimdi tekrar okuyorum o kitabı. Dünyadaki gelişmeleri, bölgemizdeki gelişmeleri, Musul'u nasıl kaybettiğimizi falan filan onları tekrar anlatıyor böyle işte Gülbenkyanlar falan filan. O Osmanlı'nın petrol şeylerini işte İngiliz şirketleri bilmem şunlar falan bilmem şu an şirketlerin isimlerini söylemeyeyim. Alman Hollanda işbirliğindeki işte Hollanda şirketleri Almanların mücadelesi falan onları anlatmıştı. İşte biz burada yıllarca arama yapamadık yani bölge enerji zengin aynı zamanda. Bu arada maliyetli işlerdir onlar onu da söyleyeyim yani çok maliyetli adım adım ilerlenir adım adım ilerlenir ve en sonunda da bu bir zamana yayıldıktan sonra inşallah Türkiye kendi petrolleriyle çok ciddi bir şekilde çünkü petrolün ne kadar önemli olduğunu Hürmüz krizinde gördük. Hatta Hürmüz Savaşı da diyebiliriz buna. Terör bu birçok şeyde bize maliyet çıkarttı. Şimdi bu noktada oraya geleceğim. Öcalan'ın statüsü meselesinden geldi. Yani yıllarca çalışınca da böyle çenemiz açılıyor işte. Anlatıyoruz her şeyi, bütün detayları anlatasım geliyor. Yani yani düşünün örgütün ilk böyle 6-7 kişiyle Öcalan'ın ilk toplantı yaptığı Çubuk Barajı'ndaki toplantıyı bile detaylarıyla çalışmış bir adamım. Yani otururdum örgütün aylık dergilerini bulurdum bir yerden internetten şuradan buradan okurdum. Niye? Bir şeyle mücadele ediyorsan hani Sanzu'ya atfedilen ki onun bir cümlesidir. Kendini tanımıyor düşmanı da tanımıyorsan kaybettin. Kendini tanıyor düşmanı tanımıyorsan ciddi işin riskte. Ama hem kendini tanıyor hem düşmanı tanıyorsan kazanma şeyin vardır minvalinde. Bu anlamda yani güçlü kazanman daha güçlü ihtimaldir diye aktarılır ya. O yüzden ben hep mesela örgüt tüm yayın organlarını takip ederdim falan. Şimdi bu nedenle bir statü mevzusu olunca aklıma şu geliyor. Yani direkt o yaşanmışlıklar geliyor. Gördüğüm olaylar, işte okuduğum olaylar falan filan. O yüzden böyle girişler yapıyorsun. Yani anlatma ihtiyacı hissediyorsun. Çünkü çok zor süreçlerden geçtik. Bugün söylemesi dile kolay. Bundan 11 sene önce düşünün Eylül ayı. Yani 2015 Eylül ayına gidin. 2015 tam 11 sene önce 18 Eylül'e gidin. Şimdi ben hatta zamanım olsa bir taraftan şey yapıp konuşup bir taraftan sayfa açmak da zor oluyor. Böyle durağı olmuyor yani radyonun da öyle bir şeyi var. O yüzden sizleri de sessiz bırakmak istemiyorum ama gitsek muhtemelen şu an işte Diyarbakır'da belki benim memleketim Muş, Vartolu değil Muşluyum. Muş'un Marto ilçesinde, başka yerlerde, Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de belki birileri hendek kazıyor, hendek çatışmaları var yani. Düşünün 11 sene önce öyle bugün konuşması çok kolay. Ama bir dönem hem de yakın bir dönemde Türkiye'nin şehir merkezlerinde tarihimizin en büyük kalkışmalarından birini yaşadık. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğünü en ciddi tehdit eden kalkışmalardan biriydi. Öncesinde de öyle 90-92'yi bilenler bilir. O Cizre Nevruzu, 92 Nevruzu daha doğrusu, 93'teki olaylar yani korkunç olaylardı. 90'ların terörle mücadelesi muazzam etkiliydi ama o dönemin imkan ve kabiliyetleri falan yani bunlar hep geliyor aklıma. Ve şimdi geldiğimiz noktada yıllarca o işi yöneten, doktrine eden falan kişi diyor ki evet diyor ben diyor artık diyor kabul ediyorum diyor. PKK'nın ölüm yani ölümü gelmiştir diyor. Ömrünü tamamlamıştır diyor falan filan. Şimdi bu noktada devlet diyor ki o zaman diyor deyim yerindeyse bunun gereğini yap. o 27 Şubat, bakın Sayın Bahçeli'si de önemliydi, onu da söyledi. Dedi ki Öcalan dedi, 27 Şubat 2025'te, 27 Şubat bir sene sonra, 27 Şubat 2026'da, yani 25'te bir açıklama yaptı. 2026'daki 27 Şubat'ta da arkasında durdu. Bu önemliydi dedi. Artı arada da Suriye'dekilere de silah bırak çağrısı yaptı. Şimdi bu önemliydi dedi. Şimdi burada bir rol oynuyor. O yüzden şimdi statü denilen bu. İşte konut denilen o. Şimdi statü ne olacak? İşte Sayın Mehmet Uçumuş söylediğine göre, tekrar hatırlatalım. Oluşturulan biliyorsunuz komisyonlar oluşturulur. Silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu. 4 tane komisyon oluşturuldu. Bunlardan o silahsızlanma. Silahsızlanma deyince de 82 veya 83, geçmişe gidiyorum, aklıma şey geliyor. Öcalan'ın bir o dönem örgütün yurt dışında Suriye tarafında olması muhtemel, bir kampında örgüt militanlarına fırça atarak yaptığı bir konuşma geliyor. Okudum bunları tabii ki, yani ben sonuçta diyor ki ben diyor bu silahları diyor biz diyor başarısız olalım diye bulmuyorum diyor. Bana bunları verenler diyor, 82 veya 83'ten bahsediyorum bakın. Bu silahları diyor boşuna bulmuyorum diyor. Biz başarısız olalım diye bana vermiyorlar diyor bu silahları diyor. Şimdi bu konuşmayı yapıp örgüte silah bulan Öcalan 2026'da örgütün, daha doğrusu fes olunan örgütün artık, yani fesih kararı alınmış, kongreyi toplamışlar, fes olmuş. Fes olunan örgüt silahsızlanması için oluşturulan komisyona, komisyon tarafından görevlendirilecek. O komisyon çerçevesinde görev verilecek. Bakın bu da anlamlı. Bu önemli. Şimdi duygusal mı yaklaşacağız bu meseleye? Ya ben duygusal yaklaşıyorum arkadaş. Ben şey yapmıyorum falan filan. İşte konut da verilmesin. Şimdi işte konut da bu arada bu çerçevede yapacağı görüşmeler. Belki diyecekler ki örgüte bir aracı gelecek. Geçmişte de yapılıyordu bu. Bu her dönem yapılıyordu bu arada. Bu döneme özel veya çözüm süreci, açılım sürecine özel bir şey değil. İşte bugünlerde ben oraya da bir not düşeceğim aslında. Zamanım olursa bir not düşeceğim. Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur'un sorgusu döneminde o dönem askerler ağırlıklı İmralı'yı kontrol ediyordu. O dönemlerde de temaslar kurduruluyordu. Avukatlar üzerinden kurduruluyordu. Başka şeyler üzerinden mesajlar verdiriliyordu falan. Her dönem bir temas var aslında. Zaten devletin cezaevinde olan bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi bu kişi deniyor ki sana bir konut yapıyoruz. Sen bu komisyon çerçevesinde görevlerini yapacaksın. Ne yapacaksın? İşte birileri gelecek diyecekler. Yani diyecek ki işte git Kandil'e veya oraya git, buraya git, Avrupa'ya git. Şunları şunları söyle. Bunu yapacaklar. Şöyle bırakacaklar, böyle bırakacaklar. Şu şeyi yapacaklar. Yani bunlar da devlet tarafından da bilinecek bu arada yapılanlar. Artı gazeteciler gelecek, mesajlar verecek. Siyaseti işte DEM Parti'nin yeniden organizasyonu olması. Çünkü DEM Parti'de de garip sesler çıkıyor bazen. Gerçekten bu işi deyim yerindeyse gönülden yürütenler de var. Ondan sonra çok ben kıymetli buluyorum. Geçmişte çok kavga ettik. Yani kavgada yumruk sayılmıyor deyim yerindeyse. Ben gazeteci olarak, siyasetçiler siyasetçi olarak, biz milletimizin, ülkemizin ve insanlığın çıkarları çerçevesinde bir mücadele yürüttük. Şimdi onu sonlandırma şeyi var ve bu mücadelede dönem dönem gerildik. Ama o dönem ben kapatılmasını da savunuyordum. HDP'nin kapatılmasını da savunuyordum. Şimdi niye? Çünkü terörle arasında bir mesafe yoktu. Şimdi DEM Parti şu noktada KCK, PKK terör örgütünün tasfiyesi diye başlayan kanun tasarısına evet oyu veriyor. Bu önemli. Gelinen aşama önemli. Yani şimdi şunu mu yapacağız? Tabii ki farklı fikirler. Dediğim gibi risk uyarılarına eyvallah. Mesela ben dün Sayın Mehmet Uçum'a risk uyarıları derken, ben Mehmet Uçum'a bir soru sordum. Dedim ki işte Sayın Mehmet Uçum şunu söylemişti. 5 ve 10 yıllık ertelemeleri hatırlattı. Ve dedi ki bu 5-10 yıllık ertelemeler sürecinde eğer bu kişiler terör suçu işlerlerse bu erteleme şey hakkı ortadan kalkıyor. Hangi şeylerle ilgili soruşturma yürütülüyorsa o soruşturmalar devreye giriyor tekrardan. Minvalde ben de dedim ki bu kişilerin dedim peki illa terör suçu işlemesi değil. Adam geldi bu yasadan faydalandı. Erteleme 5 yıl ertelendi, 10 yıl ertelendi. Terör suçu işlemedi ama dedim organize suç işledi. Organize bir örgüte girdi veya bireysel suç işledi. Şimdi bu tür şeyler var mı? Vakler var mı? Var. Hepimiz biliyoruz. Ama bu riskleri şimdi şöyle mi yapacağız? Ne derler? Pireye kızıp yorganı mı yakalım yani? 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi veya bir küçük bir pürüz var diye Türkiye'nin gelecek 50 yılını kurtaracak adımları mı atmayalım? Bunu mu yapalım? Şimdi mesele bu. Şimdi Mehmet Uçum'un söyledikleri de önemli. Sayın Uçum diyor ki yani çok güzel bir tanımı var. Rutin dışı süreçler. Diyor ki rutin dışı süreçler rutin dışı yöntemlerle çözülür diyor. Rutin yöntemlerle yönetemezsiniz bunu diyor. Şimdi diyor ki mesele eğer şeyse diyor güvenlik politikalarıyla devam edersiniz diyor. Öbür türlü yani ama diyor örgütü kim kuruyorsa silah kim kullandırdıysa feshedecek olan da odur. Ha öbür türlü devlet güvenlik politikasıyla yapar. Diyalogda muhatap aldığı kişi bu görevini iyi yapması için bir komisyonda görevlendirilmesi daha rahat ortamda çalışması gerekir. Sağlanan imtiyaz değildir. Yani Abdullah Öcalan da gidip keyif yapsın diye bu iş verilmiyor. Gidecek orada işte birilerinin iddia ettiği gibi iddia da değil yalan. Yani yalan çünkü villasının işte villası olacak havuz başında bilmem portakal suyu içecek falan filan değil öyle bir şey. Şu yapılacak. Abla hocadan dediğim gibi o konutta cezaevi sınırları içinde olan konutta bu temasları yürütecek. Yani örgütü Türkiye'nin tarihinden silme. Hatta ve hatta belki de uzun vadede 150-200 yıldır bizim coğrafyamıza, bizim ülkemize, topraklarımıza dayatılan etnik terör artı Türk ve Kürt'ün çatışmasını içeren bir etnik çatışma senaryosunun da adım adım artık yani tarihe gömme planlamasını belki katkı yapacak. O açıdan ben yıllarca örgütle mücadeleyi gerçekten de deyim yerindeyse anlatmamıza gerek yok. Yani bilenler bilir, bilmeyenlerin çok saygı da duyarım. Sonuçta bilmemeleri çok doğal. Ama deyim yerindeyse kelleyi koltuğa alarak tabii ki askerlerimiz, polislerimiz kadar değil. Onlar bütün varlıkları, bizim yaptıklarımız onların yaptıklarının yanında tuz tanesi kadar. Ama herkes bir şekilde elinden gelen mücadeleyi yürüttü. O kahramanlar sayesinde bugün artık PKK'nın tarihe karışmasını konuşuyoruz. İnşallah da en kısa zamanda karışacak. Dediğim gibi Mehmet Uçum şunu söyledi, Sayın Uçum'un cümlesi. Kim veya Kasım bekleniyor. Yani 2026 sonuna doğru artık tespit ve teyit gerçekleştikten sonra o süreç başlayacak gibi gözüküyor diyelim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra değerli Ercan Gürses'le hem bu sürecindeki bazı detayları Ankara'da açıklamalar nasıl yankılandı hem de biraz seçim boyutunda konuşacağız ama önce kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz kısa bir aradan sonra. Şimdi değerli dostum, değerli meslektaşım, Ankara'yı en iyi bilen gazetecilerden Ercan Gürses hatta. Ercan hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Cihun, kolay gelsin, çok teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın, katılımın için sağ ol, var ol. Ercan şimdi şeyi soracağım, şimdi arka arkaya işte Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, Sayın Uçum'un açıklamaları üzerinden çok yoğun bir şu an terörsüz Türkiye tekrardan gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ankara'da yankısını bir sana danışayım. Sen sonuçta Ankara'nın nabzını en iyi tutan gazetecilerden birisin.
2: Estağfurullah.
1: Ne oluyor, ne bitiyor şimdi, ne dediler, yani yaklaşım nasıl? Bu statü meselesinde Sayın Uçum'un söylediği silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyon da görev verilecek cümlesinin yansıması nasıl? Nasıl okumak lazım, bir onu sana danışalım istedim.
2: Estağfurullah Ceyhun, seninle de sık sık konuşuyoruz. Bu açıkçası süreci böyle en çok provoke edilmeye müsait noktalarına geldik.
1: Evet.
2: Yani oralarda işte silahsızlanma alt kurulu, o kurulun üyeliği, Öcalan'a statü tartışması ve son zamanlarda yine çarpıtarak işte Öcalan'a yapıldığı öne sürülen 250 metrekarelik bir ev ya da onunla ilgili villa denilerek bir manipülasyon yapılması, bunlar süreçle ilgili olarak kafalarda soru işareti uyandırmaya

0: Az şu, yani deniyor ki kamuoyuna, bakın işte bu kadar kişinin katili, binlerce kişinin katili terörist başı Öcalan'a bir kurul üyeliği tahsis ihdas ediliyor, böyle söyleniyor. Şimdi burada söylenmeyen bir şey var. O örgütle ilgili olarak örgütün silah bırakması ve feshetmesi noktasında kararı alacak nihai kişi Öcalan'ın kendisi, çünkü bu konuda etkili olduğunu gösterdi. Dün senden aynı zamanda Bahçeli ile yapmış olduğun çok önemli sohbette de değerlendirme yaptın mesela. Ben onu da takip ettim. Sana söylediğim Sayın Bahçeli'nin diyor ki Öcalan iki defa bu süreç içerisinde fesih çağrısı yaptı ve ikisi de çok etkili oldu.
1: Aynen öyle.
0: Hatta bunun içerisinde SDG'nin olmadığı yönündeki spekülasyonlara da cevap verdi. Ve
1: üstüne SDG'ye de silah bıraktırma sürecinde katkı yaptı.
0: Katkı yaptı. Dolayısıyla şöyle düşünmek lazım. Öcalan'la ilgili senin de benim de fikrimiz değişmedi. Net. Evet. Netiz bu konuda. Ama bir yandan da ondan yararlanabilmek ve onun söyledikleriyle silahı tamamen gömmek ve tarihte artık bir yerde bırakmak ve bundan sonraki jenerasyonların artık böylesi terör tehdidini yaşamayacağı bir ortama yönelmek mümkünse.
1: Ya Ercan, burada biraz şey yapayım, yani şey anlamda söylemiyorum bunu hakikaten, ama nokta atışı 2006 bir yazı yazmışım. O dönemde de yine Öcalan'la görüşme tartışmaları tekrar başlamış, bu hendek barikat şeyleri falan filan olayları sırasında, terörü sırasında. Demişim ki Öcalan'la görüşülür ama Öcalan'la PKK'yı bitirmek için görüşülür.
0: Tabii.
1: Tam aslında hakikaten bu yaşanıyor şu an ve bu nedenle de hakikaten bakıldığı zaman PKK bitiyor. Senin de aktardığın gibi o altını doldurduğumuzda PKK bitiyor yani.
0: Tabii, çok çok güzel bir yazı ve çok güzel bir vurgu yapmışsın 2016 yılında. Öcalan'la şöyle görüşülmesin, yani şimdi Sayın Bahçeli ifade ediyor ya, gazeteciler gidebilir, başka görüşmelerini yapabilir, akademisyenler gidebilir.
1: Evet.
0: Süreçle ilgili zaman zaman böyle balans ayarı mı demek lazım, rötuş mu demek lazım?
1: Yani evet.
0: Bazı sözler söylemek gerekiyor.
1: Hepsi diyebiliriz yani lazım. Verme de deriz, yeri gelir balans ayarı yapar diyebiliriz. Yani hepsini yapabilir mesela. Yeter ki sürece katkı yapsın.
0: 27 Şubat'ta iki açıklama değil mi?
1: Tabii.
0: 2025-2026.
1: Evet.
0: Yani onların bizi nereye getirdiğini görmeyecek miyiz?
1: Yani
0: orada
1: yani.
0: Kongrenin toplanması vesaire, ayak direyenler ve o ayak direyenlere karşı o yapılan ilave açıklamaların faydasını görmeyecek miyiz? Yani oraya giden insanlar, hı-hı, ya da oluşan kurul Öcalan'la bir görüşme yapılacaksa neye matuf yapılacak bu görüşme? Ya. Tırnak içerisinde örgütün silahları al, ortalığı kan gölüne çevirmesi değil, bundan sonra tarihe gömülmesi ve artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne bakması, terörsüz bir bölge içerisinde başka planlar yapması. Şimdi bundan neden kaçıyoruz, neden kaçacağız ki? Ya bu konuda netameli bazı açıkçası düzenlemeler yapıldığına dair kafalarda bir soru işareti uyandırmak ve ucuz spekülasyonlar, yani ne bileyim animasyon yapıyorlar. İşte Öcalan'ın tırnak içinde villası ve karşı tarafta bizim başımızın tacı olan şehitlerimizin bir kısmının sıvasız evleriyle ilgili görüntüler vardı ki onların hepsine sahip çıkılmış Ceyhun. Yani o evler, işte onlara sağlanan imkanlar, ki yetmez yani, daha fazlası da yapılsın. Ne yapılırsa
1: tabii
0: yetmez.
1: Tabii,
0: bu apayrı
1: tabii
0: bir tartışma. Ama oradan girip böyle bu işin yani ne derler ona, ajitasyonunu yapmak ya ucuz bir şey bence, onu söyleyeyim. Ben şu anda terörsüz iki sene geçirdi, bundan sonra da inşallah geçireceğimiz için Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin çok önemli bir cesaret, dirayet ve aynı zamanda öngörü gösterdiklerini düşünüyorum.
1: Öyle öyle. Ya şöyle bakıyorum bir de, yani şimdi bakıldığı zaman Öcalan, hani sen dün çok güzel bir programda beraberdik, Bengüçürk'teki programda çok güzel bir tanım yaptım. Birileri tabii, yani %100'ünü söylemiyorum. Mesela bak Cemil Bay'ın açıklamaları falan hemen birilerinin çok hoşuna gitti. Hemen atladılar. Evet. Niye? Yani kafa aynı çalışıyor çünkü. Cemil Bayık da bırakmak istemiyor, birileri de onlar bırakmasın istiyor. Yani sen dün şöyle şunu söyle, ben PKK'nın silah bırakmayan halini severim diyen bir zihniyet var ya,
0: ya
1: Türkiye'de.
0: Ya, çok çok net. Şimdi Cemil Bayık'ın açıklamasına sarıldılar değil mi?
1: Tabii, hemen sarıldılar.
0: Hani diyordunuz, bırakıyor diyordunuz.
1: Hani PKK'nın işine geliyordu bu. Geliyorsa Cemil Bayık niye itiraz ediyor?
0: ki direnen olacak. Yani bunu da beklememiz lazım. Yani
1: tabii,
0: homojen
1: tabii.
0: Bir yapı yok. 42 yıllık terör pratiği var. 48 yıl önce kurulmuş.
1: Angajmanlar

0: Var.
1: Tabii. Yani bir de çok çok merkez tarafından yönetilmiş
0: Tabii.
1: bir örgütten bahsediyoruz. Yani Avrupa etkisinde, İran etkisinde bir yapı var.
0: Tabii.
1: İsrail etkisinde bir yapı var görüyoruz.
0: Aynen
1: Yine
0: öyle.
1: Amerika'nın etkisinde SDG vardı.
0: Tabii.
1: Ama şu anda gördük ki hepsine ayrı bir modalite bulundu.
0: Evet.
1: Yani SDG süreci ayrı yönetiliyor. Irak'taki süreç ayrı yönetiliyor. Irak'ta da zorluklar var bu arada. Bana
0: Evet.
1: kalırsa 30 Eylül'e kadar silahlı gruplar silahını bırakacak deniyor. Orada direnen var. İşte Cemil Bayık da onlardan birisi. Onun da tabii ne gibi bir açıkçası bu işten menfaati var. Bunları hepimiz çok iyi tahmin edebiliyoruz. Ama %80-90 oranında bu fesih gerçekleşirse ondan sonrası çok marjinalleşir ve küçük bazı gruplar haline gelir ki onlarla mücadele yöntemi de belli. Yani Türkiye Cumhuriyeti
0: Tabii.
1: Devleti bu mücadeleyi yapıyordu zaten. Yapar yine ama gerek kalmayacak bir noktaya gelmesi hepimizin dileği olması gerekir. Yani işte görüyorsunuz, bakın, gördünüz, ipe un seriyor gibi bir bakış açısının ben açıkçası bu ülkenin menfaatine olmadığını düşünüyorum.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani Cemil Bay'ın işte ben diyorum ya, ilk gördüğümde hemen böyle tepkileri de görünce bir belli kesimin, hani PKK'nın işine gelen, PKK işte böylece siyasetle yapacak, şunu yapacak. PKK'nın işine geliyor. Bayık niye itiraz etmeye, ipe un sermeye çalışıyor? Niye bu süreci akamete, yani enfekte edecek cümleler kuruyor? Hatta sadece Türkiye boyutu da değil. Cemil Bay'ın açıklamasında biliyorsun Suriye boyutu da var. Şara'ya da, Şara diyorum, özür dilerim. Ferhat Abdi Şahin'e de kızıyor. Sen niye danışmanlığı kabul ettin diyor.
1: Niye yani, kabul ettin diyor.
0: Tabii.
1: Doğru.
0: Yani iyice sıkışmışlar köşeye.
1: Doğru, bir de şey diyor, zaten gelmeyeceğiz biz Türkiye şey böyle
0: tabii.
1: durumda gel zaten gelmeniz istenmiyor yani onda sonra
0: yani.
1: Örgütün ele başları orada kalacak yani bu işin prensip noktalarından birisi ama tabii orada bir başka bir manipülasyon yapılıyor işte Öcalan serbest kalsın diyor Öcalan'ın böyle bir talebi yok zaten
0: Tabii.
1: yani bu değil Öcalan'ın bir talebi yok dün sen çok güzel anlattın Öcalan'ın can güvenliği yok dışarıda zaten hiç kimse hedef almasa Mossad hedef alır bu
0: Aynen
1: tipi
0: öyle.
1: şeyi
0: Aynen öyle.
1: Türkiye'nin
0: Öcalan kendisi de
1: karşısında.
0: söylüyor. Mossad beni öldürmek istiyor diyor. Ya Öcalan da çıkmak istemiyor zaten.
1: Çok çok net bir durum var. Net bir durum söz konusu. Biz burada kararı vermemiz lazım. Yani üzüm mü yiyeceğiz yoksa birbirimizi mi döveceğiz?
0: Aynen öyle.
1: Yani birbirimizi dövmeden üzümü nasıl yiyeceğimizin hesabı Öcalan'ı nasıl Öcalan'ın işte elinde silahı olmayan, silahlı bir örgütü yönetmeyen halini nasıl değerlendireceğimiz önemli olan bu. Türkiye'de şu anda ondan azami bir fayda elde etmeye çalışıyor. Yani bence şu anda da çok önemli bir adımı attık. Bu nedenle açıkçası konuşulması böyle tabu haline getirilen konuları da konuşabilecek durumuna gelmiş olmamız çok büyük bir ilerleme ve anketler çok önemli bir sonucu gösteriyor. 75-80 oranında bu kadar manipülasyona rağmen bir destek ama bazıları bu işten siyasi fayda umuyor. Ya maalesef yani onu söylemek gerekiyor. Biz de milliyetçi duyguları, ülke vatanseverlik duyguları olduğu iddiasında olan insanlarız. Ama bu iş bitsin yeter ki bundan sonra şehit gelmesin diyerek bu o netameli süreçleri de geçmek için gerçekten bu işi aşmaya çalışan insanlara destek vermemiz gerekiyor.
0: Aynen öyle. Yani ileride de şu olabilir mesela Ercan, benim aklıma geliyor. Sen de bir beyin fırtınası da yapmak isterim. Allah yani inşallah bu süreç nihayete erer. Örgüt tamamen artık tarihe gömülür. Ondan sonra belki ileride de yıllarca biliyorsun işte HEP'le başlayan, DEP'le devam eden, DEHAP, HADEP falan filan, DEP, DTP falan devam eden bir siyasal, bugün DEM Parti olarak bilinen siyasal hareket yıllarca Türkiye'de ne diyelim, ciddi bir yara oluşturdu. Niye? Etnik meseleyi kaşıdı, terör örgütlerinin propagandası noktasında, söylem bazında şey yaptı. Yarın öbür gün bunun da dizayn edilmesi noktasında belki ona da katkı yapacak ve böylece, şimdi şeker hastaları olmayanlar bilmez. Ben de yeni yeni tanışıyorum, açık söyleyeyim. Mesela şey varmış orada, ayakta bir yara düşünün. Şimdi kangren demeyeyim ama bir yara düşünün. Gitmiyor. Şimdi rahatsız ediyor, tamam öldürmüyor ama gitmiyor da rahatsız edici bir yara falan. Bu noktada belki ileride o anlamda bir şey yapabilir, katkı yapabilir diye düşünüyorum.
1: Tabii yani bu o da Türkiye'nin partisi diye sürekli olarak insanlar onlara bir şey empoze etmeye çalıştı. İyilikle empoze etmeye çalıştı. Onlar anlamadı. Tabii. Yani içlerinde bazı yapılar var hala. Mesela Sırrı Sakık'ın 3 gün önce yapmış olduğu
0: Tabii.
1: değerlendirme, o foto, görüntü falan hiçbir şeye hizmet etmiyor. Hiçbir şeye hizmet etmiyor. Bu süreci bozmak istesek Yani hangi taraftan olursak olalım, işte biz aşırı çok milliyetçiyiz, çok vatanseveriz diye öteki tarafta hani PKK'nın siyasi uzantısı olarak çok fazla sinir ucu ile alakalı konu var.
0: Girersiniz
1: bir yerden, çıkacağınız yer belli olmaz. Mesele buna hizmet etmek ve ben DEM Parti'nin de ileride artık hangi ismi alacaksa Türkiye Partisi olmak yönünde hani hep söyledikleri çok önemli bir önünde fırsat olduğunu
0: düşünüyorum.
1: Ha bu oy kaybı olur, kazancı olur. Ben işim burada değilim ama DEM Parti ile mecliste oturan bir parti artık aman beni bunlarla görmesinler falan diye düşünmeyecek. Diyecek ki artık bu zeminde her şeyi konuşabiliriz. Tabu da yok. Her şeyi konuşabiliriz çünkü terör yok. Silahın gölgesi yok. Namlunun gölgesi yok. Ve bunlar da bir terör örgütünün uzantısı falan değil. Evet. Demeleri kendileri açısından da çok güzel bir şey. Bir siyasetçi açısından. Yoksa terörün güdümündeki siyasetçi olmak. Yani çok özenilecek bir durum değil gibi geliyor bana uzaktan
0: yani
1: ama
0: öyle.
1: Bunun ayırdına varmaları gerekiyor onların da.
0: Sana şeyi de hazır seni bulmuşken şeyi de sorayım. Şimdi zamanımız da azalıyor. 6-7 dakikamız var. Sayın Mehmet Uçum'un konuşmasında bir de seçim meselesi gündeme geldi. Şimdi o Ankara'da nasıl yankılandı? Şimdi Sayın Akın Gürley'in de açıklamaları var bugün. Evet. Seçim, onu da hatırlatalım bu arada, belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Sayın Mehmet Uçum dedi ki yani en uygun tarih 16 Nisan 2028'de seçimler yenilenmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı ki yeniden aday olabilsin. Yani özeti bu.
1: Tabii ya şey vardır biliyorsun Ceyhun, sen de ben de sence şeylere yani kamuoyuna, kulislere son derecede hakimsin. Ankara'ya çok sık geliyorsun, görüşüyoruz.
0: Evet.
1: Ve çok önemli toplantılarda bulunuyorsun. Konuşulanları, kamuoyunda konuşulanları, böyle dedikodu halinde konuşulanları ama kuliste konuşulanları da çok iyi biliyorsun. Orada söylenen şu, Cumhurbaşkanı adayı olacak. 2-4. Bu seçim öne alınacak, kesin. Bu konuda bir tartışma yok. Tartışılan konu şu, bu seçim 2027 yılına mı alınacak ki 2026 artık geçti.
0: Evet.
1: 2027 yılında Haziran ya da sonbaharda mı? Sonbahar ihtimali bir ara bir hayli kuvvetliydi. Ama sonradan anlayabiliyoruz ki şu anda konuşulan konu özellikle AK Parti cenahında ve Cumhurbaşkanlığında, bence Sayın Bahçeli de işin bu noktasında farklı fikirde değil. 2028 yılında yani mümkün mertebe Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu dönemki görev süresinde çok kayıp oluşturmayacak bir seçim yapmak. Normal zamanda Mayıs'ta yapılıyor seçim. Mayıs 2028'de. Ama dinleyicilerimiz hakimdir eminim konuya ama şunu hatırlatayım. Mayıs 2028'de herhangi bir düzenleme olmadan seçim yapılırsa normal zamanında Sayın Cumhurbaşkanı aday olamıyor. Erdoğan aday olamıyor.
0: Evet. Evet.
1: Yani Erdoğan'ın iki dönemlik görev süresi dolmuş oluyor. Birinci ihtimal meclis bir erken seçim kararı alacak. Orada 360 milletvekili oy verecek. Bu kararın alınması gerekiyor. O zaman erken seçimin ne kadar öne alındığı önemli değil. 15 günde alabilirsin, bir ayda. Nitekim Sayın Adalet Bakanı bir ay öne alınmasını önerdi. 16 Nisan 2028.
0: Evet.
1: Bu tarih Mehmet Uçum da benzer bir tarih öneriyor. Net tarih önerilmesi çok önemli. Ha, Nisan olmaz, Mart olur ya da işte daha kısa bir zaman öne alır.
0: Ben bu arada Mehmet Uçum'a şunu sordum. Çünkü konuşmasında şöyle bir bölüm vardı. Yani 2027 sonbaharının çok da güçlü bir ihtimal olduğunu, yani daha faydalı olacağını da düşünmüyorum dedi. Ben de yani o minvalde bir şey söyleyince ben de dedim ki neden dedim bunu böyle düşünmüyorsunuz? Neden bu seçeneği daha düşük ihtimal olarak görüyorsunuz? O da dedi ki ya şöyle bir durum var. Sonuçta dedi bütçe var. Özetini anlatıyorum. Bütçe var. Bütçe maratonu olacak. Artı sonuçta seçime giderken de bütçeyi çözmüş, ona göre ilerleyen bir hükümet olacak dedi. Yani bana da çok mantıksız gelmedi söyledikleri.
1: Doğru, doğru. Şimdi yani herkesin bildiğini söyleyelim. Ekonomiyle alakası var bu iş. Onu
0: evet.
1: söylememizden
0: evet.
1: bir disipliniyle alakası var. Senin söylediğinle doğrudan oturuyor. Yani 2027 yılında o bütçe disiplinini, sıkılığı korumak
0: evet.
1: 2028 yılında da inşallah bu savaşlar da biter. Bir miktar ekonomik imkan da yaratılarak seçime öyle gidilmesi. Yani bunu her iktidar yapar. İktidar daha böyle nefes aldıracak. Yani 2028'in başında tabii ki çok uzak projeksiyonlar bunlar. Şimdiden bunları söylemek kolay değil. Neler yaşanacak bilmiyoruz ama emekli maaşları ile ilgili olarak. Hı hı. Onun dışında da yani işte enflasyonu bir miktar tabii daha gerileterek. Yani bir miktar piyasayı rahatlatarak faizinde bir miktar düşmesiyle
0: memur maaşları, emekli maaşları.
1: Memur maaşları daha iyi bir imkanla gitmek ama 2027 yılını da sıkı bir yıl olarak geçirmek gibi bir zorunluluğumuz var. Onu da görebiliyoruz. Yani hı-hı, enflasyonun düşmesi açısından elbette inşallah petrol fiyatları da bir miktar geriler de bu savaşlar sonra. Yani ben biraz bir miktar savaşların da seyri bozduğunu düşünüyorum Ceyhun. Yani orada 60 tabii milyar dolarlık petrol faturası bir anda 100 milyar dolar civarlarına geldi.
0: Aynen öyle. Akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdığı ortada zaten. Yani şu an bir sıkıntı çok büyük yani.
1: Çok. Çok büyük. Yani bunun biz net ithalatçısıyız. O evet yüzden yani biraz evet o planları bozdu. 2020 ihtimalini güçlendiren de bence ana faktör buydu. Yoksa 2027 Kasım ya da Ekim konusunda geçtiğimiz aylarda böyle bir sanki
0: bir eğilim var mıydı
1: gibiydi. De, öyle konuşuluyor.
0: Hatta mutabakat yani eğilim bile değildi. Doğrudan bir mutabakat vardı yani diyorsun o zamanlar.
1: Vardı. Vardı. Hatta bunu seslendiren iktidardaki bazı isimler de bunları seslendirmişti. Ama tabii 2028 biraz daha işin herhalde daha da oturması gibi bir senaryoyla seçime gitmek daha mantıklı olacak diye düşünülüyor. Öyle düşünmek lazım. Ama bu arada bir uyarı da geldi. İktidara yakın bir isim Aydın Ünal. Biliyorsunuz eski Cumhurbaşkanı'nın o zaman başbakanken metin yazarıydı. Evet. Yeni Şafak'ta bir uyarı yaptı. Dedi ki bu işin adı konmalı bir an önce. Evet. Mealen söylüyorum. Ne zaman yapılacaksa, çünkü son anda bu işin içerisine dışarıdan bazı odaklar girer, mecliste yapılacak bu oylamada 360 çıkmasına engel olmaya çalışabilirler. Hmm. Her şey çantada keklik olmayabilir uyarısını yaptı. Ben bunun önemli bir uyarı olduğunu düşünüyorum. O nedenle son ana bırakılmasın diyor. Yani bu karar alınacaksa da son ana bırakılmasın. Tabii bunlar
0: otomatik olarak akla Aydın Ünal'ın yazdığı yazıda da şöyle bir vurgu daha vardı. Yani bugün bakıldığı zaman AK Parti ile MHP 360'ı bulamıyor. 326'da kalıyor. O zaman üçüncü bir veya dördüncü bir partinin desteği de gerekebilir. Belki bilemeyiz. Yani tamamen bir mutabakat olur, herkes verir. O ayrı mesele. Aynen bu sürecin yasası gibi 467 oy da alır. Bilmiyorum, o ayrı mesele. Ama şimdi 360 oyu henüz AK Parti ve MHP bulamıyor.
1: Bulamıyor.
0: Nasıl olur? Nasıl bir senaryo var? Şimdi DEM Parti var, Yeni Parti var, Cumhuriyet Halk Partisi var, İyi Parti var. Bunlar şimdi bu partilerin içinde özellikle Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti her zaman Erdoğan'ın üzerine hem konsolidasyonlarını yapan aynı zamanda siyaset üreten bir partiler olarak öne çıktı. Muhalefet partileri olarak öne çıktı. Nasıl yaklaşırlar sence bu üç parti? DEM Parti'yi şöyle saymıyorum. Yani şimdi bazı dinleyicilerimiz böyle buradan şey çıkartmasın. DEM Parti'yi çantada keklik görüyoruz falan diye söylemiyorum ama Erdoğan'ı yenmek mantığıyla yaklaşan ağırlıklı bu üç partiydi.
1: Tabii. Bir yandan da öyle bir çelişki var. Şimdi Yeni Parti'de Genel Başkan Özgür Özel diyor ki öyle biz erkene alınmış seçim, bir ay erkene alınmışı falan kastetmiyoruz.
0: Evet.
1: Yani bir yıl, bir buçuk yıl erkene alsaydınız biz ona erken seçim diyecektik. Buna izin vermeyiz anlamına gelebilecek sözler söylüyor. Ama bir yandan da böyle bir durum. Erdoğan'la yarışmayalım. Erdoğan'la işte yarışmayı tercih etmeyiz gibi bir bakışı da yansıtır. Yani bunu da söylemek lazım. Ya burada tabii ki elbette şu anda bir mutabakat yok. DEM Parti çantada keklik değil. Çok doğru söylüyorsun. Hı hı. Seninle aynı fikirdeyim. Ama en azından reddiyeci değil DEM Parti. Bence CHP'nin
0: ya bir de Erdoğan odaklı yaklaşmıyor DEM Parti. Biraz daha çok genel anlamda sistem bazlı yaklaşıyor DEM Parti gördüğüm.
1: Elbette bana kalırsa oranın hesabı yapılıyor. Yani tabii yarın bir gün o 324'ten 360'a çıkılacaksa birinci faktör DEM Parti olacak. Ondan sonrasında işte yani bu Yeni Yol grubundan ya da başka gruplar böyle Yeni Parti dışındaki partilerden ilave destekte alınabileceği hesaplanıyor. Ama orada da Aydın Ünal'ın bence son derecede önemli. Daha önce benim de aklıma getirmediğim bazı şeyleri var, uyarıları var. Diyor ki yani bu işler eğer son ana kalırsa, evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın devam etmesini istemeyen, onun yoluna engel çıkarmaya çalışan yabancı servisler işin içerisine girebilir.
0: Hatta AK Parti'nin içinde de bazıları üzerine, yani şu an çok içinde değil ama ya geçen isim vereyim yani, açık açık söyleyeyim, Bülent Arışlar Recep Tayyip Erdoğan aday olmasın diye çalışıyorlar neredeyse yani.
1: Şimdi tabii onların sirayet edebileceği AK Parti'nin içerisinde şu anda böyle bir durum yok.
0: Bu arada zamanımız ama çok azalmış. Çok kısa özetleyebilirsek.
1: Güzel sohbet.
0: Aynen öyle. Zaman akmış geçmiş çünkü. Toparlayalım Ercan.
1: Evet, yani çok böyle açıkçası siyaseten, iç siyaseten çok tartışmalı, çok böyle açıkçası matruşka gibi bir döneme giriyoruz Ceyhun. Bunları çok konuşacağız ama seçim konusu bence önümüzdeki 2027'nin ana mevzusu olacak gibi gözüküyor.
0: Yani seçim, bizim gazetecilerin sevdiği tabirle seçim satım haline girildi yani.
1: Öyle gibi gözüküyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen haftaki sözlerinden sonra.
0: Doğru, doğru. Değerli Ercan, sağ olasın, var olasın. Katkıların için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Keyifti Ceyhun. Kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Çok teşekkürler. Değerli Ercan Gürses'le Ankara'nın nabzını konuştuk. Şimdi ne kadarımız var? Özgür. Ne kadar zamanımız var? Çok kısa. Yani bir... Şimdi bir dinleyicimiz yazmış da az önceki bu terörsüz Türkiye ile ilgili, onu sonraya bırakacağım ama ne yazdığını söyleyeyim. Çok yazık, Öcalan övgüsü yapıyorsunuz, utanç duydum demiş. Bunu saat başına ve kısa bir araya gideceğiz, ondan sonra yanıtlayacağım ama bunu söyledim. Öcalan övgüsü yapıyorsunuz cümlesini çok acımasızca kullanmayın. O yüzden dediğim gibi savunduğumuz şeylerin Öcalan övgüsü olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Yani Öcalan övgüsü olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Ama buna yanıtı aradan sonra vereceğim. Önce saat başına gidiyoruz. Sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimi. Bu haftanın da son programı. Şimdi az önce söyledim, tekrar hatırlatayım. Bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki çok yazık, Öcalan övgüsü yapıyorsunuz, utançlı. Şimdi anlattıklarımızın hangisi Öcalan övgüsü? Yıllarca, 42 sene bilfiil, ek olarak, ideolojik olarak falan filan, kuruluş süreci yani 48 sene kuruluşuyla beraber, ideolojik hazırlık falan filan 52 sene. Hayatımızda olan bir örgütten bahsediyoruz. Acılar çektirmiş bu örgütten bahsediyoruz ve mücadelemizden bahsediyoruz. Mücadelemizi verdik diyoruz. PKK bir dönem çok işte bundan 11 sene öncesine gidin, 10 sene öncesine gidin. Mesela 11 sene öncesine gittiğinizde Güneydoğumuzda şehir aralarında, şehir merkezlerinde terörden bahsediyoruz. 20 sene öncesinde de var. Yani sadece çünkü birileri o kadar açık söyleyeyim algılarını kapatmışlar ki böyle rasyonel akıl, akıl yürütme, 90'lar sanki terör hiç yokmuş gibi AK Parti ile başlamış gibi konuşuyorlar. Kimisi daha geçmişe gidiyor. FETÖ ile mücadelede de öyle. Ben AK Partili dostları da eleştirdiğim oluyordu. Ya milat 17-25 olamaz diyordum. 50 senesi var bu işin. Ama birileri de sadece AK Parti'ye yüklüyordu. E peki 90'lardaki FETÖ'yü nasıl yapacağız? Fethullah denen şeytanın 90'lardaki bağlantılarını nasıl yapacağız? Biz merhum Ecevit'in söylemlerini ne yapacağız mesela? Bir rasyonel akılla iş yapmak. Mücadele ise mücadele, başka süreçlerse başka süreçler. Şimdi diyoruz ki örgütü kuran kişiye bu ülke bu mücadele sayesinde PKK ömrünü tamamlamıştır dedirtti. Ve örgütü kuran kişi üzerinden, çünkü PKK'nın Kandil'deki, Avrupa'daki, başka başka yerlerdeki güçlerinin 50 bin tane deyim yerindeyse var. Şimdi bu sahiplerinden bağ kopartıyorsunuz aynı zamanda veya o kişileri Öcalan üzerinden konsolidasyon yapan. Şimdi örgütü her gün takip etmiyorsunuz, biz işimiz gereği takip ediyoruz. Örgüt, ben her gün niye takip etmiyorsunuz demiyorum. İşiniz vardır, gücünüz vardır, başka iştesinizdir. Bizim işimiz bu. Biz işimiz gereği takip ediyoruz. Ve anlatıyoruz, diyoruz ki örgütte Öcalan'ı üzerinden, ismi üzerinden, çünkü dışından konsolidasyon yapılamıyordu. Hep Öcalan üzerinden konsolidasyon yapılıyordu. Ama Öcalan'ı da yük olarak görüyorlardı Kandil'dekiler. Öcalan dönem dönem bunlara sayıyordu, ediyordu, bir şeyler söylüyordu falan filan. 2013-2015 sürecindeki notların tamamını okudum. Ondan sonra Öcalan'ın yapısı bu zaten. Kendisinden aşağıda bulunan, yani astlarına bayık da olsa bazen sallıyor. Böyle ezmeye çalışır. Öcalan'ın yapısı bu. Şimdi Türkiye diyor ki ben diyor Öcalan üzerinden, örgütü kuran kişi üzerinden, zaten biz örgütü Kandil etrafına sıkıştırdık. Bir fasit daireye dönüşeceğine, bir döngüye dönüşeceğine, ben Öcalan üzerinden direnci de kırayım. Silah bırakma noktasında bırakmamayı isteyenlerin direncini de kırayım. Veya bıraktırmayı engellemeye çalışanların direncini kırayım. Şimdi biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Öcalan'la 2016'da yazdığım yazıdan atıp, yazıya atıp yaptım. Öcalan'la örgütü bitirmek için görüşülür. Mesela 99'da da görüşüldü, 2000'de de görüşüldü. Devletin kendisi görüştü. Askerler görüştü. Hasan Atilla Uğur görüşmedi mi? Görüştü. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Ben isim vermeyeceğim. Ben bunu eleştiri anlamda da söylemiyorum. Bir suçlama anlamda da söylemiyorum ama yani bunu yazan değerli dinleyicimiz Öcalan silah bıraktırmayın, bırakmayın, teröre devam edin dese mutlu mu olacak? Yani mutlu mu olacak? Bana bunu söylesin. Zaten onu söylediği anda gereken yapılır. Rahat olun. Gerekenin yapılmasını bizler de savunuruz. Ama bıraktıracaksa örgüte silah, örgütün tarihe gömülmesinde bir katkı yapacaksa niye rahatsız olayım ben? Mesela siz neden rahatsız oldunuz? Yani örgütün Öcalan üzerinden, şimdi az önce Mehmet Uçum'un cümlesini hatırlattım. Doğru bir cümle söylüyor. Bir rutin dışı vurgusu yapıyor Sayın Mehmet Uçum. Ve diyor ki, hemen o cümleyi bulacağım, bekletebilirim sizi. Yani o rutin dışı yöntemlerle çözülür. Hemen örgütü kim kuruyorsa, silahı kim kullandırdıysa feshedecek de odur. Şimdi diğer yöntem ne? Bana bunu yazan değerli dinleyicimize sorayım. Diğer yöntem, bana bir yöntem söylesin. Güvenlik politikaları devam etsin. Ben geçen anlattım, belki dinlememiştir, tekrar hatırlatayım. Diğer yöntem şu. Siz Kandil ve etrafına sıkıştırmışsınız. Yani bu arada Cemil Bayık da rahatsız. Bir bana bunu yazan beyefendi ve onun gibi düşünenler rahatsız. Bir de Cemil Bayıklar falan rahatsız. Kandil'deki elebaşları rahatsız süreçten. Onu da söyleyeyim. İşte diğer yöntem şu. Kandil'e sıkıştırdığınız sürekli güvenlik politikaları devam edecek. Sürekli bir döngü. Biz operasyon yapacağız. Onlar mağaradan çıkacaklar. 3 kişi 5 kişi dronlar kullanacaklar belki. Biz onları tamam etkisizleştireceğiz. İlerleyemeyecekler ama arada gelecekler, bir vuracaklar, kaçacaklar. İşte atıyorum, geçmişte diyelim ki çok sayıda şehit verirken şimdi 3 şehit vereceğiz, 5 şehit vereceğiz. Peki bana bunu yazan kişi ve benzer düşünenler o 3 şehidimizin, 5 şehidimizin annesinin, babasının yüzüne bakabilecek mi? Şimdi böyle bir imkan varken örgütü kuran kişi üzerinden artık örgüte gömme, hem de bakın pazarlıksız. Pazarlıksız dediğim şu. Anayasada Türksüzlük yok. Ben bu arada şeyi de sordum. Mehmet Uçum'a sordum. Ya anayasada Türk vatandaşlığı meselesi, yani vatandaşlık tanımı nedir? Sayın Uçum şeyi yazmıştı zamanında. Yani Türktür yerine Türk vatandaşıdır diye bir değişiklik olabilir. Dün sordum, dedim cari mi öneriniz dedim. Cari dedi. Biz Türk'ten vazgeçmeyiz dedi. Bunu söyle. İlk dört maddede zaten problem yok. Yani tavizsiz dediğim noktalar bunlar. Demokratikleşme falan filan bazı düzenlemelerde konuşulur. Ya herkes de konuşuluyor. Her zaman konuşuluyor bu arada. Yani bu süreç işlesin işlemesin zaten sürekli gündeme gelen konular bunlar. Yine konuşulur. Yani. Şimdi valla ben Türksüz anayasa hazırlamadım. Ben ilk dört maddesiz anayasa hazırlamadım. Taslak. Anayasa derken taslak. Üniter yapısız anayasa taslağı hazırlamadım ben. Ama bugün bu cümleleri edenlerin destekledikleri hazırladı. Devlet Bahçeli ne yapmış mesela? Türksüz anayasa mı hazırlamış? Devlet Bahçeli ilk dört maddesiz anayasa mı hazırlamış? Devlet Bahçeli üniter yapıdan mı vazgeçmiş? Devlet Bahçeli Türkiye'den mi vazgeçmiş? Karabağ'ın düşman işgalinden kurtuluşundan mı vazgeçmiş? Mavi vatandan mı vazgeçmiş? Kıbrıs'la iki devletli çözümden mi vazgeçmiş? İki toplumlu çözümden mi? Bakın, iki devletli çözüme geçen PKK'nın feshinden mi vazgeçmiş? PKK'ya vatan toprağı mı vermek istemiş? Devlet Bahçeli ne yapmış? Ama bu sayede bazı şeyleri bugün bu şeye karşı çıkanların destekledikleri yaptı. Türksüz anayasa hazırladılar ya. İlk dört maddesiz anayasa hazırladılar. Ya terörün gündemden çıkması hepimizin. Bana bunu yazanın da lehine ya. Hatırlayın 10 sene öncesini, 11 sene öncesini, sokakların nasıl cehenneme döndüğünü. Ha şöyle bir akıl da var. Sürekli biz de eleştirdik. Ben 2013-2015 sürecinde daha o zamanlar haberlerini yapmıştım. Ya bunlar şehirden gençleri alıyorlar. Kandil'e, diğer kamplara götürüyorlar. Eğitiyorlar. Şehir merkezine göre eğitiyorlar. Ve şehirlere getiriyorlar diye. 2013-2014'te yaptığım haberlerden bahsediyorum. 2015'te sonrasında karşımıza çıkan olaylar. Yaptık, muhalefet de ettik. Eleştirimizi de yaptık. Ama şunu da gördük her zaman. Bu tür süreçler her zaman konjonktürle de bağlantılıdır. Ama bugün terörün devreden çıkması, ki bu mücadeleyle oluyor. İsrail bas bas bağırıyor. Biz elimizdeki kozu kaybediyoruz diye. Suriye'de kaybettiklerini düşünüyorlar İsrailler. Takip edebilirsiniz. Sonuçta ben de İbranice bilmiyorum. Ama internette bunun çeviri gibi bir imkanı var artık. Biz açın İsrail basını, takip edin. Önce çeviri sayfasında açın. İşte belli anahtar kelimeleri girin. İbranice'ye çevirin onları. Alın. Arama motoruna yapıştırın. Bir bakın İsrail basında ne diyorlar. İsrail rahatsız. İsrail'deki Siyonist yapı rahatsızsa bu bizim lehimize ya. Demek ki doğru bir şey yapıyoruz. Yıllarca. Bakın Yunan basınını okudum. Geçen konuştuk iki gün önce. 51. Komando Tugay'ımız, Tugay Komutanlığımız Şöke'ye konuşlandırılıyor artık. Hozat'tan alındı. Bizde konuşuyorlar. Yunan basını ne diyor biliyor musunuz? Türkiye'de doğuda terör bitti diyor. Bu terörle mücadelede önemli görev alan komandolar şimdi bizim karşımıza getiriliyor diyor. Şimdi bu kötü bir şey mi ya? Öcalan övgüsü yapıyormuş. Biz Öcalan övgüsü falan yapmadık ama siz açık söyleyeyim. Sizler derken bu düşünceyi savunanlardan bahsediyorum. Ve bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Tespit olarak söylüyorum. Yoksa kimseyle kavgalı değilim. Hepimiz bu meselelerde yaşadığımız sıkıntılardan hepimiz şey yapıyoruz ama maalesef sizler Öcalan övgüsü yapılırken az önce Ercan'ın hatırlattığım cümlesi PKK'nın silahlı eylem yapan halini veya PKK'nın silahlı eylem yapan halini savunan HDP'yi seviyorsunuz. 4 maddeyle sorunumuz yok. Biz bu süreci destekliyoruz diyen HDP'yi veya DEM Parti'yi sevmiyorsunuz mesela. Muhalif basın, kendine muhalif olarak adlandırılan basın son 1,5 senedir yıllar sonra ilk defa terörist başı kelimelerini kullanmaya başladı ya. Bir dönem PKK bomba patlatıyordu. O bugün terörist başı diye, terör örgütü PKK diye yazanlar eylemi yapan örgütü, o saldırıyı yapan örgütün ismini yazmıyordu ya. Bu kadar mı korktunuz PKK'nın silah bırakması, PKK'nın tarihe gömülmesinden ya? Evet, ben PKK silah bırakmazsa bugün karşı çıkanların kaçtığı yerde benim ve bizim gibiler yine mücadeleyi savunur. Savunduk da. HDP ile oturup Türksüz anayasa yapılırken birileri tarafından biz mücadele ettik. Örgütün lideri, kuran kişi PKK ömrünü tamamlamıştır, bitmiştir artık. Örgütü feshedin. Türkiye'nin birliği içinde yer almaktan başka şeyimiz kalmadı. Dediği noktada da burada süreci savunurum. Yani çünkü askeri gelişmeleri takip ediyorum. Aylardır, yıllardır harekatları takip ediyoruz. Suriye'ye yapılan, Irak'a yapılan harekatları gün gün takip ediyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nın gün gün şeyi var neredeyse. Yani neredeyse ceride tuttum yani, askeri tabirle kullanılır, ceride. Ceride tuttum yani. Gün gün. Bu arada benlik bir şey değil yani, bütün meslektaşlarım, bu konuda ilgili olan meslektaşlarım ve uzmanlar bunları yapar yani. Benim yaptığım da doğal. Ben çok olağanüstü bir şey yaptığımdan bahsetmiyorum ama takip ettiğimizi anlatmak için yıllardır takip ediyoruz. Riskleri de söylüyoruz, işte dün sorumdan bahsediyorum. Ama Öcalan övgüsü. Hayatım boyunca Öcalan'ı övmedim. Öcalan'ın övüldüğü ortamda da olmam. Öcalan'ı övenlerle de yan yana gelmem. Ama bu sürece katkı yapacaksa da katkı yapsın derim. Ben bundan rahatsız olmam. 2016'da yazmışım. Öcalan'la örgütüm için görüşülür. 2005'te de buna inanıyordum. 2016'da da buna inanıyordum. 2026'da da buna inanıyorum. Ve bir konut lafı edilecekse vallahi bir daha o sıvasız evler lafı ediliyor, ediyorlar falan filan konuşuyorlar. O sıvasız evlerde şehit cenazeleri olurken o sıvasız evlere yani gelen şehitleri şehit eden örgütün siyasi ayağının ortaklarına bakın o zaman. O yiğitler şehit olurken örgütün siyasi ayağı kimlerle iletişim halindeymiş onlara bakacaksınız. Kimlerle Kandil, kimler için seçim propagandası yapmış onlara bakacaksınız. Cemil Bayık bizleri savunduklarından rahatsız. Ama o cümleleri edenlerden destek veriyorlardı. Başka konu konuşacaktım ama bu Yemen Memen mevzuları falan filan. Ama bu terörsüz Türkiye önemli. Bugün biraz şey yapacağım. Pazartesi başka gündemlere de geçeriz. Bölgenin kalbi olunca. Cemil Bayık Suriye'deki gelişmelerden de rahatsız. Hani örgütün işine geliyordu. Ferhat Abdüşahin'e diyor ki danışman olmamalıydı. Niye danışman oluyorsun sen? Hani örgütün işine geliyordu bu? Her şey boşa düşüyor ya. Devlet Bahçeli'yi seversiniz sevmezsiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ı seversiniz sevmezsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seversiniz sevmezsiniz. Özgür Özel'i seversiniz sevmezsiniz. A kişisi, B kişisi, diğer siyasileri seversiniz sevmezsiniz. Ama hakikatten kopmayın. Bir bakın ne yapılıyor. Dediğim gibi O sıvasız evler vurgusu yapanlara şunu sorun. O sıvasız evlere şehitler gelirken o yiğitleri şehit edenler kimlerle ortaklık yapıyordu? Biz şimdi sıvasız evlere şehitler gelmemesi için mücadele verdik. Zaten kahramanlarımız en büyük payı onlarındır her zaman. Diyor mu bizimki yaptığımız onların yaptığının yanında bir tuz tanesidir. Ama o kahramanların mücadelesinin getirdiği nokta artık örgütün hareket edemez hale gelmesi. Bugün konuşan Cemil Bayık 2025 Mart ayında Öcalan'ın ilk mesajından sonra ya biz ne kongre toplayacağız, biz kafamızı dışarı çıkartamıyoruz, yukarıda uçaklar SİHA'lar geziyor diyor. Kongre toplayacak şartlarımız yok diyor. 18 Mart mıydı 17 Mart mıydı öyle bir şeydi 2025. Sonra Sayın Bahçeli çıktı dedi ki yeter ki örgütü feshedin biz size Malazgirt'i açalım dedi. Malazgirt toplanın dedi. Bir güvenliği bir sağlarız dedi. Yeter ki örgütü feshedin dedi. Güvenliğinizi bile biz sağlarız dedi. Ondan sonra vay efendim Devlet Bahçeli Malazgirt demiş. Niye söylüyor bunu? Niye söylüyor? O zaman bir çözüm önerin. Başka bir çözüm önerin. Ne yapalım şimdi? Bu sürece karşısınız. Bu noktaya karşısınız. Geçmişte operasyonlara da karşısınız. Suriye'de operasyon yapıyorduk. SDG'yi destekliyordunuz. PYD'yi destekliyordunuz. YPG benim komşum olsun diyordunuz. Karabağ'da işgal harekatını bitirmeye çalışıyoruz. İşgalden kurtarmaya çalışıyoruz. İşte ondan sonra 30 yıllık süren işgal sürecini, harekatını bitirmeye çalışıyoruz. Ona karşısınız. Irak'ta PKK'yı vuruyoruz, ona karşısınız. PKK'yı deniz bittiği anda da teslim ol. Artık senin kaçacak yerin yok dediğimizde ona da karşısınız. Neyi savunuyorsunuz ya? Allah aşkına bir şey söyleyin ya. Türksüz anayasa yapıyorsunuz. Siz taviz vermiyorsunuz. İlk dört maddesiz anayasa yapıyorsunuz. Siz taviz vermiyorsunuz. Ondan sonra üniter yapısız anayasa yapıyorsunuz. Siz taviz vermiyorsunuz. Türkçesiz anayasa yapıyorsunuz. Temel şeylerden vazgeçiyorsunuz. Siz taviz vermiyorsunuz. Biz bunların hepsini koruyarak örgütün bitmesini sadece yapılan şu Öcalan'a bu süreci yürütmesi için bir konut yapılıyor. Görüşmeler yap. Örgütü bitir. Dendiği için rahatsızsınız. Ya bu Öcalan övgüsü cümlesi üzerinden geldi. Değerli dinleyicimize söylemiyorum ben. Böyle bir zihniyet var. Ve bu zihniyetle mücadele edeceğiz. Ben Öcalan övgüsü de yapmam. Benim gibi düşünen milyonlar da bunu yapmaz. Sayın Bahçeli de yapmaz. Ama derim ki bu yapılan önemli, kıymetli. Bu kıymetliyse devam etsin derim. Öcalan çok kıymetli bir kişidir demem. Bu cümle o cümle değildir. Yapılan kıymetlidir derim. Çünkü terör gündemimizden çıkacak. Ve dediğim gibi alternatifiniz ne? Alternatif politikanız ne? Bunu söyleyeceksiniz. Bunu söylemeden atılan her adım tamamen Mossad bağlantılıdır. Dediğim gibi dinleyicimiz özelinde veya vatandaş özelinde söylemiyorum bunları. Yukarıda birilerinden bahsediyorum. Siz zannetmeyin ki bu arada komplo teorisi yazıyorum. Kimlerle görüşüldüğünü az çok duyarız biliriz yani. Yani ya Mossad bağlantılıdır ya CIA bağlantılıdır ya BND bağlantılıdır ya MH6 bağlantılıdır. Örgütü kim kullanıyorsa onlarla bağlantılıdır. Çünkü işlerine gelmez. Örgüt biterse onların etnik yaklaşık 150-200 yıldır tuttukları etnik çatışma senaryosu çok büyük darbe yiyor bakın. Çok büyük darbe yiyor. DEM Parti şu noktaya geliyorsa bu darbeye iyi gösteren bir şeydir. Bizim ilk 4 maddeyle problemimiz yok. Bundan 8 sene önce anayasa çalışması yapıyordum. HDP. DEM Parti'nin bir öncesi. Türksüz ve bütün taleplerini kabul ettiriyordu. DEM Parti şimdi hangi noktaya geldi? Bizim ilk 4 maddeyle bir problemimiz yok. Yarın öbür gün Türk vatandaşlığı veya Türk milleti şeyiyle de gelmeyecek. Karşı karşıya gelmeyecek artık. Göreceksiniz. İç cepheyi tahkim edeceğiz. Çünkü daha büyük mücadelelere hazırlanıyoruz. Yıllarca terörü bizim karşımıza çıkaranlarla hazırlanıyoruz. Açık söyleyeyim. Ve bu mücadelede Sodom ve Gomorracılar olacak. Yakup Kadri, büyük kalem. Sodom ve Gomorracılar olacak. Onun kitabını okuyun. Ve bir de Kuvayi Milliyeciler olacak. Bu mücadelede bizim safımız Kuvayi Milliye, iç cephesini güçlendirmiş. Sodom ve Gomorracılarla de mücadele edeceğiz. Onu da söyleyeyim. Yani ben gazeteciyim ama tarafsız değilim. Ben ülkemin tarafındayım. Ben varlığıyla şereflendiğim, şeref duyduğum, parçası olmaktan şeref duyduğum Türk milletinin bir parçasıyım, bir peferdiyim. Sonra gazeteciyiz biz. Gazeteciliğimiz falan sonra. O açıdan bütün dostlarıma sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum bütün dinleyicilerimize. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Huzurlu, sağlıklı, önce bu ikisini diliyorum. Ve güzel, eğlenceli olsun, keyifli olsun. Evli olanlara, ailesi olanlara, aileleriyle, bekar olan dostlarımıza da güzel bir eğlenceli hafta sonu olsun diyor. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamalar bu eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Milli Bakanlığı öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulamanın sürdürülmesini istiyor. Ancak telefonların öğrencilerin günlük hayatının önemli bir parçası haline gelmesi, uygulamanın ne kadar sürdürülebilir olduğu ve çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin soruları beraberinde getiriyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e konuşarak telefon kısıtlamasını ve okullarda çözüm bekleyen diğer sorunları değerlendirdi. Bakanlığın 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde öğrencilerin sınıfta telefon bulundurmamasının yanı sıra öğretmenlerin de ders sırasında telefon kullanmaması öngörülüyor. Öğrencilerin dijital bağımlılığa karşı bilinçlendirilmesi ve dijital araçlardan doğru şekilde yararlanması için rehberlik çalışmalarının artırılması da isteniyor. Peki telefonların sınıftan çıkarılması eğitimdeki sorunların çözümü için yeterli mi? Radyo Sputnik editörü İrem Başko'ya konuşan Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, uygulamanın hayata geçirilebileceğini ancak eğitimdeki sorunların yalnızca cep telefonu üzerinden çözülemeyeceğini söyledi.
2: Uygulama açıkçası okullardaki sorunların en önemli, en başarılı olanı mı diye de değerlendirmekte fayda var. Tabii ki bu konuda yapılacak pedagojik çalışmalar, yani eğitimcilerin tabii ki söyleyeceği sözler çok da önemli. Hani biz veliler bu konuda çeşitli görüşlere sahip ama veliler olarak çok farklı görüşler bir bütünlüğü oluşturduğumuz bir talebimiz de var. Hani bunun okullarda uygulanabilirliği var ama biz meseleyi yalnızca bir telefon üzerinden çözümleyen bir mesele, çözek bir mesele olduğunu düşünmüyoruz. Ama yine dediğim gibi okullarda telefon kullanımının kısıtlanması yönelik tabii ki önlemler alınabilir ve uygulanabilir diyebilirim.
1: Cep telefonu kısıtlaması öğrencilerin ders sırasındaki dikkat dağınıklığını önlemeye yönelik bir adım olarak gündemde. Ancak öğrencilerin eğitim hayatını etkileyen tek unsur telefon kullanımı değil. Okulların fiziki koşulları, temizlik ve hijyen eksiklikleri, öğrencilerin beslenme sorunları ve sınav odaklı eğitim sistemi de tartışılması gereken konular arasında. Yılmaz, eğitim niteliğinin yalnızca telefon kullanımına indirgenemeyeceğine dikkat çekti.
2: Eğitimin kalitesini yalnızca telefon ve telefon kullanımı üzerinden değerlendirirsek bu eksik kalır. Hani şunu ifade etmek istiyorum. Hani kamusal nitelik her gün düşüyor. Okullarda birçok eksiklik var. Hijyeninden tutun, okulların yapısal sorunları var. Fiziksel koşulları çok uygun değil. Okullar, öğrenciler kendi ideallerini ve isteklerini karşılayamayan, buna karşılık gelmeyen okul alanları var. Akademik anlamda başarıyı sadece sınavlarla özdeşleştiren bir sistem var, değerlendirme sistemi var. Hani tüm bunlar dururken telefonu, tableti ve onun yansımalarını, sonuçlarını konuştuğumuz, tek bunu suçlu olarak ifade ettiğimiz bir anlayış var şu anda. Bu da çok anlamlı olmuyor tabii ki. Bütün bu sorunlar dururken özellikle şunu da ifade etmek isterim. Okullarda yeteri kadar beslenemeyen çocukların okula gittiği şu süreçte bunun yalnızca telefonun yasaklanıp yasaklanmaması ve bunun yasaklanması halinde eğitimin niteliğini artıracağına yönelik sonuçlar üretmesi de çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Birçok konuda değerlendirme yapmak lazım. Eğitimin niteliğinin düşmesine yönelik birçok konu var, birçok mesele var. Belki onlardan böyle alt alta sıraladığımızda sonlarda gelebilir bu sorun diye düşünebiliriz.
1: Uygulamanın bir diğer boyutuysa telefonların öğrencilerden alınmasının çocuklar üzerindeki etkileri. Cep telefonunu günlük hayatının bir parçası haline getiren çocuklarda cihazın kullanımının sınırlandırılmasının kaygıya olabileceği söyleniyor. Telefonların ders öncesinde toplanması ve okul çıkışında geri verilmesi gibi yöntemlerin nasıl uygulanacağı da önemli. Telefonun çocuğun elinden alınmasının yaratabileceği kaygılara ve velilerin acil durumlarda çocuklarına ulaşma ihtiyacına dikkat çeken Yılmaz, öğrencilerin özel durumlarının gözetilmesi ve okul idaresi üzerinden alternatif iletişim yolları oluşturulması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Açıkçası çocuğun elinden telefonun alınması belli bir kaygıyla beraberinde getirilir. Çünkü demin de söyledim, hani telefonun ve işte özellikle çocuklar işte sosyal medya ve bunun üzerinden çok fazla telefon olduğu için bir bağımlılığı da beraberinde getiriyor. Haliyle bu telefonun elinden alınması bu sorunu da beraberinde getirmiş oluyor. Ama burada önemli olan şu, hani birçok veli, hani konuştuğumuz görüş veli, hani evde, bu yalnızca okul boyutunda değil, evde de çocuğun telefonla bağımlılığına yönelik bazı ifadeler de bulunuyorlar. Bu dolayısıyla bunun yansıması okulda da oluyor haliyle. Şimdi bu bağımlılığı önlemek için okullar pedagojik anlamda çalışmalar yaparak, hani eğitim bilimcilerinin görüşleri olarak bir sınırlama getirilebilir. Hani bu çocuğun elinden alınması, işte korunaklı bir yerde saklanması, ders çıkışında veya okul çıkışında çocuğa geri verilmesi şeklinde, hani bu pedagojik değerlendirmeler sonucu bu yapılabilir. Hani bu kaygıyı da berabere getireceği en önemli şeyler, hani vakalar şunlar olabilir. Şimdi biliyorsunuz bazı çocukların özel sebepleri olabiliyor, özel durumları olabiliyor. Mesela işte rahatsızlığı olan çocuklar oluyor. Hani örnek vermek gerekirse şeker hastalığı vesaire. Buna benzer çocuklar mutlaka hani okul idareleri tarafından, ifadem de şeydi, pedagojik o anlamda değerlendirmek gerekiyor bu meseleleri. Bazı çocukların işte çok açık söylemek gerekirse koruma kararı olan çocuklar oluyor işte vesaire vesaire. Yani bunlar çok detaylı bir şekilde değerlendirilip ona göre çocukların telefonlarının alınması, sonrasında sınırlandırılması tabii ki belli bir niteliği de üretecektir. Ama bizim hep baştan beri ifade ettiğimiz şey, hani eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik, sanki bugün eğitim çok nitelikli de eğitimin niteliği çok başat kararlar alınmış da sıra çocukların elinden telefonu alarak daha nitelikli bir eğitime yönleneceğiz gibi, yani oraya yönleneceğiz gibi bir durum, bir algı yaratılmasında çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Acil durumda tabii ki okulla iletişim kuracaktır. Velilerin çocuğa ulaşması, hani direkt kendiyle muhatap olması tabii bayağı bir başka bir handikapı da yaratabilir. Mesela çocuğun elinde telefon olduğu zaman derste aranması hem çocuğun konsantrasyonu hem de dersin konsantrasyonunu da bozabilir. Hani böyle sorunlar yaşanabilir. Ama burada demin de dediğim gibi, hani burada öncelikli olan velinin acil olarak çocuğa ulaşması, ya sağlık sebebiyle olabilir, ya bir işte dediğim gibi bir sorun vardır, bir sıkıntı vardır, çocuğa ulaşma olanağı sağlamak için bu tür

0: seviyelerinin artırılması, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim programlarının niteliği bu başlıklar arasında bulunuyor. Velider Genel Başkanı Ömer Yılmaz, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve ücretsiz okul yemeği talebine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı.
1: Yine ifade etmek istiyorum, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik gerçekten hani kamusal anlamda çözümler ortada dururken, hani geçenle de ifade edildi, sanki öğretmenden tek sorunu önlükmüş gibi, hani önlük, hatta o önlüğün işte nasıl giyileceğini, nasıl olacağını tarifler yapılarak sanki birçok şeyin üzeri örtüldü. Burada da çocuklarımızın eğitim hakkına yönelik, o niteliğinin, okuldaki eğitim niteliğinin artırılmasına yönelik birçok önlem alınması gerekirken, eksik kalan birçok şey varken, hani yalnızca telefonun sınırlandırılması veya işte çocukların önünden telefonu aldırılması gibi konularla birçok konuyu da göz ardı ediyoruz. Demin de ifade ettiğim gibi okulların fiziksel yapılarının, donatılarının geliştirilmesi, temizlik, güvenlik önlemlerinin alınması, ondan sonra eğitimin teline göre müfredatın evrensel, bilimsel, layık, kamusal anlamda olması, yani birçok şey sayılabilir. İşte okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği talebi mesela, bunlar ortada dururken, yani bu şekilde eğitimde bir nitelik arayışı çok da doğru çözüm olmayacağını düşünüyorum.
0: Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin sınıfta cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulama devam ediyor. Telefon kısıtlamasının öğrencilerin dikkatini artırıp artırmayacağı, çocuklar üzerindeki olası etkileri ve derin acil durumlarda nasıl iletişim kuracağı tartışılıyor. Veliler Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Radyo Sputnik'e konuşarak uygulamanın yaratacağı sorunlara ve okullarda çözüm bekleyen diğer konulara dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Ya bu tartışmalar daha çok gelecek ve daha çok karşımıza bunun gibi örnekler çıkacak. İşte yapay zekayı hemen gömmek, sanatı şöyle yapıyor, o değil, bu değil. Hayır, böyle değil. Yapay zeka bir araç. Bu aracı kullanarak da muhteşem müzikler yapabilirsiniz. Yapılmış müzikleri de ön plana çıkartabilirsiniz. Efendim, arka planda çalan Beraz'ın Now and Then şarkısı. Bu şarkıyı bizim programımız için önemli yapan ne? Haber dünyası için aslında önemli yapan ne? Size onu söyleyeyim. Now and Then şarkısı Beraz'ın Grammy'ye aday gösterildi efendim. Çok acayip bir şey bu. Ya düşünün ki şarkının yapılmasının üstünden bir 50 yıldan fazla geçmiş ve bir şekilde bu şarkı Grammy'ye aday oldu. Niçin öyle oldu? Çünkü bu şarkı bir belgeselde işte bulunuyor. Demo kaydı şey yapılıyor ve yapay zeka bu şarkının üstüne atlıyor. Şarkının üstüne, hani diyorlar ya, yapay zeka sanata bitirecek, sanatçılığı bitirecek. Burada tam tersini konuşuyoruz. Yapay zeka şarkıyı alıyor, temizliyor, arka plandaki sesleri ayıklıyor, onları şey, ve bunu bir şarkı haline dönüştürüyor. Şarkının ben orijinal halini dinledim Biraz belgeselinden. 2021 Biraz'ın Get Back belgeselinde duymuştuk bu şarkıyı. Arka plandaki sesler, şunlar bunlar falan, gerçekten karma karışıktı. Ah keşke bunu duyabilsek bu şarkı olarak falan diyordu. Yapay zeka bunun içine girdi ve şarkıyı kurtardı ve şarkı şu anda Grammy, yani müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden bir tanesinde aday iki alanda.
2: Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim dünyası yaklaşık 100 yıldır ilk kez tamamen yeni bir kedi türüyle tanıştı. Bolivya'nın Ant Dağları'nın doğusunda uzanan bulutlarla kaplı Yungas ormanlarında yaşayan mini yaban kedisi, uzun süredir bilinen kaplan kedisi grubunun sanıldığından çok daha karmaşık bir aile olduğunu ortaya çıkardı. Vücut uzunluğu yaklaşık 46 santimetre, ağırlığıysa 1,4 kilogram olan tür sıradan bir ev kedisinden bile küçük. Keşfin başlangıcı 2016 yılına ormanda bulunup bir hayvan rehabilitasyon merkezine getirilen bir yavruya dayanıyor. Yerel halkın Tilkayo diye adlandırdığı bu kedi, yıllar süren genetik incelemelerin ardından resmen bilim dünyasına tanıtıldı. Current Biology dergisinde 17 Eylül 2026'da yayınlanan çalışmanın başında Bolivyalı biyolog Paola Nogales Ascarnuz'un kurduğu Bolivya Feritler Araştırma Programı var. Nogales Ascarnuz, 2016 yılında Senda Verde Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen bir telefonla bu sürece dahil oldu. Yerel bir kişinin orman yolunda bulup merkeze getirdiği yavru kedi alışılmadık görünüyordu. Araştırmaya Rio Grande do Sul Papalık Katolik Üniversitesi'nden genetikçi Eduardo Ezric ve Anvers Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Jones Lescorat da katıldı. Ekip Güney Amerika'nın farklı ülkelerinden ve müze koleksiyonlarından topladığı 38 kedinin tam genomini yaptı. Sonuçlar uzun süredir tek bir tür Leopardus tigrinus sanılan kaplan kedilerinin aslında birbirinden genetik olarak ayrışmış 5 farklı türden oluştuğunu gösterdi. Araştırmacılar yeni türe yerel toplulukların kediye verdiği ismi koruyarak Leopardus tilkayo adını verdi. Bolivya'nın dağlık kesimlerindeki ormanlarda yaşayan minyatür bir yaban kedisinin daha önce bilinmeyen bir tür olduğu tespit edildi. Bu, 100 yıldan daha uzun bir süre sonra ilk kez yaşayan bir kedi türünün resmi olarak tanımlanması anlamına geliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin 2026 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği raporu yayımlandı. Rapora göre mevcut ilerleme hızıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak 171 yıl sürecek.
2: Raporda yalnızca son bir yılda 316 milyon kadının yakın partneri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı belirtildi. Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2030 yılında 1,1 milyar kadın ve kız çocuğunun hala gıda güvencesizliği yaşayacağı tahmin edildi.
1: Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik finansman da 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüşten en fazla kadın hakları örgütlerine sağlanan fonlar etkilendi.
2: Raporda kadınların temsiline ve karar alma mekanizmalarına katılımına ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre dünyada her 7 ülkeden 6'sı erkek liderler tarafından yönetiliyor.
1: Raporda öne çıkan verilere göre 2026 yılında kadınlar ulusal parlamentodaki sandalyelerin %27,4'ünü elinde bulunduruyor. Bu oran 2015 yılında %22,3'tü.
2: Dünya genelinde ekonomi alanındaki bakanlıkların yalnızca %19'u kadınlar tarafından yönetiliyor. Verisi bulunan 83 ülkenin 66'sında kadın yöneticiler erkek yöneticilerden daha az kazanıyor.
1: Dünya genelinde yaklaşık 2,9 milyar kız çocuğu iklim değişikliği ve jeofiziksel afetlere yüksek veya çok yüksek düzeyde maruz kalan ülkelerde yaşıyor. Buna karşın çevre alanından sorumlu bakanların yalnızca %27'si kadın.
2: Raporda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik şiddet konusunda da dikkat çekici veriler paylaşıldı.
1: Yalnızca son bir yılda 316 milyon kadın yakın partneri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldı. Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2030 yılında 1,1 milyar kadın ve kız çocuğunun hala gıda güvencesizliği yaşaması bekleniyor.
2: 2019 ila 2024 yılları arasında gerçekleştirilen 99 yasal reform, ayrımcı yasaların kaldırılmasına ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen hukuki çerçevenin güçlendirilmesine katkı sağladı. Az 31 ülkenin %51'inde hala önemli yasal boşluklar bulunuyor ve hiçbir ülke yasalarda tam eşitliği sağlayabilmiş değil.
1: Son 5 yılın yavaşlayan hızı devam ederse parlamentolarda eşit temsile ancak 2089 yılında ulaşılabilecek.
2: Raporda siyasi makamlara aday olmanın maliyetine de dikkat çekildi. Buna göre siyasi makam için aday olmanın maliyeti ülkenin kişi başına düşen ortalama gelirinin 100 katını aşabiliyor. Bu durum daha yarış başlamadan çok sayıda kadının süreçten dışlanmasına yol açıyor.
1: Bazı ülkelerde siyasi makamlara aday olan her 10 kadından 8'i kamusal yaşamda şiddetle karşı karşıya kalıyor.
2: Kadınlar kabineye girmeyi başardıkların güvenlik ve ekonomik açıdan en fazla yetki sağlayan bakanlıklardan orantısız biçimde uzak tutuluyor. Savunma bakanlarının yaklaşık 10'da 9'u, maliye bakanlarının ise 10'da 8'inden fazlası erkeklerden oluşuyor.
1: Rapora göre bu tablo hükümetlerle sınırlı değil. Dünya genelinde şirketlerin üst yöneticisi yani CEO pozisyonlarının yalnızca %6'sında kadınlar var.
2: En yüksek yargı mercilerinin %20'sinden azına kadınlar başkanlık ediyor. Bu durum iş dünyasını, hukuku, istihdamı ve küresel ekonomiyi şekillendiren kararların büyük ölçüde erkeklerin elinde kalmasına neden oluyor.
1: Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde yayımlanan raporun zamanlaması da dikkat çekti. Birleşmiş Milletler'in 10. Genel Sekreterini seçme sürecine yaklaştığı bir dönemde dünya liderleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler'in 80 yıllık tarihinde bu görevi hiçbir kadın üstlenmedi.
2: Birleşmiş Milletler'in 2026 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği raporunda mevcut ilerleme hızıyla eşitliğe ulaşmanın 171 yıl süreceği belirtildi.
1: Raporda kadınların siyasi ve ekonomik karar mekanizmalarındaki temsiline, şiddete maruz kalma oranlarına, hukuki boşluklara ve finansman sorunlarına ilişkin veriler paylaşıldı.
2: Son 5 yıldaki yavaşlama sürerse parlamentolarda eşit temsilin 2089 yılına kalabileceği belirtildi.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 18 Eylül 2026 günlerden Cuma, bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Önümüzdeki hafta Dünya Örgütü 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Dünya Örgütü Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantıları var. Toplantılara damgasını vuracak sıcak konular ortada. Tabii Donald Trump ev sahipliği, Donald Trump'ın Amerika'sı New York'ta olduğu için BM Genel Merkezi ev sahipliği yapacak ve İran Savaşı'ndan tutun da Kürmüz Boğazı Kızıldeniz hattındaki gelişmeler damgasını vuracak, öyle gözüküyor. Aslında dünyanın pek çok derdi var. En başta bu savaşın yol açtığı ekonomik sonuçlar. Aktaracağım bugünkü notları sizlere. Amerikan Başkanı BM Genel Kurulunda Körfez ülkeleriyle bir araya gelme ilanlıyor. Kararsız olduğunu söyledi en son açıklamasında. Büyük bir karar verecekmiş, daha hangi kararı verecek bilmiyoruz ama 3 Kasım ara seçimleri öncesinde durum parlak değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir de İran tasarısı geçirilmeye çalışıldı. Ama Rusya ve Çin veto etti. Ve hiç var olmayan, kimsenin uymadığı, hatta kadük kalmış bir anlaşmaya dayanarak yaptırımları tetiklemeye kalkıştılar. Ama daimi üyeler Rusya ve Çin geçit vermedi. İran'ın teşekkürleri var tabii ki. Genel kurul çalışmalarına İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı katılacak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı vize verdi. Verirken de çağlayıcı bir takım açıklamalarda yaptılar elbette. İran notlarını aktaracağım. İran notlarına tabii Yemen eşlik ediyor. Bu hafta Yemen'le açmıştık, Yemen'le kapatacağız. Suudi Arabistan'ın Temmuz ortasında başlattığı saldırılar sonucunda yeniden Yemen cephesi kızışmıştı ve tabii Yemen Sana'daki hükümetin büyük taarruzunu konuşmuştuk. Bugün iddialara göre Riyad yönetimi 2 haftalık bir ateşkes talep ediyor. Bilmiyorum sonucu ne olacak. Fakat tabii ki Yemen'de Babülmendeb Kızıldeniz hattını ilgilendiren bu gelişmeler bütün dünyayı etkiliyor elbette. Husilere atfen, Husiler bir aile tabii, Sana hükümeti Husilerden oluşmuyor. Defalarca tekrarlıyoruz ama Yemen'i kimse bilmediği için sürekli bir marka haline getirildi. Orada bir hükümet var, savunma bakanı Sünni falan, yani böyle Zeydiler her yeri ele geçirmiş bir aile yok. Neyse, tabii Mekke'ye saldırdıkları iddia edildi. Çok da dindar insanlar Mekke'ye nasıl saldıracaklar? Yalanlıyorlar, asrın yalanı diye nitelendiriyorlar. İran'dan çağrılar var. Ve tabii ki Yemen'in yarattığı kırılma, İtalya'yı da bu işin denklemi içine katmış durumda. Aktaracağım notlarda programın son bölümünü de bu hafta Yemen'e, daha doğrusu Yemen krizini de İran'la birlikte değerlendireceğiz. Bölgeyi çok iyi bilen, Arapçadan takip eden gazeteci meslektaşı Musa Özurlu konuğum olacak. Amerikalılar Riyad'ın yardım çağrılarına koşmadılar. Trump'ın reddettiği yazıldı, çizildi ama F-35 için Suudi Arabistan'a onay verdi Amerikan Dışişleri. İsrail'in tepkileri var. Eklemek gerekiyor. İsrail'de seçim anketleri artık Ekim ayına bir şey kalmadı. Ekim sonunda seçimler olacak İsrail'de, tartışmaları aktaracağım. Aynı şekilde tabii Amerikan Kongresi'nin Rusya ve Çin'e yönelik Lindsey Graham, Temmuz'da ölen Şahin senatörün arkasından kabul ettiği yaptırım tasarısı Trump'ın önünde. Trump imzalayacak mı, ne yapacak? Zaten enerji denklemi çok can sıkıcı hal almış durumda. Bu tabii Çin'in Amerika'nın ikinci ülkeleri etkiliyor. Rusya'dan enerji almayacak tehdit ediyor Amerikalı senatörler. Çin tabii kabul etmediklerini, böyle bir şeyi açıkça duyurmuş durumda. Rusya'nın tepkilerini dün aktarmıştım ama tekrardan gelişmeleri aktaracağım sizlere. Ukrayna krizinde tabii en çarpıcı gelişmelerden birisi Zelenski'nin eski basın sözcüsü Yulia Mendel'in Avrupa Parlamentosu'na sokulmaması, yaptırım uyguluyor hakkındaki bir takım ifşaatlarından ötürü ve yaptığı konuşmada Avrupalıları utandıracak çıkışlarda bulunması. Aynı şekilde dün biraz bahsettim, yayına girerken görmüştüm. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova 2022'de Rusya'nın üstüne atılan Buça katliamı ile ilgili araştırmaların sonuçlarını bir raporla duyuran bir basın toplantısı yaptı. Gerçekten çarpıcı bulgular var. Onları da aktaracağım size. Almanya'da Friedrich Merz can derdinde, öyle diyelim. Seçimleri var hafta sonu. BM toplantılarına katılmıyor. Avrupa'dan başka gelişmeler de var. Fransa'da yakıt krizi başta olmak üzere. Tabii Asya'dan da gelişmeler var. O Latin Amerika'dan da. 4 Ekim'de de Brezilya'da seçimler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Önümüzdeki hafta zaten biraz BM, daha doğrusu dünya işleri bir BM süzgecinden geçecek. Dünya örgütünün toplantılarına katılmak üzere Cumhurbaşkanı da New York'a gidiyor. Trump'la görüşmesi var. Bayağı kalabalık bir gündem olacak. Evet, Musa'yla Yemen'i konuşacağız ama diğer notları aktaracağım ben size. Başlamadan ama hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de web sitesi Sputnik'in sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Telegram kanalı ve X hesabından da Radyo Sputnik'in canlı yayınlar var. Buradan da takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı önümüzdeki hafta dünya liderleri, önde gelen yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki genel merkezde olacaklar. Diplomasi orada kalbi atacak diyelim. Pek çok kritik başlık var dünyanın gidişatına dair. Bunların en öne çıkanı tabii ki ABD ve İsrail'in Şubat sonunda başlattıkları ve hala işin içinden çıkamadıkları İran Savaşı. Axios haber sitesine Amerikan Başkanı Donald Trump konuştu. En son dün akşam yansıdı. Önünde büyük bir karar bulunduğunu söyledi. Ya büyük çaplı bir askeri harekatı yeniden başlatacak ya da başka bir yol izleme. İki seçeneği var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu şekilde sordu Donald Trump. Bunun büyük bir karar olduğunu söyledi. Bir de söz konusu olan ben olunca her şey olabilir diye de ekledi. Tabii BM Genel Kurulu toplantıları sırasında 6 Körfez ülkesinin liderleriyle de bir toplantı yapacağını aktardı. İran gündemini daha netleştireceğiz. Durumlarının ne olduğunu anlamak istiyorum dedi. Çünkü İran'ın misillemeleri bölgedeki Amerikan üslerine hedef alıyor biliyorsunuz. Petrol sevk edemiyorlar. Büyük bir kriz çıkartmış durumdalar. Deniz ablukasından çok kararlı, çok iyi gidiyor diyor ama tabii Amerikalılar resmen kaçakçı oldular. Hürmüz'den gemi kaçırmaca oynuyorlar. Gemilerin GPS'lerini kapatıp, konum verilerini kapatıp çıkması söz konusu. Ancak o şekilde çıkabiliyorlar. Kontrol sahibi oldukları çok zor ama Trump tabii işte İran'a tek bir gemi bile gitmedi. Efendim denediler, beceremediler gibi açıklamalarını sürdürüyor. Trump bunları söylerken tabii bir de Amerikan medyası da çalışıyor. Fox News USS George Washington uçak gemisinin mühimmat deposunun görüntüsünü yayınladı. Eğer yeni bir saldırı talimatı verirse Donald Trump işte pek çok bomba, AGM-154, AGM-84K, bunların hepsi böyle havadan havaya sığınak değil, cevici bombalar, lazer güdümlü bombalar, bunları sergilediler, güçlerini göstermeye çalışıyorlar. Son dönemde epey bir darbe aldılar tabii. Batı medyasında mühimmat sorununa atıf yapan, Amerikan üslerinin tabii bu arada ağır hasarına atıf yapan görüntüler yayınlandı. Bu hafta CBS bayağı bir çarpıcı görüntülerde, hakikaten İranlılar darmaduvar etmişler Amerikan üslerine, onlar anlaşılıyor. ABC News'ta başka görüntüler, geniş çaplı hasarı ortaya seren, yeni ele geçirilen görüntüleri aktarmış. Bunları Amerikan askerleri dışında kim verebilir bu görüntüleri, hakikaten bilmiyorum. Bu arada Hürmüz, tabii Trump Hürmüz'den çok emin ama en son Amerika'nın açtığı, güneyden açtığı koridorda iki gemiyi daha İranlılar vurmuşlar, izinsiz geçiyorlar diye. Yangın çıkmış anladığım kadarıyla. Yine bir İHA daha düşürmüşlerdi. Dün söylemiştim. MQ-9 İHA'ları, Amerika'nın çok pahalı İHA'larından 53.'ü düşürdüklerini İranlılar söylüyorlar. Bu sefer CBS'te en az 2 İHA'nın, Amerikan İHA'sının İran tarafından düşürüldüğünü aktarmış. Amerikalı yetkililere dayandırıyor haberleri. Evet, böyle bir durum var. Açıkçası hiçbir şey çözülmüş değil Amerika'nın söylemlerine rağmen. Bir de bunun üstüne tabii Trump'ın bu savaşı atırken kullandığı argümanlardan birisi İran'ın nükleer silah edinmesini önleme iddiasıydı. Yani bu konuda 2015 anlaşmasını 2018'deki ilk başkanlık döneminde çöpe atan da Donald Trump'tı. Onu hatırlamak gerekiyor. Sonraki süreçte Avrupalılar da yükümlülüklerini uygulamadılar. 2015 anlaşması kadük kaldı açıkçası. Fakat o kadük kalan anlaşmaya dayanarak bir tetik mekanizmasıyla yaptırımları geri getirmeye çalıştı Batılılar. Şimdi en son bir komite kurulmuştu, uzmanlar kurulu. Bunun görev süresini uzatmak için Amerika bir tasarı sundu. Yaptırım komitesi bu aslında, ve yaptırım komitesini destekleyen bir uzmanlar heyeti, ve 26 Eylül'de sona eriyor bunun süresi. Bunu bir yıllığına uzatmaya çalıştılar. Fakat 11 üye ülke BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 11'i onay verdi Amerikan tasarısına. Somali ve Pakistan geçici üyeler çekimser kaldılar. Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti veto etti tasarıyı. Rusya'nın daimi temsilcisi Vasili Nebenzia, taslağı ciddi kusurlar içeren ve hukuki dayanağı bulunmayan bir metin olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran nükleer meselesine ilişkin değerlendirmesini tamamlamıştır ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi maddesi konseyin gündemindeki konular listesinden zaten çıkarılmıştır diyor Nebenzia. 22-31 sayılı kararın Ekim 2025'te süresinin dolduğunu, yani geçerliliğini yitirdiğini, herhangi bir dolayısıyla bir uzatmaya gerek olmadığını dile getirdi. Çin'in temsilcisi de Çin'in hakkaniyet ve adaletin korunması ve bölgesel barışla ilgilendiğini, eşit diyalog ve müzakere gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de tarafların meşru kaygılarını gözeten ortak bir zemin oluşturması gerektiğini, yani uluslararası hukuk böyle bir şey, sizin borunuz, kurallarınız her koşulda hukuksuz bir biçimde örtmez dedi. Aslında tabii 2015 tarihli bu nükleer anlaşma çok taraflı bir anlaşmaydı. Onu BM 22-31 sayılı kararla onaylıyordu. Kapsamlı ortak eylem planı, bunun açılımı, bunun denetim süreci ve takvimini de tabii ki belirliyordu. Dediğim gibi Trump yönetimi bu anlaşmayı çöpe attı, tek taraflı olarak çıktı. Avrupa tarafı çok laf etti ama hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmedi. Hep haktan, hukuktan bahseden Avrupalılar işlerine gelmeyince hiçbir yükümlülüklerini zaten yerine getirmiyorlar ve geçen sene Ekim ayında bu 22-31'in süresi de doldu. Ona rağmen katakulliler uyguladılar tetik mekanizmasıyla ilgili olarak. Şimdi tabii 26 Eylül'de bu uzmanlar kurulunun yaptırımlar komitesine bağlı süresi doluyor ve onu uzatacak hiçbir hukuki metin, zemin yok. Bunu yapmaya çalıştılar. Rusya ve Çin veto etti. Evet, tabii teşekkür etti BM Daimi Temsilciliği. Konseyi, Güvenlik Konseyi'ni ABD ve müttefiklerinin siyasi hedefler için kötüye kullanmaya çalıştıklarını, art niyetli girişimde bulunduklarını ama Rusya ve Çin'in tutarlı ve ilgili duruşlarıyla bunu engellediğini, bu yüzden minnet duyduklarını söylediler. İran'ın Meclis Başkanı Galibaf da dedi ki bir tarafın güç ve zorlama yoluyla tavizden kopardığı tek kutuplu düzen sona erdi. Rusya ve Çin'in vetosu Güvenlik Konseyi'nin istismar edilmesini reddedip hukukun üstünlüğünü yeniden teyit etti. Çok taraflılığı savunmalıyız. Tek taraflılık kimsenin çıkarına hizmet etmez. Bu şekilde tepkisini gösterdi. Evet, önümüzdeki hafta göreceğiz tabii. İlginç bir gelişme de Trump yönetiminin Amerikan Dışişleri'nin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın New York'a BM Genel Kurulu çalışmaları için gitmesine geçit vermesi, vize başvurularını onayladı. Ama tabii bir küçük bir heyet, sanıyorum ana heyeti onaylamışlar. Zorunlu personele sadece vize vermişler. Böyle terörle ilişkilendirme girişimleri olmuştu çünkü İran heyetini. Bir de üstelik utanç verici bir biçimde İran Dışişleri Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott'un açıklaması var. İşte sanki Amerikalılar İran halkını düşünüyormuş da onların suları, elektrikleri yokmuş, yokken enflasyon artarken, kötü yaşarken İranlılar gidip İran heyeti gidip New York'ta alışveriş yapıyormuş gibi bunu engelleyeceklerini belirten, fırsata çevirmelerine izin vermeyeceğiz. Ayrıca New York bölgesindeki mağazalara böyle tetikte olun, ihlallere ortak olmayın falan diyen acayip bir açıklama yapmış. Gerçekten tam Amerikan psikolojisini yansıtan bir açıklama. Bir ülkeyi dize getiremeyince her türlü çirkefliği yapabilen Amerikan dış politikası diyebiliriz rahatlıkla buna. Evet efendim, tabii artık Hürmüz Boğazı'nı aştı, konuşuyoruz Yemen'i, konuşuyoruz Yemen'de tabii Ayetullah Ali Hamane'nin cenaze törenine heyet gitmişti, sivil uçak daha sonra Sana Havaalanı'na inmeye, geri dönüşte inmeye çalışırken havaalanı Suudi Arabistan tarafından vurulmuştu. Bu ateşkesin, daha önce ilan edilmiş ateşkesin sonu olmuştu. Temmuz ayından bahsediyorum. Ve ardından tabii Yemen üzerindeki kapışma giderek yükseldi. Ve geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta daha doğrusu Yemen'deki Sana, başkenti Sana'da ülkenin çoğunu yöneten toprak olarak olmasa bile, toprakların çoğu çöl zaten Yemen'in, asıl medeniyet batıda, nüfus da batıda, orayı yöneten Sana hükümetinin atağı geldi. Daha doğrusu aslında onlar bir de Suudi destekli güçlerin saldırıya geçtiğini önceden anlayıp kendileri atağa kalktılar. Kızıldeniz kıyısı kaybedildi. Üstüne üstlük Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına misillemelerle Aramco gibi petrol tesisleri vuruldu. Doğu Batı hattı Hürmüz kapalı olduğu için Suudi petrolünün çıkış yaptığı hatta vuruldu. Geçen gün aktarmıştım, iki gün önce Avrupalılara Eylül ayında teslimat daha yapamayacaklar. Petrol rafinerilerde ben çıkmıyor artık, yani çıkışa çıkartamıyorlar. Bildirmişlerdi. Ekim ayı olasılık demiştim ben size. Şimdi onu da netleştirmişler. Avrupa'ya Ekim ayında petrol yok. Yok yani. Burada başları dertte. Ve iddiaya göre El Mayadin gazetesine bir üst düzey Suudi kaynağı konuşmuş. Umman aracılığıyla Sana'dan, Sana hükümetinden, Ensarul Hareketi siyasi parti olarak öncülük yapıyor Sana hükümetine. Sadece onlardan ibaret değil tabii. Ensarullah'a 2 haftalık bir ateşkes teklifi iletmelerini Umman'dan istemişler. Yani bu arada bu süreçte bir takım görüşmeler, insani meselelerde konuşulacak deniyor. Tabii inşallah anlaşma olur ve bu teskin olur ama bir yandan da Riyad'ın ne kadar zorda olduğunu gösteriyor. En son görüntüler de yayınlandı. Kral Fahd Sanayi Limanı'ndan gerçekten cayır cayır yanmış yani. Yemen misillemelerinde öyle anlaşılıyor. En son İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto açıklama yaptı. Taif hava üssüne yönelik hava saldırısında da, misillemesinde de İtalyan Hava Kuvvetleri'nden bir Eurofighter F-2000 savaş uçağı vurulmuş. Diğer İtalyan askeri personeli ki bir doğal kararlılık diye adını taktıkları bir operasyon vardı, neye yaradığı meçhul. İtalyan askerleri orada bulunuyormuş, onlara bir şey olmamış ama uçak vurulmuş. Bu arada tabii Crosetto bir denizcilikle ilgili bir konferans forum sırasında Babilmendeb Boğazı'na donanma gönderme kararı aldıklarını duyurdu. Yani bütün bu olup bitenler ekonomimizi etkiliyor. Dolayısıyla seyri sefer özgürlüğünü savunmak, tedarik zincirlerini, şirketlerin faaliyetlerini falan savunmak zorundayız diyor. Babilmendeb'e İtalyan donanması gidecek de ne yapacak? Bilmiyorum, açıkçası hiçbir fikrim yok. Amerika'da Trump yönetimi geçen sene denedi, başaramadı. Trump vazgeçti, anlaştık biz Husilerle diye de dünyaya pazarladı. Şimdi İtalya tek başına, yani ayrıca AB'nin bir Kızıldeniz'de Aspides misyonu vardı. Bir takım gemilere eşlik etmekten bahsettiği, hiçbir şey yaramadı o misyon. Yani şimdi İtalyan donanması Babilmendeb'e gidecek. Göreceğiz bakalım ne olacağını. Bu arada Hürmüz'de bir müdahale gücü için Güney Kore'nin gideceği söyleniyordu, kabul edildiği protesto gösterileri oluşmuştu. Güney Kore'de ve halk tepki gösteriyordu tabii ki Güney Kore'de. Niye gidiyoruz oralara diye. Enerji kaynağı olarak ABD'nin İsrail'in açtığı bu savaştan Asya'daki müttefikleri Güney Kore gibi ülkelerde etkilendi ama kimse de savaşa katılmak istemiyor. Devlet Başkanı Güney Kore'nin Lee Jae-myung vazgeçtiklerini duyurmuş. Asker sevkiyatı yapmayacağız. Hiçbir şekilde müdahale olmayacağız. Başka seçenekleri değerlendiriyoruz demiş. Onu da aktarmış olayım. Şimdi bir de bu Yemen krizi vesilesiyle bu hafta Mekke'deki kutsal mekanlara saldırı girişimini konuştuk. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Pakistan, özellikle Mekke ittifakındaki Suudi Arabistan'la birlikte iki ülke tepkiler geldi. Dün aktarmıştım size. Tabii bu iddiayı ortaya atan Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'daki Yemen çatışmasını yürüten koalisyon yetkilileri Husiler diyorlar ama dediğim gibi doğru bir tanımlama değil Husiler, Yemenliler. Sana hükümeti ya da Yemenlilerin kutsal kenti, kutsal mekanları vurmaya çalıştıklarını ve İHA'nın önlendiğini iddia ettiler. Kınamalar da bu yüzden geldi. Tabii Yemenliler son derece dindar insanlar. Yani Mekke'yi vururlar mı? Çok absürt bir geliyor bana doğrusu. Tabii ısrarla yalanlıyor Sana hükümeti. Ayrıca Ensarullah Hareketi'nin lideri Abdülmelik Husi de asrın yalanı araştırıp doğrulamadan kınama yayınlayanlar yolsuz, adaletsiz, suçlu, Suudi Arabistan kadar reziller diye bir açıklama, sert bir zehir zemberek bir açıklama yaptılar.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Asılsız suçlamalar olduğunu, fitne ve yalan kaynağı olduğunu, asrın yalanı olduğu, Mekke'nin kutsallığına hakaret eden büyük yalanları ve uydurmaları istismar edecek kadar alçaldılar diyerek böyle çok sert ifadeler kullanmış Abdülmelik Husi. Ve tabii ki bu suçlamaları doğrulamadan kınama yayınlayanlar da sorumluluğu paylaşıyorlar diye de bir ifadesi var. Yani gerçekten dikkat çekici. Tabii İran'dan da açıklama geldi bu konuda. Biraz daha düzey düşük İran açıklamasının dışişleri sözcüsü İsmail Bekai yaptı. İslami kutsal mekanlara, özellikle Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik her türlü saldırıyla bu mekanların ziyaretçileri ve sakinlerinin tehdit edilmesini tehdit edilmesi kınanmaya layık eylemlerdir. Bununla birlikte Mekke-i Mükerreme güzergahında İHA ile bir saldırının önlendiğine ilişkin iddia belirli bir tarafı suçlamak için ortaya atılıyor. Açıkça Yemen'deki değişim ve inşa hükümeti bu iddiayı reddetmiş durumda. Dolayısıyla da böyle İslam açısından kutsal değerlerin, kutsallar konusunun siyasallaştırılmaması, güvenlik meselesi haline getirilmemesi, çünkü bu fitne çıkarmaya yarar. Dolayısıyla İslam ülkeleri arasında ayrılık çıkartmayı hedefleyen bir takım sahte bayrak operasyonları, bunların başka örneklerinde gördük, aklınızda olsun, dikkatli uyanık olmak lazım diye açıklamayı tamamlıyor İran Dışişleri Sözcüsü. Yani üzerine atlamadan önce bunu doğrulamak gerektiğini söylüyorlar. Evet, dün yani programın son bölümünde Musa Özurlu ile konuşacağız. Dün Pakistan Savunma Bakanı Asif Münir'den Mekke Anlaşması'nı uygulama zamanının geldiğine dair bir açıklama gelmişti Geo News kanalına. Geçerli olduğu anlaşmanın, üzerlerine düşeni yapacakları, ayrıca işte İran'ın da cephe açacağını düşünmedikleri, yani Yemen'e bir saldırı mı yapılacak, anlaşma var, daha anlaşma onaylanmadı mecliste, dolayısıyla ne olacak ben anlamadım doğrusu, hep beraber göreceğiz. Ama MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın bugün Pakistan'ı ziyaret ettiği haberi düştü. Özellikle de tabii durum, anlaşmanın çerçevesi, yüksek düzeyli istihbarat işbirliği daha kapsamlı açıklanmış. Bugün Pakistan'da Hayber Paktunva eyaletinde bir cami yakınlarında bir terör saldırısı var. Bu arada 15 kişi hayatını yitirmiş, 50'den fazla insan da yaralanmış durumda. Evet, göreceğiz nereye varacak bu işler. Hal böyleyken Suudi liderinin, Veliaht Prensi'nin iki kere aradığı ve reddedildiği Batı medyasında yazılmıştı Donald Trump tarafından. Trump yönetimi Suudi Arabistan'a F-35 satışı ile ilgili Amerikan Kongresi'ne onay bildiriminde bulunmuş efendim. 48 adet F-35, 24.3 milyar dolar değerinde bir satış bu. Ve resmi bildirimde NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğinin Amerika'nın dış politika hedeflerine uygun olduğu vurgusu var. Artı bölgedeki mevcut askeri dengeyi de değiştirmeyeceği belirtiliyor. Tabii niye özel olarak böyle bir şey belirtiliyor? İlk defa eğer olursa F-35 alacak Suudiler. Biraz hani Yemen'de yardıma koşmadığı için Amerikan yönetimi F-35 vererek teskin etmeye mi çalışıyor bilmiyorum. F-35'lerle ilgili çok tartışmalar var. Kimileri kötü bir uçak olduğunu iddia ediyor. Kimileri çok şahane diyor. Teknik bir takım sorunlar yansımış daha önce. Bir de tabii F-35 var. F-35 var. En gelişmiş modelleri var. Daha az gelişmiş olanı var. Bir de onları gerçekten kullanabilecek mi alanlar bilmiyorum doğrusu. Fakat şimdiden İsrail öfkelenmiş gözüküyor. Valla haberde, İsrail medyasında İsrail yetkililer bu İsrail hükümetinin bu işe kızdığını ve Amerika'dan tazminat talep ettiğini yazıyorlar. Amerika'nın gizli silah sistemleri, bu bir takım bombaları Gazze'de kullandıkları için yasaklamışlardı. İşte sığınak delici bombalar, dağlık alanlarda yeraltı derinlerini vuracak bombalar, otonom saldırı sistemleri ne kadar yasaklandı onu da bilmiyorum ama bunun daha önce reddedilen şeylerin verilmesi, ayrıca gizli silah sistemlerinin geliştirilip üretilmesi, İsrail'i dahil etmek, işte uzay tabanlı silahlar vesaire. Yani madem siz F-35'leri Suudilere veriyorsunuz, o zaman bizim de taleplerimiz var diyor bu İsrailler. Evet, gerçekten enteresan, bakalım buradan nereye varacak hakikaten. Ama Babil Mendeb meselesi Kürmüz'le bile Körfez'de, bundan sonra eski Amerikan koruması nasıl ve ne kadar geçerli olabilir? Yani 48 tane F-35 verince bu iş bitiyor mu? Zaten Amerikalılar o F-35'leri verirken bütün bu eğitim ve lojistik hizmetler falan da bu işin içerisinde ilave satışta yine Amerika'nın bir takım onayları söz konusu olacak herhalde. Suudi Arabistan kafasına göre bunları kullanabilecek mi? Emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Ama tabii onay bildirimi sonrası tartışmalar muhtemelen artacaktır. Amerika bölgede Irak'ta 30 Eylül'e kadar Irak'tan çekiliyor. Bu sefer gerçekten çekiliyor mu bilmiyorum, öyle diyorlar ama hatta kuzeyde Kürdistan özel bölgesinden de çekileceği iddia ediliyor. Yani 2003'teki işgalden beri defalarca iddia edildiği için emin olamıyorum doğrusu. Evet, İsrail'de seçime geri sayım, ha bir anket yapıyorlar efendim. Denklem değişmiyor. Maarif gazetesi en son Kanal 13 anketler yayınlamış. Hepsi hemen hemen aynı. Netanyahu ve Likud'un öncülüğünü yaptığı koalisyon bloğu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin öncülük yaptığı blok. Fakat topluyorsun 61 sandalye, 120 sandalyelik Knesset'te hükümet kuracak çoğunluğa hiçbirisi ulaşamıyor. Yani tıkanıklık aşılamıyor. 52-54 arasında gidip geliyorlar. Basında sürekli olarak Netanyahu bloğu kaybediyor gibi anketler ve haberler görüyorum. Çok emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Göreceğiz tabii, 27 Ekim'e bir şey kalmadı. Bir de dün aktarmıştım bir Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülü alan NASA belgeseli aslında bir takım İsrail askerleri anonim olarak tanıklık etmişler. Nasıl Filistinlileri öldürdükleri tabii Netanyahu öfkelendi. Vatandaşlık iptaline kadar varan yasa tasarısı hazırladıklarını iftira atıyorlar bize diye. Tabii bu arada bu belgeselin yönetmenleriyle ailelerine saldırı girişimleri olmuş. Aşırı sağcılar İsrail'de evlerini, bir tanesinin iki yönetmen var, evlerini basmışlar. Gerçekten çok dramatik manzaralar. Evet, bunun dışında efendim İsrail-Yunanistan ittifakı artık iyice şekillenmiş durumda. Doğu Akdeniz'de bir askeri tatbikatları söz konusu. Açıkça Türkiye'ye mesaj olduğunu anlamamak mümkün değil. İki Yunan fırkateyni, iki İsrail füze botu, yüksek dereceli işte yok arama kurtarma, efendim birlikte çalışabilirlik falan gibi. Ve Yunan Başbakanı Mitsotakis'in yine 12 deniz mili iddiaları var. Hala adam Ege gibi bir denizde BM deniz hukukuna atfen 12 deniz mili iddiasında bulunuyor. Yani tartışmaya açık değilmiş hukuken. Yok, açık. Bir sürü yerde açık, sadece Ege'de değil ki. Eğer o deniz parçasında 12 mil gidemezsiniz. Bu kadar basit. Savaş sebebi. Ama Mitsotakis daha da fazla bir şey söylemeyeceğim diyor. Gerçekten inanılır gibi değil doğrusu. Evet. Amerikan müttefikliği ile Yunan aşırı sağı ve sağcılığı diyelim, merkeze diyecektir tabii şimdi, böyle çılgınlıkların altını çizmeye vardırıyor. Arkalarına tabii her zaman birilerini alarak yapıyorlar. Avrupa Birliği, İngiltere vesaire. Yunanistan'ın maalesef solunun da esamisi okunmuyor. Arada bir protesto gösterileri yapılınca yurdum insanı çok heyecanlanıyor Yunanistan'da bir şeyler değişecek diye, ama hiçbir şey değişmiyor. Evet, şimdi dün aktarmıştım, Amerikan Kongresi Senato'dan sonra Temsilciler Meclisi de savaş çığırtkanı faşist siyasetçi Lindsey Graham'ı hortlattı. Onun adıyla daha doğrusu fantastik yaptırım yasasını onayladı. Rusya'dan enerji alanlar, İran'a yaptırımlar var içinde, ama asıl tabii Rusya 5 büyük küresel alıcıya %100 gümrük vergisi yetkisi. Tabii Trump'ın imzalaması lazım. Bu enerji krizinde Suudiler Ekim için de Avrupalılara yok kardeşim size petrol demişken, Trump nasıl olacak da bunu imzalayacak bilmiyorum. Hindistan çıkarlarımızı savunacağız diye bir açıklama yaptı. Rusya'nın açıklamasını dün aktarmıştım. Dmitri Peskov bu şey dosya değil diye. Seste bir azalma oldu. Özür diliyorum efendim, devam ediyorum. Bir kopukluk oldu zannettim. Dmitri Peskov dosya değil diye tepki göstermişti. Tabii asıl burada Çin'e bakmak gerekiyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Sözcüsü bu yasayı özellikle eleştirdi. Çin ve diğer ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliği herhangi bir üçüncü tarafı hedef almıyor. Biz ihtiyacımızı karşılıyoruz diyorlar. Herhangi bir güç üçüncü tarafın müdahalesi ya da baskısına da maruz kalmamak gerekiyor. Uluslararası hukuka dayanmayan Güvenlik Konseyi'nin yetki vermediği herhangi bir yargı yetkisi ve tek taraflı yaptırımları tanımıyoruz, karşı çıkıyoruz. Evet, Çinlilerin bunu iplemeyeceği ortadaydı. Bu arada Çin'in elindeki Amerikan hazine tahvili stoku son 18 yılın en düşük seviyesine ulaşmış vaziyette. Amerika'nın borçları 40 trilyon doları aştı biliyorsunuz. Tabii Çinliler ellerindeki Amerikan hazine tahvil stokunu azaltıyorlar. Financial Times gazetesi aktarmış Temmuz'da. 618 milyar dolara kadar düşmüş bu. Aslında iki katı falandı yani 10 yıl öncesinde öyle diyelim. Amerikan Kongresi tabii dün aktarmıştım Senatör Blumenthal alenen tehdit etmişti. Rusya'nın ekonomisini sarsıldığını iddia edip Çin ve Hindistan'a davranışlarını düzelseniz iyi olur. Başka yerden alın falan. Sanki dünyayı Blumenthal'ler yönetecek. Evet, gerçekten böyle işte şeyler. Nasıl derler? Kibirliler. Tabii ay sonunda 26'sı deniyor. Tam tarihi bilmiyorum. Netleşmedi galiba, açıklamadı ya da Çinliler. Çin Devlet Başkanı Trump'la görüşmesi bekleniyor Amerika'da. Öncesinde dün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Amerika Bakanı Marco Rubio telefon görüşmesi yapmış. Aslında Wang Yi'nin son derece kibar bir diplomatik dille yaptığı uyarıları okumamak elde değil alt metinde. Yani iki ülkenin liderlerinin belirlediği stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkilerden vesaire tabii ki bahsediyor. Liderler diplomasisinin katkılarından da bahsediyor. Ama adeta uyarılar var. İki tarafın eşitlik, karşılıklı saygı, karşılıklı fayda anlayışı doğrultusunda üst düzey görüşmelere hazırlanması. Yani bizim liderler görüşecek öncesinde böyle kongrenizden bizi Rusya ile ticaretten men eden işler çıkartıyorsunuz. Yapmayın böyle şeyler demeye getiriyor. Ve tabii iletişimin güçlendirilmesi, işbirliğinin ilerletilmesi, farklılıkların yönetilmesi, çıkarlara saygı gösterilmesi gibi çok son derece kibar diplomatik vurgular var. Gümrük indirimi konusunda da Ticaret Bakanları, Çin Ticaret Bakanlığı duyurdu. Görüşmelerin devam ettiğini aktarmış. Tabii gümrük indirimi görüşürken birdenbire %100'lük bir yaptırım tasarısı. Ben Trump'ın bunu imzalayacağını çok zannetmiyorum. Dolayısıyla göreceğiz tabii ki. Aynı zamanda Zelenski, Ukrayna'nın de facto liderinin açıklamaları var. O da Amerika'da bir yerlerde, bilmiyorum. Mesela Kanada'daydı en son, nerede bilmiyorum. Genel kurula katılacaktı. Biraz hayıflanmış. Çin bu savaşta bizim tarafımızda değil. Mesele silahla ilgili değil, siyasi iradeyle. Halbuki bir sürü tabii devlet satmıyor bunları, üçüncü şirketler, ama Çin'in sattığı drone parçaları olmasa Avrupalılar o dronları pek yapamayacaklar, ama neyse geçiyorum onu. Böyle bir yakınmış, hayal kırıklığı vesaire, tarafsız kalmıyorlar, bizi de desteklemiyorlar falan. Çin'e tehditte de bulunmuştu bunlar. Bunlar zaten genel olarak tehditte bulunuyorlar. Evet, şimdi asıl ilginç, hemen bir Ukrayna dosyasına geçiş yapacağım. Gerçekten Avrupa Parlamentosu, hani böyle herkes Türkiye'de bir şey zannediyor, çünkü ben başından beri söylüyorum, jeopolitik hedefleri için çiğ tavuk yerler, hiç umurlarında olmaz. Gidip bir takım ülkelerin muhaliflerini sürekli konuştururlar parlamentoda, gayet güzel yağlı bağlı da ballı da ağırlarlar, oralardan mesajlar da verilir, ama iş Kiev'de destekledikleri junta'ya geldiğinde bakınız bunu yapmıyorlar. Zelenski'nin eski basın sözcüsü, artık yeni ifşacı diyebiliriz, Yulia Mandel, barış temalı bir konuşma için davet ediliyor Avrupa Parlamentosu'nda. Militarist kanat tarafından değil, aşırı sağcı AfD, aşırı sağcı diye nitelendirilen AfD'nin bir vekili düzenliyor. Normalde bir sürü böyle toplantılar düzenlenir zaten. Orada temsil ediyorlar çünkü. Fakat alınmıyor yani içeriye, ve bunun videosunu da yayınladı. Bayağı böyle geçiş kartı da var kızın. Engelliyorlar bir şekilde. 2019-21'de

etkinliğe katıldı. Ve tabii ki bu etkinlikte açıkça Avrupalıların ne kadar utanmaz militaristler olduklarını yüzlerine vuruyor. İlginç tabii, fikir değiştirmiş anlaşılan. Derdi Ukrayna tarafından, Ukrayna'nın bir ulus olarak yok edildiği Rusya'yı sırf yenebilmek için Ukrayna halkının nasıl harcandığını anlatıyor uzun uzun konuşmasında. Rusya yok olsun diye Ukraynalıları ölüme göndermesi için Zelenski'yi alkışlıyorsunuz, utanmıyor musunuz diye soruyor. Büyük bir çöküş olduğunu, nüfusun 1991'de ilk defa devlet olarak, yani Sovyetler Birliği çökünce sahneye çıktığında 52 milyon olan nüfusun bugün 25 milyona gerilediğini, zaten Avrupalılar son Ukraynalı'ya kadar kanlarını dökmeye hazır gözüküyorlar. Hakikaten bu yine de cesur bir girişim doğrusu. Avrupalılar çünkü medya da yazmadığı için kimse bunları konuşmuyor. Halkları topyekün büyük fikirler uğruna feda etmenin dersini çoktan aldığımızı sanıyordum. Bakın Hitler Almanya'sına atıf var açıkça burada. Tabii kendi ülkemin lideri bu statikoyu kabul ediyorsa siz neden sorgulayasınız diye de eklemiş. Dürüst olalım diyor. Pek çok insan Ukrayna'yı kurtarmaktansa Rusya'yı yok etmeyi tercih eder diyor. Hakikaten Avrupalıların suratına epey bir şey vurmuş. Ve bunlar tabii Avrupa medyasında yer alıyor mu? Hayır, yer almıyor tabii ki bu laflar. Bunun için böyle işte Weltwoche'ye falan girmeniz lazım metne ulaşabilmek için. J.D. Vance'in 2-3 sene oluyor galiba, ben de aktarmıştım size, matematik denklem tutmuyor diye bir daha başkan yardımcısı seçilmeden New York Times'ta bir yazısı vardı, o yazısına atıf yapmış ve diyor ki yani aritmetik tutmuyor, vaktiyle yazmıştı o ama unutuldu gitti. Ve üstelik de rakamlar çok felaket, üstelik de daha önceki bütün barış girişimlerini bu adam Zelenski reddetti. Siz 8 yıldır iktidarda olan ve savaşın neden hala bitirilemeyeceğine dair sürekli yeni bir neden bulan adamı kırmızı halıda coşkulu alkışlarla karşılarken biz tamamen yok olduk diyor. Açıkçası şu açıdan katılmıyorum. Rusya'ya giden inanılmaz sayıda Ukraynalı var. Bu sözünü ettiği 25 milyonun en az 10 milyonu zaten Rusya'ya gidiyor. Ne de olsa aynı insanlar, akraba halklar. Evet, dün bir parça aktarmıştım size. Bu hafta Rusya'da seçim meselesi başladı, seçimler büyük geniş bir ülke, ilk oy verme işlemi Kamçatka bölgesinde başladı, 3 gün sürecek Duma seçimleri aynı zamanda ilk defa Donetsk ve Lugansk ile Zaporojye ve Herson Novorossiya'dan da seçmenler katılıyorlar. Oy verme işlemleri için erken oy imkanı da orada sağlanmış sıkıntılara binaen. 133 ülke, 13 uluslararası kuruluş, yaklaşık 1000'i aşkın seçim gözlemcisi, yabancı gözlemci, toplamda 380 binden fazla kişi takip ediyor Rusya'daki bu seçimleri. Erken oylama da yapıldı yurt dışında. Oylar aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı internet üzerinden oyunu kullanmış. Kremlin'de makam odasında dijital oylama Rusya'da çok yaygın biçimde yapılıyor. Ona da yoğun bir ilgi olduğu söyleniyor. 2 milyondan fazla seçmen çevrimiçi oyunu kullanmış. Tabii sonuçları önümüzdeki pazartesi göreceğiz. Aynı zamanda dün Maria Zaharova'nın Buça komplosu ile ilgili basın toplantısını kısmen aktarmıştım. Bir basın toplantısıyla raporlama da duyuruldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in utanmaz bir biçimde bu olayın üstüne hiç gitmemesini sorguladı. Aslında olayı şöyle özetleyebiliriz. 2022'de özel harekat başlar başlamaz Belarus'ta masa kurulduğunda, daha İstanbul'a taşındığında ve iç bu kadar uzamayacakken Boris Johnson işi bozduğunda Rusya anlaşma taslağı, Ukrayna tarafının sunduğu taslak üzerine jest için Kiev yakınlarında çekilme talimatı vermişti orduya. O çekilirken Buça'da bir masa devrildi Ukrayna ve Batı tarafından, aynı zamanda Buça'da Rusya katliamla suçlandı. O gün bugündür katliamdan bahsediyor. Oraya bir anıt dikildi. İnsanların isimleri yazıldı. Hiçbir şekilde liste sunulmadı. İşte araştırmacılar o isimleri, Batılı liderler gidiyorlar, arka plan olarak kullandıkları o isimleri

0: hepsini araştırıyorlar. Soy isimlerinden takip ediyorlar medyada çıkanları ve ortaya çıkıyor ki bunlar Ukrayna sivil mivil değil. Buça ile hiç ilgisi olmayan askerler, azakçı, neonaziler, pilotlar bile var içlerinde. Birilerine gelip aslında askerlerin cesetlerini yerleştirip ondan sonra da Rusya katliam yaptı diye jest yapayım derken katliam iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Tabii Zaharova dün basın toplantısında özellikle Guterres'in ve BM Genel Sekreterliğini sorumluluktan kaçamayacak ve utanç lekesi üzerlerinden çıkmayacak, temizlenemeyecek diye eleştirdi. Guterres'e veda ediyoruz artık. Neyse ki dünyanın en kötü gördüğü, bence en kötü BM Genel Sekreteri, en taraflı genel sekreterdi. Gıgı çıkmadı, kimse iplemiyor. BM'nin otoritesinin tamamen, eskiden de tartışılırdı ama hiç olmazsa genel sekreterlerin bir duruşları vardı. Guterres'in o da yoktu. Dolayısıyla tabii gelen gideni aratmasın inşallah diyeceğim var. BM'nin tabutuna son çiviyi de çakabilirler tabii ki. Tabuta koydular Guterres sayesinde. Evet efendim, bunun dışında Avrupa'dan birkaç aktaracağım size ki onların çoğu da zaten militarizme koşuşla ilgili. Slovakya'nın AP üyesi Lubos Blaha, Kaya Kallas'ın Avrupa için en büyük tehdit olduğunu söylüyor. Rusya falan değil, hibrit tehdit. Bizi nükleer bir savaşa sürüklemek isteyen Bayan Kallas'ın varlığıdır diyor. Rusya ile ilişkileri mahvettiler. Hibrit tehditlerden bahsediyorsunuz ama yıllardır Rusya'ya karşı kanlı savaşı siz yürütüyorsunuz. Sizin silahlarınız Rusları öldürüyor. Hitler zamanında olduğu gibi silahlanıyorsunuz ve Rus karşıtı söylemlerinizde Naziler seviyesinde demiş. Gerçek şu ki Rusya tek bir AB ülkesine saldırmadı. Asıl siz saldırıyorsunuz. Sınırlarına doğru genişliyorsunuz. Rejim değişikliği yapmaya çalışıyorsunuz ve şımarık çocuklar gibi kendi ilacınızı denemekten korkuyorsunuz. Siz bir savaş kışkırtıcısısınız Bayan Kallas demiş. Soros'un liderler programından yetişme olan Kaya Kallas'a. Çok ağır laflar. ABD tabii Rusya Dışişleri Bakanı en son açıklamasında, yani bu Avrupalılarla konuşulacak herhangi bir şey yok ama hiç olmazsa Amerikalılarla oturup konuşabiliyoruz. Bir çözüm getirmedik şimdiye kadar ama olsun, konuşulabilecek yani henüz şimdiye kadar bir somut sonuç olmasa bile diye yorum yapmıştı yine. Amerika'nın NATO Büyükelçisi Whitaker da diyor ki valla bu Trump'ın barışı koruma politikası var Ukrayna'da. Nedir o derseniz, silah satma. Bu sayede 10 milyar dolar para kazandık. Avrupalılar savaşı istedikleri gibi yürüsünler, biz işine bakarız diyor açıkça. Bugün NBC News'ta Pentagon'un Avrupa'daki asker sayısını azaltmayı düşündü. 80 bin asker var. Bunların çoğu da tabii bu arada bildiğim kadarıyla yarısı, yarıdan fazlası ya da yarısı 40 bin kadar Almanya'da. İşte en az 25 binini geri çekmeyi planlıyormuş. 40 bine de çıkabileceği söyleniyor. Ama bazı birlikleri de doğu kanadına kaydırmaktan bahsediyorlar. Tabii Almanya, İtalya, İspanya'yı daha çok etkileyecek. Bazı askeri varlıkları da çekmekten bahsediyorlar. Ya yanlış anlaşılma olmasın bence. Yani Amerikalılar Avrupa'dan askerleri çekmeyecekler. Nitekim Polonya'da bir Amerikan üssü kuruluyor. Trump da bu konuda sosyal medyasından Polonya Cumhurbaşkanı'nın cesur liderliği sayesinde bir üs kurulması için anlaşmaya varıldığının altını çizdi. Almanya'dan alıp Polonya'ya aktarabilirler mi? Göreceğiz tabii ki bunların hepsi nereye varacak. Ama hani bunlara bakıp da işte Amerika Avrupa'dan asker çekiyor dememekte fayda görüyorum. Almanya. Almanya'da bu hafta sonu Berlin seçimleri var. Friedrich Merz, Hristiyan Demokrat lider, zorda. Aslında Berlin solun öne çıktığı bir eyalet meclis seçimleri anketinde SPD'nin pek esamesi okunmuyor ama Sosyal Demokratlar %12'de gözüküyor. En son anket düzenlemişler, kamu yayıncısı ZDF tarafından yapılmış. Sol parti Die Linke %22 ile birinci sırada. Başbakan adayı da bir Türk, Elif Eralp. En büyük desteği de o alıyormuş. Hristiyan Demokratlar %20, AFD %18, çok yüksek bence. Yeşiller 15, SPD 12. Evet, sosyal demokratların çöküşü olacak galiba Berlin'de. Enteresan tabii. Tartışmalar var. Friedrich Merz bir milim geri adım atmayacağını söylüyor. Anket sonuçları sonrası parti liderliğiyle acil toplantılar yapabileceği, yerini başkalarına bırakacağı yolunda iddialar var ama daha önce kendisi yalanlamıştı bu iddiaları. Bilemiyorum ne olacak. BM Genel Kurulu toplantı katılmaktan vazgeçmişti seçimler olduğu için. Çeşitli açıklamalar yapmış kampanya bağlamında tabii. İşte ABD ile koşulsuz dostluk artık bitti diyor. Efendim işte John F. Kennedy'ler, Ronald Reagan'ların yerlerinden başka bir yere geldik artık diyor. Aynı zamanda savunmaya paraları %3,5 harcamakta kararlı. Trump'a yetmez vallahi, %5 istiyor Trump, bilmiyorum. Göç politikaları böyle, kendisi de yasa dışı göçü engellemek için planlar, programlar sunuyordu. Şimdi işte çok bizim sayemizde %60'ın üzerinde düşüş yaşandı göçte. Bir göç ülkesiyiz ama gibi açıklamalar yapmış. Sadece AfD'nin zaferi yüzünden bunları söylüyor bana sorarsanız. Neyse, göreceğiz tabii Berlin seçimlerini. NATO Genel Sekreteri İngilizler Kiev'e habire silah aktarıyor diye çok mutlu. En başta bu Storm Shadow füzeleri, Rusya'nın derinliklerini vuran tehlikeli füzeler. Gerçi çoğunu durduruyor Rusya ama Rusya Dışişleri Bakanı İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği maslahat Dane Dolakya'yı bakanlığa çağır, protesto notası vermiş ve Rusya'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında gerekli karşılığı verme hakkını saklı tutuyoruz. İngiltere'nin yıkıcı eylemleri kapsamlı riskler doğuruyor diye de uyarmışlar bu silah pompalamaları ile alakalı. Polonya'nın aklını çok kıt buluyorum bu Kuzey Akım terör saldırısında hemen ABD'ye teşekkür eden bir paylaşım yapıp sonra silmişti. Dışişleri Bakanı Sikorski, en büyük tank ordusu bizim, 50 milyar dolar harcıyoruz konvansiyonel silahları falan gibi yine açıklamalar yapıyor. Yani nedir dertleri bu Avrupalıların diye. Gerçekten bu liberaller bütün dünyayı faciaya sürükleme potansiyeline sahip insanlar, bu Sikorski gibiler. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ordusunun çok zor durumda olduğunu, rekor düzeyde kayıplar verdiğini, son dönemde 27 bine kayıplarını ulaştığını söylemiş. Zelenski duymasın, o 4 yılda 50 bin ölü diye en son uydurmuş. Şimdi son dönemde bir anda 27 bin kayıp çok fazla olmuş doğrusu. Evet, Fransa aynı zamanda bütçe tartışmaları başlayacak. Genelde başbakanları yiyor. Macron'un son senesi artık, baharda seçim var. Ama Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un tek bir derdi var, Rusya. Evet, 5 yıldır Rusya Fransa'ya saldırıyormuş. Çok enteresan gerçekten. Tabii Fransız balıkçılar limanları Marsilya taraflarında, Nice'de galiba limanları abluka altına alıyorlar. Akaryakıt krizi, bütçe ile ilgili tasarruf önlemleri Fransa'da baş tartışma konuları. Avrupa Parlamentosu bunca kriz arasında Kanada'yı AB ortak üyesi yapmaya kalkışmıştı von der Leyen, kimsenin haberi olmadan. Parlamento başkanı, kadın başkanı, tuhaf bir kadın bu Roberta Metsola, Kanada değil sadece Avustralya ve Yeni Zelanda'da olabilir demiş. Türkiye'yi almıyorlar gördüğünüz gibi, hiç umurlarında bile değil. Neyse ki Allah'tan kurtarıyoruz, yırtıyoruz. Evet, evet efendim. Çin'de 18 Eylül 95. yıl dönümü Japon işgalinin bu. Japonlar bir katakulliyle bu savaşı açmışlardı. Bir demir yolunu havaya uçurup Japon militarizmi herkesi ürkütüyor. Çin dışişleri açıklama yapmış, bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz diye. Aynı zamanda da ABD'ye ait Tayfun füze sistemlerinde Japonlar konuşlandırıyorlar. Ve Rusya'dan da nota geldi Tokyo'ya, derhal bu sistemleri tahliye edin diye. Evet, daha önce de gerilim artmıştı tabii, bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturduğunu, kabul edilmez olduğunu Japonya'nın böyle işlerle kalkışmasını Moskova'da vurguluyor. Bir kez daha bir notayla vurgulamışlar. Biz şimdi Batı Asya'ya Yemen'e, aslında jeopolitik resme dönüyoruz. Musa Özurlu'yla az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksik tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci meslektaşım sevgili Musa Özurlu var. Hoş geldin yayınımıza Musa.
2: Merhaba Ceyda Karan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Musa. Bir ayı geçmişti konuşmayalı. Orta Doğu, Batı Asya bölgesi kaynar kazan. İşte BM Genel Kurulu başlayacak şimdi. Tıp savaşta sıkışmış vaziyette, enerji maliyetleri, Hürmüz krizi derken bir de Kızıldeniz çıktı başımıza, Babil Mendeb. Zaten dondurulmuş bir konuydu Musa. Fakat Hamane'nin cenaze töreni ve bu uçak vakası, sivil uçağı indirmeme, havaalanını bombalama vakasından beri ortalık karıştı. Bir de tabii Sana'daki hükümet atağa da kalkmış. Herkesi şaşırtan bir taarruz. Denklemi değiştirdiler. Şimdi Suudi Arabistan Hürmüz kapalıyken Doğu Batı boru hattından çıkış sağlamıştı. Belki de Körfez'e daha az zarar görmüştü. Fakat Yemen yeniden bir bilek güreşi başladı. En son ateşkes istedikleri iki haftalık söyleniyor. Yemenler, herkes Hursiler diyor. Bir aileyi koca ülkenin hükümetine mal ediyorlar. Düzeltmeye çalışıyoruz ama onu da pek beceremiyoruz. Kimse bilmiyor dosyayı. Fakat Yemenler ne istiyorlar burada? Sen resmi nasıl görüyorsun? Yani Amerika'dan istedikleri yardımı alamadığı Batı medyasının yalancısıyız biz de. Ve tabii Mekke İttifakı, oraya geleceğim. Ama önce bu tabii ablukanın kaldırılması ve Suudi saldırılarının durdurulması, işte ödemeler var bu arada. Karışık bir resim var. Bir anlatabilir misin sen en son gelişmeleri? Bu büyük taarruz, Kızıldeniz kıyılarının ele geçirilmesi sonrası Sana hükümetinin talebi nedir? Buradaki denklem nedir onlar için?
2: Yani bunu Sana açısından ve Ansarullah tabii hareketi açısından iki şey olarak değerlendirmek lazım. İki başlıklı bence değerlendirmek lazım. Bir, kendi özel durumları var. Bir de bölgesel gelişmeler söz konusu. Ve bu bölgesel gelişmelerin de bir bileşeni olarak bölgesel çapta meydana gelen gelişmeler ister istemez kendilerini de etkiliyor. Bir taraftan tabii yani Suudi Arabistan'la uzun yıllar devam eden bir çatışma söz konusuydu. Daha sonrasında bir ateşkes yapıldı. Ve bir takım sözler verildi. Fakat bu sözler yerine getirilmedi. Örneğin petrolle ilgili bir takım gelirlerle ilgili olarak Ansarullah hareketine verdikleri sözleri yerine getirmediler. Bunun yanında tabii diğer taraftan son dönemdeki işte kendilerine yönelik saldırıların artması sonrasında, çünkü orada birkaç başlılık var ve bunlardan bir tanesi doğrudan Suudi Arabistan'la birlikte hareket ediyor. Diğeri de aslında Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında, hatırlayalım, bundan bir süre önce bir kriz olmuştu ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ultimatum vermişti Suudi Arabistan. Dolayısıyla diğer tarafın da Suudi Arabistan'la birlikte hareket ettiğini söylememiz lazım. Burada rahat durmuyorlar. Yani deyim yerindeyse, hani şey açısından baktığımız zaman, Ansarullah tarafından baktığımız zaman bu ifadeyi kullanabiliriz. Dolayısıyla Ansarullah kendi öznel durumuyla ilgili olarak, bir de genel durumla ilgili olarak zannediyorum zamanın geldiğini ve bu zamanlamanın iyi olduğunu düşünerek harekete geçti. Ya yani Kızıldeniz kıyısının doğu tarafına, yani Suudi Arabistan yarımadası tarafına baktığımız zaman, daha önce de orası böyle gelgitler yaşamıştı. Fakat Hudeyde limanını aldıktan sonra Ansarullah hareketi çok önemli bir yeri ele geçirmiş oldu. Ve sonrasında da tabii İran meselesi geldi. Amerika ve İsrail'in ortak işte saldırıları vesaire söz konusu olunca, Hürmüz tarafı da işte Suudi Arabistan için artık rahat bir yer olmayınca, az önce hani senin özetlediğin gibi, Doğu Batı boru hattıyla Kızıldeniz'e yöneldi Suudi Arabistan. Aslında bir süredir devam ediyordu zaten bu ve Ansarullah herhangi bir şekilde engel olmuyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la devam ettirdiği bu süreçte sürekli zamana oynaması ve sürekli tamamıyla birbirine çelişik bir takım politikalara ya da fiiliyata yer vermiş olması, Diğer taraftansa aynı şekilde Suudi Arabistan'ın da az önce o hani kendileriyle ilgili olarak bahsettiğim bir takım sözleri yerine getirmemiş olması Ansarullah hareketini harekete geçirdi ve Kızıldeniz'in tamamını bu sefer, yani kendi sınırlarından bahsediyorum tabii, tamamını kontrol altına aldılar ve diğer taraftan da bazı adalar var tabii, mesela Babül Mendeb'in hemen ağzında yer alan bir ada var ki şeyi geçiti ikiye bölen bir ada, ama bu adanın daha önemli veya aynı önemli bir özelliği daha var, o da Cibuti'ye yakın olması. Yani Cibuti'de şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer bazı devletlerin bir takım üsleri var. Amerika açısından baktığımız zaman aslında yani yaklaşık bir 30 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz ve Ansarullah hareketi böylece aslında Amerikan üstüne de 30 kilometre yaklaşmış oldu. Yani bir taraftan da tabii Suudi Arabistan'ın petrol akışını da engellediği için Suudi Arabistan şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik bu saldırısında önemli bir bileşen bence. Yani aktif görünmüyor ancak almış olduğu pozisyon nedeniyle bir bileşen. Aynı zamanda Amerika ya da İsrail veya dünya piyasaları nezdinde de iyi bir zorlayıcı bileşen aslında. Zorlanabilecek bir bileşen. Dolayısıyla savaşın gidişatını ya da Amerika'nın İran'a yönelik sürdürdüğü bu süreci veya politikalarını etkileyebilecek bir bileşen. Böylece bu bileşende Ansarullah'ın yeniden hedefine girdi ve şimdi böyle bir şeyi yaptılar. Böyle bir hamleyi yaptılar ve çok daha etkili olduğu gibi görünüyor.
0: Yani aslında bu ateşkes sürecinde İran Savaşı başlamadan önce Riyad'ın vaat ettiği ve yerine getirmediği taleplerini zorlamak bakımından bir konjonktürel el üstünlüğü kazanmış gözüküyorlar tabii. Ensar'ın hareketinin öncülük ettiği hükümet. Peki şimdi bu hafta Mısır'ı ziyaret etti Veliaht Prens Muhammed Bin Salman. Batı medyasından okuduk. Amerika'dan Trump'la iki kere telefonda konuşuldu. Hava harekatı talep ediliyor deniyor vesaire. Fakat yani zaten Suudi Arabistan Yemen'i vuruyor. Hava harekatı düzenliyorlar. Yemen de misilleme, yani Sana hükümeti de misilleme yapıyor. Daha önce Refah Muhafaza Operasyonu'nu hatırlarsın, yani Gazze'de dayanışma için başlattıkları, Trump ilk yılında vazgeçmişti ondan. Şimdi şöyle bir sıkıntı var, yani daha fazla Amerika hava harekatı yaptığında ne sonucu değiştirecek? Bütün bu yardım talepleri ya da ne arzu ediyor? 2015'te bir koalisyon oluşturulmuştu. Bu çatışma başlatıldığında, savaş başlatıldığında yani ne yapabilir? Buradan Mekke'ye getireceğim. Çünkü yani kimse bir şey yapamayacaksa Mekke ittifakı ne yapabilir gibi bir soru çıkıyor ortaya. Yani o yüzden yani neyi hedefliyorlar? Yani böyle 1 milyon kişiyle Yemen'e çıkmaktan mı? Yani öyle bir şey mi söz konusu olabilir? Nasıl bakmak lazım? Ya da Riyad geri adım mı atmak durumunda kalacak burada? Yani bu işleri çok fazla karıştırmadan.
2: Riyad şöyle, en azından şu anda ileri adım atamadığını söyleyebiliriz. Yani bunu savunabiliriz. Yani Yemen işgal edilmesi herhalde dünyadaki en zor ülkelerden bir tanesi, yani coğrafyası nedeniyle. Bir de yani bir taraf şöyle, yani bir doğu tarafı mesela tamamen çöl olan bir ülkeden bahsediyoruz. Batı tarafı ise dağlık olan bir ülkeden bahsediyoruz ve gerçekten de tarihsel örnekler de şunu gösteriyor. Yemen işgali zor bir ülke. Dolayısıyla
0: çok şimdi, özür diliyorum, lafını kestim ama balla kesmişim. Afganistan'dan daha zor diyenler işittim.
2: evet kesinlikle. Yani dolayısıyla Suudi Arabistan'ın mesela biz bugüne kadar işte 2015'ten bu yana Yemen'e yönelik oluşturduğu koalisyonla çok yoğun bombardımanlar yaptığını biliyoruz. Fakat sonuç alamadılar. Keza işte Amerika Birleşik Devletleri de aslında bombaladı. İsrail de bombaladı. Ama hiçbir şekilde sonuç alamadılar. Dolayısıyla artık şunun farkındalar. Yemen havadan bombalanarak bir sonuç alınamaz. Suudi Arabistan gerçek bir orduya sahip değil. Yani tamam bir İsrail ordusu, İsrail'in ordusu var, şu Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu var ama Suudi Arabistan ordusu yok. Ve hatırlayalım, yani yakın geçmişteki en son işte bu şeylerin, Ansarullah'ın saldırısı sonrasında yüzlerce kişi birden teslim olmak zorunda kaldı. Çünkü bunlar aslında eğitilmiş askerler ya da ordu düzeninde hareket eden gruplar değil. Dolayısıyla Suudi Arabistan bunun da farkında. Bir taraftan da tabii Amerika Birleşik Devletleri risk almak istemiyor artık. Yani Orta Doğu'da mesela hani şeye yönelik olarak, işte Yemen'e yönelik olarak bombardıman yaptıkları zaman bir sonuç alamayacaklar. İki, tam tersi bir reaksiyon olacağı için bu işi kendileri açısından daha da çetrefile getirebilir. Ve dediğim gibi de hani Cibuti taraflarında artık mesela Ansarullah herhangi bir şekilde oradaki Amerikan birliklerine zarar verebilir. Bu açıdan baktığımız zaman artık Trump da zaten hani ara seçimlere vesaireye gidecek ve İran Savaşı'nın bir şekilde işte sona erebileceğini hani ifade etmeye başladı. Bu kez gerçekten herhalde bitirecek, öyle görünüyor. Dolayısıyla tam da böyle bir sürece girilmişken Amerika Birleşik Devletleri yeni bir, hani deyim yerindeyse, cephe açmak istemiyor. Yani gücü zaten aslında sadece İran'a karşı bile, yani tek bir hedefe karşı bile istediği verimi alamadı. Dolayısıyla bir de bunu hani Yemen tarafına şey yapması, zorlaması gerçekten de Trump'ı daha da zor duruma sokabilir. Sadece askeri anlamda değil, aynı zamanda bütün bu çatışmalar dünya piyasalarını zorlamaya devam ettiği için Trump açısından yeni bir handikap doğacak. Zaten var olan, daha doğrusu daha da derinleşecek. Bu açıdan baktığımız zaman Suudi Arabistan'ın elinde herhangi bir şey yok, bir güç yok ve kullanabileceği herhangi bir koz da kalmadı. Da şimdi şeylerin hangi yetkiliydi hatırlamıyorum şimdi, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada şey de denildi. Yani bölge sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülmesi ifadesi kullanılarak bu Selman'la şeyin, Muhammed Bin Selman'la Trump görüşmesinden sonra yapılan açıklama bu. Böyle bir vurgu yapıldı. Bu demektir ki artık yani bizi çok da hani bulaştırmayın. Biz zaten İran'a bulaştık. Zaten hani oradan da kurtulmaya çalışıyoruz. Bir de şimdi bunun üzerine Yemen'i başımıza açmayın mesajıydı bu aslında. Bir de tabii inceden inceye şey var mıydı? Yani siz Pakistan ve Türkiye ile bir pakt oluşturdunuz. Dolayısıyla hani bunu kendi aranıza çözebilirsiniz. İnce göndermesi var mıydı? Bundan emin değilim.
0: Öyle yorumlar yapanlar var tabii. Yani hatta işte tabii bu ittifak anlaşmasının ilk açıklandığında anlaşmayı tam göremedik. Ben ne olduğunu anlamadım doğrusu. Yani meclise falan da gelmediği için hala bilmiyoruz ama sonuç itibariyle hani kimileri İran karşıtı diye yorumladı. Ben mesela bir bildiri olarak görüyorum. Bilmiyorum çünkü. Yok yani deklarasyon diyelim. Şimdilik tabii ki nereye evrileceğini de bilmiyoruz ama hani bir anda meclise getirebilirler hakikaten bir önümüze bir metin. Ama kimileri de Amerika'yı, aslında Amerika'ya da mesaj, yani Körfez'in çok da mantıklı değil mi yani? Bizi koruyamadın sen, o yüzden biz işte nükleer güçlü Pakistan, işte NATO'nun evet, ikinci büyük ordusu Türkiye falan filan, hani Riyad'ın ABD'ye mesajı olarak okumak belki de yani en ilk akla gelen o olmalı. Yani İran'dan bile önce, çünkü koskoca Amerika, Amerikan üsleri varken sen gidiyorsun bir pakt yapıyorsun filan. Neyse, şunu soracağım şimdi. Burada bir Amerika'nın da sen pakt kurmuşsun işte bak o zaman hallet demiş olabilmesi de olası yani, ya da Trump'ın ağzı torba diye büzesin tabii. Şunu soracağım tabii, burada bir İsrail işin içine girdi. Sürekli bir Suudi Arabistan İsrail istihbaratı neredeyse işte İbrahim anlaşmalarına onay verecek. Yani Mekke ittifakı işe yaramıyor ama hani biz varız burada. Alay ediyorlar İsrail medyasında işte Mekke ittifakıyla. Bu hafta öyle geçti, çok acayip şeyler gördüm ben yani. Hani siz bir şey yapamıyorsunuz, biz Suudi Arabistan'la müttefik olabiliriz. İsrail bunun neresinde duruyor ve ayrıca Genelkurmay Başkanları İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan briefing almış. Ben yine Batı medyasının yalancısıyım. Almanya'da yapılmış galiba toplantı. Ne oluyor, dünya tersine mi dönüyor? İsrail için bir fırsat mı yaratıyor Yemen Suudi Arabistan'la ortaklık bakımından, ne dersin?
2: Kuşkusuz İsrail için bir fırsat yaratabilir. Yani yarattığını düşünmüyorum ama yaratabilir. Yani daha sonra İsrail bunu bir fırsat olarak şey yapmak isteyebilir, adım atmak isteyebilir. Şimdi şöyle bir durum var bence. Suudi Arabistan hani ne olursa olsun bence Arap İslam dünyasında, coğrafyada altın hisselerden bir tanesi. Yani elbette her ülkenin yanında görmek isteyeceği bir ülke. Dolayısıyla şeye baktığımız zaman, hani İbrahim anlaşmalarının ruhuna baktığımız zaman, mantığına baktığımız zaman, Suudi Arabistan'ı zaten eğer bu işin için tarlarsa zaten şey, diğer ülkeler aslında çok da hani şey değil, çok da önemli değil. Asıl önemli olan Suudi Arabistan. Dolayısıyla İsrail açısından bu Suudi Arabistan'la bir yakınlaşma, Suudi Arabistan'ı kendi planları doğrultusunda kendi eksenine çekme fırsatı yaratabilir. Bu arada tabii Türkiye ile İsrail arasındaki rekabeti düşünecek olursak ve Suudi Arabistan'ın da son olarak Türkiye ile işte bu hani Pakistan'la beraber bir anlaşmaya gittiğini düşünecek olursak, ki hani İsrail'in Sünni ekseni oluşturuluyor vesaire gibi takım işte suçları da söz konusuydu. İsrail açısından bulunmaz bir fırsat. Yani Suudi Arabistan'ı bir şekilde o üçlüden ayırmak veya ondan bağımsız olarak da yine bu hani kendi bölgesel bir takım gelecek işte planlarıyla ilgili olarak da yanına çekmek için bir fırsat. Ve İsrailler bunu kullanmaya çalışıyorlar. Ya Suudi Arabistan mesela şunun farkında, İsrail de şunun farkında. İran savaşı bir süre sonra sona erecek. O veya bu şekilde sona erecek. Ama ondan sonra hani sen şey vurgusunu yaptı ya, Mekke işte anlaşması İran'a karşı mı değil mi vurgusunu. Evet, yani bir şekilde onlar bunu görüyorlar. Yani İran'a karşı vesaire değil bu. Sadece daha doğrusu böyle söyleyemeyiz. Dolayısıyla İsrail de bunun çok iyi farkında. O nedenle İsrail'in şu anda Suudi Arabistan'a yönelik bu teveccühü, yani bu şeyle, bu fırsatla beraber sadece İran'la ilgili olarak değil, bence Türkiye ile ilgili olarak ve bundan bağımsız olarak da Suudi Arabistan gibi bir önemli bölge ülkesini kendi yanına çekmekle ilgili olarak.
0: Bir de tuzak var, yani böyle nanik yaparak Türkiye ve Pakistan'ı Yemen'e saldırtma var, yani bonus olarak söylüyorum değil mi? Açıkçası bilmiyorum yani buna, yani şimdi sen bir ittifak anlaşması yapmışsın. Evet. Adam oradan bak yani hiçbir şey yapabiliyor musun filan evet. Diyor sana, tuzak kuruyor aslında, yani tuzaklama yapıyor ama yani bilmiyorum
2: yani korkunç. Yani şöyle şimdi teknik olarak düşünecek olursak bırakalım şimdi yani devletleri. Şimdi Türkiye'nin ya coğrafyaya bakalım. Türkiye'nin Yemen'e saldıran mümkün mü? Değil.
0: Çok akıllıca yani, değil yani. Evet.
2: Nasıl saldıracak yani? Nasıl saldıracak? Evet. Tamam yani hani bir şekilde havada ikmal yapıp bir yerlere kadar varılabilir de. Ama yani bu saldırı demek değil ki. Keza aynı durum Pakistan için de geçerli.
0: Pakistan için de tabii.
2: Dolayısıyla yani teknik olarak mümkün değil zaten bunların hani Yemen'e saldırmaları. Dikkat edecek olursak Pakistan Savunma Bakanı'ydı ya da Dışişleri Bakanı'ydı. İlk başta yaptıkları açıklamalardan bir tanesi İran'ı muhatap alarak yapılmış bir açıklamaydı. Yani doğrudan Yemen'e yönelik olarak işte İran'dan bağımsız bir şekilde, Yemen bak sen Suudi Arabistan'a saldırdın, bizim aramızda anlaşma var, biz harekete geçebiliriz şeyi değildi, söylemi değildi o. İran'a yönelik bir uyarı söz konusuydu. Sanki İran bundan sorumluymuş gibi.
0: Ya ama da inandılar da biz bilmeyiz dediler. Yani sonuçta gidin onlarla konuşun. Onun bizimle bir alakası yok dediler. Hakikaten.
2: Ama İranlılar bunu çok güzel yaparlar yani. Biz bahsediyoruz yoksa da.
0: Şüphesiz. Ama yani nihayetinde hani Ensarullah'a ya da sana ya sen bunu yapacaksın deyince yapacak adamlar değil ki. Bunlar Afganlar gibi tipler yani sonuç itibariyle. Peki hemen Mekke'yi de sormak istiyorum. Kaynatmayalım yani. Şimdi Mekke diyorum. Yani Mekke saldırısı. Şimdi Suudi koalisyonunun askeri sözcüsü çıktı. Dedi ki kutsal yerleri vurmak üzere fırlatılmış İHA'yı vurduk dedi. Şimdi tabii Yemenliler dindar insanlar. Yani kalkıp hani böyle bir şey yaparlar mı? Onlar da çok öfkelendiler. İşte asrın yalanı diye Abdülmelik Hursi'nin açıklaması var. Bu yani tabii false flag dediğimiz bu yanıltma operasyonlarını biz bu Hürmüz İran meselesinde gördük. Burada da öyle bir şey olabilir mi? Ama öte yandan Pakistan ve Türkiye'de hemen sanki ona tepki göstermiş gözüküyor. Bu Mekke işi de bir tuzak olabilir mi?
2: Ben o olduğunu hatta düşünüyorum. Yani Suudi Arabistan kendi 11 Eylül'ünü yaratmaya çalıştı zannediyorum ya da çalışacaktır. Yani şimdi şeyden düşünelim, yani mantıklı düşünelim. Suudi Arabistan için şu anda Mekke mi önemli yoksa Aramco'nun tesisleri mi önemli? Ya Aramco tesislerini vuruyor zaten Ansarullah hareketi. Yani dolayısıyla Mekke'yi bir şekilde vurmaktan çekinmeyebilirler. Bu arada hani Mekke'ye tabii ki bir kutsiyet atfediliyor. İşte Medine'ye aynı şekilde. Ama yani bu yani Ansarullah'ın hani İslami bir değer ya da İslami değerler açısından bir ayrıma gitmesine engel değil. Kaldı ki şeye açısından baktığımız zaman yani aralarındaki savaşa baktığımız zaman Ansarullah'a getireceği bir artı yok. Yani Mekke ya da Medine'ye saldırmasının hiçbir anlamı, hiçbir mantığı yok. Evet. Dolayısıyla Suudi Arabistan bir şekilde burada bir 11 Eylül yaratmaya çalıştı kendisine. Ama bu da tutmadı, öyle görünüyor. Diğer taraftan şeye baktığımız zaman yani Türkiye'ye, Pakistan'a baktığımız zaman bu konuyla ilgili olarak ilk günden itibaren yapmış oldukları açıklamalarda tamam bir işte kınama var, harekete geçile geçmeyi belki düşünebiliriz gibisinden hani bir takım iyi vurgular var. Ama kuvvetli bir şekilde bu anlaşmaya bir şey yok, bir gönderme yok. Diğer taraftansa İslami bir değer olarak ya da işte İslam içerisinde hani kutsiyet atfedilen bir yer olarak buralara hani tüylerimiz diken diken oldu gibisinden bir tepki de söz konusu değil. Çünkü onlar da aslında bunun çok da inandırıcı olmadığının farkında.
0: Evet. İran da tabii burada yani yanıltma operasyonlarına bu işi karıştırmamak, yani dikkat etmek lazım diye açıklama yapmıştı. Yani tabii göreceğiz mutlaka ama bayağı bir acayip bir resim oluştu. Peki bir şey ihmal ettim mi? Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu bağlamda kafamda ne varsa sordum doğrusu.
2: Yok yani ya genel olarak beni mesela en çok şaşırtan şey olmuştu. Bu ilk işte hani saldırdığında ve bu konuyla ilgili verilen haberlerde sürpriz saldırı ifadesinin kullanılması beni çok şaşırttı. Avuç sürpriz değildi. Yani zaten devam eden bir süreç var. Sadece bir süreliğine yavaşlamıştı. Yani Suudi Arabistan'la Ansarullah arasındaki bu savaş. Ama her zaman için oralar gündemdeydi. Ve daha düne kadar Gazze özellikle hani sürecinde İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin orada hedef olduğunu ve Ansarullah'a hedef aldıklarını biliyoruz. Ve zaten İran'la beraber bir de hani şu da söyleniyor ya haberlerde işte İran destekli Ansarullah, sürekli İran destekli Husi hareketi ifadesi kullanılıyor. Bu gerçekten şey yani gerçek değil. Evet tabii ki İran'la aralarında bir dayanışma söz konusu ama şunu da unutmayalım, Zeydi hareketi Şiilikle şey değil. Her zaman için barışık değil, hatta hiç barışık değil ve dolayısıyla İran'a karşı tavırlıydılar aslında. Ama onları bir araya getiren şu anda bir şey var, konjonktür var ve kader birliği yapmış durumdalar. Ve aynı zamanda şunu da tahmin ediyorum, Ansarullah hareketi de anti-emperyalist bir hareket olduğu için de bölgeye yönelik böyle bir saldırıda kendince gereken tavrı aldı. Dolayısıyla buradaki Ansarullah'ın şu ara Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne, aynı zamanda İsrail'e, aynı zamanda Süveyş'i kullanan ne kadar devlet varsa onlara yönelik olarak da uyarıdır. Ki kendileri hani bizim hedefimiz sadece Suudi Arabistan'a
0: açıklamak. Onlara engellemiyorlar zaten onların tankerleri.
2: Engellemiyorlar ama nihayetinde İran'ı rahatsız edebiliriz. Ve bakın eğer siz burada yanı başımızda bize sürekli saldıran ya da en azından ateşkes anlaşmalarında yapmış olduğumuz bir takım mutabık kaldığımız bir takım maddeleri yerine getirmeyen Suudi Arabistan'a eğer dizginlenmezseniz bakın dünyanın başına bunlar gelebilir. Bence göstermeye çalışıyorlar.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Musa değerlendirme için. Çok sağ
2: olun. Kolay gelsin.
0: Evet sevgili Musa Özurlu ile konuştuk. Bölgeyi en iyi tanıyan, bilen gazetecilerden, Arapçadan takip eden gazetecilerden birisi. Bu Yemen işi daha çok konuşulacak. Daha bu pilav öyle diyelim çok su kaldırır. Takip etmeye devam edeceğiz. Umarım bir an önce bu Suudi Arabistan'dan 2 haftalık ateşkes teklifi hayata geçirilirse biraz daha ortalık yatışır diye umut edelim. Bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü Eksen'de dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: C Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletine yapılan seçimde Almanya için Alternatif Partisi'nin oyların %44'ünü alması aşırı sağın yükselişini tekrar gündeme getirdi. AfD'nin 2021'deki seçime kıyasla oy oranını 23,6 puan artırması başta sol partiler olmak üzere tüm partileri sağın yükselişinin nedenlerini aramaya itti. Bu nedenleri anlamak için 2. Dünya Savaşı'nın sonlandığı 1945 yılına kadar gitmek gerek. 2. Dünya Savaşı'nın ardından küresel sahnede öne çıkan iki ana güçten biri olan Amerika Birleşik Devletleri, bir diğer önemli güç olan Sovyetler Birliği'nin yükselişini kesmek için kapsamlı politikalar devreye soktu. Washington yönetimi, Sovyetler Birliği ve bu eksende hareket eden ülkelere karşı başta ekonomik yaptırımlar ve çok yönlü kısıtlamalar uygularken dünya genelinde ideolojik baskısını da sertleştirdi. Bu süreç, küresel ölçekte liberal ve sağ akımların güç kazanmasını beraberinde getirdi. Savaşın mağlubu olan Almanya'nın doğu ve batı şeklinde ikiye bölünmesinin ardından ABD, İngiltere ve Fransa etkisindeki batı kanadında başlangıçta sol etiketiyle sunulan hükümetler zamanla yerini sağ yönetimlere devretti. Batılı ideologların iktidara gelen partileri solcu olarak pazarladığı savaş sonrası dönem kapitalizminle neoliberalizmin geliştiği ve kıta Avrupa'sının sağ politikaları kusursuz şekilde uyguladığı yıllar oldu. Bunun en net örneği İngiltere'de yaşandı. İngiltere'de İşçi Partisi'nin ılımlı muhafazakar kanadında yer alan James Callaghan 1979 seçimlerinde Margaret Thatcher'a yenildi. 1981'de Fransa'da Sosyalist Parti'den seçilen Cumhurbaşkanı François Mitterrand 1995 yılına kadar görevde kaldı. Sonrasında ise iktidara 2012'de yerini Nicolas Sarkozy'yi bırakacak olan Jacques Chirac geldi. 80'li yıllar Almanya da sağın yükseldiği yıllar oldu. 1982'de şansölye seçilen Hristiyan Demokrat Birliği'nin lideri Helmut Kohl, NATO ile ilişkileri daha da güçlendiren politikalar izledi. 16 yıl görevde kalan Kohl'un ardından göreve gelen Sosyal Demokrat Parti lideri Gerhard Schröder'le neoliberal politikalara da göz kırpılan Almanya'da 2005 yılında Angela Merkel yönetimi başladı. Merkel, görevde kaldığı 2021 yılına kadar Alman sağının güçlenmesinde önemli rol oynadı. Merkel'e el yükselten sağ, AfD'nin bugünkü oy artışında da etkili oldu. 2013'teki seçimde federal meclise girebilmek için %5'lik seçim barajını kıl payı kaçıran AfD, bugün Almanya'da çok büyük bir çoğunluğun oy verdiği parti haline gelmiş durumda. ABD'de de benzer gelişmeler yaşandı. 1980'de Amerika'nın 40. başkanı olarak Ronald Reagan, anti-komünizmi benimseyen liderler arasında öne çıkan isimlerdendi. Reagan'ın yerini bıraktığı Baba Bush'un ardından ABD'de 2001'e kadar yönetimde Bill Clinton kaldı. Clinton yönetimiyle 3. yolun denendiği ABD'de 2001'de yönetime gelen oğul Bush adını tarihe Afganistan ve Irak'a açtığı savaşla kazıdı. ABD'nin Sovyetler Birliği'ne karşı desteklediği dini gruplar ilerleyen yıllarda Taliban'ı kurarak Afganistan'da iktidarı ele geçirdi. ABD, Taliban'a müdahale gerekçesiyle Afganistan'ı işgal etti. 2003'te ise benzer gerekçeyle Irak işgali gerçekleşti. Devamında gelen iktidarlar da ABD'nin savaş politikasını sürdürdü. İtalya'da 2001'de iktidara gelen Silvio Berlusconi, yabancı karşıtı ve milliyetçi söylemleriyle bilinen Lega Nord Partisi ile ortaklıklar kurdu. 2008'de de tekrar başbakan olan Berlusconi, 2011 yılında istifa etti. Berlusconi döneminde siyasete atılan ve Berlusconi'yi İtalya'nın en etkili adamlarından biri olarak nitelendiren Giorgia Meloni, 2022'den bu yana iktidardaki yerini koruyor. Aşırı sağın iktidara geldiği ülkelerden biri de Arjantin oldu. ABD Hazine Bakanlığı'nın 20 milyar dolarlık yardım yaptığı Arjantin'de iktidara aşırı sağcı Javier Milei geldi. Milei'nin attığı ilk adımlar grev haklarını sınırlandırmak ve kürtaj karşıtı hamleler yapmak oldu. Öte yandan Fransa'da 2022'de yapılan son seçimde Marine Le Pen'in aşırı sağ partisi Ulusal Birliğin oylarını artırdığı tarihi seçim olarak kayıtlara geçti. İsveç'te Eylül 2022'de yapılan seçimlerde de aşırı sağcı İsveç Demokrat Partisi'nin oy oranını %20,5'e kadar yükselterek ülkenin ikinci büyük partisi haline geldi. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde Almanya için Alternatif Partisi'nin oy oranını %44'e çıkararak büyük bir ivme yakalaması kıta genelinde aşırı sağ yükseliş nedenlerini yeniden tartışmaya açtı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttüğü anti-komünist hatla neoliberal politikaların güç kazanması Batı dünyasında sağ ve muhafazakarların zeminini sağlamlaştırdı. İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan ABD'ye uzanan süreçte geleneksel partilerin sağlaşması ve merkez siyasetin dönüşümü günümüzde aşırı sağ söylemlerin seçmen nezdinde kitleselleşmesine zemin hazırladı. İsviçre, Arjantin ve Fransa örneklerinde de görüldüğü üzere küresel ölçekte uygulanan sağ politikaların tarihsel birikimi AFD gibi yapıların günümüzdeki oy artışında belirleyici bir rol üstlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. İngiliz müzikler. Radyo Sputnik.

0: Çok sesli haber radyosu.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturması Türkiye'nin en sıcak gündem maddesi. Birçok soru işareti var, şeyler, iddialar her gün yeni bir boyut kazanıyor. Ama soru aslında çok net. Kozinoğlu öldürüldü mü? Eğer öyleyse kim ya da kimler? Eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Nurettin Demir, Kozinoğlu'nu son ziyaret eden isimlerden biriydi. Ve o ziyarette çok kritik sözler var. Şimdi CHP Milletvekili Profesör Doktor Nurettin Demir canlı yayınımızda. Alo.
3: Ya buyurun, buyurun Mustafa.
0: Hoş geldiniz Nurettin Bey.
3: İyi, iyi yayınlar, buyurun.
0: Sağ olun. Şimdi bu kritik bir durma, aradan uzun bir zaman geçti. Siz Kozinoğlu'nu ziyaret ettiniz cezaevinde. O dönem bir komisyonda görevliydiniz.
3: Evet, CHP cezaevi komisyon üyesiydim.
0: Evet. Şimdi evet. O görüşmede birebir Kozinoğlu size tam olarak ne söyledi? Sonra devam edeceğiz.
3: Şimdi şöyle, yani bir netini hatırlamak zor tabii de. Biz şöyle, biz cezaevi komisyonu olarak evlerine gideriz. Önceden isimler belirlenir, 10 kişi 15 kişi neyse. Milletvekilleri sırayla, yani işte A kişisi, B kişisi, C kişisine alır veya karşılıklı görüşür. Ondan sonra böyle sırayla sohbet ederiz. Cezaevinin koşulları, kendi sağlık sorunları, şikayetlerini filan. Bunların notlarını alırız. O notlardan sonra yani genellikle mecliste gündeme getiririz. Ya da mecliste soru önergesine dönüştürürüz. Bu şekilde onlara biraz hem moral vermek hem de onlara destek olmak Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Biz sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil, bütün kader mahkumlarına gidiyorduk. Yani çocuk mahkumu tutur da Aziz Yıldırım'ından işte ne bileyim şeyli cübbeli Ahmet'e kadar herkese giderdik. Yani bize mektup gelirse, bizden bir talepleri olursa, olmasa da onların gidip cezaevlerinde ziyaret edip sohbetini yaparız. Bu arada benim şeyime Kaşif Bey çıktı, sohbet ediyoruz. Tabii çok sıkıntılıydı. Ben de doktor olunca işte ilaçlarım değiştiriyorlar, şu ne oluyor, bu oluyor falan diye böyle bir sıkıntılı hali vardı. O arada söylemişti şeyi, yani bizi yok edecekler, bizi öldürecekler burada, yani perişanız, durumumuz ağır falan gibi. Böyle sabahın sohbet arasında, şikayet anlamında değil de bir sohbet arasında söylemişti. Bir sonraki bir yine şeyde mahkeme, büyük mahkeme salonunda işte sanıklar kendilerini savunuyorlar. Onlar da kulise gelmişler. Tuncay Özkan'la birlikte, o zaman Tuncay Bey de oradaydı. Yine böyle sohbet ettik. Ondan sonra iki ay sonra da adam öldü. Ama ölüm nedeni gerçekten bir şey mi, bir ihmal mi, yoksa bir enfaks mı, yoksa bir cinayet mi, bunu bilmek çok zor. Biz tabii ki bunu unuttuk gittik, çünkü birçok mahkum bize bunları söylüyor. İşte bizi yok edecekler, bizi şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye yakınmalar oluyor. Bunları biz genellikle Adalet Bakanlığı veya Bakanlığa iletmiyoruz ama mecliste gündeme getirdiğimiz zamanlar oluyordu o cezaevlerin koşulu. Çünkü şey veremedik, yani öyle bir ihtimal veremedik. Anlatabiliyor muyum? İhtimal veremediğimiz için de o öyle şeyde kaldı. Ama ne zaman ki öldü ve tekrar bu daha şey açıldı, soruşturma açıldı, aklıma geldi. O yazım içinde zaten yazıyor orada. Yazıyor, okuyabildiyseniz 12 puntu da. Böyle bir sohbetimiz olduğunu değiniyorum ben.
0: Yani şimdi, o zaman bunu yani, Adalet Bakanı'na iletebildiniz mi?
3: O zaman hiçbir şey iletemiyorsun, çünkü ne Adalet Bakanlığı ne İçişleri Bakanlığı bu tür şeyleri, biliyorsunuz o zaman FETÖ dönemi.
0: Ve Adalet Bakanı da Sadullah Ergin'di.
3: Ha, unuttum gitti tabii. O, bak düşün yani Sadullah Bey'miş. Ben şimdi hatırlayamadım da. Sadullah Bey'le bir kere bir Fenerbahçe Hatay maçı, Fethiyespor Hatay maçı vardı. Cezaevlerinde konuştuk biliyorum falan diye. Bir şeyde trende Konya'daydı maç, final maçı. Öyle giderken konuştuk ama o zaman bahsettim bahsetmedim hatırlamıyorum ama hemen hemen bu tür şeyleri hep dikkate almıyorlardı. Sorularımıza zaten cevap vermiyorlardı. Ancak yıllar geçti, 15 sene geçmiş. Ondan sonra böyle bir olay çıkınca ben de yazım içinde geçti. Konu bu.
0: Şimdi o bugünkü bu gelişmelere baktığınızda o zaman size söylediğini bir serzenişten öte ciddi bir durum olarak mı görüyorsunuz?
3: Serzenişte. Yani şimdi bir o değil ki, diğerleri de o kadar kötü koşullarımız var ki bizi öldürecekler burada. Yani bize doğrusu bakmıyorlar, işte ne bileyim sürekli tatlı veriyorlar, işte meyve vermiyorlar falan gibi cezaevi yönetiminden veyahut da o cezaevindeki koşullardan yakınıyorlardı.
0: Kaşif Bey, Kaşif Huzinoğlu orada ilaçlarla ilgili bir şey net söyledi mi?
3: Evet, işte ilaçlarımı hep değiştiriyorlar, ilaçlarımı düzgün vermiyorlar gibi bana yakınmıştı ama o da doktor olduğum için yakındı sanıyorum.
0: Peki siz bugünkü soruşturmanın geldiği seyir açısından, çünkü bir süredir soruşturmaya ilişkin bir sürü gözaltılar yapılıyor, bilgiler yansıyor. Özellikle bu maçla ilgili kısımda. Şimdi hani o sözleri de tekrar hatırladığınızda acaba çok diyor musunuz? Yani Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülme ihtimali...
3: Tabii içtiğini bile hatırlamıyorum ama tansiyon ilacı olabilir. Bilemiyorum tam onu. Ne iç, neler içti, neler konuştuk mu, konuşmadık mı onları hatırlamakta zorlanıyorum. Ancak öldükten sonra hastaneye gitmesi için bir saat gibi bir zaman geçmiş. Yani bu önemli bir bulgu. Hatta orada da yazıyorum ben. Eğer bu Kaşif Kozinoğlu cezaevine alınmadan önce bir sağlık kontrolünden geçirilmişse orada bir kalp hastalığı sorunu var mıydı yok muydu ya da bunun muayenesi yapıldı mı, onu kayıtlara bakmak lazım.
0: Yani orada görülür o zaman.
3: Tabii şimdi bir şekilde gözaltına alınırken veya cezaevine giderken sağlık kontrolüne gönderilmiyor musunuz?
0: Evet, gönderiliyoruz.
3: Evet. Ona bakmak lazım. Ben yazımda belirtiyor bunu.
0: Peki yani siz bu komisyon olarak...

0: hocam o siyasi açıdan. Ama doğrudur yanlıştır onu bilemiyorum, araştırmaya çıkacağım. Peki. Siz benim yazımı da okuyun.
1: Okudum, okudum. Yazınız da önümde şu anda. Yazınızın, evet. Yazınız da önümde yayın sırasında.
0: Evet.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
0: yani
1: için.
0: Yani biz şöyle söyleyelim. O zamanki cezaevi komisyonu üyeleri olarak Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Mustafa Derzicam milletvekili arkadaşımız dördümüz. Çoğunlukla üçümüz tabii ki. 200 civarında cezaevinde dolaştık ve 1000 civarında da 1000'le 1000 üstündedir mahkuma gittik. Çoğu zaman da çok acil gidiyorduk. Mesela Urfa'da bir cezaevi yangını olmuştu. Apar topar gittik. Çok yoğun çalışıyorduk. Gerçekten o zaman...
1: Evet, Pozan'la da ilgili çok önemli tespitlerimiz olmuştu. Pozantı cezaevindeki o...
0: Evet, Pozantı'yı biliyorsunuz kapattıran biziz. Evet. Gerçekten çok önemli, 24. milletvekili olarak çok önemli şeylere değindik, dokunduk. O zamanlar işte Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı bizim engellemek için elinden geleni yapıyordu. Yani bir şey önlem almaya gitmiyordu. O zaman FETÖ biliyorsunuz çok revaçta bir dönemdi. İktidar bizim söylediklerimizi dinlemiyordu. Dolayısıyla bunları da kale almıyordu yani. En önemli nokta bu.
1: Evet, yani sonuçta o Kaşif Kozinoğlu'nun size söylediği, ilaçlarımla sürekli oynuyorlar, değiştiriyorlar, beni evet. öldürecekler, bir şey yapın ya da yapılmalı.
0: Evet, hadi yani Kemal Bey'e bunu iletin diye bana söylediğini hatırlıyorum ayrıca.
1: İlettiniz
0: Kemal
1: mi?
0: Kemal Bey'e şöyle iletmişimdir, evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu söylediniz mi bu şekliyle?
0: Yani söylemedim. Veyahut da günlük biz bütün görüşmelerimize bir özet bir şekilde verirdik. Şununla görüştük, bununla görüştük diye.
1: Ve şunları ya. Söylediler diye not olarak mı veriyordunuz?
0: Hayır. Sohbet şeklinde. Sohbet. Rapor aldık, evet.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Oldu. İyi günler.
1: İyi günler. Hoşçakalın. Şimdi önemli şu açıdan Profesör Doktor Nurettin Demir... Cezaevi komisyonundaydı. Milletvekili olduğu dönemde cezaevlerine gidiyordu. Kaşif Kozinoğlu'yla da görüştü. O görüşmede söylenen bu sözler şimdi daha da anlamlı, daha da önemli. Her mahkumun söylediği işte cezaevinde bize kötü davranıyorlar ya da bir serzenişi olabiliyordu. Ama Kaşif Kozinoğlu'nun o sözleri... Orada kendisiyle konuşulurken derken hani şunu diyor sayın hocam, ilaçlarımla sürekli oynuyorlar, değiştiriyorlar, beni öldürecekler, bir şey yapın ya da yapılmalı diye söylüyor. Sonra bunun ayrıntılarını Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilettiğini söylüyor Nurettin Demir. Zaman zaman mecliste de gündeme getirdiğini, ama bugün için, bugünden yeniden baktığında o sözlerin daha da önemli olduğunun altını çiziyor. Şimdi bu bir diğer sıcak madde, gündem maddesi fon vurgunu. Birçok bilgi yayılıyor. Bu tip olaylarda, büyük olaylarda enformasyon yağmuru başlıyor. Aslında bu da bir anlamda uyuşmaya yol açıyor. Çünkü ne oldu, kimdi unutuluyor. Dallanıyor, budaklanıyor, ne olduğunu algılamak zorlaşıyor. Dün Profesör Ümit Özdağ'la canlı yayınımızdaydı. Dedim ki ya bak çok karışıyor her şey. Ya bir tane tane bize anlatın, ne olduğunu anlayalım. O da tane tane bize anlattı. Ümit Özdağ'la dinliyoruz. Bir sürü ekonomik kavramlarla falan anlatılıyor ki aslında kimse bir şey de anlamıyor. Belki de o yüzden de böyle anlatılıyor. Hepimizin anlayacağı bir şekilde anlatırsanız çok sevineceğim.
2: Düğmenin yanlış yüklendiği yer orası. Burada korkunç bir denetim ihmali var ve bu ihmal bilerek yapıldı. Bu iş özellikle sermaye piyasası kurulunun biraz da boş vermesiyle kafasında dolandırıcılık olan insanların oyun havuzuna haline geldi. Şimdi diyelim dışarıdan bu hisseleri topladık, aldık. Dışarıda çok az bir hisse bıraktık. Sonra gidip diyor diyoruz ki dışarıda olan hisseler şimdi diyelim ki piyasa Kasa fiyatı 80 lira. Ben gittim bunu 90 liraya aldım. Sonra 90 liraya alınca fiyatı bir anda arttı 80'den 90'a. Sonra siz gittiniz. Biz bir işbirliği içindeyiz ya tırnak içerisinde.
1: Evet.
2: Siz 90 liraya benden onu 100 liraya aldınız. Sonra ben sizden onu 100 liraya aldım. Sonra siz benden onu 120 liraya aldınız. Böyle böyle o küçük şirketin hisse senedi fiyatını biz arttırmış olduk. Sonra dedik ki bir serbest fon kuralım ve serbest fonun içerisine manipüle ettiğimiz hisseleri koyalım ve bu hisselerin toplamından bir fon oluşturalım.

0: bu manipülasyonlarla beraber hisse senetlerinin fiyatı artıyor. Artı o hisse senetlerinin oluşturduğu fonun da değeri artıyor. Biz bu hisse senetlerini devamlı arttırdık. Fon da arttı. Sonra gidiyoruz. Esas işte voleyi vurduğumuz yere geliyoruz. Gidiyoruz diyoruz ki ben bu yatırım fonunu halka arz etmek istiyorum. Bir sertlikten sonra diyorum ki benim halkım da benim yatırım kabiliyetimden yine tırnak içerisinde yararlansın. Bu serbest fonu halka açmaya çalışıyoruz. Burada da çok sıkı bir STK mevzuatına tabisiniz. Ama bu işin içerisinde zaten STK'nın bürokratlarının olduğunu biliyoruz. Bu fona yüklü miktarda bir talep geliyor. Küçük yatırımcıdan.
1: Nasıl ikna ediyorlar?
0: Tele yatırımın mesela yönetim kurulu üyelerine bakın. Bunlardan bir tanesi Kerem Alkin. Kim bu? Cumhurbaşkanı danışmanı. Daha sonraki yönetim kurulu üyesi kim? Fecir Aktekin.
1: O da danışman.
0: Cumhurbaşkanının baş danışmanı.
1: Baş danışmanı.
0: Burada acayip bir çıkar ilişkisi de var. MSCI Türkiye'deki bu borsa manipülasyonunu fark etti ve dedi ki eğer siz bunları düzeltmezseniz ben de sizi öncü ülke kategorisinden çıkartırım. Emeklilik fonlarını, yatırım fonlarını bu ülkeye getirmem dedi. Mehmet Şimşek ve ekibi düzeltmek zorunda kaldılar. Tebliğ yayınladılar ve dediler ki bizler artık buraya sıkı düzenlemeler getireceğiz. İşte o sıkı düzenlemelerle beraber o bir tetikleyici güç oldu. Küçük yatırımcı sinyali aldı. Onlardan çıkmadı. Başladı ve bugün maalesef bu tablo karşımıza çıktı. Dolayısıyla baş sorumlusu borsada manipülasyona imkan veren ekonomi yönetimidir. Mehmet Şimşek ve o zamanki SPK başkanı borsada manipülasyon olduğunu kabul ediyor. Hiçbir aksiyon almıyor. Neden almıyorlar? Bununla ilgili dolaşan iddia var. Bu fonlarda siyasetçilerin ve bürokrasinin çok ciddi parası var.
1: Bu işlemlerin hepsi bir kayıt altında. Öyle değil mi? Şu an için bile bulunabilir. İstenirse.
0: Aynen öyle. Masak istese bulur. Yani bugün 7 tane portföy yönetim şirketindeki 130 tane fonun değeri 800 milyar.
1: Ve duyurularımıza gidelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım okul zili çocukların karnını çalmasın demeye devam ediyoruz. Milletvekili Umut Akdoğan bir hesap çıkardı. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyet 235 milyar lira. Yani bütçenin %1'i. 2026 yılı bütçe faiz giderleri ilk 8 ayda yani Ocak Ağustos ayında faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar lira. Bütçe içindeki payı yaklaşık %14,5. Yani Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçesinden toplam 9 trilyon 327 milyar 893 milyon, milyon lira vergi tahsil edildi. Toplanan her 100 liralık verginin yaklaşık 20 lirası faiz ödemelerine gitti. Yani bu bir yoksunluk değil, bu okulda bir öğün yemek verilmemesi bir tercih. Devam edelim.
2: Çakarlı sağ çık sağ.
1: Trafikte Çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamankinden daha çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde fon piyasasında yaşanan krize ve borsadaki düşüşe yönelik konuştu. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi diyen Şimşek, genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil. Borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok ifadesini kullandı. 2038 fondan 131 yatırım fonunun tahsiye edileceğini dile getiren Şimşek, tahsiye fonların hacmi toplam büyüklüğün %10'u kadar. SPK tahsiye sürecini ilkeleri göre yapacak. Tahsiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak diye konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, borsadaki deprem ve operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır diyen Gürlek, operasyonların biteceğini işaret etti. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerine hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ifadelerini kullanan Gürlek, Fon Yönetim Kurulu Başkan üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 246 hesaba erişim engeli getirildiğini de belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İnerli, Seyfullah Sağır yani Sefo, Melih Sezen, Nilperi Şahinkaya yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 69 ismi kapsayan görev değişikliği yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atanırken 4 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Gülistan 9 soruşturmasına tanık sıfatıyla ifade veren Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Eren de merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Kararlarla Dışişleri, TİK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da atama ve görevden almalar yapıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur, olay tarihinde Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşıydı.
1: Ve organik doğal zeka haberleri. Fon vurgunu dallanıp budaklanıyor ama asıl meseleye bir türlü girdin mi? Kim yol verdi, nasıl verdi ve o elde edilen paralar ne olacak? O paralara el konacak mı? Bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kameraların karşısına geçti, NTV'ye çıktı, konuştu. Bakalım neler demiş.
4: Sistemik bir risk yok. Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok daha katı kurallara bağlayan bir fon rehberi Ağustos sonunda açıklandı. Şunun altını çizmek istiyorum. Bir kere teminat yapısı, ya bundan sonrası için söylüyorum, güçlendirildi. Aslında teminata ilişkin daha önce de kaygıları giderecek bazı adımlar attık.
1: Bazı adımlar attık deniyor ama gelinen noktada o adımlar başka bir şeye yol açmış. Yani aslında adım atılması bir şeyi engellememiş. O adım atılmamış oluyor. Şimdi peki Mehmet Şimşek konuştu. Ekonomistler ne dedi? Ona bakalım. Profesör Doktor Özcan Güngör diyor ki bakan biliyor, SPK izliyor, faturayı millet ödüyor diye özetlemiş. Murat Muratoğlu da diyor ki bu biliniyordu, manipülasyon. Peki asıl soru şu, neden müdahale edilmedi, sorumlu kim? Bir Gün Gazetesi'ne değerlendirme yapılmış ekonomiyle ilgili. Orada da Bir Gün Gazetesi'nde de şöyle yazılıyor. Bizler fonlar için manipülasyon yapıldığını dile getirdikten sonra Şimşek manipülasyon yapıldığını ifade etti. Arada küçük düzenlemeler yapılsa bile tam anlamıyla düzenleme yapılması 10 ay sonra gerçekleşti. SPK bunu tebliğ ile değil rehber olarak yaptı. Burada soru işaretleri çok diye söylüyor Emre Şirin, ekonomist. Tarihin en kürlü, kirli, en manipülatif dönemi belki de. Bir de teknoloji, iletişim kanalları ve denetim odaklarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde oluyor. Bağıra bağıra gelen tabloyu görmeyip sonrasında oluşan enkazı kaldırmak için önlem alınıyor. Olan yine millete oldu deniyor. Ümit Akçay, otoyolları seçimler için kaynak olsun diye satıyorlar ya da memur zammı için para yok, öğretmen ataması için para yok vesaire gibi gerekçelerin ne kadar boş olduğu, gerektiğinde gerektiği kadar paranın yaratılabildiği kurtarma operasyonlarında daha net bir şekilde ortaya çıkıyor diye değerlendirdi ekonomistler. Başka, ya şimdi bu vurgunun boyutları, bundan sonraki dönemde neler olacağı üzerine tartışmalar da devam ediyor. Özgür, sıra sende.
5: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Fon vurgunu, ünlülere çat kapı operasyon, Kaşif Kozunoğlu soruşturması, yani aslında ortalık toz duman. Bu toz duman içerisinde öyle bir şey oldu ki konuşulmadı bile. Tayyip Erdoğan imzaladı ve 27 ilde 4300 hektar orman alanı orman sınırları dışına çıkarıldı. Şimdi bu kararla birlikte, hani dedim ya tartışılmadı ama meselenin büyüklüğü de görülmedi galiba. 4300 hektar, yani kilometre kareye vurulursa 43 kilometre. Dönüm dekar olarak bakılırsa 43 bin dönüm. Yani daha iyi anlamak için aslında şöyle bir ifade de kullanmak lazım. Futbol sahasından böyle tip büyük alanlar kıyaslama yapılır. 6 bin standart futbol sahası büyüklüğündeki bir alan. Hadi bir de ülkelerle kıyaslayayım. Avrupa'nın mikro ülkelerinden biri olan Tuvalu'nun neredeyse iki katı, San Marino'nun 1/3 kadar. İçeriden de bir örnek vereyim. İstanbul'un Adalar ilçesi en büyük ilçelerden bir tanesidir Adalar'da. Adalar ilçesinin neredeyse 3 katı büyüklüğündeki bir araziden, orman alanından söz ediyoruz. Şimdi canlı yayınımızda Orman Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Ali Kavgacı var. Alo.
6: Alo, merhaba Mustafa Bey.
1: Hoş geldiniz Ali Bey.
6: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şimdi bu, ben mi biraz büyüttüm meseleyi, yoksa gerçekten mesele büyük mü? Bu kadar orman alanının orman vasfı kapsamı dışına çıkarılması.
6: Ya mesele aslında, yani söylediğinizden de daha büyük. Şöyle, geçmişinden günümüze orman alanlarının bir şekilde orman dışına çıkarılması hususu çok derin aslında. Şu an bahsetmiş olduğunuz ek 16 maddesi kapsamında 4000 hektar civarında bir alan işte biliyorsunuz çıkarıldı dediniz. Daha öncesinde bu ek 16 aslında 2018 yılının Nisan ayında yürürlüğe girmiş olan bir ek maddeydi. Zaten yürürlüğe girdiğinden bugüne kadar oldukça tartışmalı bir madde olarak gündemde duruyor. Bununla birlikte zaten çıktığında da bir anayasaya aykırılık söz konusu var mı diye bir tartışma vardı. Nitekim Anayasa Mahkemesi'ne gidilmişti. Red kararı gelmişti Anayasa Mahkemesi'nden şey konusunda, hani karşıtlık konusunda. 6 bin hektar civarı, bakın 2018'den düne kadar diyelim 6 bin hektar civarında yaklaşık bir alan bu madde kapsamında orman dışına çıkarılmıştı. Bununla birlikte 4 bin daha eklenince yaklaşık 10 bin hektarlık bir alan yaklaşık 8 yılda orman dışına çıkarılmış oluyor. Bu şu açıdan, yani orman dışına Türkiye'de bir alanı çıkarılması veya orman vasfının yok sayılması hususu aslında geçmişten günümüze biliyorsunuz sizler de belki yayınlarınızda yoğun bir şekilde geçmişte değerlendiririz. 2B yasası vardı ya, 2B maddesi var yine Orman Kanunu biliyorsunuz.
1: Evet.
6: İşte 31-12-1981 tarihinden önce orman dışına çıkmış bir şekilde alanların 2B maddesi kapsamında sayılması ve bunun satışı hususu. Bakın bu madde kapsamında 660 bin hektar orman dışında. Yani bu 10 binin 66 katı fazlası. Şimdi zaman içinde şunu görmek lazım. Bu orman alanı dışına çıkma hususu bir alışkanlık haline geliyor maalesef. Bu tarafı çok handikap yaratıcı bir olay. Çünkü bu niçin oluyor? Aslında bir takım sorunları çözme adı altında biz bunu yapıyoruz. Yani ne oluyor? Zaman içinde orman işgalleri yaşanıyor bir şekilde. Bu orman işgalleri örneğin yerleşimlerin ormanın içinde nüfuzu gibi değil mi? Aslında bu zaten günümüzde çok büyük problem haline geldi biliyorsunuz. Orman yangınları noktasında
1: evet.
6: Yerleşimler orman alanına girmesi zaman ne yapıyor? Bugün yerleşim yangınlarına neden oluyor orman. Ne kadar tehlikeli boyuta geldi. Ama bizim bunu durdurmamız lazım. Yasal süreçler de bunu durdurabiliriz ama biz daha çok bu alanları bir şekilde legalleştirme düzeyinde yasaları ortaya koyuyoruz ki bu bir taraftan evet iyi oldu diyelim tırnak içinde. Ama bir taraftan ben açarsam demek ki zamanla bu bana geçiyor. Şeyi de yaratıyor, algısı da yaratıyor. Dolayısıyla burada durmadan ormanın kaybı yönünde orman aleyhine bir durum söz konusu oluyor ki bu da gelecek açısından, devamlılık açısından en azından çözüm açısından çok pozitif bir ortam yaratmıyor diyebiliriz.
1: Şimdi burada bu karar yazılırken ya da uygulanırken resmi gazetede yayınlanırken şöyle bir ifade de var. Deniyor ki kararda orman sınırları dışına çıkarılan alanlara karşılık yeni orman alanı oluşturulmasına ilişkin de madde var. Yani şimdi madem orman alanı önemli, çünkü onun yerine bir orman alanı vaadi var. O zaman var olan yok edilmemesi ya, lazım. Ya bir de şu var, bu orman alanı oluşma denilen bu kadar kolay bir şey mi? Bir ormanı yok ettikten sonra bir orman alan, hani bu ağaç dikmekle orman aynı şey mi?
6: Ya şimdi zaten oralarda çok, bir kere bu maddeye bakarsak, ilk 16'ya orman ekosistemini çok anlamadığını görürüz maddenin kendi içeriğinde. Şimdi şöyle diyor mesela, orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan yerler. Şimdi orman olarak muhafazada hiçbir yarar görülmeyen, bu ne demek? Üzerinde bir ekosistem var. Bu ağaç örtüsü zayıf demek ama üzerinde bir ekosistem var. Dolayısıyla ekosistem bilgisini çok anlamamış. Şimdi doğada sadece ormanlar yok ki bir kere. Orman ağacı, çalılıklar var, çevre ekosistemler var ve bu ekosistemlerin de her birinin kendine has bir takım ekosistem işlevleri, hizmetleri var insan açısından da. Yandan bu alanlar zaman içinde bir şekilde degrade olduğu için bu koşullarda ve bu koşulları ağaç örtüsü olacak şekilde yeniden ormana tahsis etmek de mümkün, çevirmek mümkün restorasyon çalışmalarıyla. Zaten orman mühendisiyim ben, siz de söylediniz ve bizim mühendislik alanımızın yapmış olduğu çalışmalar ormancılık disiplini çatısı altında toplanır. Bu ormancılık disiplininin yapacağı işlerden biri şu: orman alanlarının korunması, 2. orman alanlarının iyileştirilmesi, 3. bu ormanlardan toplumun beklediği ekosistem hizmetlerinin sağlanması. Şimdi buna baktığımızda bu az önce anlatmış olduğum yer zaten bizim iyileştirme çalışmalarını yapmamız gereken yer. Öte taraftan yasada bile şu diyor: tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan. Zaten bir yeri tarım alanına dönüştürürsünüz mü ormandan, orasını zaten orman dışına çıkarmış olursunuz. Yasa şöyle yapıyor burada da, tarım alanı içeride tutuyor ki benim tarıma da çıkarırım gibi bir şey yapıyor. Yani zaten orada bir çatışma, çelişkisi var yasanın. Burası açık. Öte taraftan da bizim zaten mesleki olarak bir yeri ormanlaştırmak işimiz. Zaten ormanlaştırma yapacağımız yeri de orman alanının dışına çıkarılması hususu bizim aslında meslek olarak yapmamız gereken işi önceliklendirmediğimiz anlamına geliyor. Şöyle oluyor: Türkiye ormanlarına baktığımızda 23 milyon hektar ormanımız var diyoruz Mustafa Bey biz. Bunun %55'i verimli orman olarak kabul ediyoruz. %45'ini de verimsiz orman olarak kabul ediyoruz. Bu %45 ne demek biliyor musunuz? Yaklaşık 9 küsur milyon hektar orman demek ve üzerindeki ağaç kapalılığı, ağaçların toprağı siperleme oranı %10'dan daha az demek. Ve biz bu %10'dan daha az alan aslında potansiyel olarak ekonaltının içine atmış oluyoruz. Bu da beraberinde şu an olmayabilir ama gelecekte kötü bir kullanımı da beraberinde getirebilir. Bunu kimse öngöremez. Yani bunu öngöremediğimizi söyleyemeyiz. Öte taraftan bu yasa uygulaması noktasında özellikle veya ilk çıktığında da karşı çıkılmasının hususlardan biri de şuydu: ya biz devamlı bir şekilde işgalciyi ödüllendirecek miyiz? Yani sonuçta bir orman açması var ve bu orman açması noktası üzerinde bir yerleşim oluşturma işi var. O zaman biz bu ormanları nasıl muhafaza edeceğiz? Nasıl koruyacağız? Devamlı bir şekilde surette bu alanlar üzerindeki işgali haklı çıkarırsak gibi bir şey var. Altyapısı var tabii sürecin.
1: Yani bütün bunlara bakıldığında aslında şöyle, orman vasfını yitirmiş arazi kavramı da çok doğru değil.
6: Yani şöyle
1: hani orman vasfını yitirir mi?
6: Yani yitirmez. Orman vasfını yitirmez. Şöyle yitirmez. Yani bu bahseden alanda orman vasfını yitirmez, rahatlıkla rehabilite edilebilir. Şimdi orman vasfını yitiriyor diyoruz ya, şimdi burada da yine çelişki var. O buradan çıkardığımız alan kadar karşısında iki kat hazineden yer verilir deniyor değil mi yasada?
1: Evet.
6: Hazineden yer verdiği yerleri biz ormanlaştırabiliyorsak zaten normalde niye ormanlaştırmıyoruz o zaman?
1: Değil mi? Böyle bir imkan, illa bir ormanı yok edip yerine başka bir şey yapması gerekir mi?
6: Hele şimdiki iklim kriziyle mücadele noktasında ormanların mücadeledeki en önemli araçlar olduğunu biliyoruz, yutak alanlar olarak, karbon yutak alanı olarak. O zaman bu alanları zaten niye normalde ağaçlandırmıyoruz? Çünkü ağaçlandırmaya uygun alanlarımız da bizim verimli orman kurma noktası da çok fazla değil artık. Bizim en büyük sorunumuz ormancılık açısından şu an, az önce bahsetmiş olduğum verimi düşük olan ormanların restorasyonuyla oradaki biyokütle üretimini maksimize etmek. Ama biz bir taraftan ne yapıyoruz? Bir taraftan iklim kriziyle mücadele edeceğiz. Bu biyokütle üretimini maksimize edecek yerleri kullanmamız lazım, rehabilite etmemiz lazım, restore etmemiz lazım. Ama biz bunu bir bakıyoruz, ekonomi içinde acaba zayıf bir karın noktası mı gibi görüp orman dışına çıkarabilir miyiz potası içine atıyoruz. Bu bir çelişki oluyor tabii.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
6: Ben teşekkür ederim, umarım açıklayıcı olmuştur.
1: Gayet güzel oldu. Kolay gelsin.
6: Teşekkürler, saygılar.
1: Orman Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Ali Kavgacı ile konuştuk. Yeniden dün yayınlanan bir genelge ile resmi gazetede yayınlandı. 4300 hektarlık bir alan orman kapsamı dışına çıkarıldı. Bu illerin arasında 27 tane il var. 27 ilin arasında İstanbul'da var. Onu da belirteyim. Biz şimdi normal akışımızda devam edelim.
5: Mustafa Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu konuşmuş. Dinleyelim.
1: Adnan Menderes orada idam edilirken toplumun istediği şeyleri yaptı diye idam edilmiştir. Mesela Arap Cezan yani gibi İmam Hatip'in açılması gibi bunlar toplumdan gelen isteklerdi. Yani toplumun Menderes'ten kardeşim sen benim değerlerime sahip çık ben de sana oy vereyim demesiydi. Menderes o yüzden idam edilmiştir. O yüzden Adnan Menderes toplum mühendisine karşı toplumun direnmesini ifade eder. Tarihimizde aslında ibret almamız gereken bir yer yasada. Yani niye ibret almamız gereken bir şey? Siz toplum mühendisinin bir ürünüdür. Halkın seçtiği bir insanların ve bir iktidarın yargılanmasıdır. Aslında 1960 ihtilali dediğimiz 60 darbesi aslında topluma karşı yapılmış bir darbedir. Demokrat Parti'ye karşı değil.
0: Şimdi Milli Savunma Üniversitesi Rektörü aynı zamanda tarihçi Erhan Afyoncu Adnan Menderes'in hani idamında Arapça ezan gibi İmam Hatiplerin açılması gibi toplumdan gelen istekler hayata geçirdiği için idam edildiğini söylüyor. Ya ben hep söylüyorum bu bizim yakın tarihimiz tamamen büyük yalanlarla dolu. Yani yalan bir tarihin içerisinde öyle şeyler oluşturdu ki yalan tarih neredeyse ya neredeyse değil tamamen gerçek olanı unutturmuş durumda. Gerçek olanı sorgulamasının önünde de en büyük engel. Şimdi tarihçi diyor ki böyle bir şey oldu Menderes yüzden asıldı. Oysa 38'den sonra başlayan bir süreç bu. Hani 60'ta toplum mühendisliği deniyor ya o toplum mühendisliği 38'den sonra başladı. Türkiye'de İmam Hatipler Menderes döneminde olmadı ki İnönü dönemindeydi. Açıldı. Ve o dönemde bir sürü imtiyazlar tekrar sağlandı. Hatta tekke ve zaviyelere, işte tarikatların dirilişine. Yani herkes miladı bir taraftan Menderes olarak alıyor. Neden? Çünkü onun üzerinden kavga bugün devam ediyor. Menderes'i savunanlar, Menderes'e karşı çıkanlar. Oysa bir sürecin içerisinde akan, akıtılan, daha doğrusu toplum mühendisliği yapılan sürecin içerisindeki isimlerden biriydi. Mesela Menderes'in idamında Sovyetler Birliği'ni ziyaretinin ne kadar etkisi var? Hiç konuşuldu mu, tartışıldı mı? Yani sonuçta Menderes birileri Türkiye açısından bir dizayn yaptı. Yani 38'e karşı devrim, 38'den sonrasına karşı devrim dememin bir nedeni. Ondan sonraki süreç içerisinde roller verildi. Sonra o role uygun davranmayınca da ortada bıraktı. Olan bu. Ama biz bunu diyoruz tekrar Kur'an, tekrar işte din, bilmem ne deyince sanki öncesinde bütün bunlar bu ülkenin elindeymişti. İşte camiler ahır yapıldı. Hadi bakalım şimdi çık işin içinden. Anlatamıyorsun ki. Çünkü o kurgusal tarih hep birilerinin işine geldi. O karşı devrimi yaptıranlar, bugünlere Türkiye'yi hazırlayanlar hiç boşluk bırakmadı hayatın hiçbir yerinde. Kendi tarihçilerini yarattılar, kendi siyasetçilerini yarattılar. Bugün ne söylerseniz söylesin o bariyeri kim aşamıyorsunuz. Yani bugün tarihin kendi gerçekliği içerisinde bir şey söyleseniz karşısındaki adam akademisyen olsa, siyasetçisi olsa diyor ki Google'da yok. E olmaz çünkü Google'da olmaması için uğraşıldı. O bilgiler Google'da yok artık. Ama devam ediyor işte büyük yalanlar ülkesi bu yüzden. Yani Adnan Menderes'in ölümünde bir sürü sosyolojik gerçeklik vardır. Ama bunun içerisinde en azlarından birisi Arapça ezanı geri getirmesi İmam Hatiplerin açılmasıdır. En azlarından birisi. Son döneminde Sovyetler Birliği ziyareti olmasaydı süreç başka türlü ilerleyebilir miydi? Yani en önemli soruyu gündeme getiriyorum. Ya da hani Menderes'in bir görev ve tanımı süresi bitti anlamına gelmez mi bütün bu olan bitenler? Çünkü Türkiye'de hiçbir şeyde boşluk bırakmadılar 38'den sonra. Bu mevzu daha uzun yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde yine konuşuruz. Devam edelim.

0: Daha iki gün mü, üç gün mü oldu, dört? Yani bu hafta başındaydı sebze meyve operasyonu. O oldu, yalan oldu. Ne oldu? Ucuzladı mı bir şey? Sebze, meyve. Yani gittiğinizde ucuza alabiliyor musunuz sebzeyi, meyveyi? E neydi o operasyon? Ya kökten bir çözüm yerine işte halı altına süpürme meselesi. Bir de tahteveralli oyunu. Türkiye'de yakın dönemi, şu dönemi en iyi anlatacak cümle. Tahterevalli. Kim iniyor, kim çıkıyor? Bakın bu arada hani üretici ne durumda? Üretici hani var olan durumunu her yerde haykırıyor. Şimdi iletişim açısından da daha kolaylık var. Sosyal medya var. Kendilerini ifade ediyorlar. Bak mürdüm eriği üreten bir üretici neler söylüyor, dinliyoruz.
1: Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz bir ton erikleri. Bizim burada bu bir ton eriğini 5 TL'den alıyorlar. Evet, yanlış duymadınız. 5 TL'den alıyorlar. Biz bu kadar eriği 5 TL'den vermektense bunu güzelce yıkayıp değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ama burada merak ettiğim bir şey var, biliyor musunuz? Sizce üretici mi gerçekten kazanıyor yoksa?
2: Yaklaşık 2,5-3 ton kadar erik var. Bir numara kalite. Arkadaşlar, ben bu sene bir kilo daha toplayıp satmadım. Toplamayıp satmayacağız da zaten. Hem değmez hem benim bunlara uğraşacak vaktim yok.
0: E böyle işte. Ya kim uğraşacak bunlarla? Birinin bununla çözüm bulması lazım. Tarımda durum bu. Gençler, işte orada da durum karışık. Üniversite mezunu, beslenme ve diyetetik bölümü mezunu bir genç iş görüşmesine gitti ve sonra neyle karşılaştığını anlattı. Onu dinleyelim.
3: Bugün bir iş görüşmesine gittim ve daha anlamanız için şunu söylemek istiyorum. Vakıf Üniversitesi'nde tamburcu bir şekilde okudum. Bu sene mezun oldum. Beslenme ve diyetetik İngilizce bölümünde okudum ve 3.70 ortalamayla mezun oldum. Ve iş görüşmesine gittiğimde bana asgari ücret edildi. Hiç beklemediğim bir şey değildi bu arada. Şaşıramayacağım yani. Şaşırmış gibi de yapamayacağım. Giderken zaten bunu teklif edileceğini biliyordum. Bu yere ben en az 2 vesaitle gitmem gerekiyor. Zaten yol parasını düşünebilirsiniz. Ve lisans okumama rağmen, 5 senemi vermeme rağmen hazırlıkla beraber bana asgari ücret teklif edildiyse ben neden okudum? Gerçekten ülkenin hali o kadar acınası ki. Durum böyleyken ben evimin dibindeki markette çalışırım. Hem de 40 bin liraya. Yani asgari ücretten daha fazla bir şekilde. Hani diyorsunuz ya, her yer böyle işte diplomalı mezun kaynıyor. İşte falancı bir yerde çalışıyor. Çalışır. Çalışır yani. Şartlar bunu gerektiriyorsa çalışır. Böyle hayal kırıklığımı size paylaşmak istedim.
0: Böyle ancak sosyal medyadan paylaşıp dertleşebiliyor insanlar. Devam edelim.

0: Yani kime dokunsanız ah sesi yükseliyor. Ülke öyle bir halde. Şimdi bir anne çocuklarını kursa göndermek istiyor ve bu amaçla kurs fiyatlarını öğrenmek için gidiyor ve neyle karşılaşıyor o da bize anlatıyor, dinliyoruz.
1: Ya biz delirdik mi? Dün kursları gezdim. Haftada bir gün 50 dakikalık kurslar 8 bin lira, 10 bin lira aylık fiyat veriyorlar. Şimdi bizim çocuklarımızın spor yapması, müzikle uğraşması, tiyatroya gitmesi, sinemaya gitmesi, sosyal aktivitede bulunması gerçekten bir lüks. Çıldırmayalım yani, hani şimdi arkadaş spor lüks olamaz ya. Müzik lüks olamaz. Bir çocuğun aylık maliyeti 80 bin liraya varamaz, 100 bin liraya varamaz. Ben bu konuda hakikaten pes, şoktayım yani. Hani geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatlar arasında da dalar kadar fark var bu arada. Ve bunu da çok normal bir şeymiş gibi anlatıyorlar.
0: İşte yani bunun, hani herkes yaşadığı hayatın zorluklarını ve neyle karşı karşıya olduğunun bu kadar farkı söyleniyor. İşte buna bir çözüm gerekiyor. İşte o çözüm kısmı kocaman bir boşluğa dönüşüyor. Devam edelim.

0: Mehmet Cengiz ve Cemal Kalyoncu, onların dertleri de bambaşka. Ne dertler var hayatta. 250 milyon euroluk Florentia Village VIP açılışı yapmışlar. Patronlar dünyası orada bulunmuş ve o açılışta Cemal Kalyoncu konuşuyor, dinliyoruz.
1: Hayırlı olsun. Nasıl bir yatırım bu, nasıl ifade edersiniz?
2: Hani İstanbul'a bir eser kazandırmak için çalıştık, uğraştık. Bunun açılışını yapıyoruz, mutluyuz. Hayırlı olsun.
3: Tam söyledi.
0: Ne diyor? İstanbul'a bir eser kazandırdık. Hani eser kazandırdığı deneyi bir şey, outlet, AVM. Hani AVM'yi bir eser olarak görme de bir sorun var. Hani ve bunu ya şöyle diyorlar ya, işte biz bu memlekete şunu yaptık, eser kazandırdık bilmem. Abi para kazanıyorsun ya. Bir de niye bağırıyorsun bize? Kıymetimiz bilinmiyor, işte bilmem ne yapılmıyor. İyi de AVM için ne yapalım, heykelini mi dikelim? AVM yapıldı diye. Hani AVM eser olur mu? AVM'den eser olmaz ki. Yani artık şeye, hayatı gündelik içerisinde bir diyalogda bile böyle büyük bir uçurum var. Birisi bana AVM ya büyük eser dese gülerim yani, konuşmam ki onunla. Bayağı bir gülerim. Ama hani sen güldüğün zaman da o çıldırır. Lan sen esere laf mı söylüyorsun? Ay sen, hani hatta bir ara şey olmuştu ya, ne acayip bir hikayeydi ya. Bu F1 Türkiye'deki Grand Prix'si zamanında bir pilot bence asfalta laf söylemişti de Adalet ve Kalkınma Partisi, hadi kardeşim hadi işine bak, asfalt bizim işimiz demişti ya adama. Yani öyle günler. Devam edelim. Ha devam edelim. Ben devam edeceğim. Şimdi Kütahya'ya sizi götüreyim. Kütahya valisi konuşuyor. Onu bir dinleyelim.
4: Biz okulda dayak yürüdük, eve giderdik, annemize babamıza söylemedik. Artık çocuklar o kadar el bebek yük bebek yapmışsınız ki. Ya bu çocukları pamuklara sararak okula gönderiyorsunuz zaten. Böyle yapmayın. Çocukları biraz ezin. Veliler de öğretmenlerimizi sık sık rahatsız etmesinler. Bir şey olduğu zaman koşa koşa okula gitmeyin. Önce kendi çocuğunuzu sorgulayın. Çocuklarınız biraz çamura, toza basınlar. Onlara yükümlülük yükleyin. Evde, dışarıda neyse bunu yapın. Ama küçük bir şeyde okula koşarsanız, öğretmenin yakasını yapışırsanız bu doğru değildir. Yanlış yapmış olursunuz. Biz öğretmenlerimizi korumak zorundayız. Biz öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu en yüksek düzeyde tutmak zorundayız. Bu konuda da öğretmenlerimizin arkasındayız. Kesinlikle öğretmenlerimizi velilerimize karşı ezik duruma getirmeyeceğiz. Velilerimiz bunu bilsinler.
0: Hani doğru şey bu kadar mı yanlış söylenir ya? Hani bir şeyi söylerken hani bu kadar mı yanlışa gider İş. Hani orada belli ki öğretmenler açısından bir şey söylüyor ama yani ezin, dayak, mayak ne? Oho. Hani vay be, uçmuş. Hani nasıl bir dönemden gidiyor acaba kendisi? Bu hani bir anlamda okulda başka temel sorun ya, işte en fazladan bir aç çocuklar ya. Ya bunu dert edinmesi gerekiyor bir vali. Bunun dert edinmesi lazım. Hani onu dert etmiyorsun. Sabun yok. Hani hijyen falan, okul ya tuvalet. Bunu da dert etmesi lazım. O yok. Hani burada böyle şey gibi refleks. Devletin memurunu koruyalım. Devletin memurunu koruma. Hani iyi de. Hani pedagoji diye bir bilim de var. Onu da darmadağın etti ya. Pedagoji falan kalmadı. Odun mu tokatı indirir yani. Pedagoji o kadar. Devam.
5: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
9: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
10: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Şimdi hukuk devleti, oraya bir de ekleme yapalım, demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devleti, Adalet Bakanı Akın Gür'le konuştu, dinliyoruz.
3: 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. İnşallah Türkiye yüzyılını tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.
0: Ne diyeyim şimdi? Özgür. Yani diyorsun ki başım belaya girsin. Şimdi ya buradaki tek zaten şey, Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Gerek var mı seçime? Tekrar seçilecekse. Yok. Yani. Ama sonuçta Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. O demokratik hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 77. günü tamamladı. Gazeteci Selahattin Günday 5. günde. Gazeteci Lale Ozan Arslan 14 gün. Gazeteci Tuğba Tekerek 4. gün. Gazeteci Merdan Yanardağ 328 gün. Şimdi bu sadece 5 isimle bile her şeyi ortaya koyuyorsun cezaevinde. Çiğdem Mater 1611, Selçuk Kozağaçlı 3222, Selahattin Demirtaş 3608, Tayfun Kahraman 1611, Aykut Erdoğdu 470, Ramazan Gülten 507, Osman Kavala 3241, Erdal Beşikçioğlu 50, Sinem Dedetaş 52, Ömer Günel 185, Mine Özer'den 1611, Hakan Bahçetepe 471 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1611 gündür hapiste, biz devam ediyoruz.
11: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi hukuk devletinde bir ilginç operasyon daha vardı. Onu unuttum söylemeyi. Sosyal medyada belki görmüşsünüzdür. Savcının odasında fotoğraflar çekinen bir avukat hanımefendi vardı ve altına şey yazmıştı: ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya da öğrenirim demişti. Asla kaybetmeyen bu avukat hanımefendi bugün bir operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'da adliyelerde menfaat karşılığı yargı süreçlerine müdahale ettiği sürülen bir örgütte temas halinde olduğu iddiasıyla kendisi gözaltına alındı. O savcının odasında koltuğa oturmuş bir halde, arkada Türk bayrağı, bütün bunlar hepsi hesaplanmıştır, o kareler. Orada fotoğraf çektirmiş, sonra da sosyal medyasında avukat Buket hanımefendi bu fotoğrafı ben asla kaybetmem mesajıyla yayınlamıştı. Kendisi şu an gözaltında. Gözaltında demişken, Tahterevalli çalışıyor demiştim. Tahterevalli'nin bir ucunda bir operasyon, diğer ucunda bir operasyon. Birisi iniyor, birisi çıkıyor. Bu şimdi fon vurgunu diyoruz ya, hani bir rakamlar havada uçuyor. Mesela Bloomberg televizyonu fon dolandırıcılığının boyutu için bir rakam söylüyor: 20 milyar dolar. Tekrar ediyorum, bütün bu operasyonlarda ya da fon vurgunu adıyla geçen rakam 20 milyar dolar. Ne anlama geliyor bu 20 milyar dolar? Bak şöyle, köprü ve otoyollar özelleştirilecek şimdi. Elde kalanlar onlar. Oradan hedeflenen, daha doğrusu öyle gelecek olan garanti değil, hedeflenen ihale geliri 4 milyar dolar. Şu fon vurgununda iç edilen 20 milyar dolar. Meselenin büyüklüğü, meselenin ne olduğu eminim çok net bu rakamlarla anlaşılmıştır. Yani bir kağıt için 15 ayda 300 kat kazanıldı. 5 yılda 1253 kat. Ya şimdi 15 ayda 300 katta hani 100 iken görmediniz, 150 iken görmediniz, 300 iken görmediniz, 500 de görmediniz, 1000 katta görmediniz, 1253. katta dedi ki bak bu işler böyle acayip bir yere doğru gidiyor, buna bir çeki düzen verir ha, yoksa çekeriz Türkiye'deki fon yönetimindeki her şeyimizi denilince bir dış ses, ondan sonra işte operasyonlar ve gözaltılar ya da işte geldiğim durum. Ama işin kendi boyutu şurada, 20 milyar dolar para. Kim aldı bu parayı? Yok. Peki buna aracılık eden, göz yuman, herhangi bir yerinde yer alanların mal varlıklarına tamamına el kondu mu? Tedbiren tamamına konmadı. Belli kişilere işte yurt dışı çıkış kısıtlılığı getirildi. Ama bu paranın peşine düşmek lazım. Asıl oradaki en önemli durum o. İşte şimdi bu rakam bu kadar büyük olunca bir de ortada böyle toz bulutunu biraz daha artırmak lazım. Böyle tozu çırpmak lazım. Onlardan birisi de ünlülere yönelik artık neredeyse rutin hale gelen operasyon oldu. 24 şüpheliye işlem yapıldı. Aras Bulut İğnemli var, oyuncu. Seyfullah Sağır var. O Sefo adıyla bilinen şarkıcı herhalde. Melih Sezen var, oyuncu. Melih Sezen. Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Seyahat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu gibi isimlere işlem yapıldı. Daha önce de çok işlem yapıldı ama o işlemlerin sonucunda hani işlem yapılırken sergilenen tavır ve durum o işlemden sonra aynı şeyi görmüyor. Yani işte bütün şeyi de temiz çıkmış insanlar var ama onlar sanki bunun bir parçasıymış gibi gösteriliyor ya da davranılıyor. Niye? İşte tahterevalli çalışıyor. Tahterevalli da bir burada. Kaşif Kozinoğlu ile ilgili ilginç gelişme, anlık gelişmede Hasan Atilla Uğur'un bugün Kıbrıs dönüşünde gözaltına alınmasıydı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması o Tahterevalli'nin en önemli ayaklarından bir tanesi. Biraz önce yolculuğumuzun hemen başında Profesör Doktor Nurettin Demir'le konuşmuştuk. Profesör Doktor Nurettin Demir Kaşif Kozinoğlu'yla son görüşen isimlerden bir tanesiydi. Cezaevinde kendisine ilaçlarımla sürekli oynuyorlar, değiştiriyorlar, beni öldürecekler, bir şey yapın ya da yapılmalı diye söylediğini canlı yayında bize anlattı ve ondan sonra o görüşmeden sonra bu sözleri söyledikten sonra yaklaşık bir buçuk ay sonra da Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm haberi geldi. Devam edelim.

0: Kültür. İkinci çözüm sürecinde bir ileri, iki adım geri dönemi devam ediyor. Çok bilinmeyenli bir denklem olarak da nitelendiriyorum başından beri. Yani şu açıdan bu Türkiye'nin kendi iç dinamikleriyle çözmesi gereken devasa bir sorun, devasa bir yara. Ama geniş mutabakatla birlikte bunun bir daha çok kamusal alanda daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama o benim düşüncem. Daha kapalı, daha gizli, belli bir kesim içerisinde birçok şey bilinen, bunun dış dinamikleri de var, iç dinamikleri de var. Öyle bir durum oldu. Yani birinci çözüm sürecindeki yaşanan her şey sanki bazen dejavu gibi bu süreçte de. Şimdi Cemil Bayık konuşmuş. Cemil Bayık diyor ki bu süreci sürdürmek için çalışıyoruz ama eğer süreç başarısız olursa büyük bir savaş içinde hazırız. Yani silahlar yakılmıştı. Oradaki küllerle savaşılmayacak herhalde. Demek ki yakılmamış tamamı. APO özgür olmazsa silahları bırakmayız ve Türkiye'ye gitmeyiz. Eğer silah bırakacaksak demokratik siyaset faaliyeti yürütme hakkımızın olması gerekiyor diye söylüyor. Gazeteciler ve danışmanlar APO ile görüşmeye gitmeli. KCK'da İmralı'yı ziyaret etmeli diyor. Bizim de APO'nun yanına gitmemiz gerekiyor. Bu doğal bir şey. Bu olmaz. Süreç sağlıklı İlerlemez. APO'nun önünü açarlarsa ve çalışmasına izin verirlerse bu süreci başarıya ulaştırabilir diye devam ediyor. Bugün sosyal medyada da birçok mecrada da bu PKK'dan tehdit diye de tartışıldı. Ama sonuçta bir şey yürütüyorsanız, bir süreç yürütüyorsanız o süreçteki tıkanmalar doğal olarak bir siyasi manevralar gerektirir. İşte o siyasi manevralardan birisi bu. İster tehdit olarak görün, ister başka bir şey görün ama bu süreç böyle yürütülüyorsa bunlarla daha çok karşılaşılacak gibi görünüyor. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Bir doktor alışveriş yapıyor. Bu alışveriş sürecini anlatıyor ama bir dinleyelim.
2: Merhabalar, benim alışveriş yaparken kullandığım bir trik var. Bunu size de anlatmak istiyorum. Çünkü benim gibi yapanlar var mı merak ediyorum. Eğer yapmıyorsanız da bundan sonra yaparsınız belki. Somut bir örnekle anlatacağım bunu. Benim kızım, işte tuvalet eğitimi vereceğim kızıma. Ondan dolayı bir lazımlık almam gerekiyordu. Bunu 700 TL'ye aldım. Çok da memnundum. Ama 3-4 gün sonra fark ettim ki bu lazımlık 350 TL'ye düşmüş. Böyle olmuş, sinirlendim tabii ki de. Hemen 350 TL'ye tekrar aynı ürünü sipariş verdim. Çünkü kullanmaya da başlamıştık bu arada lazımlığı. Sonra daha önce aldığım lazımlık için de iade kodu oluşturdum. Yeni ürün gelince onu eskisi gibi iade ettim. Ve lazımlığı 350 TL'ye almış oldum. Benim gibi yapanlar var mı merak
0: ediyorum. Ne yaptın doktorum? Ne acayip. Hani hileyi trik diyor. Hani trik zaten kandırmak demek değil mi ya? Trik. Öyle değil mi? Özgür. Trik kandırmak demek herhalde. Kandırmak demek. Hani bir, ama bu yöntemi söylüyorsun. Hani insanlara da böyle yapılsın deniyor. İşte ondan sonra adam da sana hani senin o 700 liraya aldığını 50 liralık göndermiş olsa. Hani o da orada bir trik yapsa. Ya da işte ekmek alırken bir trik sana yapılsa, ki yapılıyor. Orada hani evde, sokakta, işte herkes bir trik peşinde olursa ne olacak? Bugünkü Türkiye oluyor işte. Ya mesele orada hani trik bulmak. Bunu bir maharet gibi anlatabilme de sorun var. Hani o, hani neden böyle oluyor, bu fiyat farklılıkları oluyor üzerine kafa yorup ve bunu denetlemeyenlere hiçbir şey söylemeden hemen bir trik bulmak, işte Türkiye'nin sorunu bu trik galiba tamamını. Devam.
3: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
4: Bozulmasın anam.
0: Hani her şeye alışılıyor ülkede ya, bu temel bir sorun. Hafızasızlık üzerine de çok şey kuruluyor. O da başka bir sorun. Hani bir döngünün içerisine debelenip gidiliyor aslında, ama bir ezber bozulduğu zaman da o çarpan etkisi yaratıyor. Bakın Deniz Göktaş cezaevinde 77 günü tamamladı. 77 gündür cezaevinde. Hani aslında yaptığı, söylediği o stand-up gösterisiyle, tamam çok yüz güldürdü ama sonuçta Kuyu TV cezaevine de gitti. Şöyle bakılıyor ya da bakılması isteniyor. E ne oldu abi? Hani sen mi kurtaracaksın memleketi? Hep böyle ya, o yüzden böyle böyle geldik bu zamanlara. İşte senin turu değilmiş tuzu kuru da. İşte parası olsa, işte sorumlulukları olsa böyle yapmaz. E para da kazanıyordu, bayağı iyi bir konu diye. Yani bak YouTube yayın herhalde 20 milyonu bulmuştur son dönemde, bakmadım ama. Hani bir de reklama kapalı verdi oradan para elde etmemek için. Yani belli ki işte Harbiye'de stand-up yapıp orayı dolduruyorsanız çok kazanırsınız kardeşim. Hani kazandığını da söylüyor. Ya bütün bu ezberler bir şekilde yıkıldı ama sessiz kalındı ya. O sessiz kalma kısmında da işte bir süre bu tip olaylar olduğunda sessiz kalınır. Sonra da tekrar ortaya çıkılır. Hiçbir şey olmaz. Böyledir bu zamana kadar. Neden konuşmuyorsunuz? Neden bunun için bir tepki göstermiyorsunuz dediğinde ölü taklidi yapılır. Sonradan ortaya çıkılır. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi dedir. Çünkü ona tekrar sorulmaz. Ama bu sefer öyle değil gibi. Bak şimdi Ata Demirer sosyal medyasından, pervaneler yola çıktı, okuma provamız yapıldı, sete çıkmaya çok az kaldı, 8 Ocak'ta sinemalardayız diye yazdı. 5-6 milyon takipçili bir hesap bu. Çok az etkileşim var. Ben bunu aldığımda 300'leri falan bulmamıştı etkileşim, aradan zaman geçti yine. Ama şöyle yaptı mesela Ata Demirer, yoruma kapadı böyle bir şeyi. Ya şimdi bunu paylaştığınızda daha çok şöyle istersiniz. O etkileşime geçip o yorumlarla nasıl tepki var, nasıl, kimler bekliyor, bunu görmek istersiniz. Yani yorum kısmı kapatılamaz, kapatılmaz. Neden kapatıyor? Çünkü eleştiri o kadar yoğun ki. Çok sert eleştiriler var. Hani ben de bakınca çok şaşırdım. Sonra yorumlara kapatıldı bu. Yani şimdi bütün bunlara bakıldığında bir reaksiyon hiç beklenmedik. Böyle dipten gelen acayip büyük bir dalga var. Neden Deniz Göktaş olayında ölü taklidi yapıldın diye soruluyor. Çok fazla soruluyor. Belli ki Ata Demirer de bunun farkında, yorumlara kapatmış. Hani en çok yoruma ihtiyaç olduğu ve yorum almak için paylaştığı bir şey. Çünkü yeni filme, uzun süredir film de yapmıyor. O yeni filmini en çok yorum isteyen, yorumlanmasını istediği şeyi yoruma kapatıyor. Niye? Gelen tepkiler yüzünden. Böyle hiç ezber bozuluyor diyorum ya, işte dipten gelen dalga bir başka şekilde ortaya çıkıyor. Aslında birçok komedyenin, stand-upçının gösterilerinin eskiden olduğu gibi, daha doğrusu Deniz Göktaş'ı şimdi tutuklanmasından önceki gibi dolmadı. Gidenler de Ata Demirer'in İzmir'deki gösterisi için de aynı şey söylenmişti. Doğal olarak şöyle, tabii kimseyi bir şeye, ya buna niye sessiz kalıyorsun, suskun kalıyorsun diye zorlamak doğru bir şey değil. Ama siz hayata dair bir şey söylüyorsanız, o hayatın olağan akışında olmaması gereken bir şey olduğunda da ona reaksiyon gösterirsiniz. Yani mesela şey oluşuyor, bu Özgecan öldürüldüğünde maşallah herkes her taraftan söylemişti. Niye? Çünkü mayınsız alan diye görülüyordu. Mayınlı alan olunca ölü taklidi yapmak sorunlu. Yoksa hani kimseyi bir şeye zorlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Sen ne diyorsun abi, herkesin dengesi bozuluyor zaten. Ama siz bunu bir şey olarak kullanıp önüne hayata bir bakış açısı sergileyip bu tip durumlara reaksiyon göstermesi gereken bir insanmış gibi bir hayat sürüp sonra da buna ölü taklidi yaparsanız bununla karşılaşırsınız. Bu kaçınılmaz son. Ama bu da, bu tepki de, bu reaksiyon da beklendiği gibi beklenmedik bir şey bence. Ama dedim ya, dipten gelen bir dalgaya dönüşüyor. Bir

0: Başkanı Mehmet Şimşek konuşuyor. Dinliyoruz.
1: Ama burada bugün özellikle manipülasyonla mücadele konusuna biraz değinmek istiyorum. Bu alanda da düzenlemeye ihtiyaç olacak. Bizim cezaları çok daha ağır hale getirmemiz gündemimizdeki bir konu. Manipülasyonla mücadelenin çok boyutu var. Finansal okuryazarlık onlardan bir tanesi. Sermaye Piyasası Başkanımızı, ekibini tebrik ediyorum. Bu konuda da geçen sene birlikte önemli bir platformun lansmanını yaptık. Şimdi ama manipülasyonla mücadelede tabii ki finansal okuryazarlık esastır. Fakat yine de bizim cezaları arttırma yönünde ve daha düzenleyici çerçeveyi güçlendirme noktasında bir ilave çabamız olacak. Eğer biz manipülasyonla güçlü bir mücadele edemezsek bu alana olan güven zayıf kalır. Onun için bu bizim olmazsa olmazımızdır. Özellikle bazı fonlar üzerinden bu manipülasyonların da yapıldığını da biliyoruz. O alanda da bir düzenleme eksikliği olduğunu da biliyoruz. Onun için bu eksiklikleri gidereceğiz ve manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadelenin dozunun da ötesine önümüzdeki dönem taşıyacağız. Bu kongredeki bence belki duymak istediğiniz, benim de iletmek istediğim en önemli mesaj bu.
0: Alkış. İyi de bak, 4 Kasım 2025, 10 ay önce bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapılıyor diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. 10 ay geçtikten, yani bu 10 ay neden beklendi ya? Tabii hani hiç oradan dallanıp budaklandırmamak lazım. Bazen soruyu dümdük söylemek lazım. Doğrudan söylemek lazım. Yani bu 10 ay neden beklendi? Şimdi bu 10 ayın bedeli ne oldu? Ya 20 milyar dolar. Bunun vergi söylediği. Belki daha fazla, belki daha az. Hani çünkü burada şu kadar bir para diye bir şey söylenmedi şu anda. Açıklanan yok. Olay doğru. İşte operasyonlar var, gözaltılar var, tedbirler var. Fon izinleri kaldırılanlar var da, hani bu 10 ay neden beklendi? Yani bu kadar netlikte, hani şöyle bir şey yapsan, ima etsen, cımbızlasan falan bir şey yok. Tam net bir şekilde söylüyor. 4 Kasım 2025'te Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapılıyor. Burası Türkiye. Bitirdik bugünü de, haftayı da. Pazartesi yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Tom Bey sizlerle.

0: Mustafa Hoş'la arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: İnsan görünümlü bir baba, bir yaratık sırf işte eşini, çocuğun annesini sinir etmek için görüntülü olarak arıyor ve çocuğa bir takım işkencelerde bulunuyor, işkenceler çektiriyor. Tutuklandı o. Anneye ve çocuğa ne oldu biliyor musunuz? Devlet koruması altına alındı. Ya bizim ülkemizde kadınlar neden gizlenerek yaşamak zorunda kalsınlar? Yani onların gidip kaldıkları sığınma evlerinde ya da bir şekilde bulundukları yerden değiştiriyorlar, başka yerlere gidiyorlar, kimliklerini gizliyorlar, isimlerini gizliyorlar, adreslerini, yerlerini gizliyorlar. Niye? Eşlerinde canını almak için kovalayan insan görünümü değişik şeyler var. Ya sormak lazım buradan. Sokaktaki köpekleri toplayalım, kedileri şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Tamam, zaman zaman ülkemizde evet köpeklerin saldırdığı çocuklar, insanlar, bunlar da olmasın, bunların da olmasını istemiyoruz. Zaten her şey bir düzen içerisinde olsun istiyoruz. Bundan doğal daha ne var?
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
2: Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçimleri için oy verme işlemi başladı. Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinin belirleneceği seçimler için ilk oy verme işlemi ülkenin doğusundaki Kamçatka bölgesi başladı. 3 gün sürecek seçimlerde 10 parti yarışacak. Oylama süreci 20 Eylül'de sona erecek. Rusya'da 2026 Birleşik Seçim Günü kapsamında ülke genelinde 2200'den fazla seçim gerçekleştirilecek. Toplam 20.700 milletvekilliğiyle çeşitli kademelerdeki seçilmiş makam belirlenecek. Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lyudmila Panfilova erken oy kullanma sürecine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre 30 Ağustos'ta 37 bölgede başlayan erken oylamada 16 Eylül itibarıyla 203.952 seçmen oy kullandı. Yurt dışındaki temsilciliklerde ise 14.000'den fazla kişi erken oy verme imkanından yararlandı. Seçmenler kağıt oy pusulasının yanı sıra uzaktan elektronik oylama veya bulundukları yerde oy kullanma yöntemlerinden yararlanacak. Elektronik oylama için 4 milyon, ikamet adresi dışında oy kullanmak içinse 2 milyon 900 binden fazla başvuru yapıldı. Birleşik Rusya, Liberal Demokrat Parti, Doğrudan Demokrasi Partisi, Yeşiller, Adil Rusya, Rodina Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Emekliler Partisi, Rusya Komünistleri ve Yeni İnsanlar olmak üzere 10 parti seçimlere katılıyor. Ayrıca 225 tek sandalyeli seçim bölgesindeki adaylar için de oy verilecek. Rusya'da Devlet Duması seçimleri için başlayan 3 günlük oylama 20 Eylül'de tamamlanacak. Yurt dışında yaşayan Rus vatandaşları da 152 ülkede kurulan 333 seçim merkezinde oy kullanabilecek. Yeni ışıklarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Spor Özel Haber.
1: Tütün ürünleri için hazırlanan kapsamlı düzenlemeyle radikal kısıtlamalar hayata geçiriliyor. 1 Ocak 2040 itibariyle satış ve devrin tamamen yasaklanmasını öngören tarihi plan, elektronik yaş doğrulamasından kapalı dolap mecburiyetine, açık alan yasaklarından tek tip paket standardına kadar günlük hayatın akışını bütünüyle değiştiriyor. Kamusal alanda tütün kullanımını kademeli olarak sıfırlamayı hedefleyen yeni yol haritası, tüketim alışkanlıklarını kökten sarsacak adımları içeriyor. Hazırlanan düzenleme hem ticari dolaşımı hem de sosyal alanlardaki erişimi benzeri görülmemiş katı sınırlandırmalar altına alıyor. Planın en dikkat çekici maddesi ise uzun vadeli takvimde gizli. 1 Ocak 2040 tarihi itibariyle tütün ürünlerinin perakende satışı ve tüketim maksadıyla üçüncü kişi olması tamamen yasaklanacak. Geçiş sürecinde perakende noktalarındaki görünürlük tamamen ortadan kaldırılıyor. Düzenlemeye göre tütün mamulleri satış noktalarında dışarıdan hiçbir şekilde algılanamayacak kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Satış esnasında ise suistimalleri engellemek amacıyla doğrudan elektronik yaş doğrulaması zorunlu kılınacak. Ürünlerin ambalaj tasarımlarında da yeknesak bir yapıya geçiliyor. Paketlerin boyut ve biçimleri katı standartlara bağlanırken markalara ait tüm logo ve sembol kullanımı tamamen sonlandırılacak, ambalajlar üzerindeki ayırt edici görsel unsurlar tamamen silinecek. Düzenlemenin etkisi yalnızca satış noktalarıyla sınırlı kalmıyor. Kamusal açık alanlardaki serbestlik alanı da daraltılıyor. Yeni yaptırımlarla birlikte çocuk parkları, spor alanları ve halk plajları gibi açık hava noktalarında tütün tüketimi tamamen yasaklanıyor. Eğitim, sağlık ve ibadet alanlarının etrafındaki güvenlik çevreleri de genişletiliyor. Bu kapsamda okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerinde uygulanan sigara yasağının etki alanı büyütülerek denetimler artırılacak. Yeme, içme ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için de mekanik standartlar devreye giriyor. Restoran ve kafelerde tütün tüketimine yalnızca toplam işletme alanının %10'unu aşmayan ve azami 20 metrekareyle sınırlandırılmış tamamen izole bölümlerde izin verilecek. Turizm tesislerinde ise genel alanlar tamamen arındırılacak. Otellerde tütün kullanımı yalnızca bu amaca edilmiş özel odalar dahilinde gerçekleştirilebilecek. Tütün ürünlerine yönelik hazırlanan yeni düzenlemeyle satıştan tüketim alanlarına kadar kapsamlı kısıtlamalar getiriliyor. Plana göre tütün ürünleri satış noktalarında kapalı dolaplarda tutulacak, satış sırasında elektronik yaş doğrulaması zorunlu olacak ve paketlerde logoyla sembollerin kullanımına son verilecek. Çocuk parkları, spor alanları ve halk plajlarında tütün tüketimi tamamen yasaklanan okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerindeki yasak alanlar genişletilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,7 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,6 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 son 56 yılın en sıcak 16. Ağustos'u oldu. Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece ile normallerinin 0,3 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak 19. Temmuz olurken, Haziran ayı 22,3 derece ile normallerinin 0,5 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak 11. Haziran olarak kayıtlara geçti. Profesör Doktor Miktat Ulu, yaz aylarında İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen yüksek basınç nedeniyle Batı Avrupa'da sıcaklıkların normalin 3-5 derece üzerinde seyrederken Türkiye'de mevsim normalleri civarında kaldığını belirtti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Ağustos 2026 küresel ölçekte 1991-2020 ortalamasının 0,85 derece, sanayi öncesi dönemin ise 1,65 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak Ağustos olurken, Temmuz 2023 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Haziran 2026 ikinci, Temmuz 2026 ise ikinci en sıcak Temmuz olarak kayıtlara geçti. 2026 yazı da 2024 yazı ile birlikte küresel ölçekte kaydedilen en sıcak yaz oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinde yaz boyunca aşırı sıcaklar etkili oldu. Batı Avrupa 1991-2020 ortalamasının 2,54 derece üzerinde sıcaklıkla 2003'teki rekoru geride bırakarak en sıcak yazını yaşadı. Kıta genelinde 2024 ve 2022'nin ardından en sıcak 3. yaz kaydedilirken Fransa, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, İspanya, Avusturya ve İsviçre tarihlerindeki en sıcak yazı geçirdi. ABD'de de benzer bir tablo yaşandı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi 2026 yazını ülke tarihinde kaydedilen en sıcak yaz olarak açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Türkiye'de 3 ayın ortalaması alındığında 2026 yaz mevsiminin sıcaklığının yaklaşık 24,4 derece olduğunu söyledi. Bu değerin 1991-2020 yaz normali olan 24 derecenin 0,4 derece üzerinde olduğunu belirten Kadıoğlu, 2026 yazının 1971'den bu yana tutulan 56 yıllık kayıtlarda en sıcak yazlar sıralamasında 13 ile 15. sırada yer aldığını ifade etti. Kadıoğlu, 2024 yazının 26,1 derece ile son 56 yılın en sıcak yazı, 2025 yazının ise 25,5 derece ile en sıcak ikinci yaz olduğunu hatırlatarak, 2026 yazının bir önceki yıla göre yaklaşık 1 derece daha serin geçtiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi mevsimlik yaz değerlendirmesi yayımlandığında kesin sıralamanın netleşeceğini söyleyen Kadıoğlu, yaz serin başladı, sonuna doğru ısındı ama baştan sona cehennem olmadı. 3 ayın hiçbiri ilk ona giremedi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde ama bir önceki yazın çok altında kaldı, dedi. Yaz dönemindeki asıl anormalliğin sıcaklığın kendisinden çok coğrafi dağılımında görüldüğünü belirten Kadıoğlu, normal koşullarda sıcak bir yaz döneminde Akdeniz havzası bir bütün olarak ısınmasının beklendiğini söyledi. Kadıoğlu, İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen yüksek basıncın Kuzey Afrika kökenli sıcak havayı batıya, kutup kökenli serin havayı ise doğuya yönlendirdiğini belirtti. Bu nedenle Batı Avrupa'nın 3-5 derece fazla ısındığını, Doğu Avrupa ve İskandinavya'da sıcaklıkların normalin altında kaldığını ifade eden Kadıoğlu, Türkiye'de ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiğini söyledi. Türkiye'nin dünya genelindeki ortalama sıcaklıklarla kıyaslandığında daha serin bir yaz geçirdiğini belirten Kadıoğlu, Türkiye'nin özellikle doğu kesimlerinin yaz boyunca normalin hafifçe altında kaldığını kaydetti. Profesör Doktor Kadıoğlu 2026 yazının El Niño'nun doğmaya başladığı bir dönem olduğunu belirterek Türkiye'de 2025 yazının El Niño'nun henüz olgunlaşmadığı 2026 yazından yaklaşık bir derece daha sıcak geçtiğine dikkati çekti. Bunun süper El Niño olursa yaz mutlaka daha sıcak olur iddiasını desteklemediğini eden Kadıoğlu, El Niño'nun doğrudan güçlü ve tekrarlanabilir etkisinin Güney Amerika'nın Pasifik kıyıları, Avustralya, Endonezya, Hint musonu, Afrika'nın güneyi ve ABD'nin güneyi gibi bölgelerde görüldüğünü söyledi. Miktat Kadıoğlu, Türkiye'nin El Niño'nun çekirdek etki alanında bulunmadığını ancak bazı bölgelerde bazı aylarda istatistiksel El Niño izlerinin görülebildiğini belirtti. Türkiye'de 2026'nın bu dönemine kadar kurak koşulların değil, yağışlı koşulların etkili olduğunu aktaran Kadıoğlu, yağış azlığıyla kuraklığın aynı şey olmadığını vurguladı. Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklığın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kadıoğlu, 66 yılın en yağışlı su yılının sonunda İstanbul ve Ankara barajları Ağustos'ta %40'lara indi. Tek cümleyle 66 yılın en yağışlı yılında barajı yarıya düşen bir şehrin sorunu meteoroloji değil su yönetimidir dedi. Sonbahar için değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Akdeniz'deki rekor deniz suyu sıcaklıklarının etkisiyle yaz mevsiminin uzayabileceğini ve sonbaharın geç ve ılık başlayabileceğini söyledi. Kopernikus'a göre Ağustos'ta kutup dışı okyanusların yüzey sıcaklığı 21,07 dereceyle bu ay için kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Rekor deniz yüzeyi sıcaklıklarının Avrupa'nın Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de görüldüğünü belirten Kadıoğlu, sıcak denizle soğuk hava girişinin buluşması halinde Türkiye'de ani kuvvetli sağanak ve sel riskinin yüksek olduğunu ifade etti. Kadıoğlu, 2026'nın dünya genelinde en sıcak ilk 3 yıl arasında olabileceğini belirterek, yılın en sıcak yıl olma ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun kesin olmadığını söyledi. Kadıoğlu sözlerini şöyle noktaladı. Rekor olasılığındaki artışın yaklaşık %84'ü tek başına El Niño tahminindeki değişimden kaynaklanmaktadır. Asıl rekor adayı 2027'dir. Karbon brief 2027 için 1,71 derece ve %92 olasılıkla yeni sıcaklık rekoru vermektedir. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 10 yıllık güncellemesinde 2026 sonundaki El Niño'nun 2027'nin rekor kırma şansını artırdığı belirtilmektedir. Profesör Doktor Mikdoğlu 2026 yazında Türkiye'de sıcakların mevsim normallerinin biraz üzerinde kalmasına karşın Batı Avrupa'nın rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Kadıoğlu, sonbaharda ise sıcak deniz suyuyla soğuk hava girişinin birleşmesiyle Türkiye'de ani sağanak ve sel riskine dikkati çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı ülke tarihinde ilk kez 100 bin sınırını geçti. Japonya hükümeti her yıl 15 Eylül'de kutlanan Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla ülkenin yaşlı nüfusuna ilişkin son verileri açıkladı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na göre 100 yaşını aşanların sayısı 56 yıldır aralıksız yükseliyor. Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş kişi sayısı 107.677'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıla göre 7.914... 100 yaşın üzerindekilerin 94.298'ini kadınlar, 13.379'unu ise erkekler oluşturuyor. Ülkenin en yaşlı kadını 114 yaşındaki Kishimoto Fuyo, en yaşlı erkeği ise 112 yaşındaki Kato Hikaru oldu. Japonya'da 100 yaş üstü nüfusa ilişkin veriler ilk kez 1963'te tutulmaya başlandı. Bu nüfus 1981'de 1000'i, 1998'de 10.000'i, 2012'de ise 50.000'i aşmıştı. Ülkede ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3, erkeklerde ise 81,3 olarak kaydedildi. Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 107.677'ye yükselerek ilk kez 100 bin sınırını geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel okulların talep ettiği yardımcı kitap, ek kaynak ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesin yasaklarına rağmen fahiş seviyelere ulaşan bu ek ücretler velileri ekonomik olarak zor durumda bırakıyor.
1: İstanbul başta olmak üzere pek çok ildeki özel okullarda kitap seti fiyatları astronomik oranlarda artış gösterdi.
2: Geçen yıl 49 bin lira olan bir kaynak kitap setinin bu yıl 80 bin liraya yükseldiği, lise kademesindeki bazı öğrencilerin kitap ve ek materyal masraflarının 3 haneli rakamlara yükseldiği, kimi zincir okullardaysa kırtasiye kılıfıyla velilerden 200 bin liraya varan bedeller istendiği belirtiliyor.
1: Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili bakanlığa ulaşan bildirimleri yakından takip ettiklerini vurguladı.
2: Bakan Tekin, özel okullarda yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde fahiş fiyat alındığına dair şikayetler geliyor. En çok şikayet yardımcı kitap ve kırtasiye konusunda ifadelerini kullanarak velilerin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı olmadığını belirtti.
1: Tekin ayrıca bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda mevzuata çok daha sert ve net yeni bir tedbir konumunda kalacaklarını açıkladı.
2: Farklı şikayet platformlarında seslerini duyurmaya çalışan veliler, okulların kendilerini alternatifsiz bıraktığını dile getiriyor. Platformlarda yazılan veli şikayetlerinin bazıları şu şekilde.
1: Kızımın 4. sınıf kaydını 2025 Kasım ayında tamamlayarak eğitim ve yemek ücretlerini peşin olarak ödedim. Ancak kitap ücreti için tarafıma 72.914 lira ödeme çıkarıldı.
2: Henüz asgari ücret zamı bile belli olmadı. Biz maaşlarımıza %80 veya %100 zam alamıyoruz maalesef. Okul ücreti, yemek ve kitap parası neredeyse 400 bin lira oluyor. Çocuklarımız iyi eğitim görsün diye elimizden geleni yapıyoruz fakat özel okullar mecbur olduğumuzu düşündükleri için istedikleri fiyatı söylüyorlar.
1: 78 bin liralık ilkokul 2. sınıf kitap setinde yer alan ürünlerin piyasa değeri 10 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu kalemlerin üst sınırlarını toplasak bile yaklaşık 13-15 bin lira ediyor. Okulun talep ettiği 78 bin TL bu tutarın neredeyse %500-600 fazlası.
2: Milli Eğitim Bakanlığı ve bu yayınlanan genelgelere göre okullarda bakanlıkça dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının dışında farklı kaynakların zorunlu tutulması ve bu materyaller için velilerden ücret talep edilmesi yasak.
1: Konuyla ilgili Radyo Sputnik'e konuşan Özel Okul Velileri Platformu, zincir okulların bu durumu tamamen bir ticari faaliyete dönüştürdüğünü söyledi.
2: Platformun aktardığı bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yasaklar okulların iç yönetmelikleriyle deliniyor. Zincir okulların matbaa, yemek ve servis gibi hizmetleri kendi bünyelerine alarak veliyi mecbur bıraktığı savunuluyor.
1: Özel Okul Velileri Platformu okulların kayıt sırasında kitap parasını zorunlu tuttuğunu ve daha nitelikli içerik bahanesine sığındığını vurguluyor. Platform yetkilileri köklü vakıf okullarının bu hizmeti çok daha ucuza sunduğunu belirtirken zincir okulların ise piyasadan ucuza temin ettikleri kitapları velilere fahiş fiyatlarla sattığını söylüyor.
2: Peki fahiş ücret isteyen özel okullar nereye ve nasıl şikayet edilir? Mevzuata aykırı şekilde zorunlu yardımcı kitap, ek kaynak veya fahiş fiyatlı kırtasiye seti dayatan özel okullara karşı velilerin yasal şikayet hakları bulunuyor. Baş iki temel kanal üzerinden yürütülebilir.
1: Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı ve CİMER üzerinden idari şikayet. Okulun mevzuata aykırı uygulamasının tespiti ve idari para cezası uygulaması için şu yolların izlenmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 147 aranarak okulun adı, kampüsü ve dayatılan ücret belirtilerek doğrudan şikayet kaydı oluşturulabilir.
2: Ya da cimer.go.tr adresine e-devlet şifresiyle giriş yapılarak şikayet bölümü seçilir, dilekçede okulun resmi unvanı belirtilmeli, varsa mesajla gönderilen fiyat listeleri veya zorunlanan kitap platformu ekran görüntüleri sisteme eklenmelidir. Başvuru, incelenmek üzere otomatik olarak il ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şubesi'ne aktarılır.
1: İkinci yolda tüketici hakem heyetine başvuru. Okula ödeme yapmak zorunda kalan veliler ödedikleri fahiş ücretleri geri alabilmek için tüketici hakemiyetlerine başvurabilir. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor.
2: İlk olarak ödemenin yapıldığına dair fatura, banka dekontu veya kredi kartı ekstresi temin edilmelidir. Dekontunu açıklama kısmına zorunlu tutulan ek kitap kırtasiye bedeli yazılması ispat kolaylığı sağlar. Turkiye.go.tr adresi üzerinden tüketici hakemiyeti başvurusu sistemine girilir.
1: Başvuru formuna Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre özel okullarda ek yardımcı kitap satışı ve zorunluluğu yasak olmasına rağmen tarafından ekte sunulan faturatla haksız tahsilat yapılmıştır. Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca ayıplı veya haksız hizmet bedelinin iadesini talep ederim şeklinde açık bir dilekçe yazılır.
2: 2026 yılı itibariyle belirlenen parasal sınırların altındaki tüm uyuşmazlıklar için doğrudan ikamet edilen yerdeki ilçe tüketici hakem heyetine ücretsiz başvurulabilir. Hakem heyeti kararları mahkeme ilamı niteliğindedir ve okulun bu parayı veliye iade etmesi zorunludur.
1: Hukukçular ve tüketici dernekleri özel okulların kitap ve kırtasiye setlerini eğitim ücretinden ayrı tutup zorunlu olarak satmasını 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna açıkça aykırı buluyor.
2: Kanunun 6. maddesine göre bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz. Okul bizim kitabımızı almazsanız kaydı yenilemeyiz veya eğitim sistemine giriş sağlayamazsınız diyerek bağlı satış yapamaz.
1: Velilere zorla imzalatılan veya kayıt sözleşmelerine gizlenen ek hizmet, kitapları okulun belirlediği şirketten satın almayı kabul eder ibareleri, tüketiciyle müzakere edilmeden tek taraflı konulduğu için haksız şart hükmündedir ve hukuken geçersizdir. Veliler bu maddeleri imzalamış olsalar dahi sonradan hakem heyetine itiraz etme hakkına sahiptir.
2: Özel okullarda MEB yasaklarına rağmen 80 bin lira 200 bin lira arasına ulaşan yardımcı kitap ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda tepki topladı.
1: Bakan Yusuf Tekin en çok şikayetin bu alandan geldiğini ve yeni tedbirler alınacağını açıklarken özel okul velileri platformu zincir okulların yasakları iç yönetmeliklerle delerek süreci ticari faaliyet sürdüğünü belirtti.
2: Fahiş fiyatlara isyan eden velilerin tüketici kanunu uyarınca CİMER, MEBİM ve tüketici hakem heyetleri üzerinden ücret iadesi alma hakkı bulunuyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sevgili Alança.
2: Merhaba Okan.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
1: Çok ederim.
2: Artık kaçma nasıl bir şarkı? Böyle ben normalde ilişkilerde falan çok böyle şey değilimdir.
1: Ne değilsin?
2: Yırtık bir tip değilim, tamam mı? Bazı insanlar öyledir, bazı kadınlar öyledir. O benim çok hoşuma gidiyor yani. Çok açık sözlü, ne istediğini çok iyi bilen.
1: Sen daha tutuk musun yani?
2: Ya evet, sosyal anksiyetesi olan, duygusal ilişkilerde böyle kalan.
1: Ciddi misin sen ya?
2: Evet ya, çok utangaç bir insanım. Ve bu şarkı tam tersi bir şarkı. Yani.
1: Gıcıklığına yapılmış gibi bir yani. Ulan öyleysen ben buna da bir şarkı
2: yani
1: yaparım.
2: Olmak istediğim bir Alança'yı yansıttım oraya yani. Ve çok hoşuma gitti. Aslında oradaki Alança Zampara'nın ölümünü söyleyen Alança gibi yani. Teoman Sanatçı. Öyle söyleyeyim. Yırtık bir tip değilim, tamam mı?
1: Alança, iyi ki varsın.
2: Sen de iyi.
1: Ayağına yüreğine sağlık. Harikasın.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Doğsun.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaklaşık 90 yıldır matematikçilerin çözmeye çalıştığı Navier-Stokes problemi yapay zeka ile yeniden gündeme geldi. Yapay zeka ajanlarının uzun süren çalışması sonucunda probleme ilişkin bir ispat üretildiği açıklanırken, ortaya konulan çözümün henüz matematik camiası tarafından doğrulanmadığı belirtildi. Akışkanların ve gazların hareketini açıklayan Navier-Stokes denklemleri, matematiğin çözülmemiş en önemli problem arasında yer alıyor. Yapay zeka sistemlerinin 10 bin ajanla 88 saat çalışarak bir çözüm ortaya koyduğu duyuruldu. Ancak çalışmanın kesin bir matematiksel çözüm olarak kabul edilmesi için ispatın alan uzmanları tarafından bağımsız biçimde incelenmesi gerekiyor. Navier-Stokes problemi, Clay Matematik Enstitüsü tarafından belirlenen 7 milenyum problemi arasında yer alıyor. Enstitü, problemin koşullarını karşılayan geçerli bir çözüm için 1 milyon dolarlık ödül öngörüyor. Bu nedenle yapay zeka tarafından oluşturulan ispatın doğrulanması halinde gelişme, yalnızca yapay zeka alanında değil, matematik tarihinde de önemli bir dönüm noktası olacak. Gelişmenin ardından matematikçiler Tristan Buckminster ve Levent Alpögen'in daha önce yürüttüğü çalışmalarda yeniden gündeme geldi. NIU'dan Buckminster'la matematikçi Alpöge yaklaşık bir yıl önce yapay zeka desteğinden yararlanarak Navier-Stokes probleminin yakın akrabası olarak değerlendirilen Euler denklemleri üzerinde çalışmış ve bu alanda sonuç elde etmişti. Yapay zeka ajanlarının Navier-Stokes probleminde benzer bir yaklaşım izlemesi, iki çalışmanın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Buckminster'ın dikkatini çeken noktalardan biri, yapay zeka sisteminin çözüm sırasında kendisi ve Alpögen'in üzerinde çalıştığı yaklaşıma benzer bir yol izlemesiydi. Buckminster bunun üzerine OpenAI'ya e-posta göndererek daha önce yaptıkları araştırmadan söz etti ve yeni çalışmada bu araştırmadan yararlanıp yararlanılmadığını sordu. Böylece tartışmanın merkezine şu soru yerleşti. Yapay zeka aynı matematiksel fikre bağımsız olarak mı ulaştı, yoksa daha önce ortaya konulan çalışmalardan dolaylı biçimde mi yararlandı? OpenAI sürecin kamuoyuna yansımasının ardından Navier-Stokes Millennium problemi için bir çözüm bulunduğunu ve ispatın bir grup yapay zekacının tarafından üretildiğini açıkladı. Şirket daha sonra Alpögen ve Buckminster'ı matematiksel çalışmalarından dolayı tebrik eden bir paylaşım yaptı. OpenAI ayrıca çözüm sürecinde kullanıcı verilerine erişilmediğini savundu ve 1 milyon dolarlık Millennium ödülüne başvurmayacağını duyurdu. Çalışmanın matematik dünyasında kabul görmesi için öncelikle ortaya konulan ispatın doğrulanması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Say'da problemin çözüldüğünün kesin biçimde söylenebilmesi için çalışmanın alan uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Say, yapay zeka tarafından geliştirilen çözümün bilgisayar destekli yöntemlerle formalize edilip önemli bir aşama olarak değerlendirirken nihai kararın matematik camiasının incelemesiyle verileceğini belirtti. Gelişme yapay zekanın matematikteki rolüne ilişkin daha geniş bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bir problemi çözmekle yeni bir matematiksel kavram veya yöntem ortaya koymanın birbirinden farklı olduğuna dikkat çeken Say, büyük matematiksel keşiflerin çoğunlukla yeni kavramların ortaya çıkması veya daha önce bağlantısız görülen alanlar arasında ilişkilenmesiyle gerçekleştiğini belirtti. Yapay zeka sistemlerinin yalnızca karmaşık hesaplamalar yapmakla kalmayıp fikir geliştirmeye ve matematiksel ispatlar oluşturmaya başlaması ise araştırmacıların çalışma biçiminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Navier-Stokes tartışmasının ortaya çıkardığı temel sorulardan biri de matematiksel keşfin sahibinin nasıl belirleneceği oldu. Bir araştırmacının henüz yayınlanmamış bir fikrini yapay zeka sistemine aktarması ve bu bilginin daha sonra başka bir çalışmanın ortaya çıkmasına katkı sağlaması halinde akademik önceliğin kime ait olacağı belirsizleşiyor. Bunun aksine yapay zekanın aynı yönteme herhangi bir dış katkı olmadan bağımsız biçimde ulaşması da mümkün olabilir. Ancak mevcut sistemlerde bu iki senaryoyu biçimde birbirinden ayırmak kolay değil. Navier-Stokes ispatının doğrulanması halinde ortaya çıkacak sonuç yalnızca yaklaşık 90 yıllık bir matematik probleminin çözülmesi anlamına gelmeyecek. Gelişme aynı zamanda yapay zeka çağında bilimsel keşfin, yazarlığın ve akademik önceliğin nasıl tanımlanacağı konusunda yeni bir tartışmanın da başlangıcı olabilir. Yapay zeka ajanlarının 88 saatlik çalışması sonucunda matematiğin en büyük açık problemlerinden Navier-Stokes denklemleri için bir çözüm üretildiği duyuruldu. Ancak ispatın henüz bağımsız matematikçiler tarafından doğrulanmamış olması, çözümün geçerliğinin yanı sıra akademik öncelik ve keşif kime ait tartışmasını da beraberinde getirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Like a rainbow.
1: Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları açıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünya yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'nin müzik, dizi ve sinema ile dünyaya yayılan Hallyu dalgası milyonlarca kişinin yaşam tarzını etkiliyor. K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç ise bu küresel başarının perde arkasını gözler önüne seriyor. Güney Kore'nin müzikten dizilere, sinemadan kozmetiğe uzanan kültürel etkisi dünyanın dört bir yanında büyüyor. Hallyu, yani Kore dalgası olarak adlandırılan bu etki özellikle gençlerin müzik zevkine, giyim tarzına, tüketim alışkanlıklarından gelecek hallerine kadar pek çok alanda kendisini gösteriyor. K-pop ve kuzilerinin geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi Korece öğrenmeye, Kore yemeklerini denemeye ve Güney Kore menşeli ürünlere yönelmeye başladı. Sosyal medyada dünyanın farklı ülkelerindeki hayranları bir araya getirerek Hallyu'nun küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdı. K-pop hayranlığı yalnızca şarkı dinlemekle de sınırlı kalmıyor. Hayranlar konserlerden albümlere, özel ürünlerden idollerin doğum günü etkinliklerine kadar pek çok organizasyona katılıyor. Bu güçlü hayran kültürü Güney Kore'nin kültürel etkisinin yanı sıra ekonomik gücüne de katkı sağlıyor. Hallyu'nun yükse 1997 Asya mali krizinin ardından izlenen politikaların önemli payı bulunuyor. Güney Kore, kriz sonrası müzik, dizi ve sinema gibi kültürel ürünlere yapılan yatırımları artırarak bu alanları ekonomik bir çıkış yolu olarak değerlendirdi. Devlet destekleriyle büyüyen sektör zamanla ülkenin önemli ihracat alanlarından biri haline geldi. BTS gibi K-pop gruplarının dünya çapındaki başarısı ve Gangnam Style gibi küresel çapta ses getiren çalışmalar Kore kültürünün görünürlüğünü daha da artırdı. Netflix gibi dijital platformların Kore yapımlarına yaptığı yatırımlar bu dalganın dünyanın farklı bölgelerine ulaşmasını hızlandırdı. Ancak K-pop dünyasının ışıltılı sahnesinin arkasında oldukça zorlu bir hazırlık süreci bulunuyor. İdol olmak isteyen gençler çoğu zaman küçük yaşlarda şirketlerin stajyer programlarına giriyor. Dans ve müzik eğitimi alan adaylar yıllarca sürebilen yoğun bir rekabet ortamında kendilerini göstermeye çalışıyor. Stajyerlerin yalnızca sahne performansları değil, fiziksel görünümleri ve davranışları da yakından takip ediliyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle uykulama ve sosyal hayatın sınırlandığı dönemler yaşanabiliyor. Bazı gençler eğitimleri uğruna ailelerinden ve okullarından uzaklaşırken belirli güzellik standartlarına uyma baskısıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik yıllarca eğitim almak sahneye çıkma garantisi anlamına gelmiyor. Çok sayıda aday arasına yalnızca küçük bir bölümü profesyonel olarak çıkış yapabiliyor. Bu nedenle K-pop yıldızı olma yolculuğu yoğun rekabeti nedeniyle zaman zaman açlık oyunlarına benzetiliyor. Müzik, dizi, sinema, yemek ve güzellik sektörlerini kapsayan Hallyu, bugün günün küresel yumuşak gücünün en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Güney Kore'nin dünyaya yayılan Hallyu dalgası, milyonlarca gencin yaşam tarzını şekillendirirken, K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç, kültürel başarısının görünmeyen yüzünü ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Moda yıllarca bu iki sezon arasında düzenli işleyen bir takvim kurdu. Ancak önce mevsimler, ardından moda değişmeye başladı. Sonbaharda koleksiyonlarda yazlık elbiseler, yaz döneminde ise daha kaşlar görmek artık şaşırtıcı değil. Çünkü değişen yalnızca podyumlar değil, gardıroplar da mevsimlerin dönüşümüne ayak uyduruyor. İklim krizinden sosyal medyanın hızına, alışveriş alışkanlıklarından lüks modanın değişen kurallarına kadar pek çok dinamik, sektörün en köklü sistemlerinden biri olan moda takvimini yeniden şekillendiriyor. Peki moda takviminin sonuna mı gelindi, yoksa moda yalnızca zamanı farklı okumayı mı öğreniyor? Moda dünyasının uzun yıllar boyunca oldukça düzenli işleyen bir ritmi vardı. İlkbahar yaz koleksiyonları kış aylarında tanıtılıyor, sonbahar kış koleksiyonları ise daha yaz bitmeden mağazalara ulaşıyordu. Tasarımcıdan satın almacıya, moda editöründen vitrin hazırlayan ekiplere kadar sektörün tamamı aynı takvim üzerinden ilerliyordu. Ancak zamanla iki ana sezonun arasına yeni koleksiyonları, özel seriler ve işbirlikleri eklendi. Yılda iki koleksiyon yeterli olmamaya başladı. Daha bir koleksiyon vitrindeyken diğeri podyuma çıkıyor, tasarımcılar bir koleksiyon mağazaya inmeden yenisini hazırlıyordu. İndirimler sezon başlamadan yapılırken, kışlık parçalar henüz yaz sıcakları devam ederken satışa çıkabiliyordu. Başlangıçta daha fazla yenilik, daha fazla alışveriş ve daha fazla heyecan anlamına gelen bu tempo, zamanla yetişilmesi zor bir döngüye dönüştü. Moda, zamanı yönetmeye çalışırken gerçek hayatın ritminden uzaklaşmaya başladı. 2020 yılına kadar sektörde yavaşlamak başarısız anlamlı görülüyordu. Daha fazla koleksiyon, daha fazla yenilik ve daha fazla satış hedefleniyordu. Pandemiyle birlikte ise üretim yavaşladı, defileler iptal edildi ve moda uzun yılların ardından ilk kez kendi temposuna dışarıdan bakma fırsatı buldu. Sektörde sezon odaklı sistem sorgulanmaya başladı. Bazı moda evleri geleneksel takvimden uzaklaşırken, tasarımcılar da daha az koleksiyon ve daha doğru zamanda üretim fikri düşmeye açtı. Değişen yalnızca sektörün kendi kuralları değildi. Sosyal medya sayesinde koleksiyonlar aylar öncesinden telefon ekranlarına ulaşırken, hava koşulları da geleneksel mevsim takvimine her zaman uymuyor. Eylül aylarında yaz sıcakları devam edebiliyor. Nisan ayında ise yeniden soğuk havalar görülebiliyor. Gardıroplar da buna göre şekilleniyor. Bu nedenle sezonsuz moda olarak tanımlanan yaklaşım, yalnızca yeni bir moda akımı değil, günlük hayatın değişen koşullarının podyuma yansıması.

0: yansıması olarak görülüyor. Son dönemin podyumları bu dönüşümün izlerini taşıyor. Koleksiyonlar artık yalnızca tek bir mevsime ait görülmek için hazırlanmıyor. Kalın ve hafif kumaşlar, farklı dokular ve katmanlar aynı koleksiyonlarda bir araya gelebiliyor. Eskiden sonbahar-kış koleksiyonlarında daha koyu renkler, daha kalın kumaşlar ve belirgin bir kış geliyor hissi öne çıkarken bugün bu sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Parçalar yalnızca tek bir sezon için değil, gardıropta daha uzun süre kullanılabilecek şekilde düşünülüyor. Böylece yeni bir renk ya da silüetten çok bir kıyafet gerçekten tek bir mevsime mi ait olmalı sorusu öne çıkıyor. Türkiye'de de sezonsuzluk aslında günlük hayatın içinde uzun süredir hissediliyor. Özellikle İstanbul'da aynı gün içerisinde farklı hava koşulları yaşanabiliyor. Sabah ceketle dışarı çıkılırken öğlen daha ince kıyafetlere geçilebiliyor. Akşamsa yeniden hırkaya ihtiyaç duyulabiliyor. Bu değişim tasarımlara da yansıyor. Son yıllarda keskin sezon tanımları yerine farklı dönemlerde giyilebilecek parçalar, katmanlı silüetler, zamansız renkler ve daha küçük koleksiyonlar öne çıkıyor. Çünkü artık mesele her gün yeni bir gardırop kurmak değil, mevcut gardırobun ömrünü uzatmak. Türkiye açısından bir diğer önemli başlıksa üretim. Avrupa daha az ancak daha doğru üretmenin yollarını ararken güçlü üretim merkezlerinden biri olan Türkiye'de bu dönüşümün içinde yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de üretim etiketinin hızlı üretimin yanında uzun ömürlü tasarımla da anılması ihtimali öne çıkıyor. Moda takvimi ise tamamen ortadan kalkmış değil. Moda haftaları yapılmaya, ilkbahar, yaz ve sonbahar, kış koleksiyonları tanıtılmaya devam ediyor. Ancak bu başlıklar eskisi kadar belirleyici görünmüyor. Kışlık montlar yalnızca takvim kışı gösterdiği için alınmıyor. Keten gömleklerde sadece yaz aylarına ait görülmüyor. Bu nedenle asıl soru moda takviminin ortadan kalkıp kalkmadığından çok modanın gerçek hayatın değişen ritmine yetişip yetişmediği. Çünkü stil giderek hangi mevsimde olduğumuzdan çok o gün ne giymek istediğimizle şekilleniyor. Hala duvarda asılı ancak modanın gözü artık eskisi kadar orada değil. İklim krizi, sosyal medyanın hızlandırdığı tüketim alışkanlıkları ve değişen hava koşulları modanın yıllardır ilkbahar yaz ve sonbahar kış üzerinden işleyen düzeyine dönüştürüyor. Sezonlar tamamen ortadan kalkmasa da farklı mevsimlerde kullanılabilen daha uzun ömürlü parçalar giderek öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Set koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: ...19.07'ye yetiştik diyeceğim de 08'e geçti. Özgür gülüyor karşımda. Bugün Özgür gülüyor. 3 saniye geç açmış mikrofonu bilerek. Öyle diyor valla. Fenerbahçe saatini olsun. 1907'yi biz kalpten her zaman kutluyoruz. 19, hepimiz her zaman 19.07 bizim için. 18 Eylül 2026... 19.08 sizlerle birlikteyiz Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinde. Beşiktaş'ı tebrik ederek başlayalım. Şimdi Caner de orada. Bugün Mikail yok. Özgür var. Ondan sonra ama Caner burada. Beşiktaşlı olan o. Artık o galip gelen o. Onu tebrik edeceğiz. İyi de oynamış Beşiktaş. Ben izleyemedim. Ben programdaydım. Ama iyi oynamış. Hatta bana dediler. İzle dediler. Mutlaka ücretini izle dediler. İzleyeceğim. Beşiktaş'ı tebrik edelim. Marsilya gibi sonuçta Fransa Ligi'nin güçlü bir temsilcisi. Bu seneki durumlarını bilmiyorum ama ne olur. Marsilya yani bakıldığı zaman. O açıdan Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Bütün dostlarımıza selam olsun. Gündemimiz tabii bugün çok fazla spora girmeyeceğim. Çünkü sporluk bir mevzu yok. Fenerbahçe'nin tadı olmayınca bende de spora giresim gelmiyor. Ondan sonra o yüzden direkt ben şeye gireyim. Gündemimize gireyim. Neyi konuşacağız? Doğal olarak tabii ki terörist Türkiye gündemi yine bir anda alevlendi. İşte getirmiştik Sayın Bahçeli ile sohbetimiz ve orada aktardıkları. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un toplantısı. Sayın Uçum'un toplantısında dün hazır Ankara'ya gitmişken ben de katıldım, izledim. Yani sohbet toplantısında ben de vardım. Sohbette faydalı oldu yani, onu konuştuk. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı biraz. Onları da konuşacağız. Yani Mehmet Uçum'un açıklamaları ne anlama geliyor? Ondan sonra yani o hedefe ilerleme çerçevesinde işte Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilgin, yani ilişkin detaylar verdi. Ne olacağına ilişkin. O önemli. Yani silahsızlanma alt komisyonunda görev alacak dedi. Biliyorsunuz bir kurul oluşturulmuştu. O kurula bağlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul. O kurula bağlı alt komisyonlar oluşturulacaktı. Bunlardan biri de silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu. Öcalan'ın burada görev verileceğini söylemişti. Başka başka detaylar da söyledi. Yani Ekim ve Kasım gibi teyit ve tespit tespit ve teyit, özür dilerim, Milli MGK'nın o sürecinin de bitmesinin beklendiği, yani 2026 doğru. Onları bir konuşacağız. Yani terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri bir konuşacağız. Türkiye'nin Yemen politikasına bir gideceğiz. Yani biliyorsunuz Yemen'de tekrardan bir iç savaş başladı. 12 yıl aradan sonra, yani bir taraftan Suudi Arabistan destekli Yemen yönetimi, diğer tarafta İran destekli Ensarullah Hareketi, Husiler olarak bildiğimiz Ensarullah Hareketi affedersiniz, bir hareketlilik var. Husiler son derece stratejik nokta olan batı kıyılarını, yani Babel Mendeb Boğazı kıyılarını kontrol altına aldı ve gerilim Suudi Arabistan coğrafyasına taşınmaya başlandı. Özellikle İslam dünyası açısından da, yani stratejik noktaların yanı sıra Mekke'nin İslam dünyası açısından önemli, simgesel anlamda önemli olan Mekke'nin de hedef alması biraz ortalığı karıştıracak gibi. Valla tam İsrail'in istediği zemin gibi bir görüntü var bende. Onu konuşuruz detaylar, ama tabii burada Türkiye'nin politikaları ne olacak? Çünkü biliyorsunuz Suudi Arabistan artık bizim Mekke Savunma İttifakı'nda ortağımız. Yani müttefikimiz diyebiliriz. Yani burada bir ittifak var. Ve bu ittifak çerçevesinde Türkiye hangi politikayı izleyecek, ona bakacağız. Pakistan'a da bakacağız. Yani Pakistan Suudi Arabistan'a destek verecek mi? Sonuçta İran'la sınırlayan Türkiye gibi. İran'la sınır. Yani üç ülkenin de aslında sınır var. Şöyle Türkiye ile Pakistan'ın karadan sınırı var İran'la. Suudi Arabistan'da denizden sınırı var. Yani işte Pers Denizi deniyor, Pers Körfezi deniyor, Basra Körfezi deniyor, Arap Körfezi deniyor. O coğrafya üzerinden denizden karşılıklı komşu olan yani Suudi Arabistan'da denizden olmasıyla beraber o Mekke Savunma İttifakı'nı oluşturan 3 devlet de İran'a komşu. Pakistan'la Türkiye'nin tavrı ne olacak, neler olacak? Dediğim gibi terörsüz Türkiye hedefini şey yapacağız, konuşacağız. Artı Sayın Mehmet Uçum dün seçim tarihini de işaret etti. Yani böyle bir şey söyledi. Dedi ki Şubat'ta meclis bir karar alır, belli bir tarih aralığında toplanır, kararı alır ve 16 Nisan 2028 en uygun tarihtir seçimin yenilenmesi noktasında. Geçen hatırlatmıştım Sayın Bahçeli ile sohbette de bizim adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Yani doğrudan söylememekle beraber işte 14 Mayıs 2028'de yapılırsa Cumhurbaşkanı'nın aday olamayacağını hepimiz bildiğimiz için ben sormuştum yani Sayın Bahçeli'ye, siz hangi seçenektesiniz? Yani 14 Mayıs seçeneğinde misiniz yoksa seçimlerin yenilenmesi tarafında mısınız? MHP'nin tavrı ne diye sorduğumda bizim adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deyince aslında doğrudan biz seçimin yenilenmesini istiyoruz değil ama dolaylı olarak seçimlerin yenilenmesi noktasında bir deyim yerindeyse pozisyon aldığını görmüştük Sayın Bahçeli'nin. Bundan işte bizim sohbetimizin üzerinden iki gün sonra da dün sabah Sayın Mehmet Uçum da 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in açıklamaları var, onlara da bakacağız. İlginç bir olaya bakacağız. Bu EDEM falan meselesi çok konuşuluyor Almanya'daki biliyorsunuz. Daha başka başlıklarımız da var bu arada, onu söylüyorum. AFD meselesiyle ilgili ilginç bir toplantı var. Moskova, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari ticaret odasıyla aynı zamanda AFD ile beraber bir iş forumu düzenlemeye hazırlanıyor 2027 yılında. Moskova, Washington, yani Amerikan Ticaret Odası diyorum, Moskova, Washington ve Berlin'de de AFD bir iş forumu düzenlemeye hazırlanıyor Moskova. Bunun öncülüğünü yapıyor. Bu kapsamda ilginç olacağı kesin. Bir de bir konuğumuz olacak. Konuğumuz şu değerli dostum, Ankara kuliste bilen değerli Ercan Gürses. Ercan şeyi konuşacağız Ercan'la. Hem terörsüz Türkiye hedefinde Mehmet Uçum'un açıklamalarını işte nasıl Ankara'da nasıl yankılandı, ne oldu ne bitti onları konuşacağız. Ama bir Yemen'le veya terörsüz Türkiye ile başlayalım. Yemen'i aslında baktığımız zaman dış şeyi biraz dışarıya bırakalım. Yani sonraya bırakalım. Terörsüz Türkiye hedefiyle başlayalım. Şimdi en son şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını geçen hatırlattım. Süreç neydi? Şimdi en son yasal düzenleme çıktı, kabul edildi, mecliste çıktı derken kabul edildi. Şu an şey bekleniyor işte MGK'nın tespit ve teyit. Tabii ki MGK da kendisi yapmayacak. Kendisine gelen raporlar kapsamında Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. O kendisine gelen raporlar kapsamında tespit yaptığı anda teyit de ederse yasal o yasa yürürlüğe girecek. Şimdi bu noktada bir 6 ay süre yani başvuru süreci başlayacak diyelim daha doğrusu. Tabii başka şeyler de oluyor. Yani işte neyi bekliyoruz? İşte Öcalan'ın burada pozisyonu, statüsü o tartışılıyor. Statü ne olacak, ne bitecek? Statü olsun mu, olmasın mı? Öcalan'a niye rol veriyoruz? Öcalan'a niye şey yapıyoruz? Bu taviz değil mi falan filan. Bu tartışmalar yürüyor, eleştiriler var. Benim de içinde bulunduğum bir kesim de şunu savunuyor. Ben de bu bölümdeyim. Sonuçta PKK terörü gibi Türkiye'yi yaklaşık 40 yıldır yani 84'ü baz alırsak 42 yıldır derin şekilde yaralayan ideolojik olarak PKK'nın kuruluş süreci 73'e kadar uzanır. Abdullah Öcalan'ın ilk toplantısı falan 73'ü baz alırsak 52 yıldır Türkiye bir PKK mücadelesi yürütüyor. Bu sosyolojik, bu tabii en başta insani, bizim insan kaybımız, şehitlerimiz, ondan sonra masum sivillerimiz, silahsız sivillerimiz, şehitlerimiz de masum tabii. Yani masum siviller aslında böyle dilimize pelesenk olan bazı şeyleri iyidir, düzeltmek lazım. Silahsız sivillerimiz, silahsız insanlarımız, çok sayıda insanı kaybettik. Hatta bunun içini çeşitli gerekçelerle, çeşitli bahanelerle kandırıp veya başka yöntemler uygulayarak daha çıkardığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da eklersek, ki bu ekleniyor, kızmanıza gerek yok çünkü yani sakın kızmayın, kızacak olan varsa kızmasın. Çünkü ne diyorlar, Abdullah Öcalan'a kızarken 60 bin vatandaşımızın katili, 70 bin vatandaşımızın katili, zaten o rakamın içinde o PKK'lılar da var. Çünkü bizim şehitlerimiz toplam asker, polis, korucu, istihbaratçı, devlet görevlisi, kamu görevlisi, öğretmen, sivil, işçi falan filan, zaten bir tahminim, yani tahminim derken geçen bir veri vardı, Nedim Şener yazmıştı galiba, bir 15 bine yakın toplamı kayıplarımız, 10 bin 15 bin arası bir rakam var, tam rakam yok aklımda ama bir veri var. Yani gerisi zaten bu rakamın PKK'lılar, yani sonuçta onları da sayarsak ciddi bir insan kaybı. Bir kere en başta bu, ekonomik kayıp, siyasi kayıp, sosyolojik travmalar, sosyolojik tahribatlar diyeyim, daha doğrusu tahribatlar, Başka tahribatlar. Artı ülkenin eli zayıfladı dış politikada. Terörle uğraşmaktan enerjimizi içe verdik. Ekonomik kayıpların içine her şeyi ekleyebiliriz. İşte istihdam oluşturacak yapılanmaların oluşması engellendi. Enerji çalışmaları engellendi. Rahmetli Metin Aydoğan vardı. Şimdi AK Parti'ye kızıyorlar. Bir yerde işte Gabar'da petrol bulundu, şu oldu, bu oldu falan deyince kızıyorlar. Yine petrol bulundu. Bunlar dalga geçiyorlar falan. Metin Aydoğan gibi Atatürkçü, ulusalcı, çok kıymetli bir aydın vardı. Bilenler bilir. Rahmetli oldu. Bitmeyen Oyun kitabında da yazmıştım. Türkiye'de birçok geçmişte petrol, Amerikalıların gelip petrol arayıp sonra burada hiçbir şey yok deyip kuyuları kapattı. Ama not ettikleri, sonra Türkiye'nin Amerika ile gerilim dönemleri, şunlar bunlar çerçevesinde orada yaptıkları aramada bölgedeki en önemli rezervleri tespit ettikleri ortaya çıktı diye yazmıştı. Artı rahmetli Muammer Aksoy'un petrol meselesi ile ilgili çok ciddi çalışmaları var. 3 tane kitabını bulmuştum. Hatta Ankara'da işte Güven Parkı'nın orada caddenin ismini unuttum. Kumrular Caddesi'nde bir kütüphane vardı. Oradan almıştım ben. Hatta yani normal şey bir kitap değil. Rahmetli Muammer Aksoy'un yazdığı kitaplar. Kitap evlerine satılan falan değil. Belki sahaflarda bulunabilirdi ama oradan ben bulmuştum. Kütüphanede bulmuştum kitapları. Fotokopisi vardı zaten de. Orada da çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin petrol varlıklarını savunan bir şey var. İşte Raif Karadağ petrol meselesini ele aldığında petrol fırtınası diye tabii farklı bir perspektiften bakıyor. O biraz daha Osmanlıcı bir fil ama çok açık bir şekilde milli petrol politikalarımızı savunan bir, ki Osmanlı İmparatorluğu da bize ait, onu da söyleyeyim. Yani Osmanlıcı derken şu anlamda, Cumhuriyet karşıtı anlamda söylemiyorum. Ama okumaları biraz daha işte Muammer Aksoy'la ideolojik olarak, doktriner olarak daha farklı diye pozisyonlarda, ama Raif Karadağ'da her şeyi göze alarak petrol çalışması yapmış, petrol fırtınası diye kitap yazmış. Hatta ben yıllar önce okumuştum, şimdi tekrar okuyorum o kitabı. Dünyadaki gelişmeleri, bölgemizdeki gelişmeleri, Musul'u nasıl kaybettiğimizi falan filan, onları tekrar anlatıyor böyle, işte Gülbenkyanlar falan filan. O Osmanlı'nın petrol şeylerini, işte İngiliz şirketleri, bilmem şunlar falan, bilmem şu an şirketlerin isimlerini söylemeyeyim. Alman Hollanda işbirliğindeki işte Hollanda şirketleri, Almanların mücadelesi falan anlatmıştı. İşte biz burada yıllarca arama yapamadık. Yani bölge enerji zengin aynı zamanda. Bu arada maliyetli işlerdir onlar. Onu da söyleyeyim, yani çok maliyetli. Adım adım ilerlenir, adım adım ilerlenir ve en sonunda da bu bir zamana yayıldıktan sonra inşallah Türkiye kendi petrolleriyle çok ciddi bir şekilde, çünkü petrolün ne kadar önemli olduğunu Hürmüz krizinde gördük. Hatta Hürmüz Savaşı da diyebiliriz buna. Terör bu birçok şeyde bize maliyet çıkarttı. Şimdi bu noktada oraya geleceğim. Öcalan'ın statüsü meselesinden geldi. Yani yıllarca çalışınca da böyle çenemiz açılıyor işte. Anlatıyoruz her şeyi, bütün detayları anlatasım geliyor yani. Yani düşünün, örgütün ilk böyle 6-7 kişiyle Öcalan'ın ilk toplantı yaptığı Çubuk Barajı'ndaki toplantıyı bile detaylarıyla çalışmış bir adam. Yani otururdum, örgütün aylık dergilerini bulurdum bir yerden, internetten şuradan buradan okurdum. Niye? Bir şeyle mücadele ediyorsan, hani Sanzu'ya atfedilen, ki onun bir cümlesidir, kendini tanımıyor, düşmanı da tanımıyorsan kaybettin. Kendini tanıyor, düşmanı tanımıyorsan ciddi işin riskte. Ama hem kendini tanıyor hem düşmanı tanıyorsan kazanma şeyin vardır minvalinde. Bu anlamda yani güçlü, kazanman daha güçlü ihtimaldir diye aktarılır ya. O yüzden ben hep mesela örgüt yayın organlarını takip ederdim falan. Şimdi bu nedenle bir statü mevzusu olunca aklıma şu geliyor. Yani direkt o yaşanmışlıklar geliyor. Gördüğüm olaylar, işte okuduğum olaylar falan filan. O yüzden böyle girişler yapıyorsun. Yani anlatma ihtiyacı hissediyorsun. Çünkü çok zor süreçlerden geçtik. Bugün söylemesi dile kolay. Bundan 11 sene önce düşünün, Eylül ayı. Yani 2015 Eylül ayına gidin. 2015, tam 11 sene önce 18 Eylül'e gidin. Şimdi ben hatta zamanım olsa bir taraftan şey yapıp konuşup bir taraftan sayfa açmak da zor oluyor. Böyle durağı olmuyor yani, radyonun da öyle bir şeyi var. O yüzden sizleri de sessiz bırakmak istemiyorum ama gitsek muhtemelen şu an işte Diyarbakır'da, belki benim memleketim Muş, Varto'da, Varto'lu değilim, Muşlu'yum. Muş'un Varto ilçesinde, başka yerlerde, Sur'da, Nusaybin'de, işte belki birileri hendek kazıyor, hendek çatışmaları var yani. Düşünün 11 sene önce, öyle bugün konuşması çok kolay. Ama bir dönem, hem de yakın bir dönemde Türkiye'nin şehir merkezlerinde tarihimizin en büyük kalkışmalarından birini yaşadık. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğünü en ciddi tehdit eden kalkışmalardan biriydi. Öncesinde de öyle, 90-92'yi bilenler bilir. O Cizre Nevruzu, 92 Nevruzu daha doğrusu, 93'teki olaylar, yani korkunç olaylardı. 90'ların terörle mücadelesi muazzam etkiliydi ama o dönemin imkan ve kabiliyetleri falan, yani hep geliyor aklıma. Ve şimdi geldiğimiz noktada yıllarca o işi yöneten, doktrine eden falan kişi diyor ki, evet diyor, ben diyor artık diyor kabul ediyorum diyor. PKK'nın ölüm, yani ölümü gelmiştir diyor. Ömrünü tamamlamıştır diyor falan filan. Şimdi bu noktada devlet diyor ki, o zaman diyor, deyim yerindeyse, bunun gereğini yap. O 27 Şubat, bakın Sayın Bahçeli'nin şu cümlesi de önemliydi, onu da söyledi. Dedi ki Öcalan, dedi, 27 Şubat 2025 ile 27 Şubat bir sene sonra, 27 Şubat 2026'da, yani 25'te bir açıklama yaptı, 2026'daki 27 Şubat'ta da arkasında durdu. Bu önemliydi dedi. Artı arada da Suriye'dekilere de çağrısı yaptı. Şimdi bu önemliydi dedi. Şimdi burada bir rol oynuyor. O yüzden şimdi statü denilen bu. İşte konut denilen o. Şimdi statü ne olacak? İşte Sayın Mehmet Uçum'un söylediğine göre, tekrar hatırlatalım. Oluşturulan, biliyorsunuz, komisyonlar oluşturulur. Silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu. 4 tane komisyon oluşturuldu. Bunlardan o silahsızlanma. Silahsızlanma deyince de 82 veya 83, yine gidiyorum, aklıma şey geliyor. Öcalan'ın bir o dönem örgütün yurt dışında, Suriye tarafında olması muhtemel, bir kampında örgüt militan insanlarına fırça atarak yaptığı bir konuşma geliyor. Okudum bunları tabii ki, yani ben sonuçta diyor ki, ben diyor bu silahları diyor, biz diyor başarısız olalım diye bulmuyorum diyor. Bana bunları verenler diyor, 82 veya 83'ten bahsediyorum bakın. Bu silahları diyor boşuna bulmuyorum diyor. Biz başarısız olalım diye bana vermiyorlar diyor bu silahları diyor. Şimdi bu konuşmayı yapıp örgüte silah bulan Öcalan 2026'da örgütün, daha doğrusu fes olunan örgütün, artık yani fesih kararı alınmış, kongreyi toplamışlar, fes olmuş. Fes olunan örgütün silahsızlanması için oluşturulan komisyon tarafından görevlendirilecek. O komisyon çerçevesinde görev verilecek. Bakın bu da anlamlı. Şimdi duygusal mı yaklaşacağız bu meseleye? Ya ben duygusal yaklaşıyorum arkadaş, ben şey yapmıyorum falan filan. İşte konut da verilmesi. Şimdi işte konut da bu arada bu çerçevede yapacağı görüşmeler, belki diyecekler ki örgüte bir aracı gelecek. Geçmişte yapılıyordu bu. Bu her dönem yapılıyordu bu arada. Bu döneme özel veya çözüm süreci, açılım sürecine özel bir şey değil. İşte bugünlerde ben oraya da bir not düşeceğim aslında. Zamanım olursa bir not düşeceğim. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur'un sorgusu döneminde o dönem askerler ağırlıklı İmralı'yı kontrol ediyordu. O dönemlerde de temaslar kurduruluyordu. Avukatlar üzerinden kurduruluyordu. Başka şeyler üzerinden mesajlar verdiriliyordu falan. Her dönem bir temas var aslında. Zaten devletin cezaevinde olan bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi bu kişi deniyor ki sana bir konut yapıyoruz. Sen bu komisyon çerçevesinde evlerini yapacaksın. Ne yapacaksın? İşte birileri gelecek diyecekler. Yani diyecek ki işte git Kandil'e veya oraya git, buraya git, Avrupa'ya git. Şunları, şunları, şunları söyle. Bunu yapacaklar. Şöyle bırakacaklar, böyle bırakacaklar. Şu şeyi yapacaklar. Yani bunlar da devlet tarafından da bilinecek bu arada yapılanlar. Artı gazeteciler gelecek, mesaj verecek. Siyaseti işte DEM Parti'nin yeniden organizasyonu olması. Çünkü DEM Parti'de de garip garip sesler çıkıyor bazen. Gerçekten bu işi deyim yerindeyse gönülden yürütenler de var. Ondan sonra çok ben kıymetli buluyorum. Geçmişte çok kavga ettik. Yani kavgada yumruk sayılmıyor deyim yerindeyse. Ben gazeteci olarak, siyasetçiler siyasetçi olarak. Biz milletimizin, ülkemizin ve insanlığın çıkarları çerçevesinde bir mücadele yürüttük. Şimdi onu sonlandırma şeyi var. Ve bu mücadelede dönem dönem gerildik. Ama o dönem ben kapatılmasını da savunuyordum. HDP'nin kapatılmasını da savunuyordum. Şimdi niye? Çünkü terörle arasında bir mesafe yoktu. Şimdi DEM Parti şu noktada. KCK, PKK terör örgütünün tasfiyesi diye başlayan kanun tasarısına evet oyu veriyor. Bu önemli. Gelinen aşama önemli. Yani şimdi şunu mu yapacağız? Tabii ki farklı fikirler. Dediğim gibi risk uyarılarına eyvallah. Mesela ben dün Sayın Mehmet Uçum'a risk uyarıları derken Sayın Mehmet Uçum'a bir soru sordum. Dedim ki işte Sayın Mehmet Uçum şunu söylemişti. 5 ve 10 yıllık ertelemeleri hatırlattı. Ve dedi ki bu 5-10 yıllık ertelemeler sürecinde eğer bu kişiler terör suçu işlerlerse bu erteleme şeyi hakkı ortadan kalkıyor. Hangi şeylerle ilgili soruşturma yürütülüyorsa durumlar devreye giriyor tekrardan. Minvalide ben de dedim ki bu kişilerin dedim peki illa terör suçu işlemesi değil. Adam geldi bu yasadan faydalandı. Erteleme 5 yıl ertelendi, 10 yıl ertelendi. Terör suçu işlemedi ama dedim organize suç işledi. Organize bir örgüte girdi veya bireysel suç işledi. Şimdi bu tür şeyler var mı? Var. Bu riskler var mı? Var. Hepimiz biliyoruz. Ama bu riskleri şimdi şöyle mi yapacağız? Ne derler? Pireye kızıp yorganı mı yakalım yani? 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi veya bir küçük bir pürüz var diye Türkiye'nin gelecek 50 yılını kurtaracak adımları mı atmayalım? Bunu mu yapalım? Şimdi mesele bu. Şimdi Mehmet Uçum'un söyledikleri de önemli. Sayın Uçum diyor ki yani çok güzel bir tanımı var. Rutin dışı süreçler. Diyor ki rutin dışı süreç rutin dışı yöntemlerle çözülür diyor. Rutin yöntemlerle yönetemezsiniz bunu diyor. Şimdi diyor ki mesele eğer şeyse diyor güvenlik politikalarıyla devam edersiniz diyor. Öbür türlü yani ama diyor örgütü kim kuruyorsa silahı kim kullandı ise feshedecek olan da odur. Ha öbür türlü devlet güvenlik politikasıyla yapar. Diyalogda muhatap aldığı kişi bu görevini iyi yapması için bir komisyonda görevlendirilmesi daha rahat ortamda çalışması gerekliliktir. Sağlanan imtiyaz değildir. Yani Abdullah Öcalan da gidip keyif yapsın diye bu iş verilmiyor. Gidecek orada işte birilerinin iddia ettiği gibi iddia da değil yalan. Yani yalan çünkü villasının işte villası olacak havuz başında bilmem portakal suyu içecek falan filan değil öyle bir şey. Şu yapılacak. Abla Hoca'dan dediğim gibi o konutta cezaevi sınırları içinde olan konutta bu temasları yürütecek. Yani örgüt Türkiye'nin tarihinden silme. Hatta ve hatta belki de uzun vadede 150-200 yıldır bizim coğrafyamıza, bizim ülkemize, topraklarımıza dayatılan etnik terör artı Türk ve Kürt'ün çatışmasını içeren bir etnik çatışma senaryosunun da adım adım artık yani tarihe gömme planlaması belki katkı yapacak. O açıdan ben yıllarca örgütle mücadeleyi savunan, gerçekten de deyim yerindeyse anlatmamıza gerek yok. Yani bilenler bilir, bilmeyenleri çok saygıda duyarım. Sonuçta bilmemeleri çok doğal. Ama deyim yerindeyse kelleyi koltuğa alarak, tabii ki askerlerimiz, polislerimiz kadar değil. Onlar bütün varlıkları, bizim yaptıklarımız onların yaptıklarının yanında tuz tanesi kadar. Ama herkes bir şekilde elinden gelen mücadeleyi yürüttü. O kahramanlar sayesinde bugün artık PKK'nın tartışmasını konuşuyoruz. İnşallah da en kısa zamanda karışacak. Dediğim gibi Mehmet Uçum şunu söyledi, Sayın Uçum'un cümlesi. Ekim veya Kasım bekleniyor. Yani 2026 sonuna doğru artık tespit ve teyit gerçekleştikten sonra o süreç başlayacak gibi gözüküyor diyelim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra değerli Ercan Gürses'le hem bu sürecindeki bazı detayları, Ankara'da açıklamalar nasıl yankılandı, hem de biraz seçim boyutunda konuşacağız, ama önce kısa bir ara.
1: Ceyhun Bozkurt'la Börkalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: isterim. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz kısa bir aradan sonra. Şimdi değerli dostum, değerli meslektaşım, Ankara'yı en iyi bilen gazetecilerden Ercan Gürses hatta. Ercan hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyhun, kolay gelsin, çok teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın, katılımın için sağ ol, var ol. Ercan şimdi arka arkaya işte Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, Sayın Uçum'un açıklamaları üzerinden çok yoğun bir şu an terörsüz Türkiye tekrardan gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ankara'da yankısını bir sana danışayım. Sen sonuçta Ankara'nın nabzını en iyi tutan gazetecilerden birisin.
2: Estağfurullah.
1: Ne oluyor, ne bitiyor şimdi, ne dediler, yani yaklaşım nasıl? Bu statü meselesinde Sayın Uçum'un söylediği silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonda görev verilecek cümlesinin yansıması nasıl? Falan. Nasıl okumak lazım? Bir onu sana danışalım istedim.
2: Estağfurullah. Ceyhun, seninle de sık sık konuşuyoruz. Bu açıkçası sürecin böyle en çok provokemeye müsait noktalarına geldik.
1: Evet.
2: Yani oralarda işte silahsızlanma alt kurulu, o kurulun üyeliği, Öcalan'a statü tartışması ve son zamanlarda yine çarpıtarak işte Öcalan'a yapıldığı öne sürülen 250 metrekarelik bir ev ya da onunla ilgili villa denilerek bir manipülasyon yapılması, bunlar süreçle ilgili olarak kafalarda soru işareti uyandırmaya matuf hareketler ve bu konunun yönetilmesi gerekiyor. Şimdi hakkını teslim edelim. MHP lideri Sayın Bahçeli süreçle ilgili olarak çok böyle olgun ve bu sürecin gelişen aşamasının her noktasına sahip çıkan çok önemli açıklamalar yapıyor. Bu önemli.
1: Evet.
2: Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un da dün kamuoyuna yansıyan ama senin de olduğun toplantıda yapmış olduğu değerlendirmeler. Yani o değerlendirmelerde elbette şu ortaya konuyor. Yani buradaki açmaz şu. Yani deniyor ki kamuoyuna, bakın işte bu kadar kişinin katili, binlerce kişinin katili terörist başı Öcalan'a bir kurul üyeliği tahsis, ihtas ediliyor. Böyle söyleniyor. Şimdi burada söylenmeyen bir şey var. O örgütle ilgili olarak örgütün silah bırakması ve feshetmesi noktasında kararı alacak nihai kişi Öcalan'ın kendisi. Çünkü bu konuda etkili olduğunu gösterdi. Dün senden aynı zamanda Bahçeli ile yapmış olduğun çok önemli sohbette de değerlendirme yaptı. Ben onu da takip ettim. Sana söylediği Sayın Bahçeli'nin diyor ki Öcalan iki defa bu süreç içerisinde fesih çağrısı yaptı ve ikisi de çok etkili oldu.
1: Aynen.
2: Hatta bunun içerisinde SDG'nin olmadığı yönündeki spekülasyonlara da cevap verdi. Ve
1: üstüne SDG'ye de silah bıraktırma sürecinde katkı yaptı.
2: Katkı yaptı. Dolayısıyla şöyle düşünmek lazım. Öcalan'la ilgili senin de benim de fikrimiz değişmedi. Net.
1: Evet.
2: Netiz bu konuda. Ama bir yandan da ondan yararlanabilmek ve onun söyledikleriyle silahı tamamen gömmek ve tarihte artık bir yerde bırakmak ve bundan sonraki jenerasyonların artık böylesi terör tehdidini yaşamayacağı bir ortama yönelmek mümkünse.
1: Ya Ercan, burada biraz şey yapayım, yani şey anlamda söylüyorum hakikaten, ama nokta atışı 2006'da bir yazı yazmışım. O dönemde de yine Öcalan'la görüşme tartışmaları tekrar başlamış, bu hendek barikat şeyleri falan filan olayları sırasında, terörü sırasında demişim ki Öcalan'la görüşülür ama Öcalan'la PKK'yı bitirmek için görüşülür.
2: Tabii.
1: Tam aslında hakikaten bu yaşanıyor şu an ve bu nedenle de hakikaten bakıldığı zaman PKK bitiyor. Senin de aktardığın gibi o altını doldurduğumuzda PKK bitiyor yani.
2: Tabii çok çok güzel bir yazı ve çok güzel bir vurgu yapmışsın 2016 yılında. Canım, Öcalan'la şöyle görüşülmesin. Yani şimdi Sayın Bahçeli ifade ediyor ya, gazeteciler gidebilir, başka görüşmelerini yapabilir, akademisyenler gidebilir.
1: Evet.
2: Süreçle ilgili zaman zaman böyle balans ayarı mı demek lazım, rötuş mu demek lazım?
1: Yani evet.
2: Bazı sözler söylemek gerekiyor.
1: Hepsi diyebiliriz. Yani yön verme de deriz, yeri gelir balans ayarı yapar diyebiliriz. Yani hepsini yapabilir mesela. Yeter ki sürece katkı yapsın.
2: 27 Şubat'ta iki açıklama değil mi?
1: Tabii.
2: 2025-2026.
1: Evet.
2: Yani onların bizi nereye getirdiğini görmeyecek miyiz?
1: Yani orada
2: kongrenin toplanması vesaire, ayak direyenler ve o ayak direyenlere karşı o yapılan ilave açıklamaların faydasını görmeyecek miyiz? Yani oraya giden insanlar, hı hı, ya da oluşan kurul Öcalan'la bir görüşme yapılacaksa neye matuf yapılacak bu görüşme? Tırnak içerisinde örgütün silahları alması, ortalığı kan gölüne çevirmesi değil, bundan sonra tarihe gömülmesi ve artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne bakması, terörsüz bir bölge içerisinde başka planlar yapması. Şimdi bundan neden kaçıyoruz, neden kaçacağız ki? Ya bu konuda netameli bazı açıkçası düzenlemeler yapıldığına dair kafalarda bir soru işareti uyandırmak ucuz spekülasyonlar. Yani ne bileyim, animasyon yapıyorlar. İşte Öcalan'ın tırnak içinde villası ve karşı tarafta bizim başımızın tacı olan şehitlerimizin bir kısmının sıvasız evleriyle ilgili görüntüler vardı ki onların hepsine sahip çıkılmış Ceyhun. Yani o evler, işte onlara sağlanan imkanlar ki yetmez yani. Daha fazlası da yapılsın. Ne yapılırsa tabii, yetmez.
1: Tabii,
2: bu apayrı bir tartışma. Ama oradan girip böyle bu işin yani ne derler ona, ajitasyonunu yapmak ya ucuz bir şey bence, onu söyleyeyim. Ben şu anda terörsüz 2 sene geçirdiğimiz ve bundan sonra da inşallah geçireceğimiz için Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin çok önemli bir cesaret, dirayet ve aynı zamanda öngörü gösterdiklerini düşünüyorum.
1: Öyle öyle. Ya şöyle bakıyorum bir de, yani şimdi bakıldığı zaman Öcalan, hani sen dün çok güzel bir programda beraberdik, Bengüçük'teki programda çok güzel bir tanım yaptın. Birileri tabii, yani %100'ünü söylemiyorum. Mesela bak Cemil Bayık'ın açıklamaları falan hemen birilerinin çok hoşuna gitti. Hemen atladılar. Niye? Yani kafa aynı çalışıyor çünkü. Cemil Bayık da bırakmak istemiyor, birileri de onlar bırakmasın istiyor. Yani sen dün şöyle şunu söyledin: ben PKK'nın silah bırakmayan halini severim diyen bir zihniyet var ya.
2: Ya çok net. Şimdi Cemil Bayık'ın açıklamasına sarıldılar değil mi?
1: Tabii, hemen sarıldılar.
2: Hani diyordunuz, bırakıyor diyordunuz.
1: Ha, hani PKK'nın işine geliyordu bu. Geliyorsa Cemil Bayık niye itiraz ediyor?
2: Ki direnen olacak. Yani bunu da beklememiz lazım. Yani
1: tabii,
2: homojen
1: tabii.
2: Bir yapı yok. 42 yıllık terör pratiği var. 48 yıl önce kurulmuş.
1: Angajmanlar var.
2: Tabii. Yani bir de çok merkez tarafından yönetilmiş bir örgütten bahsediyoruz. Yani Avrupa etkisinde, İran etkisinde bir yapı var.
1: Tabii.
2: İsrail etkisinde bir yapı var, görüyoruz.
1: Aynen öyle.
2: Yine Amerika'nın etkisinde SDG vardı.
1: Tabii.
2: Ama şu anda gördük ki hepsine ayrı bir modelite bulundu.
1: Evet.
2: Yani SDG süreci ayrı yönetiliyor. Irak'taki süreç ayrı yönetiliyor. Irak'ta da zorluklar var bu arada. Bana evet. Kalırsa 30 Eylül'e kadar
1: var.
2: Silahlı gruplar silahını bırakacak deniyor. Orada direnenler var. İşte Cemil Bayık da onlardan birisi. Onun da tabii ne gibi bir açıkçası bu işten menfaati var, hepimiz çok iyi tahmin edebiliyoruz. Ama %80-90 oranında bu fesih gerçekleşirse ondan sonrası çok marjinalleşir ve küçük bazı gruplar haline gelir ki onlarla mücadele yöntemi de belli. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu mücadeleyi yapıyordu zaten, yapar yine, ama gerek kalmayacak bir noktaya gelmesi hepimizin dileği olması gerekir. Yani işte görüyorsunuz, bakın, gördünüz, ipe un seriyor gibi bir bakış açısının ben açıkçası bu ülkenin menfaatine olmadığını düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Yani Cemil Bayık'ın, işte ben diyorum ya, ilk gördüğümde hemen böyle tepkileri de görünce bir belli kesimin, hani PKK'nın işine gelen, PKK işte böyle siyasetle yapacak, şunu yapacak. PKK'nın işine geliyorsa Cemil Bayık niye itiraz etmeye, ipe un sermeye çalışıyor? Niye bu süreci akamete, yani enfekte edecek cümleler kuruyor? Hatta sadece Türkiye boyutu da değil. Cemil Bayık'ın açıklamasında biliyorsun Suriye boyutu da var. Şara'ya da, Şara diyorum, özür dilerim, Ferhat Abdi Şahin'e de kızıyor. Sen niye danışmanlığı kabul ettin diyor.
2: Niye kabul ettin diyor.
1: Tabii. Doğru. Yani iyice sıkışmışlar köşeye.
2: Doğru, bir de şey diyor, zaten gelmeyeceğiz biz Türkiye'ye, şey, böyle durumda zaten gelmenizi istenmiyor yani, onda
1: yani.
2: Örgütün elebaşları orada kalacak, yani bu işin prensip noktalarından birisi. Ama tabii orada başka bir manipülasyon yapılıyor, işte Öcalan serbest kalsın diyor. Öcalan'ın böyle bir talebi yok zaten.
1: Tabii.
2: Yani bu net, yani Öcalan'ın bir talebi yok. Dün sen çok güzel anlattın, Öcalan'ın can güvenliği yok dışarıda zaten, hiç kimse hedef almasa Mossad hedef alır.
1: Bu aynen öyle.
2: Şey, Türkiye'nin. Aynen.
1: Öcalan kendisi de söylüyor, Mossad beni öldürmek istiyor diyor. Ya Öcalan da çıkmak istemiyor zaten.
2: Çok çok net bir durum var. Net bir durum söz konusu. Biz burada kararı vermemiz lazım. Yani üzüm mü yiyeceğiz yoksa birbirimizi mi döveceğiz?
1: Aynen öyle.
2: Yani birbirimizi dövmeden üzümü nasıl yiyeceğin hesabı, Öcalan'ı nasıl, Öcalan'ın işte elinde silahı olmayan, silahlı bir örgütü yönetmeyen halini nasıl değerlendireceğimiz yapabiliriz. Önemli olan bu. Türkiye de şu anda ondan azami bir fayda elde etmeye çalışıyor. Yani bence şu anda da çok önemli bir adımı attık. Bu nedenle açıkçası konuşulması böyle tabu haline getirilen konuları da konuşabilecek durumuna gelmiş olmamız çok büyük bir ilerleme ve anketler çok önemli bir sonucu gösteriyor. 75-80 oranında bu kadar manipülasyona rağmen bir destek, ama bazıları bu işten siyasi fayda umuyor. Ya maalesef, yani onu söylemek gerekiyor. Biz de milliyetçi duyguları, ülke vatanseverlik duyguları olduğu iddiasında olan insanlarız. Ama bu iş bitsin yeter ki bundan sonra şehit gelmesin diyerek bu konuda o netameli süreçleri de geçmek için gerçekten bu işi aşmaya çalışan insanlara destek vermemiz gerekiyor.
1: Aynen öyle. Yani ileride de şu olabilir. Mesela Ercan, benim aklıma geliyor. Sen de bir beyin fırtınası da yapmak isterim. Allah, yani inşallah bu süreç nihayete erer. Örgüt tamamen artık tarihe... ondan sonra belki ileride de yıllarca biliyorsun işte HEP'le başlayan, DEP'le devam eden, DEHAP, HADEP falan filan, DEP, DTP falan devam eden bir siyasal, bugün DEM Parti olarak bilinen siyasal hareket yıllarca Türkiye'de ciddi bir yara oluşturdu. Niye? Etnik meseleyi kaşıdı, terör örgütlerinin propagandası noktasında, söylem bazında şey yaptı. Yarın öbür gün bunun da dizayn edilmesi noktasında belki ona da katkı yapacak. Ve böylece şimdi şeker hastaları olmayanlar bilmez. Ben de yeni yeni tanışıyorum, açık söyleyeyim. Mesela şey varmış orada. Ayakta bir yara düşünün. Şimdi kangren demeyeyim ama bir yara düşünün. Gitmiyor. Şimdi rahatsız ediyor. Tamam, öldürmüyor ama gitmiyor da, rahatsız edici bir yara falan. Bu noktada belki ileride o anlamda bir şey yapabilir, katkı yapabilir diye düşünüyorum.
2: Tabii, yani bu, o da Türkiye'nin partisi diye sürekli olarak insanlar onlara bir şey empoze etmeye çalıştı. İyilikle empoze etmeye çalıştı. Onlar anlamadı. Tabii. Yani içlerinde bazı yapılar var. Yani mesela Sırrı Sakık'ın 3 gün önce yapmış olduğu değerlendirme, o görüntü falan hiçbir şeye hizmet etmiyor. Hiçbir şeye hizmet etmiyor. Bu süreci bozmak istesek, yani hangi taraftan olursak olalım, işte biz aşırı çok milliyetçiyiz, çok vatanseveriz diye öteki tarafta hani PKK'nın siyasi uzantısı olarak çok fazla sinir ucu ile alakalı konu var. Bir yerden çıkacağınız yer belli olmaz. Mesele buna hizmet etmek ve ben DEM Parti'nin de ileride artık hangi ismi alacaksa Türkiye Partisi olmak yönünde hani hep söyledikleri çok önemli bir önünde fırsat olduğunu.
1: Aynen öyle.
2: Ha bu oy kaybı olur, kazancı olur. Ben işin burasında değilim ama DEM Parti ile mecliste oturan bir parti artık aman beni bunlarla görmesinler falan diye düşünmeyecek. Diyecek ki artık bu zeminde her şeyi konuşabiliriz. Tabu da yok.

0: Konuşmasında bir de seçim meselesi gündeme geldi. Şimdi o Ankara'da nasıl yankılandı? Şimdi Sayın Akın Gürley'in de açıklamaları var bugün. Bir seçim, onu da hatırlatalım bu arada, belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Sayın Mehmet Uçum dedi ki yani en uygun tarih 16 Nisan 2028'de seçimler yenilenmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı ki yeniden aday olabilsin. Yani özeti bu.
1: Tabii ya, aslında şey vardır biliyorsun Ceyhun, sen de ben de şeylere, yani kamuoyuna da son derecede hakimsin. Ankara'ya çok sık geliyorsun, görüşüyoruz. Evet. Ve çok önemli toplantılarda bulunuyorsun. Konuşulanları, kamuoyunda konuşulanları da böyle dedikodu halinde konuşulanları, ama kuliste konuşulanları da çok iyi biliyorsun. Orada söylenen şu: Cumhurbaşkanı adayı olacak. 2-4. Bu seçim öne alınacak kesin. Bu konuda bir tartışma yok. Tartışılan konu şu: bu seçim 2027 yılına mı alınacak, ki 2026 artık geçti. Evet. 2027 yılında Haziran ya da sonbaharda mı? Sonbahar ihtimali bir ara bir hayli kuvvetliydi. Ama sonradan anlayabiliyoruz ki şu anda konuşulan konu özellikle parti cenahında ve Cumhurbaşkanlığında, bence Sayın Bahçeli de işin bu noktasında farklı fikirde değil, 2028 yılında, yani mümkün mertebe Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu dönemki görev süresinde çok kayıp oluşturmayacak şekilde bir seçim yapmak. Normal zamanda Mayıs'ta yapılıyor seçim. Mayıs 2028'de. Ama dinleyicilerimiz hakimdir eminim konuya, ama şunu hatırlatayım. Mayıs 2028'de herhangi bir düzenleme olmadan seçim yapılırsa normal zamanında Sayın Cumhurbaşkanı aday olamıyor. Erdoğan aday olamıyor. Evet, evet. Yani Erdoğan'ın iki dönemlik görev süresi dolmuş oluyor. Birinci ihtimal, meclis bir erken seçim kararı alacak. Orada 360 milletvekili oy verecek. Bu kararın alınması gerekiyor. O zaman erçimin ne kadar öne alındığı önemli değil. 15 günde alabilirsin, bir ayda. Nitekim Sayın Adalet Bakanı bir ay öne alınmasını önerdi. 16 Nisan 2028. Evet. Bu tarih, Mehmet Uçum da benzer bir tarih öneriyor. Net tarih önerilmesi çok önemli. Ha, Nisan olmaz, Mart olur ya da işte daha kısa bir zaman öne alır.
0: Ben bu arada Mehmet Uçum'a şunu sordum, çünkü konuşmasında şöyle bir bölüm vardı. Yani 2027 sonbaharının çok daha güçlü bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Yani daha faydalı olacağını da düşünmüyorum dedi. Ben de yani o minvalde bir şey söyleyeyim ki, neden dedim bunu böyle düşünmüyorsunuz? Neden bu seçeneği daha düşük ihtimal olarak görüyorsunuz? O da dedi ki ya şöyle bir durum var. Sonuçta dedi bütçe var. Özetini anlatıyorum. Bütçe var. Bütçe maratonu olacak. Artı sonuçta seçime giderken de bütçeyi çözmüş, ona göre ilerleyen bir hükümet olacak dedi. Yani bana da çok mantıksız gelmedi söyledikleri.
1: Doğru, doğru. Şimdi yani herkesin bildiğini söyleyelim. Ekonomiyle alakası var bu iş. Onu evet, söylemem lazım. Evet. Disipliniyle alakası var. Senin söylediğinle doğrudan oturuyor. Yani 2027 yılında o bütçe disiplinini, sıkılığı korumak, evet, 2028 yılında da inşallah bu savaşlar da biter, bir miktar imkan da yaratılarak seçime öyle gidilmesi. Yani bunu her iktidar yapar. Bir miktar daha böyle nefes aldıracak. Yani 2028'in başında tabii ki çok uzak projeksiyonlar bunlar. Şimdiden bunları söylemek kolay değil. Neler yaşanacak bilmiyoruz, ama emekli maaşları ile ilgili olarak. Hı hı. Onun dışında da yani işte enflasyonu bir miktar tabii daha gerileterek, yani bir miktar piyasayı rahatlatarak, faizinde bir miktar düşmesiyle,
0: memur maaşları, emekli
1: daha,
0: maaşları,
1: memur maaşları daha iyi bir imkanla gitmek. Ama 2027 yılını da sıkı bir yıl olarak geçirmek gibi bir zorunluluğumuz var. Onu da görebiliyoruz. Yani enflasyonun düşmesi açısından elbette inşallah petrol fiyatları da bir miktar geriler de bu savaşlar sona erer. Yani ben biraz bir miktar savaşların da seyri bozduğunu düşünüyorum Ceyhun. Yani orada 60 evet, milyar dolarlık petrol faturası bir anda 100 milyar dolar civarlarına geldi.
0: Akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdığı ortada zaten. Yani şu an bir sıkıntı çok büyük yani.
1: Çok çok büyük. Yani bunun biz net ithalatçısıyız. O evet, yüzden yani biraz evet o planları bozdu. 2028 ihtimalini güçlendiren de bence ana faktör buydu. Yoksa 2027 Kasım ya da Ekim konusunda geçtiğimiz aylarda böyle bir sanki
0: bir eğilim var mıydı
1: gibiydi. De, öyle konuşuluyor.
0: Hatta mutabakat yani eğilim bile değil. Doğrudan bir mutabakat vardı yani diyorsun o
1: vardı
0: zamanlar.
1: vardı. Hatta bunu seslendiren iktidardaki bazı isimler de bunları seslendirmişti. Ama tabii 2028 biraz daha işin herhalde

0: daha da oturması gibi bir senaryo ile seçime gitmek daha mantıklı olacak diye düşünülüyor. Öyle düşünmek lazım. Ama bu arada bir uyarı da geldi. İktidara yakın bir isim Ünal. Biliyorsunuz eski Cumhurbaşkanı'nın o zaman başbakanken metin yazarıydı. Evet. Yeni Şafak'ta bir uyarı yaptı. Dedi ki bu işin adı konmalı bir an önce. Evet. Mealen söylüyorum. Ne zaman yapılacaksa. Çünkü son anda bu işin içerisine dışarıdan bazı odaklar girer. Mecliste yapılacak bu oylamada 360 çıkmasına engel olmaya çalışabilirler. Hmm. Her şey çantada keklik olmayabilir uyarısını yaptı. Ben bunun önemli bir uyarı olduğunu düşünüyorum. O nedenle son ana bırakılmasın diyor. Yani bu karar alınacaksa da son ana bırakılmasın. Tabii bunlar...
1: Şimdi otomatik olarak akla Aydın Ünal'ın yazdığı yazıda da şöyle bir vurgu daha vardı. Yani bugün bakıldığı zaman AK Parti ile MHP 360'ı bulamıyor. 326'da kalıyor. O zaman üçüncü bir veya dördüncü bir partinin desteği de gerekebilir. Belki bilemeyiz. Yani tamamen bir mutabaka kes verir. O ayrı mesele. Aynen bu sürecin yasası gibi 467 oy da alır. Bilmiyorum. O ayrı mesele. Ama şimdi 360 oyu henüz AK Parti ve MHP bulamıyor. Nasıl olur? Nasıl bir senaryo var? Şimdi DEM Parti var. Yeni Parti var. Cumhuriyet Halk Partisi var. İyi Parti var. Bunlar şimdi bu partilerin içinde özellikle Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti her zaman Erdoğan'ı yenmek üzerine hem konsolidasyonlarını yapan aynı zamanda siyaset üreten bir partiler olarak öne çıktı. Muhalefet partileri olarak öne çıktı. Nasıllar sence bu üç parti? DEM Parti'yi şöyle saymıyorum. Yani şimdi bazı dinleyicilerimiz böyle buradan şey çıkartmasın. DEM Parti'yi çantada keklik görüyoruz falan diye söylemiyorum ama Erdoğan'ı yenmek mantığıyla yaklaşan ağırlıklı bu üç partiydi.
0: Tabii. Bir yandan da öyle bir çelişki var. Şimdi Yeni Parti'de Genel Başkan Özgür Özel diyor ki öyle biz erkene alınmış seçim, bir ay erkene alınmışı falan kastetmiyoruz.
1: Evet.
0: Yani bir yıl, hemen. Bir buçuk yıl erkene alsaydınız biz ona erken seçim diyecektik. Buna izin ver miyiz anlamına gelebilecek sözler söylüyor. Ama bir yandan da böyle bir durum, Erdoğan'la yarışmayalım, Erdoğan'la işte yarışmayı tercih etmeyiz gibi bir bakışı da yansıtır. Yani bunu da söylemek lazım. Ya burada tabii ki elbette şu anda bir mutabakat yok. DEM Parti çantada keklik değil. Çok doğru söylüyorsun. Hı-hı. Seninle aynı fikirdeyim. Ama en azından reddiyeci değil DEM Parti. Bence HDP'nin
1: de... Bir de Erdoğan odaklı yaklaşmıyor DEM Parti. Biraz daha çok genel anlamda sistem bazlı yaklaşıyor DEM Parti gördüğüm.
0: Elbette bana kalırsa oranın hesabı yapılıyor. Yani tabii. Yarın bir gün o 324'ten 360'a çıkılacaksa birinci faktör DEM Parti olacak. Ondan sonrasında işte yani bu Yeni Yol grubundan ya da başka gruplardan böyle Yeni Parti dışındaki partilerden ilave destekte alınabileceği hesaplanıyor. Ama orada da Aydın Ünal'ın bence son derecede önemli. Daha önce benim de aklıma getirmediği bazı şeyleri var, uyarıları var. Diyor ki yani bu işler eğer son ana kalırsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın devam etmesini istemeyen, onun yoluna engel çıkarmaya çalışan yabancı servisler işin içerisine girebilir.
1: Hatta AK Parti'nin içinde de bazıları üzerine, yani şu an çok içinde değil ama yani geçen ismi vereyim, yani açık açık söyleyeyim, Bülent Arışlar Recep Tayyip Erdoğan aday olmasın diye çalışıyorlar neredeyse yani.
0: Şimdi tabii onların sirayet edebileceği AK Parti'nin içerisinde şu anda böyle bir durum yok.
1: Bu arada zamanımız çok azalmış. Çok kısa özetleyebilirsek.
0: Güzel sohbet.
1: Aynen öyle. Zaman akmış geçmiş çünkü. Toparlayalım Ercan.
0: Evet, yani çok böyle açıkçası siyaseten, iç siyaseten çok tartışmalı, çok böyle açıkçası matruşka gibi bir döneme giriyoruz Ceyhun. Bunları çok konuşacağız ama seçim konusu bence önümüzdeki 2027'nin ana mevzusu olacak gibi gözüküyor.
1: Yani seçim, bizim gazetecilerin sevdiği tabirle seçim satma haline girildi yani.
0: Öyle gibi gözüküyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen haftaki sözlerinden sonra.
1: Doğru. Değerli Ercan, sağ olasın. Var olasın, katkıların için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Keyifli Ceyhun, kolay gelsin.
1: Sağ olasın. Çok teşekkürler. Değerli Ercan Gürses'le Ankara'nın nabzını konuştuk. Şimdi ne kadar zamanımız var? Özgür? Ne kadar zamanımız var? Çok kısa. Yani bir dinleyicimiz yazmış da az önceki bu terörsüz Türkiye ile ilgili. Onu sonraya bırakacağım ama ne yazdığını söyleyeyim. Çok yazık. Öcalan övgüsü yapıyorsunuz, utanç duydum demiş. Bunu saat başına ve kısa bir araya gideceğiz. Ondan sonra yanıtlayacağım ama bunu söyledim. Öcalan övgüsü yapıyorsunuz cümlesini çok acımasızca kullanmayın. O yüzden dediğim gibi savunduğumuz şeylerin Öcalan övgüsü olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Yani Öcalan övgüsü olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Ama buna yanıtı aradan sonra vereceğim.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimi. Bu haftanın da son programı. Şimdi az önce söyledim, tekrar hatırlatayım. Bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki çok yazık, Öcalan övgüsü yapıyorsunuz, utanç duydum demiş. Şimdi anlattıklarımızın hangisi Öcalan övgüsü? Yıllarca, 42 sene bir fiil. Ek olarak, ideolojik olarak falan filan kuruluş süreci, yani 48 sene kuruluşuyla beraber. İdeolojik hazırlık falan filan 52 sene. Hayatımızda olan bir örgütten bahsediyoruz. Acılar çektirmiş bir örgütten bahsediyoruz ve mücadelemizden bahsediyoruz. Mücadelemizi verdik diyoruz. PKK bir dönem çok işte bundan 11 sene öncesine gidin, 10 sene öncesine gidin. Mesela 11 sene öncesine gittiğinizde Güneydoğumuzda şehir aralarında, şehir merkezlerinde terörden bahsediyoruz. 20 sene öncesinde de var. Yani sadece çünkü birileri o kadar açık söyleyeyim algılarını kapatmışlar ki böyle rasyonel akıl, akıl yürütme, 90'larda sanki terör hiç yokmuş gibi AK Parti ile başlamış gibi konuşuyorlar. Kimisi daha geçmişe gidiyor, FETÖ ile mücadelede de öyle. Ben AK Parti dostları da eleştirdiğim oluyordu. Ya milat 17-25 olamaz diyordum. 50 senesi var bu işin. Ama birileri de sadece AK Parti'ye yüklüyordu. E peki 90'lardaki FETÖ'yü nasıl yapacağız? Fethullah denen şeytanın onlardaki bağlantılarını nasıl yapacağız? Biz merhum Ecevit'in söylemlerini ne yapacağız mesela? Bir rasyonel akılla iş yapmak. Mücadele ise mücadele, başka süreçlerse başka süreçler. Şimdi diyoruz ki örgütü kuran kişiye bu ülke bu mücadele sayesinde PKK ömrünü tamamlamıştır dedirtti. Ve örgütü kuran kişi üzerinden, çünkü PKK'nın Kandil'deki, Avrupa'daki, başka başka yerlerdeki güçlerinin 50 bin tane deyim yerindeyse sahibi var. Şimdi bu sahiplerinden bağ kopartıyorsunuz aynı zamanda veya o kişileri Öcalan üzerinden konsolidasyon yapan. Şimdi örgütü her gün takip etmiyorsunuz, biz işimiz gereği takip ediyoruz. Örgüt, ben her gün niye takip etmiyorsunuz demiyorum. İşiniz vardır vardır, başka iştesinizdir. Bizim işimiz bu. Biz işimiz gereği takip ediyoruz. Ve anlatıyoruz, diyoruz ki örgütte Öcalan'ı üzerinden, ismi üzerinden, çünkü dışından konsolidasyon yapılamıyordu. Hep Öcalan üzerinden konsolidasyon yapılıyordu. Ama Öcalan'ı da yük olarak görüyorlardı Kandil'dekiler. Öcalan dönem dönem bunlara sayıyordu, ediyordu, bir şeyler söylüyordu falan filan. 2013-2015 sürecindeki notların tamamını okudum. Ondan sonra Öcalan'ın yapısı bu zaten. Kendisinden aşağıda bulunan, yani astlarına bayık da olsa bazen sallıyor. Böyle ezmeye çalışır. Öcalan'ın yapısı bu. Şimdi Türkiye diyor ki ben Öcalan üzerinden, örgütü kuran kişi üzerinden, zaten biz örgütü Kandil etrafına sıkıştırdık. Bir fasit daireye dönüşeceğine, bir döngüye dönüşeceğine, ben Öcalan üzerinden direnci de kırayım. Silah bırakma noktasında bırakmamayı isteyenlerin direncini de kırayım. Veya bıraktırmayı engellemeye çalışanların direncini kırayım. Şimdi biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Öcalan'la 2016'da yazdığım yazıdan atıp, yazıya atıp yaptım. Öcalan'la örgütü bitirmek için görüşülür. Mesela 99'da da görüşüldü, 2000'de de görüşüldü. Devletin kendisi görüştü. Askerler görüştü. Hasan Atilla Uğur görüşmedi mi? Görüştü. Yani şunu mu söylüyorsunuz, ben isim vermeyeceğim, ben bunu eleştiri anlamda da söylemiyorum, biraz suçlama anlamda da söylemiyorum ama yani bunu yazan değerli dinleyicimiz Öcalan silah bırakmayın teröre devam edin dese mutlu mu olacak? Yani mutlu mu olacak, bana bunu söylesin. Zaten onu söylediği anda gereken yapılır, rahat olun. Gerekenin yapılmasını bizler de savunuruz. Ama bıraktıracaksa örgüte silah, örgütün tarihe gömülmesinde bir katkı yapacaksa niye rahatsız olayım ben? Mesela siz neden rahatsız oldunuz? Yani örgütün Öcalan üzerinde, az önce Mehmet Uçum'un cümlesini hatırlattım. Doğru bir cümle söylüyor. Bir rutin dışı vurgusu yapıyor Sayın Mehmet Uçum. Ve diyor ki, hemen o cümleyi bulacağım. Bekletebilirim sizi. Yani o rutin dışı çözümler, rutin dışı yöntemlerle çözülür. Hemen örgütü kim kuruyorsa, silahı kim kullandırdıysa feshedecek de odur. Şimdi diğer yöntem ne? Bana bunu yazan değerli dinleyicimize sorayım. Diğer yöntem, bana bir yöntem söylesin. Güvenlik politikaları devam etsin. Ben geçen anlattım, belki tekrar hatırlatayım. Diğer yöntem şu. Siz Kandil ve etrafına sıkıştırmışsınız. Yani bu arada Cemil Bayık da rahatsız. Bir bana bunu yazan beyefendi ve onun gibi düşünenler rahatsız. Bir de Cemil Bayıklar falan rahatsız. Kandil'deki elebaşları rahatsız süreçten. Onu da söyleyeyim. İşte diğer yöntem şu. Kandil'e sıkıştırdığınız sürekli güvenlik politikaları devam edecek. Sürekli bir döngü. Biz operasyon yapacağız. Onlar mağaradan çıkacaklar. 3 kişi 5 kişi dronlar kullanacaklar belki. Biz onları tamam etkisizleştireceğiz. İlerleyemeyecekler ama arada gelecekler, bir vuracaklar, kaçacaklar. İşte atıyorum geçmişte diyelim ki çok sayıda şehit verirken şimdi 3 şehit vereceğiz, 5 şehit vereceğiz. Peki bana bunu yazan